0: teknolojisinin 2 yıl içinde Türkiye'nin her noktasına ulaşacağını da söyledi. Türk savunma sanayinin yükselişi tüm dünyada hayranlık uyandırıyor. Belçika Savunma Bakanı Franken'dan Ankara'da çarpıcı bir itiraf geldi. Türkiye bizden çok ileride dedi. Franken, Türkiye-Belçika Savunma Sanayi Günü'nde konuştu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de iki ülke arasındaki savunma işbirliği için Temmuz ayındaki NATO zirvesini işaret etti. Düzce merkezli 14 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 24 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilen şebekedeki 51 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceklerini söyledi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 37. oturum sona erdi. Oturumda tutuklu sanık iş insanı Seza Büyükçulha savunmasını yaptı. İmamoğlu ile aynı oteldeki görüntülerine dair karşılaştık, ayaküstü sohbet ettik, o kadar dedi. Etkin pişmanlıktan faydalanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yeniden ek ifadesi alındı. İfade yaklaşık 5 saat sürdü. Yalım, 2023'teki CHP kurultayı öncesi Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira verdiği iddiasını tekrarladı. Bazı delegelerin çocuklarının belediyede işe alınması karşılığında Özgür Özel'e destek verdiğini öne sürdü. Uşak Spor'a yapılan bağış ve çeklerin alanı dışında kullanıldığına dair itiraflarda bulundu. ODTÜ Bahar Şenliklerinde Türk bayrağına saygısızlığa yönelik soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda gözaltına alınan kişi sayısı 19'a yükseldi. 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir biyodizel üretim tesisindeki tankta patlama meydana geldi. Patlama sırasında tank üzerinde bulunan bir işçi hayatını kaybetti. Yanıcı maddelerin bulunduğu tanklarda çıkan yangın, yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek. Zirvede İran Savaşı'ndan tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan hükümetleri arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Görüşmelerin 3. turunun yarın yapılması bekleniyor. Gazze'de ateşkes ilan edildi ancak İsrail'in saldırıları, ölümler ve engellemeler bitmedi. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Doğu Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında İsrail'in ateşkesi sistematik şekilde ihlal ettiğini açıkladı. Her gün ateşkes ihlali olduğuna dikkati çeken Yüksek Temsilci, hala siviller öldürülüyor dedi. Filistinlilere verilen sözler tutulmadı ifadeleriyle uluslararası topluma seslendi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu. Kevin Warsh'un Fed Başkanlığı Senato tarafından onaylandı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Yazan Zeynep Ankara. Yöneten ve anlatan Kenan Işık. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Gönül Işık Yenersu.

0: Fuat Zafer Ergin, Itır Sumru Yavrucuk, Zehra Bensu Orhun Öz, İbo Murat Karasu, Seçil Şenay Gürler, Leman Işıl Yücesoy, Yonca Deniz Yüce, Kübra Oya Düşen Kalkar, Defne Gamze Yapar.
1: Gönül, eşinin ilgisini çekebilmek için sık sık dış görünüşünü değiştiren çocuksuz bir ev kadınıdır. Fuat ise onun içine düştüğü boşluktan habersiz görünmektedir. Gençliğini geride bırakmakta olan kadının bu boşluktan kurtulmak için giriştiği çeşitli arayışlardan biri de üniversite sınavlarıdır. Son girdiği sınavı kazandığını, bir bunalım anında yanlışlıkla aldığı ilaçtan rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede öğrenir. Hayatında yeni bir sayfa açılmıştır artık.

0: Fuat geldin mi?
1: Neden bu kadar şaşırdın?
0: Bilmem ki. Dün akşam seni sinirlendirmek istememiştim. Hele evden gitmeni hiç.
1: Şimdi akşamki saçmalığı tartışamam, vaktim yok.
0: Tamam tamam. Peki geceyi nerede geçirdin?
1: İş yerinde.
0: Sahi mi? Ben de sanmıştım ki.
1: Ne? Masaya yaslanıp uyudum. İster inan ister inanma.
0: Halinden belli. Giysilerim buruşmuş.
1: Üzerimi değiştirip geri dönmem gerekiyor. Toplantım var.
0: Bir duş al, gün ezinde başlarsın.
1: Aa, iyi olur. Sen ne yapacaksın?
0: Fakülteye gideceğim.
1: Aa, tabii tabii, fakülte. Bu kirli gömleği nereye koyayım ben?
0: Bırakıver oraya. Bugün zaten çamaşır günü.
1: İyi. Çekil ayağımın altından pisi. Bak. Şişt,
0: pisi gel buraya.
1: Paçamı yakaladı. Bırak. Al şu köpeğini.
0: Gel buraya pisi. Usludur bakayım hadi.
1: Bu köpek de bugün bana düşman gibi davranıyor.
0: Şişt, pisi. Şimdi de gömleği çekiştirip duruyorsun. Ne yapıyorsun sen? Çek patini bakayım onun üstüne. Ver şunu bana. Ne tuhaf bir koku bu böyle. Ama bu kadın kokusu. Ah, nasıl da inandım. Demek iş yerinde uyumadı. Başka bir kadının yanında. Hayır. Hayır. Ne yapacağım şimdi? Bu hep böyle mi sürecek?
2: Gönül abla, makineyi kapatacağım da şunları da alayım mı?
0: Al şunu götür. Ya da dur. Ha. Onu çöpe at hemen.
2: Ama tamam tamam, soru sormayacaktım.
0: Hey, derse geç kalıyorum. Hemen hazırlanmam gerek. Tutunabileceğim bir tek o kaldı.

0: Siz Zehra'nın babasısınız değil mi?
1: Evet, evet.
0: Merhaba Zehra.
2: Merhaba.
0: Bakın ben aynı sınıftayım Zehra ile. İsterseniz götürebilirim onu.
1: Tabii, eksik olmayın.
0: Güle güle.
2: Bu fakültede tanıdığım en güzel ses sizinki Gönül abla.
0: Neyse ki yetiştik. Kapı kapalı ama.
2: Belki de önceki dersten daha çıkmamışlardır.
0: Öyle anlaşılıyor. Bölümden başkaları da var. Ama nedense merhabayı çok görüyorlar bizi.
2: Başka yüzleri öyle merak ediyorum ki. Okulu, sınıfı, öğretmenleri.
0: Kantine hiç gittin mi?
2: Evet, babamla bir kere. Çok kalabalık.
0: Bulvar üzerinde bir öğrenci kafeteryası keşfettim. Daha sakin bir yer. İstersen ders çıkışı birlikte gidelim.
2: Peki. 8 dakika geçiyor. Niye çıkmıyorlar?
0: Ne ilginç saat o öyle. Kapağı açılıyor.
2: Görmeyenler için yapılmış. Özel.
0: İşte çıkıyorlar. Hadi kendimize önlerde bir yer bulalım, gel.
3: Arkadaşlar bir dakika. Öğretmen gelmeden size söyleyeceklerim var.
0: Zehra şuraya otur, ben de yanındayım. Bakalım İbo ne diyecek.
3: Lütfen arkadaşlar. Fakültemizde amatör bir tiyatro grubu kurulacaktır. Görev almak isteyenler perşembe sabahı saat 9'da tiyatro salonunda bulunsunlar.
0: Merak etme, seni götürürüm, yerini biliyorum ben.
2: Ama bir görmez arkadaşlar, yüzünü tiyatro arkadaşlar, grubunda ne yapabilir?
3: Bir saniye,
2: böyle konuştuğunu
3: arkadaşlar,
2: duymayayım bir daha.
3: Benim gibi aktör ruhlu biri size öne yok olduğu için şanslısınız. Hadi bakalım, hadi gene iyisiniz, iyisiniz.
4: Bravo! İbo! İbo! İbo!
3: Daha yüksek, daha.

0: bırak bizi. Yetiş bize.
1: Hadi artık biraz dinlenelim.
2: Ya daha yeni başladık. Hem bu yürüyüş bebeğine de iyi gelir.
0: Ama o da yoruldum diyor.
2: Hadi bakalım aç pergelleri hadi.
0: Ah benden bu kadar. Şu ağacın altında biraz oturmadan şuradan şuraya gidelim.
2: Bir de genç olacaksınız. Peki peki oturalım.
0: Gençliği sana sormalı. Üniversite. Sahi nasıl gidiyor?
2: Bilmem. İyi herhalde. Ama...
0: Ama ne? Memnun değil misin yoksa?
2: Derslerim iyi de... Aman neyse.
0: Sorun nedir?
2: Öğrenciler. Onlardan biri olmadığımı hissettirmek için ellerinden geleni yapıyorlar.
0: Şimdi anlaşıldı. Ama sen kolay kolay pes etmezsin.
2: Etmem, etmeyeceğim de. O sıralarda oturmak onlar kadar benim de hakkım.
0: Öyle tabii. Aldırma, sonunda alışacaklar. Öğrenimine geç bir yaşta devam eden ilk sen değilsin.
2: Ben de onlar gibi sınav geçerek geldim oraya. Ağaç kovuğundan çıkmadım ya.
0: Aa, üzülme artık. Bak gözlerin doldu. Ağlarsan dayanamam.
2: Niye bu kadar yadırgıyorlar anlamıyorum.
0: Kim bilir. Oturunca yorulduğumu anladım. Hadi geri dönelim mi?
2: Onlar beni aralarına almadıkça benim de iyice elim ayağım dolaşıyor. Ne yapacağımı şaşırıyorum.
0: Bir taraftan da eğitimde ara verdiğin zamanı yakalamaya çalışıyorsun.
2: O da var tabii. Ama bu insanların uzak davranmasından daha zor.
0: Ben sana bu kadar önemseme desem de biliyorum.
2: Kantinde, sınıfta, bahçede sanki beni hiç tanımıyormuş gibi davranıyorlar. Nasıl önemsemeyeyim?
0: Son sınıfa kadar nasılsa alışacaklar.
2: Yani yıllarca mı sürecek bu?
0: Madem öyle sen de onlarla ilgilenme olsun bitsin ha.
2: Ay bravo. Bravo doğrusu. Anlarsın sanmış.
0: Ah, kıpırdadı mı ne? Kız mı dersin oğlan mı?
2: Ne fark eder sağlıklı olsun da.
0: Sadece konuyu değiştirmek istemiştim.
2: Benim gibi hiç çocuğu olmayacak birine sorulacak soru mu bu?
0: Tamam. Bugün iyi günündesin. Hadi ona bir isim bulalım. Kız olursa Sevtap.
2: Güzel isim. Ya erkek olursa?
0: O zaman da Serdar.
2: Ya ikiz olursa?
0: Biri Sevtap, biri Serdar.
2: Her şey ne güzel.
0: Rüzgar çıktı. Hadi bakalım arabaya.
2: Bisi, koş arabaya. Hadi.

0: Artık uyumalıyım. Aslında kütüphanede çalışmak yetmişti. Tekrarladıkça karıştırıyorum. Alo?
1: Benim Fuat.
0: Aa, bir evin olduğunu hatırladın demek.
1: Bak canım, şu an orada olmak isterdim ama çok yorgunum. Gece dönemeyeceğim.
0: Tabii tabii canım, yorgun araba kullanılmaz.
1: Bak, gene bana inanmıyorsun.
0: Niye inanmayayım hayatım?
1: Hadi hadi üzme beni, bir öpücük ver kocana bakayım.
0: Vereyim. Hadi yarın görüşürüz.
1: Tamam.
0: Gene üstü başı ruj lekeleriyle gelir. Sanki mahsus yapıyor. Itırla defneden utanıyorum artık. Ay, gene odur. Bakalım ne diyecek şimdi. Bir şey mi oldu Fuat?
2: Fuat mı? Benim ayol Leman.
0: Sen misin? Bu saatte hiç aramazdın.
2: Sorma şekerim, ne haldeyim bir bilsen.
0: Meraklandırma beni, ne oldu?
2: Yarın buluşabilecek miyiz? Sana anlatacaklarım var.
0: Ay, yarın mı?
2: Ya da şimdi?
0: Yo, mümkün değil, sınav zamanı.
2: Ay, bırak ayol. Sen de ne kadar ciddiye aldın bu işi. Hevesin geçmedi mi daha?
0: Şimdi bunu mu tartışacağız seninle ha?
2: Yok, gene çocukluk arkadaşlarını küstürecek misin yoksa?
0: Ya lütfen yapma, çok sıkışık bir dönemdeyim. Telefonda söyleyemez misin?
2: Öyle olsun bakalım. Gene kavga ettik şekerim.
0: Kocanla mı? Ne oldu?
2: Artık çoluk çocuk akşam yemeklerinde bir araya gelemiyormuşuz. Çocukların dersleriyle eskisi gibi ilgilenemiyormuşum. Daha neler neler.
0: İyice kumara kaptırdın anlaşılan.
2: Yani şimdi ne ilgisi var bunun? Yemek hazır, dolapta. Çıkarıp yesinler şekerim. Çocuklar da zaten etüt metüt, artık eve bir şey kalmıyor. Her şeyi benden beklemesinler.
0: Ne oldu sonra?
2: Sonrası malum. Tencere tava havalarda.
0: Çok üzüldüm. Ama evin içindeki huzursuzluk çocuklar için hiç iyi değil bak.
2: Ha işte. Benim de kafamı kurcalayan o.

0: Venüs'ün milyarıncı günü. Güneş Bank'ın yanı sıra ben de gününüzün güzel geçmesini diliyorum.
1: Sadede gel İbo.
2: Aferin Zehra, böyle girişken ol işte.
0: Durun bakayım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kişiyiz. Tiyatroya gösterilen bu muhteşem ilgi gözlerimi yaşarttı doğrusu.
2: Ama bir kişi birkaç rol oynayabilir.
1: Bu da her şeyi bildiğini sanıyor. Her çalışmaya katılması olmaz sanki.
0: Yine de biz bir avuç sanatsever son nefesimize dek sahne tozlarını yutmaya kararlıyız.
3: Bravo! Bravo!
2: İbo,
0: oyunculuk içimizde var bizim.
1: Benim de.
0: Her şeye biz karar vereceğiz. Oyunumuzu da kendimiz seçeceğiz.
4: Yerli oyuncularız başkan.
5: Bir yerli bir yabancı. Dünyada çok iyi yazarlar var.
0: Bir bakacağız. Şu koltuklarda oturmuş bizi izliyorlar. Ha, duyuyor musunuz? Bakın. Tekrar tekrar sahneye çağıracaklar bizi. Yüreklerimizde sevgi, gözlerimizde yaşlarla önlerinde eğileceğiz.
2: Olağanüstü.
0: Şimdi önerilerinizi bekliyorum. Çorbada hepimizin tuzu olacak.
2: Ben şunu söylemek istiyorum.
0: Buyurun.
2: Aslında ben bu gibi şeylere çok meraklıyım. Film izlemekten çok hoşlanırım.
1: Şuna bak, illa kendini öne atacak. Film izlemekle oyuncu olmayacağını sanıyorum.
0: Arkadaşlar lütfen, arkadaşlar.
2: Ben mesela o filmleri izlerken, yani söylemek istediğim bu kadar.
0: Yok, önce birbirimizden çekinmemeyi öğreneceğiz. Değil mi arkadaşlar? Evet, devam edin.
2: Yani ben o filmleri izlerken dikkat ediyorum. Nasıl konuşuyorlar, ellerini nasıl kullanıyorlar.
0: Çok güzel.
2: Nasıl yürüyorlar, nasıl giyiniyorlar. Ben bu gruba katılmayı çok istiyorum ama nasıl bir katkım olur bilemiyorum.
6: Evet arkadaşlar, böyle susuşlar insanı tedirgin eder değil mi?
2: Fazla konuşup zamanınızı al.

0: Bitti Seçil. Buraya kadarmış.
1: Ne çabuk pes ediyorsun.
0: Ben kim, üniversiteli olmak kim? Her şey zamanında.
1: Bence biraz daha denemelisin. Hiç olmazsa ilk yarı yılın sonuna kadar.
0: Aralarını almıyorlar, benden hoşlanmıyorlar. Artık direnecek gücüm kalmadı.
1: Hoşlanmaları gerekmez ki.
0: Nasıl gerekmez? Birlikte ders dinliyoruz, kantinde çay içiyoruz, birlikte sınavlara giriyoruz. Ama ben bir başınayım, onlar kendi başlarına. Şu Zehra da olmasa...
1: Önce şuna karar vermelisin teyze. Sen öğrenim yapmak mı istiyorsun yoksa arkadaş edinmek mi?
0: Elbette öğrenim yapmak. Ama istenmediğim bir yerde...
1: Bırak artık bunları. Böyle hissedip düşündükçe daha tutuk olursun.
0: Bunu biliyorum ama başka türlüsü elimden gelmiyor ki.
1: Madem bu senin için çok önemli... Kendini sevdirmenin bir yolunu bul.
0: Nasıl?
1: Ne bileyim. Bir formülü olsa gerek. Yine en iyisi doğal davranmak sanırım.
0: Öyle yapıyorum.
1: Teyzeciğim, sen her gün başka bir sinema artistinin kılığına bürünürsün. Onların hangisi sen olabilirsin ki?
0: Ha, öyle mi? Yani asıl kişiliğim bu değil mi?
1: Ah, ne akıllısındır sen.
0: Dediğin gibi akıllı olsam bu kadar çok derdim olur muydu?
1: Ne ilgisi var? Ben bütün sorunlarının üstesinden geleceğine inanıyorum. Bence içindeki sese kulak ver.
0: İçimdeki ses.
1: Ah, ben zamanı unuttum. Doktorda randevum vardı. Doğum yaklaşıyor biliyorsun.
0: Biraz daha kalamaz mısın?
1: Ah, seni akşam telefonla ararım. Hadi hoşça kal teyzeciğim.
0: Sen de hoşça kal. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Hiçbir şey istediğim gibi olmuyor.
2: Olmuyor. Olmuyor. Olmuyor. Olmuyor işte.
3: Beni mi çağırdınız?
2: Hayır Defne, hayır. Yani evet. Itır nerede?
3: Buradayım abla, geliyorum, toz alıyorum.
2: Neden bu saate kadar sallanıyorsunuz siz? Daha bitiremediniz mi işlerinizi?
3: Çalışıyoruz abla.
2: Yetmez beceriksizler. Şöyle kıvrak çabuk iş yapmayı beceremeyeceksiniz siz hiç, değil mi?
3: Ama kalbimizi kırıyorsun. Dalga geçiyormuşuz.
2: Dalga geçiyorsunuz elbette. Yaptığınız yemeklerden, temizlikten hiç memnun değilim. Kısacası sizden hiç memnun değilim.
3: Madem öyle, memnun olacağınız birilerini bulun. Evet, zaten ben de işi bırakacaktım. Doktorum bebek istiyorsan fazla yorulma dedi bana. Ne haliniz varsa görün. Ay. Yürü kızıtır.
0: Bu kaçıkla bir gün daha.

Terk et beni artık yetişir, sende vefa yok. Gül mevsimi gelmiş ne çıkar, derde deva yok. Mehmet Gökkaya'nın güftesini yazdığı Fehmi Tokay'ın Hicaz makamındaki eserini Rıza Rit'ten dinledik. Eserin başındaki Hicaz keman taksimini Cahit Peksayır'ın parmaklarından, yayından dinledik. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yıldızlar Altında programıyla yine bir saat boyunca en güzel eserlerle sesleneceğiz size. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Hicaz ve Muhayyer makamında eserler sunacağız size. Dinleyeceğimiz ikinci Hicaz eser, Şevki Bey'in bir bestesi, Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Severim canı gönülden seni tersa çiçeğim, seni kabil mi görüp sevmemek ey göz bebeğim?

Bırakıp gittiğin akşam beni ey şuhişenim, sen değildin o giden, ruhi revanım da benim. Zeki Arif Ataergin'in bu Hicaz şarkısını Alaaddin Yavaşça'dan dinledik. Güftesi ve bestesi Ahmet Rasim Bey'e ait Hicaz eseri de Nesrin Sipahi'den dinliyoruz şimdi. Can hasta, gözüm yaşlı, gönül zar-ı perişan, öldürdü beni mihneti devran, gam-ı canan.

Nerede o günler, nerede yârim, cananım nerede? Yalnız kalan şu gönlüm hasretinle kederdi. Ümidim söndü artık, düştüm bu sonsuz derde. Yalnız kalan şu gönlüm hasretinle kederdi. Güfte ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait bu Hicaz eseri Filiz Çatıroğlu'ndan dinledik. Güftesi Yusuf Kenan Bey'e, bestesi Rifat Bey'e ait Hicaz eseri de Meral Uğurlu'dan dinliyoruz şimdi. Sislendi hava, tarfı çemenzarı nem aldı, bülbül yuvadan uçtu, gülistanı gam aldı.

Sorulmasın bana yesim, gariki hicranım. O hüsnü gördüğüm andan beri perişanım. Semih Mümtaz Bey'in güftesini yazdığı Lemi Atlı'nın bu Hicaz bestesini Selma Sağbaş'tan dinledik hep birlikte. Yıldızlar Altında muhayyer makamında eserlerle devam ediyor. İlk muhayyer eser yine Lemi Atlı'nın bir bestesi. Bu kez güfte Semih Mümtaz Bey'e ait ve Dilek Türkan'dan dinliyoruz. Gezdim, yürüdüm, dün gece hicranımı yendim. Ta fecre kadar balkonun altındaki bendim.

Ah felek, aldın benim bir tanemi, bir huzur ettin ahımla alemi. Kemani Şeref Hanım'ın güftesini yazdığı Bimenşe'nin bu muhayyer eserini Güler Basuşen'den dinledik. Münip Utandı'yı Supi Ziya Özbekkan'ın muhayyer bestesinde dinliyoruz şimdi de. Titrer yüreğim her ne zaman yadıma gelsen, kan ağlar içim hatırına şadıma gelsen.

Batan gün kana benziyor, yaralı cana benziyor. Ah ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor. Necdet, Rüştü Efe'nin güftesini yazdığı, Saadet'in Kaynağı'nın bu muhayyer bestesini Tuğçe Pala ve Doğan Dikmen'den dinledik. Sıradaki muhayyer eser yine Saadet'in Kaynağı'nın bir bestesi, şiir Aşık Ömer'e ait ve Mustafa Öztürk'ten dinliyoruz. Bahar oldu düştün dile, sen de figan eyle bülbül, Harilinden Gonca Gül'e şikayetin söyle bülbül.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olmayı diliyorum. Bu gece sizlere sunacağımız son eser, Vecdi Bingöl'ün güftesini yazdığı Saadet'in Kaynağı'nın bir muhayyer bestesi, Müzeyyen Senar'dan dinliyoruz son eserimizi. Yolculuk var yarına, sevenlerin diyarına, yoldaş olmak ne mutlu, gönlümün uyarına. Hoşça kalın.

Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
2: sen,
1: ben,
2: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 13 Mayıs Çarşamba bugün saat 13.21. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. 13.50'ye dek de burada olacağız, size sesleneceğiz. Bugün sanat konuşacağız sevgili dinleyenler. Hem sanatla terapiden bahsedeceğiz hem de sanat eserleriyle bize güzel eserler armağan eden bir konuğumuz olacak. İlk konuğumuz Ben Buradayım Derneği Başkanı Makbule Kalyon olacak sevgili dinleyenler. Günümüzde çeşitli amaçlarla hedefleri doğrultusunda toplumsal yarar sağlamaya çalışan pek çok sivil toplum kuruluşu var biliyorsunuz ki. Bunlardan biri de Ben Buradayım Derneği. Dernek kadınlar, engelliler, yaşlılar ve çocuklar gibi günlük hayatta zaman zaman olumsuzluklar yaşayan bireylerin toplumsal yaşama eşit katılımını, psikososyal açıdan güçlenmesini ve daha görünür olmasını destekleyen çalışmalar yapıyor. Sanat terapisi aracılığıyla engelleri ve sınırları aşmaya çalışıyor. Biz de faaliyetlerinden bahsedeceğiz. Sanat terapisinin ne kadar önemli olduğunu konuşacağız kendisiyle programımızın ilk bölümünde. Programın ikinci bölümünde ise söylediğim gibi eserleriyle bizimle birlikte olacak Billur Cankut Varlı var. Ressam kendisi. Programımızda biz de sıklıkla çeşitli alanlarda başarılara imza atmış kadınları konuk etmeye çalışıyoruz. Onların attıkları adımların, başarıların genç nesillere örnek olmasını istiyoruz. Bugün de stüdyomuzda Billur Cankut Varlı'yı ağırlayacağız. Resme başlayış hikayesini, çalışmalarını ve bundan sonra yapacaklarını konuşacağız. Ailece başladı. Ben Buradayım Derneği Başkanı Makbule Kalyon stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Siz sanat terapisiyle ilgilenen, dezavantajlı gruplarla çalışan ve birçok işe imza atmış bir derneksiniz. 2017'den beri faaliyetlerini sürdüren bir dernek ama 2025'te dernekleşiyor.
1: Evet.
0: Böyle bir durum var. Şimdi gerisini sizden dinleyelim. Nasıl başlayalım?

0: Başladı bu macera. Bu sanat terapisiyle hayatlara dokunma fikri nasıl oluştu?
1: Ben 1996 yılından beri sahne sanatları ile ilgili bir sivil toplum kuruluşunda profesyonel olarak çalışmaya başladım. Bu çalışmalar esnasında da gönüllülük çalışmalarımız devam ediyordu ve sahne sanatları ile ilgili çalışırken de belirli bir network'üm oluştu. Bu esnada gönüllülük çalışmalarıyla yaptığımız işlerimizi daha profesyonel anlamda organizasyon ve koordinasyonla gün yüzüne çıkarmak, dezavantajlı bireylerin kendilerini ifade edebilecek başka alanlar açabilecekleri sahalar oluşturmak için böyle bir yola girdik. Tamamen gönüllü arkadaşlarımdan, hepsi profesyonel ama amatör ruh da bir araya gelmiş, sanat yapan sanat terapistlerinden ve her alanda çalışan arkadaşlarımla yol arkadaşlığı ediyoruz. Bu yaptığımız çalışmalar 2017'de Uluslararası ABD Büyükelçiliği fonuyla projelendi. Sonrasında yine ABD Büyükelçiliği fonlarıyla 2019 ve 2024 yıllarında da dezavantajlı bireylerle, özellikle engelli ve kimsesiz çocuklarımıza yönelik çalışmalarımız devam etti.
0: İlk projeniz neydi 2017'de yaptığınız?
1: İlk projemiz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koruması altında olan, devlet koruması altında olan kız çocuklarıyla sanat terapi çalışması yaptık. Amerika'da ressam Leroy Campbell gelerek Ankara, Kayseri, Çorum, Yozgat, Nevşehir'de sanat terapisi çalışmaları yaptı. Sonrasında 2019 yılında yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın engelli, zihinsel engelli bireyleriyle çalışmalar yaptık. Onu da yine Ankara Şerefli Koçhisar, Kütahya, Uşak, Milas ve Fethiye'de yaptık. Bu çalışmamızın sonunda Uşak'ta tamamen engelli kadınların yaptığı duvar resmi Amerika'da eğitmenlerin eğitim kitabının kapağı olmak gibi bir
0: Ne
1: şansa
0: güzel.
1: ulaştı.
0: Ne kadar güzel. Böyle bir şey umuyor muydunuz? Buradan başlayan bu ufacık diye düşündüğünüz maceranın uluslararası düzeyde bir kitabın kapağında yer alacağını düşünmüş müydünüz hiç?
1: Tabii ilk yaptığımız çalışmalarda böyle bir umudumuz ya da planımız yoktu, ama yaptığımız çalışmaları gördükçe, elle tutulur, gözle görülen şeyler oluşmaya başladıkça ve bu çalışmalarla birlikte oluşan enerjinin bütün insanları farklı etkilediğini gördüğümüzde çok da şaşırmadık aslında. Çünkü her yaptığımız işle birlikte yeni yeni eller bize destek olmaya başladı. Yeni enerjiler katıldı, daha güzel işlere vesile oldu. O yüzden de kendi sinerjisini oluşturduğunu düşünüyoruz bu düşüncenin. Ve burada derneğimizin ismi Ben Buradayım, ama biz dezavantajlı bireylerin yanında olduğumuzu ifade etmiyoruz. O bireyler için kendilerini ifade edebilecekleri bir alan vaat ediyoruz ve onlara onu veriyoruz. Kendilerini ifade edebilmek için de kelimeler dışında sanatın da bir araç olduğunu gösteriyoruz ve bazen fırçayla, bazen dansla, bazen dramayla kendilerinin ifade etmeleri için sadece vesile oluyoruz.
0: Sonrasında mesela nasıl sonuçlarla karşılaştınız? Bu işte sanat terapisi uygulamalarına katılan, dediğiniz gibi dramalara, dans faaliyetlerine katılan bu dezavantajlı bireylerde ne gibi değişiklikler gözlemlendi ya da farklı farklı güzel sonuçlar elde edildiğine dair siz dönütler aldınız mı?
1: Tabii kısa dönemde bunları fark etmek genel olarak zor olabileceği düşünülebiliyor, ama biz birçok örnekle karşılaştık. Örneğin Çorum'da ilk gittiğimizde kız çocukları farklı gelecek hayalleri kurarken, bizim 3 günlük terapi çalışmamızın sonunda, yaptığımız çalışma sonunda hepsi İngilizce öğrenmeye, Amerika'ya gitmeye, resim eğitimi almaya karar verdi ve bu kız
0: Hayaller
1: çocukları
0: genişledi. Ne
1: hepsi
0: güzel.
1: de maalesef travma geçirmiş devlet korumasındaki kız çocuklarıydı ve onlara farklı bir bakış açısı ve pencere açtığımızı gördük. En son Hatay'da biz depremzede çocuklarımızla çalıştık 2024 yılında ve 200 çocukla çalışmak için yola çıktık ama ekibimin gönüllülük ruhuyla 2000 kişiye dokunduğu bir etkinlik.

0: etkinlik oldu. Birçok ilçeye, köy okuluna, konteyner kente gidip etkinlik yapabildik, sanat terapi yapabildik ve bunun sonucunda geri dönüşleri bazen aileler verdi bize. Maalesef, kusura bakmayın, sesi biraz titriyor orayı
1: Olsun.
0: anlatırken.
1: Evet, duygulandınız.
0: Evet, maalesef bir anne kızının kendisiyle hiç konuşmadığını, 13 yaşındaki bir kızının, ama bu çalışmaya katıldıktan sonra kendisine bir çiçekle geldiğini ve atölyede yaptığı etkinlikleri anlattığını
1: Ne
0: söylediğinde
1: kadar
0: hepimiz çok
1: önemli.
0: fazla duygulandık. Gerçekten çok önemliydi. Bu kısa dönemde aldığımız geri dönüşlerde. Ama onun dışında tabii ki toplumda farkındalık yaratmak, gittiğimiz yerde farkındalık yaratmak, kendi farkındalıklarımızı geliştirmek bizim için çok önemli.
1: Ne kadar, evet,
0: 2024'ten
1: önemli.
0: bahsetmişken şöyle söyleyeyim. Aslında biz Hatay'da yaptığımız etkinliği sadece orada bırakmadık. Sonrasında Hollanda'da yine Türklerin kurduğu CDS Vakfı aracılığıyla Hollanda'daki kermeslere ve etkinliklere katılıp tanıtımlar yapıldı ve belli bir fon toplandı. Sonrasında 2025 yılında Hatay'a geri döndük ve Hatay'da El Ele Derneği ile Serin Yol El Ele Derneği'nin kampüsünde iki tane kreş sınıfı tefriş ettik ve orada da yine anne çocuk evi olarak düşünüldü. Sanat yapılabilsin, birlikte etkinlik
1: Ne güzel.
0: yapılabilsin diye.
1: Yani yaptığınız bu çalışmalardan elde edilen gelirle mi bu yapıldı, yoksa yine bu çalışmalar gitti, böyle güzel çalışmalar yapılıyor diye bir fon mu geldi?
0: Yani bu aslında her ikisi de, çünkü tabii Avrupa Birliği'nde, Avrupa'da sivil toplum etkinlikleri daha farklı ve bu tür kermeslerde ve toplantılarda bağış toplama
1: Evet.
0: sistematiği var. Ona bağlı olarak da Hatay için bağış
1: Ne kadar
0: toplandı
1: güzel
0: ve
1: olmuş.
0: biz bu
1: Evet.
0: bağışları buraya topladığımızı da bildirdik. İnsanlar nereye ne gönderdiklerini bilerek yaptılar.
1: Çok güzel. İşte sanatın zaten bütün anlattıklarınızdan iyileştirici gücünün ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ufak belki birkaç gün diye düşünülüyor. Birkaç günde ne olabilir ki, ya da ne değişebilir ki diye düşünülebilir, ama işte o anne için o gelen o çiçek, o yaptığı o ürün, o evladının bir ömre bedel hakikaten. O
0: Aynen.
1: birkaç gün diye düşünmemek lazım. Sanat birkaç dakika bile dokunduğunda bazen o hayatı olmadığı şekline döndürebiliyor. Dediğiniz gibi hayal gücü kaybettiğimiz bir şey olmaya başladı, bizim hayal gücümüz. Artık çok sınırlamaya başladık. Yaş ilerledikçe daha da ne yazık ki bu konuda kısır kalmaya başlıyoruz. O hayal gücünü parlatmak, o hayal gücünü bambaşka yerlere taşımak işte sadece sanatla mümkün. Siz ne kadar anlatırsanız anlatın çok o çocukların işte dimağında yer etmeyebilirdi, ama sanatla aslında ne kadar güzel, ne kadar büyük ve tatlı bir hayat olabileceğini düşündüler. Umarız da öyle olur hepsi için.
0: Umarım.
1: Bu arada onlar çiçek açmaya devam ederler. Çok önemli gerçekten. Çocuklar için, sadece dezavantajlı olan kişiler için değil, çocuklar için de çok önemli, değil mi? Sanatla terapi, sanat.
0: Tabii sanatla terapi aslında hepimiz için çok önemli. Çünkü kendimizi ifade edebilmek için bazen değişik araçlar ve alanlara ihtiyacımız var. Tabii biz orada bu çalışmaları yaparken içselleştiriyoruz da, hikayelerin içine de giriyoruz bazen,
1: Evet,
0: ama
1: evet.
0: dışarıdan bakıldığında daha farklı tablolarla da görülüyor. Dışarıdan izleyenler farklı farklı geri dönütler yapıyorlar. Ama tabii biz orada çocukların da öncelikle çocuk haklarına, birey olarak haklarına saygı duyuyoruz. Her bir katılımcımızın katıldığına dair teşekkür ve katılım belgeleri sunuyoruz. Etkinliğimiz boyunca hepsinin yaka kartları oluyor, isimleri yazıyor. Kendilerine ait bir iş yaptıklarını, kendilerini ifade ettiklerini gösterir bir alan açmış oluyoruz.
1: Evet. Şimdi siz bununla ilgili birçok çalışma yaptınız. Bir de 2020 yılıydı, değil mi? Bir takvim düzenlenmiş bununla
0: Evet.
1: ilgili. Orada çok güzel sayfalarda farklı farklı resimler, yapılan çalışmalar, çekilen fotoğraflar var. Birçok da yazı var. Şimdi bu çok hoşuma gitti. Bunu okumak istiyorum. Ardımızda sayısız büyülü mandalalar ve mistik çiçekler, bu kalemunlar, deniz kabukları ve deniz atları, deniz kestaneleri ve anemon çiçekleri, kelebekler ve sinek kuşları ve egzotik balıkların yanı sıra yol boyu karşılaştığı

0: Yaratıcı ruhlarının ilahi kıvılcımıyla cap canlı ben buradayım diye haykıran ilham verici kalplerin renkli ve eşsiz portre korosunu bıraktık denmiş. Yanında da o portreler var zaten,
1: evet.
0: rengarenk. Ne kadar güzel ifade edilmiş değil mi yapılanlar?
1: Yani gerçekten okurken bu hissettiklerinizi biz yaşarken kat ve katını hissettik.
0: Hı hı.
1: Orada olmak, o insanlara dokunabilmek ve onlardan ilham alabilmek, bir şeyler öğrenebilmek bizim için çok önemliydi. Biz onlara bir şey öğretmedik her zaman. Binlerce şey onlardan öğrendik. Onlara minnettarız, teşekkür ediyoruz.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Son olarak var mı son dönemde yapacağınız projeler, yeni duyurularınız, buradan aktarabiliriz?
1: Tabii bu tür projelerin önemli kaynağı fonlar oluyor. Onlarla
0: Tabii.
1: ilgili projelerimiz var.
0: Hı.
1: Özellikle Hatay için ve Eskişehir için projelerimiz devam ediyor ama
0: Hı.
1: gerçekleştiği zaman yine sizlerle buradan duyurmaktan mutluluk duyacağım.
0: İnşallah. Bu arada destek olmak isteyenler size nasıl ulaşabilirler?
1: www.benburdayım.com.tr adresimizden ulaşabilirler bize.
0: Oradan da desteklerini iletebilirler. Belki bu
1: Evet.
0: işle ilgilenenler vardır. Belki ben de gönüllü olmak istiyorum diyenler vardır.
1: Zaten web sitemizi inceledikleri zaman gönüllü olmalarını yönlendirecekleri linkler var.
0: Hı
1: O
0: hı.
1: şekilde kendilerine yardımcı olabiliriz. Ne kadar çok gönüllümüz olursa biz de o kadar büyüyeceğiz, güçleneceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Ben Buradayım Derneği Başkanı Makbule Kalyon bizimle birlikteydi. Ailece devam ediyor.

Seviyor, özlüyor, değer veriyor, bazen üzüyor, bazen de içinden çıkılması zor zamanlar yaratıyoruz. Gerçek sevgi var ya serde, sımsıkı bir sarılmayla hemen geçiyor tüm kırgınlıklar. Tam olup tamamlanarak devam ediyoruz yine kaldığımız yerden. Çünkü biz bir aileyiz.

0: Ailece devam ediyor sevgili dinleyenler. 13.36 saat. Ressam Billur Cankut Varlı stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Sanattan bahsediyoruz bugün. Böyle sanatla dolu bir gün oldu. Ne güzel bizim
1: için
0: de. Ne güzel.
1: Evet.
0: Siz de ressamsınız. Ve bu arada yeni de bir serginiz var. Onu da tebrik ediyoruz. Ondan ayrıca bahsedeceğiz.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Şimdi kadınların böyle o güzel parmaklarını dokundurduğu her şey çiçek açıyor zaten. Biz bunları konuşmayı çok seviyoruz, buradan aktarmayı çok seviyoruz. Böyle güzel kadınlarla tanışınca çok da mutlu oluyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Siz de resim yoluyla ruhunuzu işte böyle güzel çiçekli haliyle bizlere sunmaya çalışıyorsunuz ve çok da güzel yapıyorsunuz gerçekten. Sizi tanımak
1: çok
0: istiyoruz.
1: Teşekkür
0: Nasıl
1: ederim.
0: başladı bu resim macerası?
1: Bu sanat gerçekten çok güzel, insanlara moral veren, terapi olan.
0: Evet.
1: Makbule Hanım'ın da demin çok güzel bahsettiği gibi ben de duydum.
0: Hı.
1: İnsana gerçekten terapi oluyor. Ben resmi çok seviyordum. Çocuk yaşlarda mimar bir babanın kızı olarak sanatın içinde,
0: Hı.
1: mimari çalışmaların içinde büyüdüm. Sonra kuzenimin de desteğiyle bir hocaların hocası Nevide Gökaydın, bütün bu ressam hocalarımın hocası olmuş, çok değerli bir sanatçının kursuna başladım.
0: Hı.
1: Ve çok iyi bir hocaydı. 5 sene onunla çalıştım.
0: Bu ne zaman oluyor? Hangi yıllarda?
1: 97 yılında başladım çalışmaya.
0: Bayağı olmuş, evet.
1: Epey, evet. 5 sene onunla çok güzel her konuda çalıştık. Boya yaptık, kara kalem yaptık, desenler. O bize kolajı öğretmeye çalıştı.
0: Hı.
1: Kolaj çok aslında zor ve sabır isteyen bir teknik. Ben çok sevdim bunu ve hocam bana ayrıca bir ilgi gösterdi. Ben onun yolundan gideceğim, değişik bir şey yapacağım diye kendi kendime böyle azmetmiştim.
0: Evet.
1: Bu kolajı sevdiğim için de 5. senenin sonunda hocamız yaşlıydı, kursu bıraktı. Ama ben dedim buna devam edeceğim ama beni de başka bir hocaya gidip şeyimi bozmak istemiyordum kendime, çünkü bir yol çizmek istiyordum. O sırada babamı kaybettim. Ve çok gerçekten çok büyük bir acı hissettim, yaşıyorum.
0: Başınız sağ olsun.
1: Yani 2 sene kendime, zaten kurs da bitmişti, kendime resim yapamıyordum o ara ama
0: Hı.
1: bir şeyle kendime gelip benim dedim bir şeyler yapmam lazım.
0: Evet.
1: Bunu babamın acısını dindirecek bir şeyler yani yapmam lazım. Üzülmekle her şey olmuyor, bitmiyor çünkü.
0: Tabii.
1: Ve bir sergi açmaya karar verdim. Eşim Kubilay Varlı Hacettepe'de hocaydı. Onundan da yardım alarak desteğini, çünkü galeriler böyle yeni çıkan şeylere bazen hani hemen sergi açmıyorlar. Hacettepe Sanat Galerisi'nde ricamızla orada bir babamın anısına sergi yapmak istedim.
0: Hı.
1: Tabii bu arada tek başıma, kursta yok ama gene de Nevide hocama resimlerimi göstererek çok güzel bir sergi hazırladım. Bu sergimin amacı tıpta okuyan öğrencilere burs vermekti. Ve bunu gerçekten çok heyecanlandık. Belki bir şey satamam, bırakamam diye kartlar hazırladık. Çiçek yollamayın, burs fonuna bağış da yapın
0: Evet,
1: diye
0: evet.
1: şey yaptık. Ve serginin sonunda gerçekten çok güzel bir miktar. Ben o sene tıpta okuyan çocuklara bütün kazandığım geliri burs fonuna bıraktım.
0: Ne güzel, ne güzel.
1: Ve
0: Evet.
1: inanın o sergiden sonra o kadar mutlu oldum ki size anlatamam. Yani bu sanatın terapisi herhalde bu olsa
0: Tabii.
1: gerek.
0: Ve bazen gerçekten o içimizde bulamadığımız cesareti büyük acılardan sonra bulabiliyoruz. Siz
1: Evet,
0: onca sene
1: evet.
0: beklemişsiniz mesela. Böyle bir şey aklınıza hiç
1: Hiç aklıma
0: gelmemiş.
1: böyle bir şey, bir sergi
0: Evet.
1: yapmak yani, çünkü amatörce başladım ben bu işe.
0: Evet, belki öyle de devam
1: Yani beş
0: edecektir.
1: sene çok zevkli geçti, çok şeyler öğrendim ama o sırada da kendime şöyle şey yapıyorum, kendime dedim değişik bir şey yapmam lazım, bir değişik teknikle bu sanat camiasına girmem gerektiğini düşündüm. Çünkü yağlı boyayla, klasik resimlerle herkes çok güzel resimler yapıyor.
0: Hı-hı.
1: Öyle olmasın dedim. Ben belli bir yere benim gelmem lazım diye düşündüm.
0: Evet.
1: Ve hakikaten bu sergi, babamın ruhu şad olsun, buradan onu özlem ve rahmetle anıyorum. Bana o kadar güzel bir şey yol açtı ki, onun arkasına yani belki 17-18. kişisel sergim açıldı.
0: Ne güzel.
1: Bu arada çok Floransa Bienali'ne davet aldım. Oraya gittim.
0: Ha, şahane.
1: Oradan sonra orada işte orada sergi galericiler geliyordu, şey yapıyordu. Ve Amerika'dan bir teklif geldi, New York'tan. Onu da kabul ettim. Ona da hazırlandım. New York'ta bir kişisel sergi açtım. Tabii bunlar benim için çok iyi puanlar oldu.
0: Tabii ki.
1: Ve işte kolaj tekniğini. Sonra Nevide Hanım beni bir kendi öğrencisi olan Abdurrahman Kaplan Bey ile tanıştırmıştı o sıralarda.
0: Hı.
1: Onun yanına gide gele, yani onun atölyesinde 20 senedir paylaşıyorum. O bana işte kolaj tekniğinde başka teknik şeyler öğretti. Yani billur biraz boyayla da bu tekniği geliştir, daha etkili olur diye. Yani benim kağıtlarımı bıraktırmadan bana boyaları da karıştırarak çok değişik, bana özgün bir teknik buldum ben de kendim.
0: Şimdi hem boyalarla hem kolajla onu karıştırıp mı yapıyorsunuz
1: resimlerinizi? Evet, önce işte fotoğraflardan, kendi çektiğim fotoğraflardan.
0: Evet.
1: Oradan bu çok güzel kaliteli kağıtlar ve boyalarla şimdi çiziyorum şeyi.
0: Hı hı.
1: Önce boyalarla ahşabı veya kağıdı boyuyorum. Bazen boyadığım kağıtları kesiyorum. Bazen dergilerden. Hepsini güzel yapıştırıp ondan sonra kendime özgün bir işte karışık teknik, mix media diyoruz.
0: Evet.
1: Böyle bir teknik buldum ve bana özgün oldu. O da çok önemli. Şimdi benim resimlerime hani imza görmeden

0: İmzamı görmeseniz de benim resimlerimi bilir olduğunu anlarsınız.
1: Ne kadar güzel. Başlarken bu kadarını düşünüyor muydunuz? Yani yurt dışına açılacağım, bu kadar çok sergim olacak, sonrasında hayatımı bu şekilde devam ettireceğim.
0: Gerçekten yani değişik bir şey yapıp bir yere gelmek istiyordum ama bu kadar hakikaten başarılı olacağımı tahmin etmiyordum ama çok mutluyum şimdi.
1: Ne kadar güzel.
0: Ve işte herhalde diyorum o tıpta okuyan çocuklara verdiğim bağış çok güzel bir bağıştı. Hatta rektör bey teşekkür yazdı. Şey, evet. Plaket gibi bir şey verdiler. Yani onların bana verdiği bir güç olabilir diyorum.
1: Evet, evet. Tabii ki muhakkak hiçbir zaman yapılanlar zaten karşılıksız kalmaz.
0: Evet.
1: Bir şekilde onu görüyoruz hayatımızda.
0: Evet, çok mutlu oldum. Böyle inşallah başarılı böyle çalışmaya da devam ederim ve insanlara hakikaten terapi oluyor. Gençlere. Bir de ben evet buradan gençlerimize bir şey tavsiye etmek istiyorum. Eğer bir şeye yapmaya niyetlendilerse onun üstüne gitsinler. Hemen böyle hani olmuyor yani
1: evet.
0: Düşünün dile kolay 97'den
1: ya.
0: Bugüne kadar hiç azmettim. Yani hep aralarında tabii uzun seneler geçti belki sergilerimin hemen şey yapmadım ama arka arkaya böyle çok güzel başarılar elde ettim ama hep üstüne gittim, hiç vazgeçmedim, sıkılmadım. Yani hemen böyle morallerini bozmasınlar, bazı insana tabii önüne zorluklar
1: Tabii ki.
0: geliyor. Yani Amerika'da sergi açmak çok aslında zor bir şeydi. Yani çok heyecanlandım. 2 sene nasıl geçti bilmiyorum. Bana teklif geldikten sonra 2011'de teklif gelmişti. Sergi 2013'teydi. Büyük bir heyecan içinde o 2 sene nasıl geçti ben de bilmiyorum.
1: Değil mi? O arada çalışmalarınızı
0: Çalışmalarımı
1: yapacaksınız bir
0: yaptım.
1: arada.
0: Nasıl götüreceğim? Resimler oraya nasıl gidecek? Nasıl? Ve çok keyifli. Ve orada bir Türk kadını olarak
1: Ya.
0: Amerika'da Türk Büyükelçiliğinden misafirlerimiz geldi. Beni orada da herkes destekledi. Çok gururlandım yani. Çok güzel oldu ama tabii heyecan, yorgunluk. Heyecan yeter, yorgunluğu bırakın.
1: Ya
0: Onlar
1: değil mi?
0: geçiyor da.
1: O anda sanki işte 10 dakikada gezdik bitti gibi
0: Yok
1: düşünülebiliyor ama
0: yok
1: bir
0: tabii.
1: 2 sene dediğiniz
0: 2 sene
1: gibi
0: o
1: bununla
0: heyecanı
1: uğraşıyorsunuz.
0: yakınımdakiler biliyor.
1: Evet.
0: Hocam biliyor. Yani hep benim onlar da yanımda arkamda destek oldular bana her zaman. Eşim, annem hepsi sağ olsun bugünlere geldim.
1: Ne güzel.
0: Evet, şimdi de güzel bir sergim var.
1: Evet, ondan da
0: Fırsatınız
1: bahsedelim.
0: olursa beklerim.
1: Daha yeni bu arada değil mi? 7
0: Evet,
1: Mayıs'ta
0: evet 7 Mayıs'ta
1: başladı.
0: açıldı.
1: Evet.
0: Çok ilgi görüyor. Şöyle kağıtların bir cazibesi var. Tabii ben de onları çok güzel böyle renkler bazen birbirini yan yana gelmiyor bile. Eki uygun zannediyorsunuz olmuyor.
1: Evet.
0: Çok renkli, canlı. Şimdi gezenlerden aldığım yorumlar bize neşe veriyor,
1: Evet,
0: mutluluk
1: evet. Keşke
0: veriyor.
1: gösterebilsek burada dinleyicilerimize ama göremiyorlar.
0: Evet, yani
1: Çok güzel
0: öyle çok
1: resimler.
0: ve hakikaten özgün resimler oldu. Herkes fırsatı olanlar gezsinler.
1: Evet, Ankara'dakiler.
0: Gençlerimize, çocuklara hatta ben
1: Ya, değil mi?
0: bazen çocuklara diyorum. Belki ileride çocuklara bir şey yapabilirim ders mers. Yani
1: Evet.
0: ben hani şey değilim. Öğretmek belki farklıdır ama çocuklara serbest bırakarak
1: Onlarla bir çalışma yapabilirsiniz.
0: evet
1: Bence çok da
0: yapabiliriz
1: güzel
0: yani
1: olur.
0: çünkü o kağıtlarla oyun gibi böyle kesip
1: Tabii.
0: yapıştıracaklar. Ben çocuklar görsün istiyorum onun için sergimi.
1: Kesinlikle. Ankara'daki dinleyicilerimize söyleyelim. Nerede görebilirler?
0: Sergim şimdi Krişna Sanat Galerisi'nde, Kennedy Caddesi'nde. Instagram'da ve Facebook'ta
1: Evet.
0: şeyleri adresleri var.
1: Bir ay süreyle de
0: Bir
1: açık
0: ay, bir ayı
1: olacak.
0: belki de geçecek birkaç günde.
1: Evet.
0: Fırsatı olanı beklerim.
1: Ne kadar güzel olur.
0: Biraz moralleri düzelir. İşte gezdiğim,
1: Rengarenk.
0: gözlüğüm yerden hep çektiğim fotoğraflar, resimleri kendi
1: Hayal
0: yorumlarımı,
1: gücünüzle.
0: lirik böyle yorumumla sizlere sunuyorum.
1: Ne kadar güzel. Biz de söyleyelim, buradan Ankaralı dinleyicilerimiz varsa mutlaka gelip görmek isteyeceklerdir. Onlar da ziyaret edebilirler.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sizin resimlerinizi
0: ederim.
1: Görebilirler. Umarız çocuklarla da çalışırsınız. Onların da
0: evet,
1: o hayatına dokunursunuz.
0: İleride onlara da böyle ders vermek, belki çocuklara dokunmak istiyorum.
1: Umarız. Öyle bir etkinliğiniz olursa yine bize duyurun, olur
0: tabii,
1: mu?
0: Tabii tabii, memnuniyetle.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun katıldığınız için.
0: Ben de
1: için.
0: Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Görüşmek üzere. Hoşça
0: kalın. Herkese
1: kalın.
0: Mutluluklar, sağlıklı, neşeli günler diliyorum.
1: Umuyoruz hepimiz için öyle olsun. Ressam Billur Cankut Varlı bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya'ydı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın yine TRT Radyo 1'de olacağız. 13 ana haber bülteninin ardından sizinle buluşacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

Haftanın koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Radyo 1. Bir roman, bir hikaye. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı Beyti Engin'in seslendirmesiyle her gün saat 22.45'te TRT Radyo 1'de.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Efsanelerin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türk voleybolunun duayen ismi Cengiz Göllü. 28 Mart 1938'de Ankara'da doğan Göllü spora handbolda başlasa da 1955'te voleybola yöneldi. Ankara Demirspor kale istatistik ve muhafız gücünde oynadı. Antrenörlük kariyerinde önemli başarılara imza attı. 1969 yılından itibaren 10 yıl erkek voleybol milli takımını, 28 yıl boyunca da kadın voleybol milli takımını çalıştırdı. 1972'de Eczacıbaşı Voleybol Şubesi'nin başına geçti. Erkek takımını 5 yıl, kadın takımını ise 21 yıl aralıksız çalıştırdı. 29 Türkiye şampiyonluğu, 100'ü aşkın kupa kazandı. Göllü, Eczacıbaşı kadın voleybol takımıyla üst üste 17 şampiyonluk yaşayarak kırılması zor bir rekora imza attı. Ayrıca 1980'de kadınlarda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Avrupa ikincisi oldu. 1993'ten itibaren Galatasaray, Karşıyaka, Söke Spor ve Beşiktaş kadın voleybol takımlarını çalıştırdı. 2007-2011 yılları arasında Milli Takımlar Genel Koordinatörü olarak görev aldı. 1955'ten 2011'e kadar 56 yıl boyunca Türk voleyboluna hizmet eden Cengiz Göllü 20 Aralık 2014'te 76 yaşında hayatını kaybetti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Salih Yılmaz, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine Kazakistan'a gitti. Erdoğan çiftini Astana'daki havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev karşıladı. Resmi temaslarına bugün başlayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için havalimanında coşkulu bir karşılama vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan ayı verilerinde cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngördüklerini belirtti. Bu yıl cari dengeyi küresel enerji fiyatlarının etkileyeceğini ifade etti. Bakan Şimşek, uygulanan programla bu etkinin yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendirdiklerinin altını çizdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya ve oyun platformu düzenlemesinin önemli bir milat olduğunu söyledi. Çocuklarımız en büyük servetimizdir. Onları korumak, insanlığın ortak geleceğine dair ahlaki bir ödevdir, dedi. Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin 2 yıl içinde Türkiye'nin her noktasına ulaşacağını da söyledi. Türk savunma sanayinin yükselişi tüm dünyada hayranlık uyandırıyor. Belçika Savunma Bakanı Franken'den Ankara'da çarpıcı bir itiraf geldi. Türkiye bizden çok ileride, dedi. Franken, Türkiye-Belçika Savunma Sanayi gününde konuştu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de iki ülke arasındaki savunma işbirliği için Temmuz ayındaki NATO zirvesini işaret etti. Düzce merkezli 14 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 24 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilen şebekedeki 51 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceklerini söyledi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 37. oturum sona erdi. Oturumda tutuklu sanık iş insanı Seza Büyükçulha savunmasını yaptı. İmamoğlu'yla aynı oteldeki görüntülerine dair "Karşılaştık, ayaküstü sohbet ettik, o kadar," dedi. Etkin pişmanlıktan faydalanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yeniden ek ifadesi alındı. İfade yaklaşık 5 saat sürdü. Yalım, 2023'teki CHP kurultayı öncesi Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira verdiği iddiasını tekrarladı. Bazı delegelerin çocuklarının belediyede işe alınması karşılığında Özgür Özel'e destek verdiğini öne sürdü. Uşak Spor'a yapılan bağış ve çeklerin alanı dışında kullanıldığını

dair itiraflarda bulundu. ODTÜ Bahar Şenliklerinde Türk bayrağına saygısızlığa yönelik soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda gözaltına alınan kişi sayısı 19'a yükseldi. 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir biyodizel üretim tesisindeki tankta patlama meydana geldi. Patlama sırasında tank üzerinde bulunan bir işçi hayatını kaybetti. Yanıcı maddelerin bulunduğu tanklarda çıkan yangın yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Şanlıurfa'da yaşayan 5 yaşındaki çocuk evinin önünde oyun oynarken gözden kayboldu. Evlerinin damında hareketsiz halde bulunan küçük çocuk hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek. Zirvede İran Savaşı'ndan tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan hükümetleri arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Görüşmelerin 3. turunun yarın yapılması bekleniyor. Gazze'de ateşkes ilan edildi ancak İsrail'in saldırıları, ölümler ve engellemeler bitmedi. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi, Doğu Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında İsrail'in ateşkesi sistematik şekilde ihlal ettiğini açıkladı. Her gün ateşkes ihlali olduğuna dikkati çeken Yüksek Temsilci, hala siviller öldürülüyor dedi. Filistinlilere verilen sözler tutulmadığı ifadeleriyle uluslararası topluma seslendi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu. Kevin Warsh'un Fed Başkanlığı Senato tarafından onaylandı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Yetiyor birer birer dediler kadar, ama bize adı keder. Bu lamba ne zaman söner?
1: Yaktım gemileri,

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine Kazakistan'a gitti. Erdoğan çiftini Astana'daki havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev karşıladı. Resmi temaslarına bugün başlayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için havalimanında coşkulu bir karşılama vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan ayı verilerinde cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngördüklerini belirtti. Bu yıl cari dengeyi küresel enerji fiyatlarının etkileyeceğini ifade etti. Bakan Şimşek, uygulanan programla bu etkinin yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendirdiklerinin altını çizdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya ve oyun platformu düzenlemesinin önemli bir milat olduğunu

0: söyledi. Çocuklarımız en büyük servetimizdir. Onları korumak insanlığın ortak geleceğine dair ahlaki bir ödevdir dedi. Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin 2 yıl içinde Türkiye'nin her noktasına ulaşacağını da söyledi. Türkiye, Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Türk boğazları ifadesine itiraz etmesine Birleşmiş Milletler'e mektup yazarak tepki gösterdi. Mektupta Yunanistan'ın itirazının iç siyasi çıkarlara hizmet etmeyi amaçladığı vurgulandı. Türk savunma sanayinin yükselişi tüm dünyada hayranlık uyandırıyor. Belçika Savunma Bakanı Franken'dan Ankara'da çarpıcı bir itiraf geldi. Türkiye bizden çok ileride dedi. Franken, Türkiye-Belçika Savunma Sanayi gününde konuştu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de iki ülke arasındaki savunma işbirliği için Temmuz ayındaki NATO zirvesini işaret etti. Düzce merkezli 14 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 24 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilen şebekedeki 51 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceklerini söyledi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 37. oturum sona erdi. Oturumda tutuklu sanık iş insanı Seza Büyükçulha savunmasını yaptı. İmamoğlu ile aynı oteldeki görüntülerine dair "Karşılaştık, ayaküstü sohbet ettik, o kadar." dedi. Etkin pişmanlıktan faydalanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yeniden ifadesi alındı. İfade yaklaşık 5 saat sürdü. Yalım, 2023'teki CHP kurultayı öncesi Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira verdiği iddiasını tekrarladı. Bazı delegelerin çocuklarının belediyede işe alınması karşılığında Özgür Özel'e destek verdiğini öne sürdü. Uşak Spor'a yapılan bağış ve çeklerin alanı dışında kullanıldığına dair itiraflarda bulundu. ODTÜ Bahar Şenliklerinde Türk bayrağına saygısızlığa yönelik soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda gözaltına alınan kişi sayısı 19'a yükseldi. 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir biyodizel üretim tesisindeki tankta patlama meydana geldi. Patlama sırasında tank üzerinde bulunan bir işçi hayatını kaybetti. Yanıcı maddelerin bulunduğu tanklarda çıkan yangın, yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Şanlıurfa'da yaşayan 5 yaşındaki çocuk evinin önünde oyun oynarken gözden kayboldu. Evlerinin damında hareketsiz halde bulunan küçük çocuk hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşecek. Zirvede İran Savaşı'ndan tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan hükümetleri arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Görüşmelerin 3. turunun yarın yapılması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu. Kevin Warsh'un Fed Başkanlığı, Senato tarafından onaylandı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batısıyla zamanla geneli kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Marmara'da hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Ege'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyi 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyi 4

silahı 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra güneyi yer yer 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, batısı yer yer 7, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 santimetre ila 1 metre, görüş iyi olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz araştırmacı yazar Sayın Fehmi Çeçen Bey efendim. Fehmi Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Fehmi Bey, günah işlemek, tevbe edersiniz tabii. İnsan tabiatında büyük tahribatlara yol açtığını sanıyorum söyleyebiliriz. Yani büyük zayiatlara yol açıyor. Bunları konuşabilir miyiz biraz?
2: Tabii hocam.

0: tahribatlara yol açıyor. Ve ilave olarak tevbe edildiği zaman o tahribat onarılmış olabiliyor mu? Oluyor mu?
1: Şöyle söylüyorum hocam. Şimdi günah hayatın bir gerçeği. Günah var ya. Yani bir test cevaplamaya çalıştığınız zaman bile yanlışlıklar mutlaka olacak ve onları işaretleyenler de mutlaka olacak. Ama bunun boyutları vardır. Yani bağımlılık haline gelip gelmemesi vardır. Ara sıra nadir olması ve sürekli olması arasında fark vardır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala İsra Suresi 70 ve Tin Suresi 4. ayetler incelendiğinde görülecek ki insanı çok değerli, şerefli bir varlık olarak yaratmış. Tam kıvamında yaratmıştır. Ahsene takvim dedi. O evet. Takvim kıvamında yaratılmıştır. O zaman kıvamında yaratılan insan her şeyi kıvamında yapmalıdır. Ne eksik ne de fazla. Şimdi günahların insan psikolojisini tahrip ettiği bir gerçektir. Bütün günah işleyenler sonradan derin bir pişmanlık içerisinde kalırlar. Çünkü kendi fıtratlarına, asli yapılarına aykırı hareket ettiklerinden emindirler. Öyleyse günahın, herhangi bir günah bağımlılığının insan psikolojisini, ruhunu ne kadar tahrip ettiğine dair çok fazla düşünmeye gerek yok. Çünkü etrafımızda bir yığın örnek var. Bugün Efendimiz'de alkol tüketimi yüzünden kazalara, cinayetlere sebep olanlar, hoş bir örnek olmayacak ama namus davalarından tutun da çeşitli ahlaksızlıklara bakın. Mesela bugün neden çocuklarımızı bazı internet içeriklerinden korumaya çalışıyoruz, bazı içeceklerden korumaya çalışıyoruz, bazı haberleri göstermiyoruz. Çünkü onun vücudunda, tabiatına etki ediyor. Bunlar tabii yok derin şeyler. Konunun şu tarafı da önemli. Şems suresine, Hucurat suresine, Enfal suresine falan bakın oralara. Oralarda Allah-u Teala nefse nelerden rahatsız olacağını, nelerle mutlu olacağını vahyetmiş durumdadır. Yani Allah-u Teala'nın yeryüzünde konuşmadığı hiçbir insan yoktur. Nasıl konuşur? Eylemlerimizi, hal ve hareketlerimizi bir şey yaptığımız zaman, Kur'an ölçülerine göre mutlu olabiliyorsak, bir şey yaptığımız zaman mutsuz oluyorsak, bu Allah'ın bize bir uyarısıdır. Çünkü Hucurat suresinde Allah buyuruyor ki, günahları size kerih gösterdi.
0: Evet. Fehmi Bey, bir de Allah her insanla konuşur dediniz. Konuşuyor da gerçekten. Kur'an-ı Kerim'de elinizi alıp okuduğunuzda sen diyor.
1: Evet.
0: Yani bu ne demek? Muhatabıyla Cenab-ı Allah konuşuyor demek.
1: Evet, evet, evet.
0: Hatta şey de var, bu konuda bir örnek de var. Sahabenin biri Kur'an-ı Kerim okuduğunu söyleyince Peygamberimiz Allah'la konuşmuş olduğunu diyor kendisine.
1: Ayet de var hocam. Mesela diyor ki Lokman suresinde, eğer anne babandan ikisi veya bir tanesi senin yanında yaşlanırsa onlara iyi davran diyor. Güzel de bu ayet-i kerime geldiğinde Resulullah'ın annesi babası çoktan vefat etmişti. Sen evet. Dediği kim? Her sen zamirini, kev zamirini Resulullah'a göndermeyeceğiz öyleyse.
0: Tabii işte.
1: Biz okuyorsun, senden bahsediyorum diyor Allah.
0: Sana söylüyorum.
1: İşte hocam, Allah'la barışık olmak lazım.
0: Tabii.
1: Allah'la barışık olmak lazım. Günahlar son derece caziptir. Mesela İblis ne dedi Adem Aleyhisselam'a? İşte ebedi bir saltanatın sana ait olmasını istemez misin? İşte melek olmak istemez misin? Ya da başka bir kıraata göre burada bir kral olmak istemez misin dedi. Günahları cazip gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerinden öğreniyoruz ki günahlar onlara süslü gösteriliyor. Güzel
0: aynen,
1: gösteriliyor.
0: Aynen.
1: Çünkü bir şeye cazibe katmadan ona davet edemezsiniz.
0: Tabii.
1: Bu cazibe insanı aldatıyor. O günahı sürekli yapar hale geliyor. İnsan günahı sürekli işler hale geldiği zaman bu sefer ondan zevk almasa bile yapar hale geliyor. Bağımlılık korkunç bir şey. Yani insanın karakterine zarar veriyor. Mesela alkol düşkünlüğü yüzünden insanların yani ne kadar mahcup edici durumlara düştüğünü görüyoruz. Bir yanlış yapıyor, bilinmesini istemiyor. Neden doğal bir şeyse bilinmesini istemiyorsun? Belki bilsin.
0: Evet.
1: Ama
0: doğru.
1: İşte o kadar fıtrata aykırı ki, yani o kadar zarar veriyor ki insan kendine. Mesela bakın Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, insan diyor kendi kendine diyor yeter zannettiği zaman azmaya başlar diyor.
0: Evet.
1: Bütün insanlar günahları bilerek, isteyerek, keyifle ve günah işlemeye müsait bir ortamda işlerler. Kendilerini emniyette hissederek günah işlerler. İnsan canı sıkınken günah işlemez. Hani şeytan hakikaten bir insan üzerine işçilik neydi yapıyor. O? Sizi eline alıyor. Acaba bu kişi hangi günahlardan hoşlanır? Efendim menü gibi. O yoksa bu var, o yoksa bu var diye insanı bir hayat boyu aldatıp kandırır.
0: Tabii, kesinlikle.
1: Bazı insanlar vardır. İşte parayla imtihan olunması, efendim cinsellikle imtihan olunması, içkiyle imtihan olunması vesaire imtihan alanlarına bakıyoruz. İblis bunları seçiyor. Onları tatmin edecek, onları mutlu edecek şeyleri vaat ediyor. Bu da tabii bağımlılığı beraberinde getiriyor.
0: Tabii,
1: korkunç bir arzuyu beraberinde getiriyor. Frenlenemeyen. Mesela biz insanız. Çeşitli dürtülerimiz var. Çeşitli istek arzularımız var. Bazı insanlar bunları abartarak bunlara düşkün olmayı tercih ediyor. Bazıları da bunlardan tamamen uzak durmayı tercih ediyor. İkisi de doğru değil. Kur'an-ı Kerim duygularınızdan arının demiyor. Onların kontrolüne girmeyin. Siz onları kontrol edin diyor.
0: Doğru.
1: Durum böyle olunca insanlar pekala da Allah'ın emrine uyarak mutlu ve huzurlu bir hayat sürebilirler.
0: Bir müzik arası.

0: Fehmi Bey, peki bu günahların zayiatından bahsettiniz. Tevbe etmek bu zayiatı tamir eder mi?
1: Şimdi
0: Buradan devam edelim.
1: şöyle söyleyelim. Tövbe etmek hiç iz bırakmayacak şekilde o kadar. Zaten böyle olmalı ki, böyle bir vaat olmalı ki insan tatmin olup tövbeye yönelmeli.
0: Hadis var, tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir
1: Gibidir.
0: diye cuma namazında
1: Tabii
0: okunur
1: tabii.
0: biliyorsunuz.
1: Mesela Allahu Teala'nın bir ismi El-Gaffar'dır. Bakın Türkçe'de kullanmış olduğumuz bir kelime vardır. Miğfer diye. Bu miğfer ne yapar? Siz savaş alanında düşmandan gizler. Yani düşmanınız en çok görmek istediği yerde sizi göremez. Haberiniz olmaz. İşte Gaffar isminin kökü de aynı kökten, Gaffara kökünden gelir. Yani manası şudur. Ne kadar büyük ve korkunç günah işlerseniz işleyin, Cenab-ı Allah onu gizler ve bilinmesini istemediğiniz kimselerden de gizler. İnsanlığın hafızasından da kaldırır. Sizin sırlarınızı da korur. Bu kadar da vaat ediyor Allah-u Teala. Bunun örnekleri de var. Kişisel hayatımızda. Bunun örneklerini de görüyoruz yani etrafta. Öyleyse insanları tövbe etmeye yönlendirmek lazım. Allah-u Teala hayatı süresince herkesi imtihan eder ve sürekli kendisine barışmasını ister. Bir günah ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar korkunç olursa olsun, ne kadar tekrar edilmiş olursa olsun, hiçbir günah Allah'ın rahmetinden daha büyük ve daha geniş değildir. Ama tabii ki tövbe etmenin de şartları vardır.
0: Tabii.
1: Mesela günahları açık tondan koyu tona doğru bir renk skalasına vurun. İnsan kendini tanıyıp ya benim en çok yaptığım yanlış ne ve bundan nasıl geri dönebilirim diye kendi kendine sormalı. Şimdi bir dersten kalanla beş dersten kalan aynı değil. Birinin
0: Tabii.
1: göstermesi gereken çabayla öbürünki de aynı değil. Madem ki bir günah işledik, bir yanlış yaptık. Hud suresi ayet 114. İyilikleri, kötülükleri siler diyor Allah. Keser diyor. Yüzhibe fiili geçiyor. Muzari fiili geçiyor. Bakın biz aynı kökten gelen mezbaha kelimesini kullanıyoruz. Mezbahada hayvanlar kesilir. İşte o hayvan kesilip canlarını kaybettiği gibi insan da tövbe ederek Allah yolunda infak eder, o günahı tamamen kesip ortadan kaldırır.
0: Ama bir nasuh tevbesi şartı var.
1: Tabii ki.
0: Yani
1: Tabii
0: bir daha
1: samimi olacaksınız.
0: işlemeyeceksin.
1: Tabii
0: Yani
1: samimi
0: böyle.
1: olacaksınız. Neden samimi olacaksınız? Yani ben iyi bir adamım, böyle devam edeyim. Değil. O gidişatı durduracaksın zaten. Kötü gidişatı durduracaksınız. Allah hiç kimseye gücün yetmeyeceği bir şeyi teklif etmez. Her bir insan ne kadar günaha battıysa elbette ki geri dönüş de sağlayabilir. Mesela bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de Allah şöyle buyuruyor. Kim kendisine zulmeder, nefsine zulmeder, günahlara batarsa, sonra da tövbe ederse Allah'ın ne kadar affedici olduğunu görecektir diyor. Yani bu tek başına yeter aslında.
0: Evet.
1: Mesela Taha suresinin 82. ayetinde Allah buyuruyor ki ben diyor tövbe eden, bana yönelen, salih amel işleyen kullarıma inni gaffarum diyor. Gaffarım diyor ben. Böyle cevap veriyor. O zaman tövbenin şartlarını da söylemiş oluyor.
0: Evet, doğru.
1: Birincisi yaptığınız yanlıştan geri döneceksiniz. İkincisi yerini dolduracak hayırlı işlerle meşgul olacaksınız. Üçüncüsü günah işlediğiniz için pişmanlık hissedeceksiniz. Pişmanlık son derece önemlidir. Çünkü bir suçtan pişmanlık duyarsanız tekrar etmezsiniz. Başka yanlışlar yapmazsınız. Esasen günah bağımlılığının altında da günahlara pişman olmamak vardır. Onları alışkanlık haline getirmek neden? Suç görmüyor ki, yanlış yaptığını düşünmüyor ki.
0: Ya Fehmi Bey, bir de son zamanlarda özellikle böyle yeni nesilde şey var. Ya ben şunu yaptım, pişman değilim, asla pişman değilim çünkü bunu ben yaptım gibi. Çok hatalı bir söylem bu. İnsanda bu pişmanlık duygusunun kaybolmaması gerekiyor. Pişmanlık duygusu çok değerli bir duygu. Çünkü bu pişmanlık duygusu sizi işlediğiniz günahtan vazgeçirmeye götüren çok önemli bir yol.
1: Aynen öyle.

0: hiçbir duygu kaybolmamalı. Hani Kur'an-ı
1: Ha,
0: Kerim
1: tabii.
0: bize olan tavsiyesi şu. Duygularını sizi kontrol etmesin. Siz onları kontrol edin. Yani bizi Allah yarattığı için fıtratımızı da en iyi o bilir. Hatta tek o bilir. Neyden pişman olmamız gerektiğini de o bilir. Öyleyse bir insan Kur'an-ı Kerim'e göre yanlış yapıyorsa, bundan pişmanlık da duymuyorsa, o yanlışı alışkanlık haline getirir. Artı başka insanları da o yanlışa davet etmiş olur. Daha da kötü olanı, artık o yanlışa davet eden, o yanlışı çağıran olur. Öyleyse tövbe etmek, günah psikolojisi üzerine durmalıyız ki kendimizi günahlardan alıkoyup tövbe istiğfar edelim. Allah'ın razı olduğu kullar arasına girelim. Şu cümlenin altını kalın kalın tekrar çizelim. Tövbe edilince affedilmeyecek hiçbir günah yoktur. Şu an şunu duyduğumuz andan itibaren hangi günahımız varsa ölüm gelmeden önce tövbe istiğfar edelim.
1: Kesinlikle. Geçen az önce de söyledim ya, yani bu cuma namazlarında sürekli okunan bir hadis-i şeriftir. Tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir buyuruyor Resulullah Efendimiz.
0: Evet.
1: Hiç günah işlememiş gibi.
0: Evet.
1: Bu önemli bir şey tabii. Ama şu da var. Tekrar tekrar tevbe et, tekrar dön, tevbe et, tekrar dön. Böyle bir şey de var
0: ya,
1: maalesef.
0: Ona iki şey söyleyebiliriz. Birincisi samimi değil. İkincisi insan yine zikzak çizebilir. Kıyısından köşesinden işlemiş olduğu günaha batabilir. Ama yine burada da ikisinden birini sonuçta terk edecektir. Ya tövbe etmeyi tamamen terk edecek, ya günahı tamamen terk edecek. Bu durumda olan, bu pozisyonda olan kardeşlerimize de şunu tavsiye ederim. Siz yine tövbe etmekte ısrar edin. Günah işlemeye devam etseniz bile tövbe etmeye devam edin. İkisinden birinden kurtulacaksınız. Ama tövbe etmekten kurtulmak diye bir şey olmaz yani. Tövbe
1: Tabii
0: etmeye
1: canım.
0: Sarılmak gerekir.
1: Tabii tabii tabii.
0: Yani ama şunu söyleyebiliriz. Bir günahı işliyor olsan bile yine de tövbe etmeyi bırakma. Çünkü
1: Evet,
0: o tövbe samimiyetiyle sana o günahın eninde sonunda terk ettirecektir yani. Bunun başka örnekleri de var.
1: Evet, doğru, bu çok önemli bir şey. Yani vazgeçmesi, tevbeden vazgeçmesi. Günahtan vazgeçmeye kadar götürebilir o
0: Tabii.
1: tevbe, samimi tevbe.
0: Tabii.
1: Şey de var, o benim yüreğimi çok ferahlatır Fehmi Bey. Ey nefsine zulmetmekte ileri gidenler, ey günahta aşırı gidenler,
0: Evet.
1: Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.
0: Müthiş bir şey.
1: Çok
0: Ve bir cümle
1: nefsine.
0: devamı daha var onun hocam. İnna Allah ve yahfiruzunu ve cemiyya. Allah günahların tamamını bağışlar. Bakın günahları bağışlar demiyor. Tamamını bağışlar.
1: Evet.
0: Yüzde kaçını bağışlıyormuş hocam?
1: Yüzde
0: Yüzde.
1: yüz.
0: Bakın o kapı da açık. Yani kullarıyla barışmak isteyen bir Allah var. Bu fırsatı kaçırmıyor. Ümidinizi kesmeyin diyor. İsimleriyle, sıfatlarıyla, eylemleriyle, sözleriyle insanları tövbe etmeye yönlendiriyor. Günahın büyüklüğü hiç önemli değil. Firavun'a bile kendi elçisini yolladı. Bakın unutmayalım lütfen bunu örnekte. Çok ahlaksız bir topluma bile ayağına elçisini yolladı ve İhvan-ı Lut diye bize bahsetti. Lut'un kardeşleri dedi. Psikolojik bir
1: Evet.
0: yönlendirmedir o. Allah bunları yok etsin, belasını versin demiyor. Onlar Lut'un kardeşleriydiler diyor. Bu çok önemli bir yönlendirme.
1: Evet.
0: Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman günah bağımlılığı korkunç bir şeydir. Ama kurtulma kapısı da açıktır. İnsan kendi iradesiyle bunu
1: Tabii
0: aşabilir.
1: canım, elbette.
0: Zaten devamlılık çok önemli. Devamlılık gösteremediğimiz için kilo veremiyoruz, kitabı bitiremiyoruz, başladığımız bir işi bitiremiyoruz, sonunu getiremiyoruz, yapacağım dediğim işleri yapamıyoruz. Yani hayatımızda pek çok bağımlılık türleri var aslında.
1: Tabii. İstikrar çok önemli. Yani
0: Tabii.
1: tevbede istikrar, yani şu manada içinde samimiyet olan bir şey tabii bu. Yani onu kastediyorum. Samimiyetle tevbe etmek. Efendim, günahtan samimiyetle kaçmaya çalışmak. Sizi sonunda mutlaka doğru olan tarafa doğru çekiyor.
0: Yani programımızın süresi buna pek müsait değil. Ama bakılırsa eğer etrafta pek çok insanın pek çok hayat hikayesine baktığımız zaman günahlardan nasıl döndükleri, efendim o geçmiş insanların belgesel kanallarına bakabilir dinleyicilerimiz. Yani dipte olan insanın nasıl yükseldiğine dair
1: Evet,
0: pek
1: evet,
0: çok örnek var.
1: tabii.
0: Yapılabilir bir şey,
1: Tabii.
0: başarılabilir bir şey,
1: Tabii.
0: olabilir bir şey.
1: Tabii.
0: İnsanlara ümit vermek lazım.
1: Çok teşekkür ederim Fehmi Bey. Allah razı olsun.
0: Ben de.
1: Allah ilminizi bereketlendirsin
0: Çok sağ
1: inşallah.
0: olun.
1: Çok
0: Teşekkür
1: sağ
0: ederim.
1: olun. Böylece programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim, Fehmi Çeçen Beyefendi ile yapmış olduğumuz bu sabahki sabahın ayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.

Sevgili dinleyiciler, ışıl ışıl bir bahar sabahında yine sizinle birlikteyiz. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz ve yaklaşık bir saat sürecek olan programımıza arşivden seçtiğimiz Barış Manço'nun Yolla adlı şarkısıyla başladık. Günaydın Türkiye'yi bugün sizin için Serap Tan hazırladı. Teknik yapımda Arif Karaman ve spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül.

Gününüz aydın, ocağınız şen, mutluluğunuz daim olsun diyerek Türk sanat müziğiyle birlikteliğimize devam ediyoruz. Bestesi ve güftesi kendisine ait şarkıyı Zekai Tunca seslendiriyor. Seninle tattım ben her mutluluğu.

Sevgili dinleyicilerimiz, bu güzel müzikleri dinledikten sonra sıra geldi programımızda neler olduğu konusunda bilgi vermeye. İlk olarak Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe ile 10-16 Mayıs arasındaki Engelliler Haftası üzerine konuşacağız. Programımızın ilerleyen dakikalarında ise Vakıf Haftası kapsamında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ümit Kılıç'la vakıfları konuşacağız. Programımızın konu ve konuklarını paylaştıktan sonra Serap Kuzey'in seslendirdiği Aşkınla Yana Yana adlı şarkıyı dinliyoruz.

0: Günaydın Türkiye programında Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe ile Engelliler Haftası üzerine yaptığımız röportajı dinliyoruz. Sayın Efe merhaba.
1: Merhaba efendim.
0: Hoş geldiniz programımıza.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olunuz. Biz öncelikle engelli birey kavramını soralım size. Engelli bireyleri tanıyalım. Ne anlama geliyor bu kavram?
1: Engelli birey dediğimiz zaman günlük yaşam aktivitelerini normal dediğimiz sağlıklı insanlar gibi yerine getiremeyen bireylere genel anlamda bu ifadeyi kullanıyoruz. Ama bunun hem tıbbi anlamda hem de dediğim gibi sosyal anlamda tanımını yapacak olursak genel kabul görmüş fiziksel, zihinsel, ruhsal veya duysal yetilerini çeşitli düzeylerde kayıpları olan bireylere biz engelli diyoruz. Türkiye'de bunu engelli kategorisinde sayılabilmesi için Sağlık Kurulu raporuyla %40 ve üzeri olması gerekiyor ki engelli bireylerin ve bireylere tanınmış olan haklardan yararlanılabilsin. Tabii bu kavramlar genel anlamda halkın bildiği şekliyle dile getirecek olursak bedensel engelliler, genelde ortopedik engelliler diyoruz. İşte görme engelliler, zihinsel engelliler, işitme engelliler, süreyen hastalıklar grubu dediğimiz işte kişiyle uzun süre beraber olan hastalık grubunda yaşamak zorunda olan insanlara bunlar da engelli kategorisinde sayılıyor. Yine son yıllarda sıkça sayıları artmakta olan otizm dediğimiz arkadaşlarımız da engelli kategorisinde sayılmaktadır.
0: Sayın Efe, günlük hayatta engelli bireylerin en çok karşılaştığı zorluklar size göre neler?
1: Hayatı bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman hayatın hemen hemen her anında engelli bireylerin özel durumdan kaynaklanan kısıtlılıklar söz konusu. Modern toplumlarda artık engellilik kişinin bireysel özelliklerinden değil de onun önüne koyulmuş olan engellerden yola çıkarak tanımlama yapılıyor. Bu bağlamda engelli bireylerin günlük yaşamda nelere ulaşabiliyor diğer işte sağlıklı bireylerle? Eşit şekilde ulaşabiliyor mu, ulaşamıyor mu? Bu noktadan hareket ettiğimizde erişilebilirlik bildiğiniz gibi en önemli sorunlardan birisi olarak karşımıza çıkmakta. Bu işte rampalardan tutun da toplu taşıma araçlarını kullanmaya kadar, kamu binalarını kullanmaya kadar yaşamın her alanında karşımıza çıkan bir durum. Tabii bu sadece kendisiyle sınırlı olmuyor. İşte diyelim ki bir merdiven olması engelli bireyin eğitimden, istihdamdan, sağlıktan yani de kısacası yaşamın her alanından uzak kalmasının önündeki en büyük engel olarak karşımıza çıkmakta.
0: Sayın Efe, tabii toplum içerisinde engellilere bakış açımızla ilgili olarak da bazı şeyler söylenmesi gerekiyor. Onların kendilerini toplum içerisinde iyi ifade edebilmeleri için onlara yönelik olarak çalışmalarınızdan biraz bahsedebilir misiniz?
1: Şimdi efendim öncelikle tabii toplumdan beklentilerimiz ya da toplumun yapması gerekenler olarak değerlendirecek olursak bir hizmet sunanlar, bir hizmet alanlar olarak değerlendirmemiz lazım. Şimdi hizmet sunan kurumlar olarak engelli bireylerin işte eğitimde, sağlıkta, istihdamda bir kere ön yargıları kırmamız lazım. Herkese yapabileceği mutlaka bir şeylerin olduğunu, üretebileceği, topluma katma değer anlamında pozitif katkılar sunacağı imkanları sunmamız lazım. Her bireyin mutlaka yapabileceği yetenekler vardır. Bu yeteneklerden yola çıkarak, ön yargıları kırarak engelli bireylerin sosyal hayatta bütünleşmesinin önündeki engelleri kaldırmamız lazım. Bu nerede olabilir? İstihdamda olabilir. Bu nerede olabilir? Eğitim hayatında olabilir. Ama her şeyden önce günlük yaşamda engelli bireylerin yaşam koşullarını kolaylaştıracak bireysel olarak yapabileceklerimiz var. Toplumsal olarak yapabileceklerimiz var. Bireysel olarak en basitten mesela diyelim ki sizler de bizler de hayatın içinde olan insanlar olarak bir kaldırımın önünde bir tekerlekli sandalyeli bireyin yaşamını engellememiz lazım. Bir kamuya açık bir alan yapıyor isek bu kamuya açık alanlar kafe olabilir, lokanta olabilir, işte sinema olabilir. Buralarda engelli bireylerin rahatlıkla girip çıkabileceği, sosyalleşmesinin önündeki engelleri kaldırabileceğimiz çalışmalar olması lazım ki engelli bireylerle eşit şekilde yaşam koşullarını, sağlıklı insanlarla yarışma koşullarını sağlamış olalım.
0: Engelli bireylerin toplum içerisinde kendilerini var edebilmek ve özellikle tabii kötü hissetmelerini engellemek açısından da engelli bireylerin kendi adına yapması gerekenlerden de bahseder misiniz?
1: Öncelikle engelli bireyler kendi gerçeklerini kabul etmek zorundalar. Yani kendi gerçeklerinden kasıt kaderlerine küsmek değil, yapabileceklerini ortaya koymak zorundalar. Hayattan küsüp kendilerini geri koymak değil, sağlıklı insanlarla birlikte eşit yaşam koşullarını zorlayacak, hayatın içinde olacak çalışmalar içerisinde edebiyatta, sinemada, sağlıkta her şeyde olabileceklerini bir şekilde yani ben de varım diyebilmeleri gerekiyor. Hayatın her anında ben de, bensiz hayatın bir anlamı yoktur demenin şartlarını zorlamak lazım. Tabii burada şöyle bir şey var. Sizlerin de takdir ettiği gibi gerek günlük yaşamda gerek yakın çevremizde her iki aileden bir engelli gerçeği var. Yani bu çeşitli engel gruplarından olabilir ama biz engelli derken genelde fiziksel engelleri gözlemliyoruz. Halbuki öyle değil. İşte dediğimiz süreyen hastalıklar grubunda yaşayan insanlar da günlük aktivitelerini sağlıklı insanlar gibi yerine getiremiyor. Biz buradan yola çıktığımız zaman engelli bireyler aslında dediğim gibi her iki aileden birisinde olduğu gibi her iki ailenin de bir şekilde akrabalık hukukunu dikkate aldığımız zaman toplumun genelinin bir probleminin çözülmesi noktasından hareket etmemişlerdi. Yani bugün benim kapımı çalan yarın bir başkasının, bir yakınımızın da kapısını çalar. Bundan hareketle engellilere yapılacak, hayatını kolaylaştıracak düzenlemelerin aslında gelecekte bireylerin kendi yaşamını kolaylaştırmak için yaptıkları bir yatırım olarak görmeleri gerekir diye düşünüyorum. En azından hayatın bir gerçeği var. Bildiğiniz gibi Allah herkese hayırlı uzun ömürler versin. Ancak yaşamın belli bir döneminden sonra ileri yaş dediğimiz durumlarda sağlıklı bireyler olarak gördüğümüz her insan engelli bireylerin yaşamış oldukları kısıtlılığı bir şekilde yaşıyorlar. Gerek basamak çıkarken, gerek eşya taşırken, gerek toplu taşımayı kullanırken bu kısıtlılıkla işte en azından erişimdeki sıkıntıları gidermemiz lazım. Toplum gittikçe yaşlanıyor. İşte Türkiye'de de artık nüfusun %10'u yaşlı dediğimiz nüfusa tekabül ediyor. O yüzden şimdi bizim özellikle fiziksel engellilerin karşılaşmış oldukları günlük yaşamdaki sıkıntılar eğer giderilirse yaşlanma sürecinde aslında toplumun genelinin sorunun çözülmüş olduğunu göreceğiz demektir.
0: Sayın Efe, bir kavramdan bahsettiniz.

0: bahsettiniz biraz önce, istihdam kavramından bahsettiniz. Sosyoekonomik yapı içerisinde özellikle engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını konuşuyoruz, ancak ekonomik hayata katılımları ile ilgili olarak neler söylersiniz?
1: Ekonomik hayata katılım tabii sağlıklı bireye kadar ne kadar ekonomik bağımsızlık önemliyse engelli bireylere kadar da bir o kadar önemli. Kaldı ki engellilik halinden kaynaklanan ekstra ekonomik giderlerin de olduğunu kabul etmemiz lazım. Mesela bir tekerlekli sandalye kullanan birinin tekerlekli sandalyeyle her yere gidip gelme şansı yoktur. O yüzden toplu taşıma yerine özel otomobil kullanmak zorunda kalacaktır veya bireysel taksi tutmak zorunda kalacaktır. Yani masraflar kişinin özel durumuna göre de değişmektedir. Ekonomik bağımsızlığı tabii elde edebilmek için şu çok önemli. İstihdam imkanlarının zorlanması lazım. Bugün Türkiye'de özel sektörde %3, kamuda %4engelli çalıştırma zorunluluğu var. Yine memurlarda %3 oranında engelli çalıştırma zorunluluğu var. Bu tabii engelli nüfusunun genel nüfusu çalışma oranları oranlama yaptığımız zaman diyelim sağlıklı bireylerde çalışma iş hayatına katılma oranı %70 iken engellilerde bu oran onun çok altında. Bir kere istihdamda özellikle özel sektörde engellilere yönelik ön yargıların kırılması lazım. Engelli bireyin ekonomik bağımsızlığı aslında bakarsanız toplumun moral değerlerini yükselten bir durumdur. Biz öyle bakıyoruz. Çünkü neden? Eğer engelli bir birey çalışma hayatına katılmaz ise ne yapacağı ne vardır? İnsanlara muhtaç görüntüsünde el açmak durumunda söz konusu olacaktır. Bu yüzden biz bu insanların el açmasını değil, üreten, balık yemesini değil, balık tutmasını bilen insanlar haline getirilmesini istiyoruz. Geçmişe nazaran çok daha iyi konumda olduğumuzu söyleyebilirim. Ama netice itibariyle çalışma hayatında istenilen seviyede değil. Sağlıklı insanlar belki günlük ihtiyaçlarını karşılamada bedensel birçok işi yapabilme imkanları varken engelli bireylerin böyle bir imkanı olmadığından hareketle onların çalışma hayatına entegrasyonu konusunda gerekli çalışmaların kota sisteminin tekrardan gözden geçirilmesi şeklinde de olabilir.
0: Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Hoşça kalın.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler diliyorum.
0: Günaydın Türkiye programında Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe ile Engelliler Haftası üzerine yaptığımız röportajı dinledik. Programımız Zehra Ganioğlu'nun seslendirdiği bir türküyle devam ediyor. Dağlara çen düşendi.

0: Sevgili dinleyiciler, Günaydın Türkiye programımızın bu bölümünde spiker arkadaşımız Ömer Ergedik'in Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ümit Kılıç'la vakıflar üzerine yaptığı röportajı dinliyoruz.
1: Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Efendim, vakıfları konuşacağız. Vakıf haftasında kavramı ve tarihsel olarak ne ifade ettiğini soralım size.
2: Vakıf kelime anlamıyla durdurmak, alıkoymak, bir yerde sabit bırakmak anlamına gelir. Ama istilah olarak baktığımızda özellikle Osmanlı döneminden itibaren bir kişinin kendisine ait olan malı, mülkü karşılıksız olarak kamu yararına hibe etmesidir, bağışlamasıdır. Dolayısıyla vakıf aslında insanların kendi içlerinden gelen hayırseverlik duygusunun bir yansımasıdır. Bu şekilde onu kısaca tarif edebiliriz.
1: Evet hocam, tabii tarihsel süreci de çok önemli. Ne zaman bu böyle bir amaç doğrultusunda kurulma kararı verildi? Neler söylersiniz?
2: Şimdi şöyle söyleyelim. Baştan söylediğimiz gibi insanlığın hayırseverlik duygusundan ortaya çıktı ama bunun kurumsallaşma süreci var.
1: Evet.
2: Bunun bir yapısallaşma süreci var. Kendi dünyamız açısından, Türk İslam dünyası açısından bakacak olursak aslında İslam öncesi Türk dünyasında vakıfla ilgili bazı emareler görüyoruz. Örneğin Uygurlarda bazı dini yapılarda bu dini yapıların yapılmasında bağış alındığı, paralar alındığı veyahut bir kısım malzemeler alındığı, bunlarla ilgili belgelerin de tanzim edildikten sonra o binaların temellerine atıldığını görüyoruz. Ve bu binaların temellerine konularak kimler ne yapmış, ne bağış yapmış bunlar konulmuş. Bu tabii Uygurlardan önce Göktürklerde de Göktürk abidelerine baktığımızda yine orada tam olarak vakıf manasına gelmese bile yardımlaşma ve yardıma muhtaç insanlara topluca bir organizasyonla yardım yapıldığına dair biz bilgilerimizi görüyoruz. Fakat vakfın bizim anladığımız manada tarihsel süreçte şekillenmesini sağlayan şeylerden biri İslam. İslam dini geldikten sonra özellikle Hazreti Peygamber döneminden itibaren gerek Hazreti Peygamber'in kendisi gerek dört halife döneminde kendi mallarından, mülklerinden yardım ihtiyacı olanlara, yolda gidenlere veya daha fazla farklı şekillerde ihtiyaç durumlarında kullanılmak üzere çeşitli vakıflar oluşturulmuştur. Tabi bunun dayanağı nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde vakıf kelimesi geçmezse bile ama başta Bakara suresi olmak üzere birçok ayette yardımlaşma üzerine, insanların birbirlerine karşılıksız olarak maddi manevi destek vermeleri üzerine birçok ayet mevcuttur. İslam'la başlayan bir süreç, İslam'ın gelişiyle başlayan bir süreç. Daha sonra gerek Emevi döneminde, gerek Abbasiler döneminde bu çok yaygınlaştı vakıf sistemi. Hatta Abbasi döneminde o kadar yaygınlaştı ki bunun üzerine bir evkaf nezareti orada oluşturulmak durumunda kaldı. Akabinde tabi Anadolu'da bir Türk dönemi başlıyor. 1071 Türklerin Anadolu'ya gelmesi. Daha önceden tabi İslam'la şereflenmişler. Türk İslam devletlerinde ise özellikle Selçuklu ve Osmanlı döneminde biz vakıf sisteminin çok ilerlediğini, kurumsallaştığını görmekteyiz. Selçuklular özellikle 10 ve 11. yüzyıllarda tasavvufi cereyanların da katkısıyla beraber medreselerin, tekkelerin, zaviyelerin, camilerin, eğitim kurumlarının yapılmasında vakfı çokça kullandılar. Nizamül Mülk'le beraber biz bunu çok yaygın bir şekilde görmekteyiz. Osmanlı dönemi ise vakıfın zirve noktasıdır. Ki Osmanlı Devleti aslında bu yönüyle bir de vakıf medeniyeti olarak adlandırılır. Çünkü hakikaten Osmanlı döneminde devlet adalet sistemiyle ve güvenlik sistemiyle ilgilenirken geriye kalan kamusal işlerin hemen hemen bütünü vakıflar tarafından yürütülmekteydi. Yani Osmanlı döneminde eğitim, öğretim, sağlık, imar, yol, su, bütün bu işler vakıflar tarafından götürülmekteydi. Vakıflar bu bağlamda Osmanlı'da önemliydi ve bir vakıf medeniyeti olarak Osmanlı'da adlandırılmaktaydı. Bir kişi Osmanlı Devleti'nde yaşadığında vakıf bir beşikte büyür. Vakıflarla kurulmuş okullarda eğitim öğretimini yürütür. Vakıfların sahip olduğu dükkanlarda ticaretini yapar, alışverişini yapar veya işletir. Ve bütün ihtiyaçlarını, kamusal ihtiyaçlarını vakıflar üzerinde görür. Vefat ettiği zaman da bir vakfa ait tabutla defnedilmeye götürülürdü. Bu bağlamda Osmanlı

0: Türkistan dünyası içerisinde en gelişmiş ve en güzel bir şekilde bu sistemi işletmiştir. Kamusal alanda, kamu yararına Osmanlı döneminde birçok alanda birçok vakıf kurulmuş. Hayvanları korumaktan tutun da afetlerde, doğal afetlerde malını mülkünü kaybeden insanların zararlarını tazmin etmeye kadar insanın aklına gelen gelmeyen birçok alanda vakıflarla Osmanlı kendi toplumunu refaha kavuşturmaya çalışmıştır. Genel
1: Evet.
0: manada işleyişi bu şekilde izah edebiliriz.
1: Hocam peki Cumhuriyet döneminde ve günümüzde vakıflar nasıl hizmet veriyor? Hala aynı amacı güdüyor mu?
0: Muhakkak ki amacı gidiyor. Vakıf sonuçta bir hayırseverlik. Ama şunu gözden kaçırmamak lazım. 1789 yılında Fransız ihtilalinden sonra devlet mefhumunda bazı değişiklikler oldu. Modern devlet birçok hizmeti kendi üstüne aldı. Sağlık hizmetini kendi yürütmeye başladı, yol hizmetini kendi yürütmeye başladı, eğitim hizmetini kendi yürütmeye başladı. Dolayısıyla vakıflar devam etti ama bir miktar seyrini, serencamını biraz değiştirerek devam etti. Cumhuriyet döneminde de tabii ki vakıflar devam etmiştir. Bir takım yasal değişikliklerle veya döneme uygun bir şekilde yeniden revize edilerek vakıf sistemi organize edildi ve günümüze kadar uzanan sonra dernekleşme de buna dahil edildi bildiğiniz üzere. Dolayısıyla 100 bin üzerinde dernek, 6-7 bin üzerinde vakıfla Türkiye Cumhuriyeti'nde de birçok alanda bu eğitim alanında, sağlık alanında ve dahi çevre alanı gibi alanlarda imara yönelik, silahlı kuvvetlere yönelik birçok alanda güzel hizmetler veren birçok vakıf kuruldu ve hayatiyetini devam ettirmekte.
1: Evet, tabii vakıflarda özellikle güven ve şeffaflık konusu çok önemli. Bu konuyla ilgili tarihte benzer durumlar yaşanmış mı ya da günümüzde ne gibi uygulamalar var?
0: Şimdi tarihsel olarak olaya bakacak olursak muhakkak ki vakıfların denetlenmeye ihtiyacı var. İşleyişinin görülmesine ihtiyacı var ve Osmanlı Devleti bunu zaten sıkı bir şekilde tanzim etmiş ve düzenlemiş. Vakıflardaki sürecin, maddi sürecin takibi açısından, hizmetlerin tam olarak aktarılıp aktarılamadığının takibi açısından, öncelikle bir kere zaten vakıfların kendi içerisinde bir denetleme sistemi var. Mütevellisi var, nazırı var, cabisi var. Bunlar hem gelirleri toplayan, denetleyen ve ilgili yerlere aktarılmasını sağlayan sistem. Onun yanı sıra yine Osmanlı Devleti'nden bahsedecek olursak mesela kadılık sistemi üzerinden kadılar vakıfları denetleyebiliyorlardı. Burada böyle bir denetleme yaparak sistemin işleyişini kontrol edebiliyorlardı. Elbette ki Cumhuriyet döneminde de nihayetinde bu sistem devam etmekte. Gerek asliye mahkemeleri üzerinden, Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerinden ve diğer bir takım kurumlar üzerinden vakıfların kuruluşu ve işleyişi takip edilebilmektedir.
1: Evet.
0: Vakıflarla ilgili en büyük arşivimiz Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivi Ankara'da. Buralarda araştırma yaptığımız zaman şunu görüyoruz. İlk vakıf Yağan Paşa, Yağan Baba Vakfı 1071 tarihli ve Erzurum ili Köprüköy ilçesindeki Yağan köy veya beldesinde kurulmuş. Bunu
1: Evet.
0: tespit edebiliyoruz. Buna ait evraklar şu anda arşivde mevcut. Dolayısıyla bu köklü geleneğin ilk tohumunun da Erzurum'dan atıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Türklerin Anadolu'ya gelmesinden itibaren.
1: Hocam tabii vakıfların mali kaynak yaratma konusunda ne gibi çalışmaları var? Sadece bağış mı kabul ediliyor?
0: Şimdi vakıflarla ilgili şöyle bir kuruluş nasıl olur? Şöyle olur. Kişiler bir kere vakıf yapmak isteyen kişiler ister bir kişi ister grup olarak eğer Cumhuriyet döneminden bahsediyorsak şu andaki dönemden bahsediyorsak devletin belirlediği belli bir meblağı o meblağ duruma göre değişir belli bir meblağı ayırmak zorundalar. Onunla beraber noterlere giderler. Noterde vakıf senedi vardır. Vakıf senedi doldurulur. Bu vakıf senedi doldurulduktan sonra noterlik tarafından bir nüshası Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gider. Daha sonra Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurulur. Burada tescil edilir. Tescilden sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde işlemler bitirilir ve bu işlemler bitirildikten sonra resmi gazetede ilanı çıkar ve vakıf yürürlüğe girmiş olur. Burada kaynağı vakfeden kişinin artık ne vakfettiyse yani kendi maaşından küçük ya da kendi gelirinden küçük bir parçayı mevcut bir vakfın eksiklerini gidermek için de bağışlamış olabilir. Ama menkul de veya menkulün yanında gayrimenkul de bağışlamış olabilir. Bu vakıfların hangi ölçüde ne bağışladığıyla alakalı. Bu gelenek aslında Osmanlı'da böyleydi. Yani bu gidişat Osmanlı'da böyleydi. Osmanlı'da netice itibariyle özellikle Osmanlı Devleti'nde bürokratlar halkla hissi bağlarını arttırabilmek için askeri sınıftan olsun, diğer sınıflardan olsun, halkla hissi bağlarını arttırabilmek için sahip oldukları gelirin önemli bir kısmını medrese, cami, su yolları, köprü ve benzeri gibi alanlara vakfetmişlerdir. Onlar bu şekilde kendi vakıf alanlarını oluşturmuştur. Ha, bir kısmında da şöyle bir şey var. Bu olayın ekonomik bir yönü de şu. Şimdi vakıflar binalarını, eserlerini inşa ettirip ortaya koyuyorlar ama onların hayatiyetini devam ettirmesi için de mesela bir caminin, bir medresenin ihtiyaçlarının giderilmesi için de lazım olan geliri varsa tarlasından onu da vakfedebiliyor. Veyahut dükkan vakfedebiliyor. Veyahut başka gelir getiren bir şey vakfedebiliyor. Dolayısıyla çarşılarda, pazarlarda, özellikle Osmanlı döneminde çarşılarda, pazarlarda mevcut olan dükkanların önemli bir kısmı aslında vakıf malıydı. Kişiler kendilerine ait bu malları inşa ettikleri eserleri ya da başkalarının inşa ettikleri bu tür eser ve hizmetler için vakfedebiliyorlardı ve gelir kaynaklarını bu şekilde çoğaltabilip zenginleştirebiliyorlardı.
1: Evet. Hocam, son olarak özellikle gençler için vakıflarla ve gönüllülük faaliyetleriyle nasıl ilerleyebiliyorlar veya biz bugünün gençlerine vakıfları doğru anlatabiliyor muyuz?
0: Şöyle doğru, muhakkak ki doğru anlatılıyor. Özellikle Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün son 20-25 senede büyük emekleri var. Hem restorasyon açısından hem sistemin
1: Evet.
0: işleyişi açısından. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Sadece vakıfların ve vakıf işleyişinin ve vakıf faydasının ne olduğunu, görünürlüğünün biraz arttırılmaya ihtiyacı var. Sizin bu programlarla yapmaya çalıştığınız gibi. Dolayısıyla gençlerimizin vakıflarla ilişkisini, onların görünürlüğünü ve toplum içerisindeki katkısını ön plana çıkarak arttırabiliriz. Ama şu anda mevcutta zaten çok vakfımız var, çok değerli işler yapan vakıflarımız var. Birçok alanda var. Gençlerimiz kendilerine uygun gördükleri alanların birini seçip onunla ilgili vakıf faaliyetlerine katılabilirler. Çevreyle ilgili olabilir, bu sağlıkla ilgili olabilir bu. Veyahut yeşil alanlarla ilgili olabilir bu.
1: Sosyal dayanışma.
0: Sosyal dayanışmayla muhakkak ki zaten temeli vakıfların
1: Evet.
0: sosyal dayanışma üzerine oturmuştur. Sosyal dayanışmayla ilgili olabilir. Artık devletin veya kamu yararının gözetildiği her yerde devletin yatırımlarının olmadığı veya devletin görevinin olmadığı, mesuliyetin olmadığı fakat insanlığın faydasına getireceğiniz düşündüğünüz her yerde vakıflar var ve bunlarla ilgili görüşlere faaliyetlere katılabilirsiniz. Dolayısıyla gençlerin farkındalığını arttırmak yeterli olacaktır. Çünkü Türkiye'de gerçekten, hakikaten hemen hemen her alanda çok güzel hizmetler veren iyi vakıflarımız mevcut.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz Sayın Kılıç.
2: Günaydın Türkiye programında spiker arkadaşımız Ömer Ergedik'in Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ümit Kılıç'la vakıflar üzerine yaptığı röportajı dinledik. Programımıza Serdar Ortaç'ın seslendirdiği bir şarkıyla devam ediyoruz. Değmez.

0: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun.
1: Milyonlarca Balkan göçmeninin kalbinden kopup gelen bir hikaye. Geçmişin kokusu TRT ortak yapımıyla. Hasret kaldığınız her şeyle sinemalarda. Gelecek bazen geçmişte saklıdır.

0: Akıl vermek gibi olmasın.
1: Tüketicinin korunması hakkında kanun, madde 8, ayıplı mal. Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması,

ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerden bir veya birden fazlasını taşımayan, satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan, muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.

0: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Reklamlar.
2: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
3: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
2: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
3: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
4: Türksel gücünde 5G.
5: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
6: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1 milyon 499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
10: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
11: Yoksa sorun değil.
10: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
9: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
12: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
13: Sağlamsa Lassa.
14: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
15: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklamlar.
1: Saat 7:30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Tayirdam. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitti. Belçika Kraliçesi Matilde Başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyareti devam ediyor. Merkez Bankası Mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek verinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu sosyal medya ve oyun platformu düzenlemesinin önemli bir milat olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'de. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in daveti üzerine Kazakistan'a gitti. Erdoğan çiftini Astana'daki havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev karşıladı. Resmi temaslarına bugün başlayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için havalimanında coşkulu bir karşılama vardı. Erdoğan çifti ve Tokayev ellerinde iki ülkenin bayraklarını taşıyan çocukların arasından tören alanına geçti. Bayrakları taşıyan çocukların kıyafetinde hem Türkçe hem Kazakça sarsılmaz kardeşlik, ebedi dostluk mesajı yazılıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev geçit törenini izledi. Geçit töreni sırasında helikopterler de iki ülkenin bayraklarıyla uçtu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için havalimanında bir de dombura sürprizi vardı. Kazak çocuklar Erdoğan çifti için dombura çaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Astana'daki resmi temasları bugün başlayacak. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılayacak. İki lider baş başa görüşmenin ardından Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'daki temaslarını tamamladıktan sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Belçika Kraliçesi Matilde Başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyareti devam ediyor. İstanbul'un ardından Ankara'daki görüşmelerde de ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Belçika Dışişleri Bakanı Maxim Prevot'u kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Belçikalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Merkez Bankası Mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Mart'ta cari işlemler hesabı 9 milyar 672 milyon dolar açık verdi. Yıllıklandırılmış cari açık 39 milyar 724 milyon dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek verinin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Mehmet Şimşek, Nisan ayı verilerinde cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngördüklerini belirtti. Bu yıl cari dengeyi küresel enerji fiyatlarının etkileyeceğini ifade etti. Bakan Şimşek, uygulanan programla bu etkinin yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağının değerlendirdiklerinin altını çizdi. Bakan Şimşek, enerjide dışa bağımlılığı azaltan katma değerli üretimi ve yeşil dönüşümü destekleyen politikaların sürdüğüne de vurgu yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Standartları Enstitüsü'nün ithalat denetimleri kapsamında yaklaşık 6 bin ürünün ülkeye girişinin engellendiğini açıkladı. Son bir yılda 243 bin ürün denetimi gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakan Kacır, TSE'nin düzenlediği 26 bin belgeyle ihracatçıların küresel pazarlardaki hareket alanını genişlettiğini de kaydetti.
2: Sosyal medya ve...
3: Enstitümüz son bir yılda uygunluk değerlendirme alanında düzenlediği 26 bin belge ve 130 bin raporla ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki hareket alanını genişletti, tüketicilerimizin güvenli ürünlere ulaşmasına önemli katkı sundu. Milli standartlarımızı oluşturmayı, dijital ve yeşil ekonominin normlarını tayin etmeyi, üretim ve teknolojide bağımsızlığımızın teminatı addediyoruz. Enstitümüz devreye aldığı Yeşil OSB sertifikasyon sistemiyle çevresel sürdürülebilirliği esas alan 28 organize sanayi bölgemizi Yeşil OSB olarak tescilledi. 2002'de 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımızı 276 milyar dolara ulaştırdık. Türkiye bugün Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçı ülkedir.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya ve oyun platformu düzenlemesinin önemli bir milat olduğunu söyledi. Dijital çağda çocuklarımız en büyük servetimiz, onları korumak insanlığın ortak geleceğine dair ahlaki bir ödevdir, dedi. Bakan Uraloğlu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Küresel Düzenleyiciler Sempozyumu açılış programında konuştu.
2: Sosyal medya ve oyun platformları düzenlemesiyle önemli bir milat daha gerçekleştirdik. Bu yasa dijital dünyada özellikle çocuklarımızı korumayı merkeze alan koruyucu ve düzenleyici bir vizyonun ürünüdür. Dijital çağda en büyük olmazsa olmazımız çocuklarımızdır. Onları şiddetten, istismardan, ekran zorbalığından ve kontrolsüz ekran bağımlılığından korumak sadece ulusal bir sorumluluk değil, aynı zamanda insanlığın ortak geleceğine dair ahlaki bir ödevdir.
1: Şanlıurfa ve Samsun'da sel felaketinden etkilenenler için 30 milyon lira tutarında kaynak aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, afetten etkilenenlerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ekiplerin saha incelemesi, hane ziyaretleri ve hasar tespit çalışmalarını ilgili kurumlarla koordine içinde yürüttüğünü kaydetti. Göktaş, psikososyal destek ekipleriyle ilk andan itibaren sahadayız, afetten etkilenen vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti veriyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu bugün Kahramanmaraş'a gidecek. İki gün sürecek çalışmalarda bölgedeki yetkililerden olaya ilişkin bilgi alınacak. Hayatını kaybedenlerin kabirleri ve aileleri ziyaret edilecek. Ziyaret öncesi yapılan toplantıda akademisyenler çocukları suça iten nedenleri ve çözüm önerilerini paylaştı. Aile bağının güçlendirilmesi bir kez daha öne çıkan tavsiye oldu. Düzce merkezde 14 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 24 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilen şebekedeki 51 şüpheli yakalandı. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceklerini söyledi. Adalet Bakanı, operasyonu gerçekleştiren Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına ve Düzce İl Jandarma Komutanlığına da teşekkür etti. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 37. oturum sona erdi. Oturumda tutuklu sanık iş insanı Seza Büyükçulha savunmasını yaptı. İmamoğlu'yla aynı oteldeki görüntülerine dair karşılaştık, ayaküstü sohbet ettik, o kadar dedi. Oturumda Kültür AŞ'de satın alma müdür vekili olarak görevli olan Gökhan Köseoğlu da savunma yaptı. İddianamede yer alan bir takım usulsüzlüklere şahit olduğunu, bunları mülkiye müfettişine aktardığını söyledi. Etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeyi tekrar ettiğini belirtti. 37. oturumla birlikte 50 tutuklu sanığın savunması tamamlanmış oldu. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı belirtiliyor. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir biyodizel üretim tesisindeki tankta patlama meydana geldi. Patlama sırasında tank üzerinde bulunan bir işçi hayatını kaybetti. Yanıcı maddelerin bulunduğu tanklarda çıkan yangın, yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Türk savunma sanayinin yükselişi tüm dünyada hayranlık uyandırıyor. Belçika Savunma Bakanı Franken'den Ankara'da çarpıcı bir itiraf geldi. Türkiye bizden çok ileride. Franken, Türkiye Belçika Savunma Sanayi Günü'nde konuştu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de iki ülke arasındaki savunma işbirliği için Temmuz ayındaki NATO zirvesini işaret etti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın ittifaktaki savunma harcamaları hedefini yükseltti.

0: düzeltme çabalarının doğru bir adım olduğunu söyledi. Rutte, Avrupa müttefiklerinin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı tepkilerinin Washington'da biraz hayal kırıklığı yarattığını belirtti, ancak müttefikler mesajı duydu, dedi. Rutte, Rusya'nın ittifak için en önemli ve doğrudan tehdit olmayı sürdürdüğünü söyledi. NATO topraklarının her bir santimini savunmak için her zaman gerekeni yapacağız, dedi. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki de Avrupa ile ABD arasındaki bağların kopmasının Rusya'nın çıkarına olacağı uyarısını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'de. Trump, Çin Meclisi'nin de içinde yer aldığı Tiananmen Meydanı'nda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. Tören sonrasında liderler ve heyetleri görüşmeye geçti. Görüşmenin başında liderler kısa süre basına görüntü de verdi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin ve ABD'nin başarısının birbirleri için fırsat olduğunu söyledi. 2026 yılının Çin-ABD ilişkileri için geleceğe kapı aralayan dönüm noktası olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump ise Çin'le ABD arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi olacak, dedi. Çin liderine övgülerde bulundu. Görüşmede İran savaşı, ticaret, yapay zeka teknolojileri, Tayvan meselesi ve küresel ekonomik ilişkiler başta olmak üzere birçok kritik başlığın ele alınması ve ortak açıklama yapılması bekleniyor. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail ile Lübnan hükümetleri arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Görüşmelerin 3. turunun bugün yapılması bekleniyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, ülkesinin güneydeki gerginliği sona erdirecek müzakereler için İsrail'e varılan ateşkese bağlı olduğunu belirtti. Aoun, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği köylerde evleri havaya uçurup yıkmayı sürdürdüğüne dikkat çekti. İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda bir araya gelmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen ilk toplantı, 1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme olarak kayıtlara geçmişti. Görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lübnan ve İsrail'in Washington Büyükelçileri katılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'u Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti. Lübnan basını Cumhurbaşkanı Aoun'un Netanyahu ile muhtemel bir görüşmeyi ülkede istikrar çabalarına zarar vereceği düşüncesiyle reddettiğini yazdı. Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun müzakereleri kanın durdurulması ve kalıcı çözüm için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken Hizbullah ve ona yakın çevrelerse doğrudan temasları teslimiyet şeklinde niteleyerek sürece karşı çıkıyor. Gazze'de ateşkes ilan edildi. Ancak İsrail'in saldırıları, ölümler ve engellemeler bitmedi. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi, Doğu Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında İsrail'in ateşkesi sistematik şekilde ihlal ettiğini açıkladı. Her gün ateşkes ihlali olduğuna dikkati çeken Yüksek Temsilci, hala siviller öldürülüyor, dedi. Filistinlilere verilen sözler tutulmadı ifadeleriyle uluslararası topluma seslendi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitti. Belçika Kraliçesi Matilde Başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyareti devam ediyor. Merkez Bankası Mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek verinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu sosyal medya ve oyun platformu düzenlemesinin önemli bir milat olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'de. Spor. Ziraat Türkiye Kupası'nda TÜMASAN Konyaspor'un finaldeki rakibi Trabzonspor oldu. Bordo Mavililer yarı finalde Ankara'da Natura Dünyası Gençler Birliği'ni 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor, TÜMASAN, Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs Cuma günü 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısında 2 sene daha bu göreve talibiz. Sloganımızsa geleceğin Galatasaray'ı olarak belirledik dedi. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda madalya yağmuru sürüyor. Münih'teki organizasyonun 3. gününde Sude Yaren Uzun Çavdar gümüş madalya kazandı. Paramilli tekvandocumuz Yusuf Yunaş'ta ise Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi derbi maçında Beşiktaş Gain deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 85-72 mağlup etti. Euroleague'de Final Four'un son takımı İspanya'nın Valencia ekibi oldu. Valencia serisinin 5. maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u 81-64 mağlup ederek Atina biletini aldı. A milli erkek handbol takımı 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa elemeleri 3. turu ilk maçında deplasmanda Norveç'e 43-30 yenildi. Milli sporcu Birgül Erken, Finlandiya'nın Sikajärvi Gölü'nde gerçekleştirdiği dalışta Türk spor tarihine adını bir kez daha yazdırdı. Monopalette tek nefeste yatayda 141 metre ilerleyen Erken'in performansı buzaltı serbest dalış dünya rekoru olarak tescillendi.
1: Sıcaklar gelmeden serinliği garantileyin. Arçelik Klimalar sunar.
2: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyiyle Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ'ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara 24, İstanbul 17, Afyonkarahisar 21, İzmir ve Trabzon 23, Adana ve Malatya 25, Antalya 22, Bolu, Samsun ve Erzurum 19, Diyarbakır 27, Van 19 derece.
1: Sıcaklar gelmeden serinliği garantileyin. Arçelik Klimalar sundu.
3: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
4: Yol durumu.
0: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ile 54. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten veriliyor.
3: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
5: Reklamlar.
6: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31

0: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle, sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
4: Türkiye'nin enerji deposu
5: Orbus.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle, sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
6: Opel.

0: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Binacele kılçık hocam.
4: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyProFlex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.

0: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
4: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Deprem anında direksiyon başındaysanız aracınızı güvenli bir yere park edip depremin sona ermesini beklemenizi tavsiye ediyorum. Güvenli park yeri seçimi çok önemli. Zira trafik akışını engellemeyecek ve aracınızın üstüne herhangi bir şeyin düşmeyecek.

0: gideceği bir yeri seçmeniz gerekiyor. Üst geçit, tünel içi veya köprü altında durmayın. Ağaç, elektrik direği veya yüksek binaların yanına park etmeyin. Ben şahsen yurt dışında büyük bir deprem anında otobanda durkak trafiğinde yakalanmıştım. Sürücüler araçlarının patlayacağını düşünerek yola inmişti. Halbuki patlama riski yoktu ve esas tehlike hareketli bir otobanda yaya olarak açıkta kalmalarıydı. Aracınızı gerekmedikçe terk etmeyin. Ancak kıyı bölgelerde olan sürücülerin belki araçlarını terk etmeleri gereken farklı bir risk söz konusu olabilir. Tsunami. Genellikle tsunami öncesi sular birkaç dakika süreyle çekilir. Bu süre içinde kıyı bölgesinden aracınızı panik olmadan, sakin ve dikkatli kullanarak uzaklaşmanız gerekiyor. Eğer yol tıkalı ise ve tsunami uyarısı yapılıyor ise aracınızı trafik akışını engellemeyecek bir şekilde park edip yaya olarak yüksek bir bölgeye geçin. Deprem sonrası araç kullanırken de dikkatli olmanız gerekiyor. Yolda çökme, çatlaklar veya su birikintileri olabilir. Gündüz bunları görmek kolaydır. Ancak gece sürüşü durumu zorlaştırır. Yavaşlayın ve dikkatiniz yolda olsun.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 14 Mayıs Perşembe. Yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı bugün Muhammed Enes Yılmaz hazırladı. Teknik yapımda Sinan Kılıç, mikrofonda ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmeniz temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısıyla Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti. ABD Başkanı Trump, 2 gün sürecek Çin ziyareti için gittiği Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından resmi törenle karşılandı. İki liderin görüşmesinde Orta Doğu'da süren savaşlar, Tayvan meselesi, ticaret ve ekonomi konuları ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden müzakerelerde en önemli önceliğin ateşkesin sürmesi olduğunu belirterek, ateşkesin alternatifi savaşa geri dönmek ve kimse bu senaryoyu tekrar yaşamak istemiyor, dedi. 13 Mayıs 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey'in bugünden sonra divanda, dergahta, bargahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır fermanıyla Türkçenin resmi dil ilan edilişinin üzerinden 749 yıl geçti.
2: Zaman geçiyor.
3: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
3: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
3: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
3: Hayatı dinleyin. Radyodan.
2: Gündem.
3: Hayatın içinde sizinle.

Evet efendim, bu dakikalarda önemli bir görüşme vardı. O görüşme sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki görüşme sona erdi. Tabi ayrıntılar geldikçe bizler de sizlerle paylaşacağız bu ayrıntıları. Birazdan da bu görüşmeyi, bu ziyareti ayrıntılı bir şekilde ele alacağız konuklarımızla. Bugün yorumcu konuğumuz Anka Enstitüsü'nden Güray değerli olacak. İlerleyen dakikalarda ayrıntıları paylaşacağız. Ama günlük gazetelerden öne çıkan başlıklara önce bir kısaca göz atalım. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. Lafta kalmasın Türkiye sizinle sürmanşeti Hürriyet gazetesinde okul saldırılarını araştıran komisyon.

Komisyonun üyesi milletvekilleri kendilerini de örnek vererek bireysel silahlanmaya karşı çıktı. 30-40 silah alabiliyoruz, biz kovboy muyuz diyen vekiller meclisin ortak hareket ederek topluma örnek olması gerektiğini söyledi. Kazakistan'da yoğun gündem. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev'in davetlisi olarak dün Astana'ya gitti. Erdoğan'ı Kazakistan'da yoğun bir gündem bekliyor. Erdoğan, Astana programına Tokayev'le yaptığı görüşmeyle başladı. Görüşmede orta koridorun geliştirilmesi, taşımacılık projeleri, enerji güvenliği, lojistik bağlantılar, savunma sanayi işbirliği değerlendirildi. 15 milyar dolar hedefi konulan iki ülke arasındaki ticarette Erdoğan'ın gündeminde. Erdoğan yarın da Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılacak. Erivan'la tarihi başlangıç, normalleşme süreci kapsamında Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar tamamlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın merakla beklenen Çin ziyareti dün başladı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio Çin'e Venezuela lideri Maduro'nun ABD'ye getirilirken üzerinde olan eşofmanın aynısıyla uçtu. Venezuela Devlet Başkanı Maduro ABD askerleri tarafından alıkonulup kaçırılırken üzerinde Nike marka bir eşofman vardı. O dönem bu eşofman bir fenomene dönüşmüştü. Dışişleri Bakanı Rubio da dün takım elbiseyle bindiği Air Force One uçağında Maduro eşofmanıyla poz verince gündem yarattı. Bazıları bu pozun Çin'e bir mesaj olduğunu öne sürdü. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. 13 yaşındaki kız çocuğuna zincirleme istismar, bakanlık el koydu manşeti Milliyet'te. Bartın'da 1,5 yıl boyunca onlarca kişinin istismar ettiği 13 yaşındaki çocuğa sahip çıkan Aile Bakanlığı açılan davaya da müdahil oldu. Soruşturmada mağdurun annesiyle aralarında çocuk yaştaki zanların da olduğu 33 kişi tutuklandı. Astana'da jetlerle karşılama. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Kazakistan'a gitti. Astana Havalimanı'nda Erdoğan'ı Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev karşıladı. Nursultan Nazarbayev Havalimanı'na inişinde Erdoğan'ın uçağına Kazakistan savaş uçakları eşlik etti. Gözler Pekin'de. ABD Başkanı Trump, Orta Doğu'daki savaşın kırılgan bir ateşkes sürecinde halen çözüme kavuşturulmadığı bir dönemde 8,5 yıl aradan sonra ülkesinin en büyük stratejik rakibi Çin'i ziyaret ediyor. Trump, Şi zirvesinde Orta Doğu'daki savaşın önemli bir gündem maddesi olacağı görülüyor. İki ülke liderinin küresel enerji ticareti açısından kritik geçiş güzergahı Hürmüz Boğazı'ndaki durumu ele alması bekleniyor. Mavi Vatan'a devlet aklı, Türk deniz yetki alanlarını kapsamlı biçimde düzenleyecek Mavi Vatan yasa taslağı çalışması, yetki çalışmalarını önleyen bir çalışma modeli üzerinden yapıldı. Bu yapının ortak kurumsal çerçevesi Ankara Üniversitesi bünyesinde ulusal bir merkez haline gelen Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi'nde oluşturuldu. Merkezin yönetim kurulunda farklı bakanlıkların yanı sıra üniversiteyle sektörden de temsilciler bulunuyor. Kıbrıslı Türk, İngiltere'de devlet bakanı. İngiltere Kralı 3. Charles, Başbakan Keir Starmer'ı istifaya çağırarak görevini bırakan devlet bakanlarının yerine atanan yeni isimleri onayladı. Atananlar arasında Kıbrıs Türk'ü Nesil Çalışkan da yer alıyor. Türkiye gazetesiyle devam ediyoruz. Dünyada bunların benzeri yok manşeti Türkiye gazetesinde. Avrupa'da bir paket çikolata siyasetçileri koltuğundan ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise milyarlarca liralık rüşvet normal gösteriliyor. Hatta siyasi kumpas denilerek suç bastırılıyor. Barajlar doldu, şehirleri su bastı, kış ve bahar bereketli geçti. Baraj doluluk oranı %75'leri buldu. Eriyen karlar ve sağanaksa bazı illerde sele yol açtı. Yeni Şafak'a geçtik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni endişesi Özel'in gece mesajları manşeti Yeni Şafak'ta. CHP lideri Özgür Özel'in partisinden istifa eden Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'la Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a yönelik aşağılayıcı ve küfürlü mesajları partinin yeni endişe kaynağı. CHP kulislerinde bazı vekillerle belediye başkanları kendi aralarında belirli saatten sonra genel başkanla telefonda konuşmayı ve mesajlaşmayı yasaklamamız gerek diyor. Kazakistan'da jeostratejik ziyaret. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Astana'da havalimanında
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev karşıladı. Ziyaret için jeopolitik dengeler açısından büyük önem taşıyor. Görüşmelerde orta koridorun geliştirilmesi, Hazar geçişli taşımacılık projeleri, enerji güvenliği, lojistik bağlantılar, savunma

0: sanayi işbirliği gibi çeşitli başlıklar var. Sabahta devam ediyoruz. Özel ve Ağbaba'nın kara kutusu açıldı. CHP'li belediyelerden adrese teslim ihaleler alan Özgür Özel'le jette fotoğrafları çıkan Turgut Koç tutuklandı. Şaibeli Kurultay'da rüşvet ve Özel'in VIP aracının yapımıyla gündeme gelen Koç'un özel işlere de sponsor olduğu belgelendi. Türkiye savunmada bizden çok ileride, Baykar'da gördüklerini akıl almaz olduğunu belirten Belçika Savunma Bakanı Frenschken'den Türk savunma sanayine büyük övgü. 3 yıl önce de Baykar'ı ziyaret etmiştim. Baykar'da gördüklerim, yeni teknolojiler, Ar-Ge çalışmaları, azim ve büyüme benim için akıl almazdı. O zaman da demiştim, Türkiye bizden çok ileride, biz de hızlanmalıyız, biz de ordumuzu modernize etmeliyiz dedi. Akşama geçtik. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Alo Özgür sancısı manşeti. Özgür Özel'in gidişata itiraz edip CHP ile yollarını ayıran başkanlara yönelik telefon tacizlerine bir yenisi daha eklendi. Özel'in partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılan Ardahan'ın Göle Belediye Başkanı Gökhan Buna'nın eşine mesajlar attı ve senin kocan erkek değil dediği iddia edildi. Başkan Erdoğan Kazakistan'da Türk dünyasıyla güçlü birlik. Erdoğan Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ile Türk Devletleri Zirvesi'ne katılacak. Başkan Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in daveti üzerine Astana'ya gitti. Türkiye'ye müteşekkiriz, katil İsrail'in uluslararası sulardaki saldırısından kurtularak Türkiye'ye gelen küresel somut filosu 54 gemiyle bugün Marmaris'ten demir alarak yeniden Gazze'ye doğru yola çıkacak. Türkiye'ye misafirperverliği için teşekkür eden aktivistler, Gazze'de kasıtlı şekilde soykırım uygulayan İsrail'in saldırılarına rağmen yollarından geri dönmeyeceklerini belirtti. Eurovision'da katile protesto. Avusturya'daki Eurovision şarkı yarışması yarı finalinde İsrailli Noam Baton sahneye çıktı. Yoğun yuhalama ve protestolarla karşılaştı. Son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçtik. Özel sektör tahvili yabancıyı cezbetti manşeti ekonomide. Orta Doğu'daki savaşın ardından yabancı yatırımcının hisse senedi ve devlet tahvili gibi Türk lirası varlık iştahı azalırken özel sektör tahvillerinde hızlı giriş eğilimi sürüyor. Merkez Bankası verilerine göre yılın başından bu yana şirket borçlanma tahvillerine net yabancı girişi 972 milyon doları aşarak tarihi rekor seviyesine ulaştı. İhracat fiyatlarında artış eğilimi sürüyor. İhracat birim fiyatlarında ağırlıkla maliyet kaynaklı artış sürüyor. Mart ayında miktar endeksi geçen yıla göre %16,7 azalmasına rağmen birim fiyat endeksinde %12,3 artış kaydedildi. İthalatta ise birim değer endeksi %6,3, miktar endeksi ise %1,8 artış kaydetti. ABD Başkanı Trump kritik zirve için Pekin'de. ABD Başkanı Trump başta İran savaşı ve küresel enerji krizi olmak üzere yoğun bir gündemi kapsayan resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Trump'ın yerel saatle bu sabah bir araya geleceği Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile İran savaşının sonlandırılması, teknoloji, ticaret ve gümrük tarifeleriyle Tayvan gibi sadece iki ülkeyi değil dünyayı da yakından ilgilendiren kritik konu başlıklarını ele almaları bekleniyor. Evet efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir ara devam edeceğiz.
1: Reklamlar. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranın

0: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
1: Orbus. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Finansiyle kılçık hocam. Albayrak Finans.
6: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 8'i 13 dakika geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz efendim. Bugün yorumcu konuğumuz Anka Enstitüsü'nden Güray Değerli. Sayın Değerli, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın efendim.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısıyla Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti. Burada hiç şüphesiz önemli görüşmeler gerçekleşecek. Özellikle orta koridor olarak tarif edilen bu olgu üzerinden ve yine ticaret hacminin geliştirilmesi yönünde önemli girişimler, adımlar atılacak. Belki önemli anlaşmalar da bu görüşmelerden çıkacak. Şimdi bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın bir Çin ziyareti var. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le ikili görüşmeleri oldu. Geçtiğimiz dakikalarda bu görüşmede sona erdi. Tabii sadece bu iki ülke için değil, tüm dünya için çok önemli bir görüşmeydi.
2: Evet.
1: Zira Amerika Birleşik Devletleri artık Çin'i stratejik mücadele verdiği en önemli aktör olarak ilan etmişti geçtiğimiz yıllarda. Tabii biz Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle son dönemde giriştiği bazı işlerin aslında Çin'i hedef aldığı, Çin'i sınırlamaya yönelik bazı adımlar, evet, olduğu yönünde değerlendirmeler, yorumlar yapıyoruz zaten uzunca bir süredir. Şimdi hali hazırda İran'la işte bir ateşkes süreci var ama bu da çok kırılgan gibi görünüyor. Karşılıklı talepler öyle çok da kabul görecek meseleler gibi görünmüyor. Bunları da birazdan Tahran'a bağlanacağız. Son dakika gelişmeleri neler, onları da öğreneceğiz ama böyle bir tablo içerisinde bir ziyaret gerçekleşiyor, evet, Çin'e. Şimdi nasıl bir durumla karşı karşıya dünya? Buradan ümitli bir çıkış yolu olabilir mi? Çin her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri Çin'i stratejik bir rakip olarak değerlendirse de ABD ve Çin arasında olası bir anlaşma, özellikle nadir elementler, değerli elementler bağlamında ele alındığında Avrupa'da ciddi bir kaygı var şu anda. Özellikle zaten önemli bir aktör olarak Çin'in yükseldiği, ABD'nin zaten kendini dünyanın başat aktörü olarak konumlandırdığı bir noktada Avrupa'nın küresel düzeydeki etkisinin azalmaya başladığı ve artık bunun da sorgulandığı bir dönemde böyle kaygılı bir bakış var şu anda Avrupa nezdinde de.
2: Kesinlikle.
1: İsterseniz bu ziyaretle başlayalım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyareti de hiç şüphesiz.
2: Tabii çok birbirine örtüşen durumlar var.
1: Çok da bağımsız değil gibi görünüyor.
2: Elbette.
1: Siz nasıl okudunuz?
2: Tabii Başkan Trump'ın Çin'i 8,5 yıl aradan sonra ziyareti aslında bütün bunlara şöyle bir genel perspektiften baktığımızda Çin-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin Kissinger diplomasisiyle başlayan süreçten itibaren aslında pragmatizme dayalı olduğunu, bunu geleneksel pragmatizmin asıl Çin tarafı, yani Çin tarafıyla bunu çok daha net ortaya koyabiliriz. Amerikan politikaları daha çok Çin'le ilişkileri düzeltme veya birlikte hareket etme veya birlikte dünyayı paylaşma noktasından gittiğini de söylemek mümkün. Şimdi burada da benzer bir durumu görüyoruz. Tabii iki tarafta da bir pragmatist bir yaklaşım var. Çatışma kültürü veya çatışma, sürekli bir çatışma hali yerine biz bunu ortak menfaatlere nasıl dönüştürebiliriz? Karşılıklı bağımlılık durumları da var burada kaçınılmaz biçimde. Ama burada karşılıklı bağımlılıkta özellikle son 5 yıl, hatta son 3 yılda bu dengenin Çin lehine çok net biçimde bozulduğunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Trump'ın ilk dönem söylemleri, ki geçen yıla kadarki söylemleriyle, hatta bundan 6 ay kadar öncesine, 3 ay öncesine kadarki söylemleriyle şimdiki söylemlerin arasında dünya kadar 180 derece fark olduğunu çok net görebiliyoruz. Dolayısıyla Çin'in varlığının ötesinde, Çin'in hegemonyasının, Çin'in teknolojik hegemonyasının, başta onu teknolojik hegemonya olarak altını çizelim. Çünkü askeri boyutunu Tayvan üzerinde, tabii ki Hint-Çin denizinde, Pasifik'te elbette gösteriyor ama kullanmıyor. Ama bunun yerine neyi kullanıyor? Teknolojik hegemonyasını kullanıyor. Teknolojik hegemonya bugün dünyayı yapay zeka, robotik çalışmalar, Android, bir takım işte sistemler, bütün bunlara baktığımızda özellikle harp sanayinde, savunma sanayinde Çin'in bugün geldiği seviye Amerika Birleşik Devletleri'ni çok ciddi şekilde tehdit eder boyutta. Dünyadaki iki, şu anda iki güçten bahsedebiliyorsak, bahsediyorsak eğer, ki Rusya'yı burada bir tarafta tutuyorum, Türkiye bu güçler içerisinde ilk 7'de sayabiliriz. Onu da ayrıca bir parantez içinde belirtelim tabii ki. Ama bu boyutuyla Çin'in görünür tarafıyla şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin harp silah araçları açısından, Amerika Birleşik Devletleri'nin gerek modernizasyon, yeni silah sistemleri ve bir takım bilinmeyen yeni teknolojilere de baktığımızda Çin'in üstünlüğünü görebiliyoruz. Bunlar tabii çok önemli konular. Neden? Amerika Birleşik Devletleri bundan 6 ay öncesine kadar gümrük duvarlarına her gün yeni bir tuğla koyarken, ya Çin'e ilişkin doğrudan açıklamalar yaparken, bugün Çin'i ziyaret eder bir Trump'la karşı karşıya kaldık. Burada tabii İran savaşının çok büyük etkileri var. Çin'in enerji bağımlılığında Çin'i İran'dan koparmak veya Orta Doğu, buna Irak da dahil. Çünkü Irak da Amerika Birleşik Devletleri için artık bilinmez bir yere sürükleniyor. Haşr-ı Şabi'yi de düşündüğümüzde.
3: İran dediniz. Evet. Ona Venezuela'yı da ekleyerek şöyle bir soru sorsam. Doğru. Şimdi bu planda Çin'le görüşme planı belirdi. Çin'le görüşme gerçekleşmeden önce hem Venezuela'da hem İran'da, özellikle Çin, evet, buralardan önemli
2: çok yakın
3: bir petrol
2: ilişkileri de var,
3: tedarikçisi. Evet. Şimdi buralardaki bağlantıyı kesme arzusuyla mı Çin'e gidip Çin'de bir görüşme gerçekleştirme kesinlikle planı vardı?
2: Kesinlikle. Bunun arka planındaki en önemli birinci madde bu. Çin'i İran petrolünden bir şekilde nasıl bağımsız veya Çin'e tedarik sağlayabilecek, ne gibi alternatifler yaratabiliriz? Bunlar var. Bunun içerisinde nükleer, minikler santrallerle yapılacak, santraller üzerinde yapılacak ortak çalışmalar var. Artık dünya alternatif enerji kaynaklarına, mini nükleer reaktörlere dönüş yapıyor. Veya çeşitli enerji kaynaklarına dönüş yapıyor. Kaldı ki Amerika Birleşik Devletleri zaten Avrupa Birliği'ni Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte Rusya'yı kışkırtarak Avrupa'nın bütün gazını neredeyse kendisine bağladı. Aynı şekilde Türkiye de buna dahil oldu. Türkiye komşusu İran'dan bir şey alamıyor artık. Petrol, gaz. Böyle bu duruma geldik. Ve biz Amerika Birleşik Devletleri'nden ithalat yapıyoruz. Şimdi bunu Amerika elindeki mevcut karbon bazlı enerji kaynaklarını, petrol, doğal gaz, kaya gazı veya buna benzer ne kadar yeraltı zenginliği varsa, enerji kaynağı varsa, bu rezervini Çin'e aktarmanın veya bunu ortak kullanma gibi bir takım teklifler de yapabiliyor. Veya bunun üstüne yeni projeler geliştirelim, ortak projeler geliştirelim diyor. Bakın, Ping

0: dünyaya yeniden, bu yeniden demeyelim, bu hegemonik duruşu, hegemonik paylaşımı iki ülkenin, Rusya'yı da yine bir ayrı bir tarafta tutmakla beraber, biz bunu nasıl fırsata dönüştürürüz? Şu anda iki ülke bunun pazarlığını yapıyor.
1: Peki ılımlı bir tablo ortaya çıkarsa bundan kaygılanması gerekenler kimler?
0: Valla bundan, aslında bundan bölge rahatlar. Bir kere onu söylemek lazım. Ama bu, şunu söyleyebilirim, Avrupa Birliği'nin çok da işine gelmez. Onu size söyleyeyim. Ha, biz ne oluruz? Tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Uzak Asya ile, Çin'le, Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkileri, Avrupa Birliği veya küresel duruşuyla, küresel dengeler içerisindeki pozisyonu ne olur? Orta Koridor'un en önemli ülkesi olan Türk dünyası ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bizim şu anda kontrol ettiğimiz, bizim egemen olduğumuz bu coğrafyada, Anadolu coğrafyasının ötesinden bir şeyden bahsediyorum. Dolayısıyla Orta Koridor'un ana sahibi, ana güzergah noktası da değil, ana güzergahı Türkiye veya Türklerden geçiyor. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kazakistan Devlet Başkanı davetiyle oraya yaptığı ziyaretin bu döneme de denk geliyor olması, bu çok anlam içeriyor. Çok anlamlar buna yüklenebilir. Dolayısıyla birçok anlam yüklenebilir. Dolayısıyla bizim buradaki avantajımız belki de bu, kaybedenle kazananlar arasında en iyi noktada olan durum, en iyi noktada olan ülkelerin başına biz geliyoruz. Çünkü Orta Koridor dediğimiz, ki İpek Yolu artık kadük oldu. Neden kadük oldu? Çin hegemonyası Batı'da, özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından adeta boğuldu. Onun üzerine yeni koridorlar, Kuzey Koridoru zaten başka, o Rusya'dan geçen bir koridor veya Baltık veya işte Kuzey Denizi'ni de kapsayan boyutu var. Ama Orta Koridor enerji ve ticaret yollarının en yoğun aktığı ve en fazla ülkeyi içeren, yani güzergah boyunca en fazla ülkeyi içeren bir boyutu var. Buradan Orta Avrupa'ya bağımlılığı olan orası. Türkiye burası. Türkiye ve Türk coğrafyası. Türkiye'nin himayesinde, bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kazakistan Devleti'nin savaş uçaklarıyla karşılanıyor olması çok anlamlı bir mesajdır. Bunu altını çizerek söylüyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin himayesinde belki çok abartılı bir tanımlama olabilir, ama Türkiye'nin çok etkin olduğu bu coğrafyada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Orta Koridor'un ana güzergahına bizler sahibiz. Bu her halükarda bizi bu işlerden karlı çıkarır. Bunun altını çizelim, ama Avrupa kaybeder burada. Onu da net söyleyelim. Tabii ki burada İran'ın durumu çok kritik. Onu hemen belirtmek lazım. İran burada bu görüşmenin sonuçlarını, acaba Çin'le olan ilişkilerimi bu etkiler mi diye bekliyor. Ama bugünkü tabloya, karşılanma ve ilk mesajlara baktığımızda, Çin pragmatik bir yaklaşımla her zaman
1: Peki
0: olduğu gibi,
1: Ruslar bu orta koridoru nasıl ele alıyor?
0: Ruslar da bu orta koridordan son derece rahatsız. Ve buraya girmek için Türk Devletleri Teşkilatı'na bir şekilde buraya nüfuz etmeye çalışıyor. Veya yeni savunma pakları, yeni ekonomik paklar oluşturmaya çalışıyor. Şanhay bunların başındaydı. Şanhay Beşlisi, ki o çok genişledi. Ama bunun devamında da yeni ekonomik ve askeri bir takım ilişkileri geliştirmek istiyor. Orta koridoru değerlendirmek istiyor. Bir kere neden? O da bu coğrafyada etkin ve etken bir ülkeydi. Neden? Çünkü 1917'den ta ki 1990'a kadar, hatta 2000'li yıllara kadar bunu sarkıtabiliriz, çok ciddi bir Sovyet baskısı ve egemenliği altında olan ülkelerdi buralar. Yani ama ne oldu? Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra tabii ki bağımsız devletler yine karşılıklı ilişkiler devam etse de, bugün Kazakistan Devlet Başkanı çok net, bu zaman zaman bunu hatırlayın, uluslararası toplantılarda veya ikili toplantılarda Rusça konuşmamayı bilhassa tercih ettiğini ifade eden, Putin'i de bu konuda adeta yani orta sert biçimde uyaran açıklamaları var. Dolayısıyla burayı bir şekilde kontrol etmek ister Rusya, nüfuz etmek ister. Kısmen de bunu yapabiliyor. Ama buranın sahibi Türkler. Bu sahipliğin başında da Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Bunu da altını çizmek lazım. İran burada nerede? İran burada son derece kaygılı. Çin'le olan açık ve örtülü bir takım

0: faaliyetleri var. Bunu savaş
1: Hı.
0: ve harp teknolojilerinde İran'ın direncinde o direnç mekanizmalarının arka planında Çin'le ilişkilerini çok net görüyoruz. Acaba bundan etkilenir mi? Ve ben ihracatta en büyük ihraç kapım olan Çin'i kaybeder miyim? Veya burada pazarım azalır mı? Burada kaygılanması gereken en önemli ülke tabii ki Çin, Rusya ve Avrupa.
1: Peki devam edeceğiz sayın değerli. Efendim şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından yeniden birlikteyiz.
2: Reklamlar.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
7: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
3: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
10: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
11: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
13: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
14: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
15: Migros Yemek.
14: Migros uygulamasında.
13: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
16: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle 1 yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
13: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
17: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
18: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Bu bölümde TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikte. Harun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın efendim, hoş bulduk.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki tabii müzakere sürecine ilişkin birçok iddia ortaya atıldı. İşte karşılıklı talepler var. Bu taleplerinin karşılıklı olarak da henüz bir yanıt verilmediği ve kabul edilemez olduğuna yönelik her iki taraftan da açıklamalar geliyor. Şimdi savaşın en başına gittiğimizde Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'dan talepleri vardı. İran bu talepleri kabul etmeyeceğini ifade etti ve bu hep birlikte o savaşa tanıklık ettik, o kıyıma tanıklık ettik. Ama buna rağmen İran ciddi bir mukavemet gösterdi. İşte gelen istihbarat raporları İran'ın hala füze kapasitesini koruduğu,

0: savaşmaya gücü olduğuna yönelik Amerikan kaynaklarının paylaşımları var. Böyle bir tablo içerisinde Amerika Birleşik Devletleri hala savaşın başında İran'dan talep ettiklerini talep etmeye devam ediyor. Bu bir zaten çelişki. Bu durumu kabul etmediği için savaşı göze almış bir İran'dan bahsederken, bu savaşı öyle ya da böyle çok da Amerika Birleşik Devletleri bir zafer havasında sunabilecek kadar önemli bir kazanım elde etti mi? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Hal böyleyken İran niye bu talepleri kabul etsin? Kaldı ki İran özellikle Hürmüz konusunun statüsü bağlamında da savaş öncesi durumdan daha farklı bir durumu öne sürdü. Böyle bir açmazla karşı karşıyayız gibi görünüyor Harun Aykaç. Bu müzakereler sürecine ilişkin bir gelişme var mı? Çin'deki bu ziyaret, ABD-Çin görüşmesi İran'daki bu durumu nasıl etkiler? İran bu durumu nasıl karşılıyor, seyrediyor? Nasıl bir beklenti içerisinde? Tüm bunları merak ederiz.
1: Evet, yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o 14 maddelik esasa dönmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri 14 madde göndermişti İran'a. Bu maddeler üzerinde görüşlerinizi bildirin diye. İran da görüşlerini bildirdi, fakat Trump birdenbire sinirlendi tekrar. İşte ben bunları kabul etmiyorum, bunlar kabul edilemez maddelerdir şeklinde. Kabul edilemez dediği madde.
0: Harun Aykaç. Efendim bağlantımızda bir problem oldu. Yeniden bağlanmaya çalışacağız tabii. Harun Aykaç, malum problemler yaşanıyor. Bağlantılar konusunda özellikle İran'da son dönemde bu anlamda sıkıntılar var. Biz yeniden
1: Evet.
0: ulaşmaya çalışacağız. Arkadaşlarımız deniyor. Şimdi evet, yeniden bizimle birlikte Harun Aykaç.
1: Evet, yani dediğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri 14 madde gönderdi. İran buna cevap verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump dedi ki bunlar kabul edilemez. Sonra İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai dedi ki Amerika'nın kabul edilemez dediği maddeler şunlar. Bir dedi, savaşın bütün cephelerde sona ermesi. İki, ABD'nin ambargoları kaldırması. Üçüncüsü, bizim mal varlıklarımız ellerinde var. O mal varlıklarının bize iadesi sağlanmalı. Dördüncüsü dedi ki işte Hürmüz Boğazı idaresinin İran'a ait olduğu kabul edilsin. Bu noktada çok ciddi bir tabii ki çatışma var. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nın bundan sonraki idaresinin İran'da olmasını istemiyor. Hatta başlarda Trump demiş ki beraber idare edelim. İran bunu kabul etmedi. Ondan sonra nükleer meselede de dedi ki biz öncelikle bu meselelerin konuşulmasını istiyoruz. Bu meseleler bir konuşulsun. 30 günlük süreç içerisinde de biz nükleer meseleyle ilgili adımlarımızı atarız ve konuşuruz. Yani İran'ın şeyi bu. Ancak İran Dışişleri Bakanı yardımcısı Kazım Garip Abbadi dedi ki bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri aslında bizim verdiğimiz cevaplarla yetinmiyor. Tamamen bir teslimiyet istiyor bizden. Bunu da dedi bizim kabul etmemiz mümkün değil. Çünkü İran'ın menfaatlerine ters. Uranyumu diyor bize verin. Füze başlıklarını indirin. Menzillerini kısaltın. Bunlar diyor bizim ülkemizin güvenliği için kabul edilebilecek bir şey değil. Ama biz şu anda hazırız. Eğer Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki ablukayı kaldırırsa biz de kaldırırız. Gemiler geçmeye başlasın. Dünya ekonomisi özellikle petrol alanında rahat bir nefes alsın. Ama bu da tabii ki Çin'le de bağlantılı. Şu anda ABD Başkanı ile Çin Başkanı görüştü. Görüşmeleri sona erdi bir yarım saat önce. Çin'in İran'a dönük ifadeleri vardı Abbas Arakçı Çin'e gittiğinde Trump'tan önce. Demişti ki bu meselelerin barışçıl yoldan hal edilmesi gerekir. Uranyum zenginleştirme noktasında İran'ın da diğer ülkeler gibi hakkı var. Hürmüz Boğazı noktasında da barışçıl bir çizgi izlenmeli. Dolayısıyla ABD ve Çin'in İran noktasında neyi konuştukları, neyi ortaya koydukları, neyi deklare edecekleri işin doğrusu hem dünya tarafından hem İran tarafından çok ciddi merak ediliyor. Çünkü Çin'in atacağı adımlar bazı noktalarda belirleyici olacak. Eğer bir çözüm bulunur da yol açılırsa anlaşmaya varılır. Hürmüz Boğazı tekrar açılır. Yok, gerçekten ciddi bir anlaşmaya varılamazsa Boğaz da açılmayacak. Bu sefer Amerika Birleşik Devletleri kendi taleplerini kabul ettirmek için yeni bir savaşa girmekten çekinmeyebilir.

0: Buna karşılık olarak da İran şu anda eğer Amerika Birleşik Devletleri bize tekrar saldırmaya cesaret eder veya karar verirse biz bütün güçlerimizle onların karşısında yer alacağız. Devrim muhafızları ordusu, İran ordusu ve aynı zamanda İranlı siyasi erkler bunu çok net deklare ediyor. İran Meclis Başkanı Doktor Muhammed Bakır Kalibaf, biz Amerika Birleşik Devletleri'nin her türlü senaryosuna hazırız. Saldıracaklarsa biz de karşılık vereceğiz dedi. Bizim dedi 14 maddelik bu tekliflerimiz kabul edilebilir değil diyorlar. Halbuki dedi bu İran'ın menfaatlerine dayalı karşılıklı anlayış saygı çerçevesinde halledilebilecek şeyler. Dolayısıyla biz İran'ın menfaatleri uğruna her türlü bedeli de ödemeye hazırız diyor. Bakalım ne olacak.
1: Peki. Harun Aykaç, çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkıların için yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim, Ankara Enstitüsü'nden Güray Değerli ile devam ediyoruz İran meselesine. Şimdi tabii karşılıklı talepler var ama bunların öyle çok da karşılık bulduğu söylenemez. Hem
2: Evet.
1: İran hem de Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Şimdi özellikle söz konusu Trump'da olunca zaten anlaşmaya varılsa dahi İran buna zaten şüpheyle yaklaşıyor. Çünkü öncesinde yakın tarihte deneyimlediği birçok saldırı girişimi var Amerika
2: Evet.
1: Birleşik Devletleri'nin anlaşma vaatlerine rağmen. Şimdi Çin ziyareti, Xi Jinping'le görüşme, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki bu süreci ele alış biçiminde etkili olur mu? Xi Jinping, Çin yönetimi, ABD'nin bu tavrını değiştirmede, belki şekillendirmede etkili olabilir mi? Onlar bu işe nasıl bakıyor?
2: Olabilir. Tabii ki olabilir. Zaten biraz önce hem ben ifade ettim hem Harun Bey de ifade etti. İran şu anda son derece kaygılı ve merak içerisinde bekliyor buradan ne çıkacak. Ama bu yakınlaşmanın çok çok net bir göstergesi var. Çok net görünen bir tarafı var. Amerika Birleşik Devletleri gerek teknolojik hegemonya çerçevesinde gerek askeri gelişmeler Asya Pasifik odaklı, Tayvan odaklı hem buraları yatıştırmak hem Çin'le karşılıklı bağımlılığı arttırmak ve en önemlisi de İran enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltmak noktasında bir hamle yapıyor. Bir kere bu çok net. Dolayısıyla bunun adı böyle bir kere. Yani İran burada elbette birinci derecede kaygılanacak ülke. Bu görüşmenin nasıl değerlendirilirse veya nasıl çıkarsa çıksın bu görüşme İran-Çin ilişkilerinde bir kırılma yaratır demek belki çok erken ve çok abartılı olabilir ama önemli bir dönemeç sayılabilir. Çünkü İran bu direnci gösterirken gerek diplomatik açıdan yani masada gerek sahada gerek elindeki halen daha bilinmeyen kapasitesiyle, harp silah kapasitesiyle baktığımızda İran burada bu duruşunda geri adım attırabilecek ve Çin'le olan ilişkilerine biraz daha belki araya bir takım başka filtrasyonlar konulabilir önümüzdeki dönemde. İran bu açıdan bunu çok büyük bir kaygıyla bekliyor. Yani direncinin temel kaynağı Çin ve Rusya ile olan arka plandaki ilişkileri.
1: Ki savaş sürecinde
2: Tabii,
1: ciddi destek
2: tabii.
1: alındı. Özellikle
2: Acaba
1: uydu
2: ne
1: görüntüleme
2: olacak?
1: destekleri.
2: Şimdi Başkan Trump buraya giderken abi sadece ekonomiyi konuşalım. Üç tane iş adamını orada bilmem ne yapalım. Ya ne güzel falan böyle veya Tayvan'ı konuşalım. Bunlar son derece yüzeysel konular. Ama arka planda İran'a verilen destek var. İran'a verilen desteğin karşılığında da karşılıklı bağımlılığı ve Amerikan gümrük duvarlarını yeniden indirmek bu anlamda ki birçoğunu da uygulamaya geçiremedi Trump bunları biliyoruz. Konuştu konuştu ama yapamadı. Çünkü elinde insan gücü yok. İnsan gücü kalmamış o ayrı bir konu. Dolayısıyla bugün tabii harp stoklarını da neredeyse eritmiş bir Amerika'dan söz ediyoruz. Yani burada İran konusunda bu işi daha fazla sürdürebilecek şu anda fiziki gücünde ve stok açısından baktığımızda Amerika bunu sürdürebilecek kabiliyette bu kabiliyetini artık son noktasına geldi. Yani artık iç tehdide ve büyük risklere dönüşmek zorunda, durumunda daha doğrusu. Dolayısıyla bunu sürdürebilecek

0: bilme noktasında ben burada en büyük destek veren iki ülkeyi, Çin başta olmak üzere, Rusya da sonra da gelir büyük bir ihtimalle. Ben burada bu işi diplomatik çabayla, bir Kissinger yöntemiyle yeniden ben burada bir güvenliğimi tesis edeyim. Buradaki savaş gücümü, kabiliyetimi de kendimi toparlamak açısından bir zaman kazanayım diyebilir. Rusya'nın, düzeltiyorum, İran'ın Çin'e dayalı, arka plandaki sırtını dayadığı güç bu anlamda biraz Amerika ile ilişkilerde böyle yakınlık gösterirse, burada da İran'ın duruşu çok etkilenir, onu size söyleyeyim. Yani masadaki bu iddialı duruşu, sahadaki iddialı duruşu İran'a biraz geri adım attırabilir. Bu İran açısından çok önemli bir risk taşıyor. Bunu özellikle
1: Tabii
0: belirtmek
1: bu
0: lazım.
1: Çin açısından da ciddi bir risk taşıyor. Artık nereye kadar? Şimdi hem Venezuela'da gördük.
0: Tabii ki.
1: Venezuela petrolünde. Şimdi Çin petrolünde, düzeltiyorum, İran petrolünde bunu göreceğiz. Nereye kadar Çin bu kuşatılmaya dur demeyecek?
0: Çin burada tabii biraz önce söylediğim pragmatist ve oportunisttir. Yani bunu kendi lehine nasıl kullanır, ona bakar. Yani Çin ekonomik hegemonyasıyla bugün dünya hakimiyetini götürüyor. Yani bugün Avrupa ve Amerikan otomotiv endüstrisini bitirdi. Şimdi savunma sanayi ve savunma endüstrisini, daha doğrusu, bitirmek üzere veya ele geçirmek üzere. Çünkü bütün nadir elementlerin neredeyse dünyadaki %60, %70 sahibi Çin. Bunu işleyebilen ülke de Çin. Yani bizde rezerv var. Türkiye'de dünyanın nadir elementler açısından en zengin ülkeler arasında sayılan Türkiye, maalesef bugün bir bor tesisini bile idame ettirmede ancak yeni yeni bir şeyler yapabiliyor. Yani biz demir cevherlerimizi, krom cevherlerimizi yolluyoruz. Örnek veriyorum. Bunlar bizim işte paçal yapılmış veya toprakla karışık şekilde

0: Biz bunu yapamıyoruz. Yapamıyoruz ve gönderiyoruz. Yani en değerli ürünlerimizi biz maden hurdası diye, maden atığı diye toprakla karışık Çin bunu alıyor biliyor musunuz Türkiye'den? Bu çok önemli şey. Bunlar çok kritik konular. Dolayısıyla Amerika bunu bir fırsat, Çin bunu bir fırsat olarak değerlendirir. Eğer İran'la ilişkileri petrole dayalı bu ilişkilerini, petrolünü veya enerji açığını kapatacak bir duruma gelirse İran'ı da çok umursamayabilir.
1: Peki.
0: Onu da belirteyim.
1: Devam edeceğiz. Yine kısa bir reklam aramız var. Değerli dinleyiciler, reklamların ardından yeniden birlikteyiz.
2: Reklamlar.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: Sağlam basacağım bu hayatta, sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa
5: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
8: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
0: Çektim günlük hesaptan, hallettim.
1: E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz. Bu bölümde İstanbul Gedik Üniversitesi Asya Pasifik Merkezi Müdürü Sibel Karabel konuğumuz. Sayın Karabel, günaydın, hoş geldiniz efendim.
2: Günaydın, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin'de önemli bir görüşme gerçekleştirdiği Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le geçtiğimiz saat içerisinde de bu görüşme sona erdi. Tabii ayrıntılar netleşmedi ama biz tabii bu görüşmeler gerçekleşmeden önce konu başlıklarının ne olduğu, ne olabileceği yönünde tabii çeşitli değerlendirmeler yapmıştık. Gümrük tarifeleri Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında, yine Tayvan meselesi.

0: Klasik ki bu mesele Çin'i uzunca bir süredir yakından ilgilendiriyor ve Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya olduğu konulardan bir tanesi ve somut olmayan, aslında hepimizin bildiği ve birçok şeyin, yaşanan olayın sebebi olarak gördüğümüzde tabii Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in stratejik rekabeti olarak tarif edeceğimiz bir zaman dilimi içerisinden geçiyoruz. Yaşanılan her jeopolitik gelişmenin bu ikili arasındaki rekabeti nasıl etkileyeceği yönündeki değerlendirmeler üzerinden bir uluslararası sistem okuması yapmaya çalışıyoruz uzunca bir dönemdir. Şimdi Sayın Karaver, bu ziyareti nasıl okursunuz? Özellikle Venezuela'da yaşananlar sonrasında İran saldırısı, İran savaşı, şimdi bir ateşkes süreci var. Şimdi tüm bunların aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i hedeflediği yönündeki değerlendirmeler ışığında ele alacak olursak, şimdi böyle bir dönemde böyle bir ziyaret nasıl okunur, nasıl bir sonuç çıkar? Diğer küresel aktörler, Avrupa Birliği, Rusya gibi ülkeler, yapılar bu görüşmeyi nasıl okur, nasıl değerlendirir, nasıl bir tablo ortaya çıkabilir olasılıklar üzerinden değerlendirirsek, sizin okumalarınız, değerlendirmeleriniz, yorumlarınız nasıl olur efendim?
1: Tabii ki. Öncelikle stratejik rekabet çerçevesi önemli bir referans noktası. Ben de açıkçası başlangıç noktamı Amerika Birleşik Devletleri Çin arasında sadece ekonomik, ticari, işte siyasal, askeri ve teknoloji alanında bir rekabetten öte geniş şemsiyenin küresel yönetişimde kimin kural koyucu olacağına yönelik bir rekabet bağlamında değerlendiriyorum. Dolayısıyla bu çerçeve çok önemli. Evet, arka planda jeopolitik riskler var. Farklı gerilimler ve çatışmalar var devam eden. Bu jeopolitik riskler arka planında ve Amerika Birleşik Devletleri Çin'in uluslararası sistemdeki bu yoğun küresel yönetişime dair rekabeti bağlamında düzlemler birbirleriyle zaman zaman çakışabiliyor. Buna ilaveten sizin de buyurduğunuz üzere bir ikili arasında bir sürü mevzu var, kapanmamış, yani tabiri caizse kapanmamış meseleler var. Bunlar illa çatışmaya sürükleyecek meseleler değil elbette, ama ticaret, ekonomik ilişkiler ve ticari dengesizlik, yani bir asimetri var. Amerika Birleşik Devletleri Trump yönetimi ilk tarife savaşlarını başlattığı vakit 2018 yılında yani ticaret açığı Amerika Birleşik Devletleri için yaklaşık 377 milyar dolardı. Çok agresif ticari politikalar, bu gümrük tarifi hadlerinin son derece yüksek arttırılması, diğer agresif unsurların kullanılmasıyla birlikte 202 milyar dolara kadar gerileyebildi. Ama çok farklı farklı problemler var elbette. Burada ticaret ana başlık olacakmış gibi duruyor. Ama şimdi şöyle bir durum var. Bütün bu arka planları da düzlem düzlem, katman katman ekleyip ilerlediğimizde, şimdi ticaret çok çok farklı bağlamlar var dediğimiz gibi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejisi aslında bu ilişkinin yönetilmek zorunda olduğu, sadece ticari değil. Çünkü Çin bir sürü alanda rakip ve bu çatışmaya evrilmeyecek şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarını koruyacak şekilde yönetilmesi gerektiğine dair son dönemde Trump yönetiminde bir anlayış hakim. Biz bunu nitekim Rubio'nun yorumlarından anlıyoruz, Scott Bessent'in özellikle ticaretle ilgili yorumlarından alıyoruz. Nitekim bu görüşmede çok fazlasıyla konuşulan, üzerinde durulan bir ticaret kurulu kurulabilir. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri bunu Obama yönetiminde teklif etmişti ve böyle bir ekonomi ve siyasi kurul benzeri bir şey kurulmuştu. Fakat o dönemle bu dönem arasında fark var. Şöyle bir fark var. Amerika Birleşik Devletleri artık ulusal güvenliğine dokunacak noktaları ayrıştırıyor. Çin'den belirli taahhütler ve karşılıklı tabii ki tavizler, Çin'in de beklediği tavizler var. Tarım gibi, yani tarımda soya fasulyesi gibi, Amerika özellikle Iowa eyaletini de çok ilgilendiren, tarım potansiyeli olan bölgede de çok ilgilendiren soya alımlarının tekrar başlaması gibi. Çok üst düzey teknoloji liderleri de katıldı malumuz. Burada dikkat çeken de isimler var ve burada Çin ve Amerika arasında uzun dönemdir devam eden bir uçak alımı mevzu var. Yani tarım gibi, uçak alımları gibi daha yönetilebilir alanlarda kısa kısa ilerleme.

0: şeyler talep ediliyor gibi gözüküyor. Tabii ticaret en daha yönetilebilir kısmı, çok fazla alan var. Tayvan mevzu çok önemli bir mevzu, bahsettiniz ve Xi Jinping'de hem açılış konuşmasında hem öncesinde Çin medyasında yer alan haberlerden aldığımız bilgilere göre Tayvan noktasının altını çiziyor. Daha önce Wang Yi de çok kısa bir süre önce Tayvan noktasının, yani ikili ilişkideki en kritik noktalardan biri olduğunu söylemişti. Tayvan noktasında şimdi Trump yönetiminin değişik bir tutumu var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan, yani Çin ile olan ilişkilerinde tek Çin politikası dahilinde hareket ettiğini biliyoruz. Yani Biden döneminde bir takım gaflar olmuştu. Biden iki ya da üç kez bir doğrudan bir savaşa gireceğiz Çin eğer almaya kalkarsa şeklinde açıklamalar olmuştu. Ama genelde aşağı yukarı aynı politikayı benimsiyor. Şimdi Trump yönetimi çok işlemsel biraz yaklaştığı için, yani orta ve uzun vadede bir strateji hedefi kovalamak yerine daha kısa vadeli ve ikili ilişkilerle yürütülebilecek işlemsel odaklı genellikle politikalarını yürüttüğü için, bizim şu ana kadar değerlendirmemize göre, yani yapılanlara göre, icraatlara göre, şimdi Tayvan politikasını şöyle bir yöntem güdüyor gibi. Bir defa Tayvan'ı çok eleştirdi. Yani ikinci döneminde de Tayvan'ı yeriyle etkenler noktasında, yani Amerika Birleşik Devletleri'ne yatırım yapmaya zorladı ve bu yatırımlara sebep oldu aslında. Daha sonra bu konuda sıkıştırmaktan vazgeçti. Diğer yandan şimdi 11.1 milyar dolarlık bir silah satışı söz konusu Tayvan'a. Onaylandı ama bekletiliyor. Dahası Kongre'den bir 14 milyar dolarlık daha silah satışı önerisi var. Şimdi Çin'i kızdırmamak için, elbette Çin için bu ulusal bir mevzu. Bu konuyu askıda bırakıyor. Diğer yandan Tayvan'a da baskı yapıyor Trump yönetimi. Kendi savunma bütçenizi artırın diye. Şimdi nitekim 3 gün önce Tayvan'da 25 milyar dolarlık bir savunma bütçesi. Çok az bulundu ama geçti. Diğer taraftan çok önemli bir mevzu. Bunun gerçekten konuşulup konuşulmayacağı çok mühim. Çin tarafında daha önce de dile getirilmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi jargonunda Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemiyoruz ifadesi yerine Tayvan'ın bağımsızlığına karşı çıkıyoruz ifadesinin beklendiği, yani bunun öne sürüleceği çok fazlasıyla tartışılıyor. Şimdi bütün, bir de İran mevzu var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nın açılması, Çin'in İran'ın üzerinde nüfuzunu, özellikle liderler düzeyinde Xi Jinping'in nüfuzunu kullanarak bir ateşkes ve anlaşmada daha Amerika Birleşik Devletleri'nin şartlarına yönelik bir hizalanmadaki tutumu, aslında tutumda etkili olması bekleniyor gibi. Şimdi bütün bu konu başlıklarını bir araya topladığımızda ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Belli ki karşılıklı tavizler verilecek. Bu tavizlerin ne kadarı basına yansıyacak, kamuoyuna, dünya kamuoyuna yansıyacak, onu bilemeyiz. Ama görünen o ki gerçekten ilişkinin tıkandığı noktalar var. Ve Ekim 2025'ten bu yana özellikle tarife hadleri, gümrük vergileri, nadir, Çin'in en büyük kozu, yani en büyük kaldıraç kuvveti aslında nadir elementlerde, yarı iletkenlerdeki, tedarik zincirlerindeki kritik konum ve üretim, özellikle mıknatıslarda işleme, rafine kapasitesi. Dolayısıyla Çin burada tarife dışı engeller kullanıyor. Karşılıklı olarak bir taviz alışverişi olacak gibi, kuvvetle muhtemel. Ama ilginçtir, İran gibi, Tayvan gibi hem ulusal ve bölgesel konularda burada araç sallaştırılacak gibi gözüküyor. Bu aslında önceki görüşmeleri, yani Başkan Trump bunun çok muazzam bir görüşme olduğunu söylüyor. Evet, belki tarifelerde yine Ekim 2025'teki gibi askıya alma, tehir etme ya da karşılıklı indirme gibi durumlar söz konusu olabilir ama ortada önemli kritik jeopolitik riskler var. Bu risklerde bu masada araçsallaştırılacak. Yani Tayvan mevzunda, yani bu çok önemli bir şey olur eğer Tayvan noktasından Amerika Birleşik Devletleri, çünkü Tayvan'dan da takip ettiğimiz vakit üst düzeyde çok ciddi bir kaygı var. Yani Başkan Trump'ın bu işlemsel bakışıyla ilgili daha uzun ve orta vadeli planlama yapmayacağına dair bir kaygı söz konusu. Bu Çin için şöyle, çünkü Xi Jinping'in yeni Tayvan mevzu hakikaten önemli. Xi Jinping'in yeni bir söylemi var. gelecek nesle Tayvan'la birleşmeyi gelecek nesle bırakılmamalı şeklinde ve Trump yönetiminin ikinci ulusal güvenlik stratejisinde Çin'in Tayvan'ı alacağına dair, yani kapasitesini, tam kapasitesini, askeri kapasitesini tamamlamasının 2027'yi bulacağı söyleniyor. İlk defa böyle bir tarih veriliyor. Dolayısıyla bu mevzu da mühim. Ama bahsettiğimiz gibi, yani yarı iletkenler, teknoloji çok mühim. Yapay zeka ile ilgili görüşmeler olabilir. Kontrollü ve yönlendirilmiş bir ticaret ilişkisi. Yani şöyle söyleyelim, bu iki ülke küresel gayri safi hasılanın %43'ü gibi bir oranını oluşturuyor ve küresel imalatın %48'ini oluşturuyor. Yani öyle bir karşılıklı bağımlılık var ki iki ülke arasında, ayrışmayı yapamıyorlar. Bu tavizler, yani karşılıklı tavizlerle ilişkiyi en azından kısa vadede sürdürülebilir kılmak istiyorlar gibi gözüküyor.
1: Sayın Karaber, çok teşekkür ediyoruz efendim değerli katkılarınız için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Memnuniyetle iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. İstanbul Gedik Üniversitesi Asya Pasifik Merkezi Müdürü Sibel Karaber bizimle birlikteydi. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin liderlerinin görüşmesi özelinde konuştuk. Şimdi yorumcu konuğumuz bugün Ankara Enstitüsü'nden Güray Değerli de bizimle birlikteydi. Evet. Sayın Değerli, çok teşekkür ediyoruz. Değerli de katkılarınız için. Vaktimizin de sonuna geldik. Evet. Efendim, ilk bölümü tamamlıyoruz. Şimdi dış politik gelişmelere baktık. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kazakistan ziyaretiyle başladık. Daha sonra tabii Çin'deki bu önemli görüşmeye baktık. İran'da tabii müzakere süreci yürütülüyor bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında, ama bunların öyle çok da karşılık bulmadığına ilişkin bilgiler, son gelen bilgiler. Şimdi 9 haberleri, 9 haberlerin ardından yeniden birlikteyiz.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: İyi günler, ben Büşra Atayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in daveti üzerine Kazakistan'a gitti. Erdoğan çiftini Astana'daki havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev karşıladı. Resmi temaslarına bugün başlayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için havalimanında coşkulu bir karşılama vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan ayı verilerinde cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngördüklerini belirtti. Bu yıl cari dengeyi küresel enerji fiyatlarının etkileyeceğini ifade etti. Bakan Şimşek, uygulanan programla bu etkinin yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendirdiklerinin altını çizdi. Türkiye, Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Türk Boğazları ifadesine itiraz etmesine Birleşmiş Milletler'e mektup yazarak tepki gösterdi. Mektupta Yunanistan'ın itirazının iç siyasi çıkarlara hizmet etmeyi amaçladığı vurgulandı. Düzce merkezli 14 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 24 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilen şebekedeki 51 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceklerini söyledi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 37. oturum sona erdi. Oturumda tutuklu sanık iş insanı Seza Büyükçulha savunmasını yaptı. İmamoğlu ile aynı oteldeki görüntülerine dair "Karşılaştık, ayaküstü sohbet ettik, o kadar" dedi. Etkin pişmanlıktan faydalanan Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım'ın yeniden ek ifadesi alındı. İfade yaklaşık 5 saat sürdü. Yalım, 2023'teki CHP kurultayı öncesi Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira verdi iddiasını tekrarladı. Bazı delegelerin çocuklarının belediyede işe alınması karşılığında Özgür Özel'e destek verdiğini öne sürdü. Uşak Spor'a yapılan bağış ve çeklerin alanı dışında kullanıldığına dair itiraflar da bulundu. ODTÜ Bahar Şenliklerinde Türk bayrağına saygısızlığa yönelik soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda gözaltına alınan kişi sayısı 19'a yükseldi. 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir biyodizel

özel üretim tesisindeki tankta patlama meydana geldi. Patlama sırasında tank üzerinde bulunan bir işçi hayatını kaybetti. Yanıcı maddelerin bulunduğu tanklarda çıkan yangın, yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Şanlıurfa'da yaşayan 5 yaşındaki çocuk evinin önünde oyun oynarken gözden kayboldu. Evlerinin damında hareketsiz halde bulunan küçük çocuk hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'de. Trump, Çin Meclisi'nin de içinde yer aldığı Tiananmen Meydanı'nda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. Tören sonrasında liderler ve heyetleri görüşmeye geçti. Görüşmede İran savaşı, ticaret, yapay zeka teknolojileri, Tayvan meselesi ve küresel ekonomik ilişkiler başta olmak üzere birçok kritik başlığın ele alınması bekleniyor. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan hükümetleri arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Görüşmelerin 3. turunun yarın yapılması bekleniyor. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Teknoloji sersin, vatanda bulursun. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Xiaomi 17, 12'ye 512 GB akıllı telefon tüm renkler 69.999 lira. Samsung 245 ekran, 4K Ultra HD Smart TV 104.999 lira. Üstelik bu televizyonu satın alanlara Samsung'dan S-Wallet'a tanımlı 8.000 lira hediye para vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com.
6: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.

0: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
1: Reklamlar.

0: Ekonomi.
1: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
0: Politika.
1: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
0: Spor.
1: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
0: Yaşam.
1: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
0: Dünyanın haberi gündemde.
2: Evet efendim, saatler 9'u 9 dakika geçiyor. Gündem ikinci bölümle yeniden birlikteyiz efendim. Bu bölümde Türk Tarih Kurumu eski başkanı Şükrü Haluk Akalın konuğumuz. Sayın Akalın, günaydın, hoş geldiniz efendim.
3: Günaydın Sayın Buran. Bir küçük düzeltme yapayım. Türk Dil Kurumu'nun eski başkanıyım.
2: Evet, ifade etmiştim efendim.
3: Evet.
2: Efendim şimdi buyurunuz. Türkçemiz eski bir dil olmasının yanı sıra dünyada en çok konuşulan diller arasında. Dünyanın en köklü dillerinden Türkçemiz, Karamanoğlu Mehmet Bey'in yayımladığı fermanla resmiyet ve itibar kazandı. Bugün Türk Dil Bayramı'nın da 749. Yıl dönümünü kutluyoruz. Şimdi o süreçlere bir bakalım Sayın Akalın. Evet. Tarihsel süreçte Türkçemiz ne gibi kurumsal kimlikler kazandı? İsterseniz bu süreçle başlayalım. Sonra Anadolu coğrafyasında nasıl algılandı? Yine Türkistan'da nasıl ele alındı, değerlendirildi? Şimdi nasıl bir kültür köprüsü oluştu, oluşturulması için çabalar gösterildi? Tüm bunları merak ederiz efendim.
3: Evet. Sayın Buran, 13. yüzyıl Anadolu'su büyük çalkantılar içindeydi. Köse Dağı Savaşı sonrasında Anadolu'nun siyasi dengesi sarsılmış. Anadolu Selçuklu Devleti ağır baskılar altında kalmıştı. Devlette geçerli dil, resmi dil Farsça uygulanıyordu. Bilim hayatında ise Arapça ağırlık kazanmıştı. Beylikler dönemi başladığında beyler ana dilleri Türkçeyi kullanıyorlar, konuşuyorlardı. Halkın gündelik yaşayışında kullandığı dil de Türkçeydi. İşte böyle bir dönemde günümüzden 749 yıl önce 13 Mayıs 1277 tarihinde Karamanoğlu Mehmet Bey o günün Türkçesiyle "Şimden giriyor hiç kimesine, kapıda ve divanda ve mecalis ve seyranda Türki dilinden gayrı dil söylemeye" diye bir ferman çıkardı. Çünkü yönetim beylerdeydi, beylerin dili Türkçeydi ama devlet dili olarak Farsça yaygınlaşmıştı. Bu sözler yüzyılları aşarak bugünlere ulaşan güçlü bir iradenin yankısı oldu. Çünkü dil, milletin ruhunu taşıyan en büyük hazinedir. İnsan diliyle düşünür, diliyle hisseder, diliyle geçmişini geleceğe ulaştırır. Bir milletin sesi sustuğunda hafızası da zamanla kaybolur. İşte böyle bir dönemde Karamanoğlu Mehmet Bey, Türkçeyi devlet yönetiminin merkezine taşıyan tarihi bir adım attı. Bu karar Anadolu'daki Türk varlığının kültürel temellerini güçlendirdi. Halkın konuştuğu dil ile devletin dili arasındaki ayrılık böylece giderildi. Aslında bu fermanla Türkçe Anadolu'da da devlet dili haline gelmişti. Çünkü Türkçe zaten bir devlet diliydi. Ötüken'de Göktürk Kağanlığı ve Uygur Kağanlığı kendi dilleriyle yönetimlerini uyguluyorlardı. Bildiğiniz gibi Orhon yazıtları dediğimiz, Göktürk yazıtları dediğimiz yazıtlar Türkçe ile, Göktürkçe ile yazılmıştı. Uygur Devleti'nin de dili Uygur Türkçesiydi ve bilim dili olarak, edebiyat dili olarak gelişmişti. Karahanlı Devleti'nin dili Balasagun'da, Kaşgar'da, Kaşgarlı Mahmud'un yazdığı Divan-ı Lügati Türk, Yusuf Has Hacib'in yazdığı Kutadgu Bilik ile Türkçe zaten devlet dili, bilim dili, edebiyat dili olarak gelişmişti. Fakat 8. yüzyıldan başlayarak Oğuz Kıpçak boylarının yerleşmeye başladığı Anadolu'da Türk varlığı özellikle 1071 Manazgirt zaferiyle Anadolu'da giderek kök salmaya, Türkçe dalga dalga yayılmaya başladı. İşte o dönemde Selçuklu, Büyük Anadolu Selçuklu döneminde Farsça'nın egemen olması bu sorunu karşımıza çıkardı. Daha önce Alparslan, Kılıç Aslan gibi ünvanlar alan Selçuklu başkanları, yöneticileri daha sonra işte Farsça'nın etkisiyle Kevhüsrev, Kevkubat gibi adlar aldıklarında da zaten bu etkilenmeyi görüyoruz. Karamanoğlu Mehmet Bey'in bu fermanıyla Anadolu'da Türkçe devlet dili olarak gelişirken aynı zamanda büyük bir edebi uyanış da yaşandı. Yunus Emre gönüllere Türkçe seslendi. Aşık Paşa eserini Türkçe yazdı. Garipname'de zaten Aşık Paşa bu olumsuz durumu da şöyle şikayet ediyor. Bu durumdan şikayetçi. Türk diline kimesine bakmaz idi. Türklere her giz gönül akmaz idi diyerek Türkçe'ye önem verilmediğini ama kendisi eseri Garipname'yi Türkçe yazdığını ifade ediyor. İşte Karamanoğlu Mehmet Bey'in günümüzden 749 yıl önce çıkardığı bu ferman ile Türkçe Anadolu'da da devlet dili olarak gelişti. Edebiyat, bilim, sanat dili olarak da yaygınlaştı. Kök saldı ve üç kıtaya yayıldı buradan.
2: Sayın Akalın, şunu söyleyebiliriz öyleyse. Şimdi 1071 evet. Malazgirt süreci dedik. Evet. 1071 Malazgirt, yani Türklerin Anadolu'ya gelişinden evet. Karamanoğlu Mehmet Bey'in bu fermanına kadar öyleyse sadece konuşma dilinde mi yaşadı Türkçe?
3: Evet, Anadolu'da öyle. Bu aslında Oğuz Türkçesi dediğimiz Türkiye Türklerinin işte bugün Irak'ta, Suriye'de bulunan, Kafkaslar'da ve Balkanlar'da özellikle bulunan Türk topluluklarının dili Oğuz Türkçesine dayanıyor. Oğuz Türkçesi daha önce yazı dili, edebiyat dili olmamıştı. Oğuzlar aslında diğer Türk toplulukları gibi Ötüken bölgesinden batıya doğru yalnızca Oğuzlar bir hareketlilik içerisindeydi. Kaşgarlı Mahmut 11. yüzyılda Oğuzları Beşli Kıpçak bölgesi, yani bugünkü Aral Nehri, işte Hazar Denizi'nin doğusu, güneyi, o bölgeyi anlatıyor Oğuz boyları olarak. Ama biz biliyoruz ki İslamiyet'in yayılmasıyla birlikte Doğu Roma'ya karşı halifeler Yörük Türkmen aşiretlerini, Oğuz boylarını, bugün özellikle işte Adana, Hatay bölgesi, oralara iskan etmeye başladıklarını biliyoruz. Bu tarihte işte 8. yüzyıl, 7. yüzyıl sonları olarak. Ama edebiyat dili olarak Oğuzların henüz kök salmamıştı. İşte Anadolu'da Türklerin de egemenliğinin sağlanmasıyla birlikte 1071 Malazgirt zaferiyle birlikte Türkçe artık Anadolu'da da yayılmaya başladı. Fakat tek sorun devlet dili olmamıştı. İşte Karamanoğlu Mehmet Bey'in bu fermanı bir bakıma Türkçenin Anadolu'da da devlet dili olma özelliğini Türkçe'ye kazandırdı.
2: Peki Sayın Akalın, şimdi evet, Karamanoğlu Mehmet Bey'in bu fermanından sonraki süreçte Anadolu'da evet. Osmanlı artık siyasi birliği sağlayarak bir imparatorluğa dönüşüyor bu tarihsel süreç içerisinde. Peki Osmanlı'ya nasıl sirayet ediyor? Osmanlı nasıl ele alıyor bu meseleyi?
3: Evet, Sayın Buran, bir de yanlış algı var, onu da söyleyelim. Osmanlı deyince Osmanlı hanedanın adı ve Osmanlı'nın dili de Türkçeydi. Osmanlıca dendiğinde sanki bir başka dilmiş gibi algılanıyor. Halbuki Osmanlı Türkçesi, biz Türkoloji araştırmalarında bu dönemin dilini Osmanlı Türkçesi olarak adlandırıyoruz.

0: görüyoruz. Elbette o dönemde Osmanlı Türkçesine Arapçadan, Farsçadan geçen bir sözcük yoğunluğu vardı. Ama devletin dili yine Türkçeydi. Edebiyat dili olarak daha çok Arapça, Farsçanın yoğunluğuyla oluşan, ortaya çıkan bir yazı dili vardı. Fakat halkın konuşma dili her zaman olduğu gibi işte Batı Türkçesi, Oğuz Türkçesinin çağlar içerisinde söz varlığındaki gelişmelerle bugün ulaştığı noktada varlığını sürdürüyordu. Bugün aradan geçen bu 749 yılın ardından Türkçe dünyanın en köklü ve en güçlü dillerinden biri olarak varlığını sürdürüyor. Yapılan araştırmalar Türkçedeki bazı sözcüklerin Sümerce ile ortak olduğu noktasında, 160 kadar sözün ortak olduğunu gösteriyor. Bu Sümerce ile Türkçenin akraba dil olduğunu belki göstermez ama Sümerce ile Türkçe arasında bir dil ilişkisi yaşanmışsa Türkçe en az Sümerce kadar köklü bir dil demektir. Bugün Sümerce konuşan bir toplum yok ama Sümerce ile dil alışverişinde bulunmuş, sözcük alışverişinde bulunmuş Türkçe hala hayatta, varlığını daha da güçlü bir biçimde sürdürüyor. Yayılma alanına baktığımızda Balkanlardan Çin'e kadar uzanan geniş bir coğrafyada 300 milyon civarında insan Türk dilinin çeşitli kollarını konuşuyor. Edebiyatımız, musikimiz, masallarımız, nindilerimiz, atasözlerimiz ve destanlarımız bu büyük dilin taşıdığı medeniyet birikimini gösteriyor. Ayrıca işte şu anda radyodan dinleyicilere hitap ettiğim TRT'nin radyosu, televizyon kanalları aracılığıyla Türkçenin sesi dünyanın dört bir köşesine ulaşıyor. Bu bakımdan Türkçe bugün en güçlü dönemini yaşıyor Sayın Buran.
1: Şimdi Sayın Akalın, yine o sürece bakalım. Şimdi Osmanlı dedik, Osmanlı İmparatorluğu dedik. Şimdi tabii 19. yüzyılda önemli adımlar atılıyor. Şimdi bir milliyetçilik dalgası da var. Tabii ki bundan ciddi boyutta etkilenme var ama şimdi oraya kadar gelmeden önce, şimdi özellikle...

0: adıyla şiirler yazıyordu Türkçe. O dönemin tabii bir eğilimi olarak Arapça divan, Farsça divan yazanlar da vardı ama Osmanlı Devleti'nin yöneticileri duygularını, düşüncelerini şiire dökmek istediklerinde Türkçe şiirler de yazmışlardı. Devlet dili olarak Osmanlı Devleti'nde tabii bir anayasa ancak daha sonra ortaya çıktı. Anayasanın 1876'daki kanuni esasinin 18. maddesi devletin dilinin Türkçe olduğunu belirtiyor açıkça. Tabii daha önce böyle bir anayasa olmadığı için, ama olsaydı ben eminim yine o zaman da devletin dilinin Türkçe olduğu ifade edilecekti. Tabii sizin de belirttiğiniz gibi milliyetçilik hareketleri dile olan ilgiyi, Türkçe'ye olan ilgiyi de Türk toplulukları arasında artırdı. Bunda önemli bir etken 1893 yılında, ki ilk kez bu yıl bu UNESCO tarafından ilan edildi, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak. Biliyorsunuz Wilhelm Thomsen Orhon yazıtlarının Türklerin atalarına ait olduğunu ilan etti 15 Aralık 1893 tarihinde ve böylece Türkçenin köklü bir dil olduğu, tarihinin çok dünyanın en köklü dillerinden biri olarak tarihin derinliklerine uzanan bir dil olduğu ortaya konulmuş oldu. İşte bu buluş Türklerin kendi dillerine yönelmelerine de büyük bir katkıda bulundu. Bu şekilde Türkçe özellikle 1932 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Dil Kurumu'nun kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır diyerek günümüzde yapılması gerekenleri de bildirmektedir. Bugün bizlere düşen görev açık Sayın Burhan. Türkçeyi güçlü ve geniş söz varlığıyla doğru kullanmak, gelecek kuşaklara bütün güzelliğiyle aktarmaktır.
1: Şimdi tabii Ahmet Vefik Paşa'ya özellikle parantez açmak istedim. Evet. Sayın Akalın, bu süreçte bu bahsettiğiniz tarihler içerisinde aslında çok önemli bir adım atıyor. Evet. Lehçe-i Osmani sözlüğünü. İsterseniz orayı da biraz açalım.
0: Tabii. Sayın Burhan, ben şu anda Bursa'dayım. Bursa'nın bu yıl fethinin 700. yıl dönümü. Osmanlı'nın eski başkenti Bursa. Bursa'da Türk sözlükçülüğünün Anadolu'da gelişimi üzerinde duracağım. Bizim Divan Lügati Türk ilk sözlüğümüz Türkçeden Arapçaya mükemmel bir sözlük. Hatta bir ansiklopedik sözlük, kültür hazinemiz. Bu ilk sözlüğümüzden sonra uzun süre iki dilli sözlüklerle hazırlanmış bu sözlüklerde sözlükçülüğümüz devam etti. Genellikle Arapçadan Türkçe'ye, Farsçadan Türkçe'ye, bazen de üç dil arasında sözlükler hazırlandı. Fakat Türk sözlükçülüğü tarihinde bir ilk olarak Ahmet Vefik Paşa 1876 yılında Türkçenin sözlüğünü hazırladı. Ve buna o dönem tabii devletin adı Osmanlı Devleti olduğu için Lehçe-i Osmani adını verdi. Bu sözlükte Ahmet Vefik Paşa Türkçeden Türkçe'ye bir sözlük hazırladı. Ondan önceki bütün sözlükler hep iki dilli sözlüklerdi. Özellikle Ahmet Vefik Paşa'nın sözlüğünde Türk maddesi, sözlük maddesi olarak Türk sözünü tanımladığı madde Türk milletinin kültür tarihinde önemli bir adım oldu. Sözlüğün ikinci baskısı öncesinde Bursa Valiliği görevine atanmıştı Ahmet Vefik Paşa. Burada halk ağzından derlediği sözlerle sözlüğünü geliştirdi. Bursa'dan işte Bursa Havlusu, Bursa İpeklisi, Bursa Kestanesi gibi yerel bir takım söz varlığını da sözlüğüne kattı. Ve böylece Türk sözlükçülük tarihinde Lehçe-i Osmani ilk Türkçe

0: sözcük olarak tarihe geçti. Onun ardından gelen Şemsettin Sami Bey de Kamusu Türki adını verdi ki ilk kez sözlüğüne Anadolu'da Türkçe sözlük adını veren kişidir Şemsettin Sami Bey. Onun bu eseriyle Türk sözlükçülüğünde yeni bir çığır açıldı. Türk Dil Kurumu da Türkçe sözlüğü hazırlarken 1932 yılında kuruluşunun ardından Kamusu Türkiye'yi örnek almıştı. Şemsettin Sami'nin bu eseri Ahmet Vefik Paşa'dan gelen geleneği yansıtıyordu. Ve 12 baskısı yapılmış olan ki ben de 10. ve 11. baskılarının başkanlığını yapmış olmanın onurunu yaşıyorum. Böylece işte Ahmet Vefik Paşa'dan başlayan Anadolu'da Türk sözlükçülüğü geleneği bugün de Türk Dil Kurumu aracılığıyla varlığını sürdürüyor Sayın Burhan.
1: Sayın Akalın, şimdi bunu mesleki açıdan da soruyorum. Şimdi evet. Bizler de TRT spikerleri olarak tabii evet, Türkçe'yi tabii. Doğru konuşmakla mükellef insanlarız. Evet. Buna çaba gösteriyoruz. Her geçen gün öğreniyoruz.
0: Takdir ediyorum sizleri. Evet.
1: Öğrenmeye devam ediyoruz. Ama şimdi bazı kafa karışıklıkları söz konusu olabiliyor. Bu anlamda sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Şimdi dilimize elbette birçok dilden kelimeler, kavramlar geçmiş. İşte yoğunluklu olarak Arapçadan, Farsçadan belki daha az Fransızcadan kelimeler geçti. Evet. Şimdi biz günlük konuşmalarımızda bunları kullanabiliyoruz ama yeni güncel İngilizceden ya da yine Fransızcadan ya da Almancadan dilimize geçen bazı kelimeler var. Evet. Şimdi orada yani eski kabul görülmüş kullanıma gelen kelimeleri kullanmak bir problem değil gibi görünürken Türkçe kökenli olmamasına rağmen ama güncelde dilimize bir şekilde sirayet etmiş ve artık günlük yaşamda kullandığımız özellikle İngilizce bu anlamda birçok kelimeyi kullanmaktan kaçınıyoruz ve bu biraz eleştirel bir durum da ortaya koyuyor. Şimdi nasıl bir fark var ki bu dengeyi nasıl koruyacağız?
0: Evet, Sayın Burhan çok önemli bir konuya değindiniz. TRT bu yönden aslında hep her zaman olduğu gibi öncü rol üstlendi. Elbette bugün dilimize yıllar önce girmiş batı kaynaklı sözleri kullanıyoruz. Yani işte şu anda ben telefondan konuşuyorum, siz radyodan yayın yapıyorsunuz, elektrik var. Bunları dilimizden çıkarıp atmak yerine bir karşılık oturtmak mümkün değil. Ama son yıllarda dilimizin söz varlığında bulunmasına karşılık kullanılan İngilizce kökenli sözcükler çoğunlukta onlar büyük sorun oluşturuyor. Ve bunlar özellikle yazılışlarıyla söylenişleri farklı olan sözcükler, alıntılar. Örneğin server yazılıyor, server okunuyor. Buna ek geldiğinde de serverde değil, serverda gibi bir yazılış ortaya. Halbuki dilimizde sunucu diye bir karşılık var. Türk Dil Kurumu özellikle son yıllarda İngilizceden giren bu sözlere Türkçe karşılıklar öneriyor. Türk Dil Kurumu'nun bu önerisi sadece bir bilim kurumu olarak bir öneri ama bunların işte sizin gibi Türkçe'ye önem veren değerli sunucularımız sayesinde kullanılırsa onların sayesinde bu sözler yaygınlaşacak. Bence burada en önemli görev kitle iletişim araçlarına düşüyor. Yıllar önce girmiş sözleri kullanıyoruz, kullanmaya da mecburuz. Ama yeni giren terimlere karşılık Türkçe önerilen sözleri de kullanmak en önemli görevimiz olmalı. Bu şekilde Türkçenin hem söyleyiş bütünlüğünü koruyacağız hem de yazılıştaki Türkçenin özelliğini yansıtmaya çalışacağız.
1: Şimdi efendim bir soru daha. Yine bu aslında kişisel ama hepimizin yine garip olduğu bir konu. Şimdi burada işte Radyo 3'te örneğin Batı klasik müziği üzerine yayınlar yapıyoruz ya da işte spor programları yapıyoruz. Orada yabancı isimler var. Şimdi bulundukları ait oldukları ülkelerin o isimleri telaffuz ettiği şekilde telaffuz etmeye çalışıyoruz. Evet.

0: çaba gösteriyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi bu sizce nasıl bir yöntem? Bu doğru bir yöntem
1: Evet.
0: mi? Şimdi
1: Evet.
0: onlar bizlerin isimlerimizi zikrederken böyle bir hassasiyet yürütüyor mudur? Bunun nasıl bir
1: Evet.
0: karşılığı
1: Tabii.
0: vardır? Bunu da merak ediyorum açıkçası.
1: Tabii. Sayın Buran, evet, bu da yıllardır benim yaşadığım bir sorun. Bu konuda benim kişisel düşüncem aslında Latin kaynaklı alfabeye geçtikten sonra 1928 sonları, 30-33 o yıllar, hatta 40'lı yıllara kadar Shakespeare adı kullanılacaksa Türkçe'de söylediğimiz gibi yazılmış Shakespeare diye. Fakat işte Chopin gibi diye mesela Chopin diye yazılmış. Bu adların sonradan özellikle 1950'lerden sonra Batı dillerinin İngilizcenin etkisinin artmasıyla birlikte özgün biçimiyle yazma, yani İngilizce'de nasıl, Fransızca'da nasıl yazılıyorsa o şekilde yazıp ve onların telaffuzuyla söyleme eğilimi arttı. Bugün mesela Azerbaycan'da böyle değil. Azerbaycan Türkiye Türkçesine en yakın bir Türk yazı dili ve onlar hem adları hem de geçmiş bu tür yabancı sözleri Azerbaycan Türkçesinde söyledikleri gibi yazıyorlar. Benim kişisel düşüncem bunları söylediğimiz gibi yazmak. Yani nasıl söylüyorsak öyle yazmak. Ama bu konuda büyük bir uzlaşmaya gerek var.
0: Evet.
1: Çünkü özgün biçimiyle yazmayı ve okumayı savunan kişi çok, özellikle basında. Bu konuda geniş katılımlı bir büyük toplantı yapıp orada tartışmak, olumlu olumsuz yönlerini konunun ele almak ve tartışmak gerekiyor bence. Bu konuda bir uzlaşmaya ihtiyacımız var. Ama sizin de belirttiğiniz gibi sorun büyük. Şu anda mesela Türkiye Süper Ligi'nde olsun, birinci ligde olsun, çeşitli milletlerden futbolcular oynuyor, basketbolcular öyle. Yani bunların telaffuzları, bazılarının yazımında kullanılan özel bir takım işaretler var. Onların kullanılması ve bunların da söylenmesi gerçekten bir sorun oluşturuyor. Bu bakımdan bu konuda bir uzlaşmaya ihtiyaç duyuyorum. Evet.
0: Sayın Akalın, çok teşekkür ediyoruz efendim değerli
1: katkılarınız. Ben de teşekkür ederim Sayın Buran. İyi yayınlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.
0: Sağ olun efendim. Türk Dil Kurumu eski başkanı Profesör Doktor Şükrü Haluk Akal'ın konuğumuzdu. Değerli dinleyiciler, bugün Türk Dil Bayramı'nın 749. yıl dönümü. Biz de bu vesileyle Türkçemizi konuştuk. Tarihsel sürecine baktık. Anadolu'da nasıl mesafe kat ettiğini, nasıl kurumsallaştığını anlamaya çalıştık ve sona geldik efendim. Bugün programı Muhammed Enes Yılmaz hazırladı. Teknik yapımda Sinan Kılıç, mikrofonda ben Ceyhan Buran. Yarın aynı saatte gündemde buluşmak dileğiyle mutlu kalın efendim.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Spordaki rekabetin en büyük sahnesi Olimpiyat Oyunları. 1936 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlendi. 49 ülke

0: eden 3963 sporcu katıldı. 19 dalda 129 yarış yapıldı. Basketbol, kano ve handbol ilk kez olimpiyatlara dahil edildi. Yunanistan'ın Olimpia kentinde yakılan ateş ilk kez 7 ülkeden geçip 3075 atlet tarafından Berlin'e taşındı. Türkiye'yi oyunlarda ikisi kadın, 57'si erkek olmak üzere tam 59 sporcu temsil etti. Milli sporcularımız ilk madalyasını 1936 Berlin'de kazandı. Güreşçilerimizden Ahmet Kireççi bronz, Yaşar Erkan altın madalyanın sahibi oldu. Amerikalı siyahi atlet Jesse Owens 4 altın madalya birden kazandı. 12 yaşındaki Danimarkalı kadın yüzücü Inge Sørensen 3. oldu ve madalya kazanan en genç sporcu unvanını aldı. 13 yaşındaki Amerikalı Marjorie Gestring tramplen atlama dalında altın madalya kazandı. 1936 Berlin Olimpiyatlarında Almanya 38 altın, 31 gümüş ve 32 bronz madalyayla zirvede yer aldı. Amerika 24 altın, 21 gümüş, 12 bronz madalyayla ikinci, Macaristan ise üçüncü oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Salih Yılmaz, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşçakalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
5: Tablet deyince vatan.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Reklamlar.
2: Arkası yarın.

Başkalarının Şarkıları 5. Bölüm. Yazan Zeynep Ankara, yöneten ve anlatan Kenan Işık, efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Zehra Bensu Orhunöz, Gönül Işık Yenersu, Yonca Deniz Yüce, Kübra Oya Düşen Kalkar, Fuat Zafer Ergin, Öğretmen Ayton Sert, Leman

0: Işıl Yücesoy, Itır Sumru Yavrucuk.
1: Gönül, eşinin ilgisini çekebilmek için sık sık dış görünüşünü değiştiren çocuksuz bir ev kadınıdır. Fuat ise onun içine düştüğü boşluktan habersiz görünmektedir. Gençliğini geride bırakmakta olan kadının bu boşluktan kurtulmak için giriştiği çeşitli arayışlardan biri de üniversite sınavlarıdır. Son girdiği sınavı kazanır. Ancak hayatında açılan bu yeni sayfa birçok uyum sorununu da birlikte getirmiştir. Hem kendini okul çevresine kabul ettirme çabaları hem de Fuat'la sorunlarının daha derinleşmesi zaman zaman cesaretini kırmaktadır.
2: İyi ki beni bu kafeye getirdiniz Gönül abla. Okul kantini gibi kalabalık değil.
3: Beğendiğine sevindim. Burada sigara dumanı da rahatsız etmiyor insanı. Tabii havalandırması daha iyi.
2: Keşke etrafı görebilseydim.
3: İstersen senin gözün olurum.
2: Teşekkür ederim. Mesela şu masanın örtüsü nasıl?
3: Renk renk küçük benekler var kumaşında. Her masanın üzerinde de bir vazo, içinde de mevsim çiçekleri var.
2: Oturur oturmaz kokusunu almıştım. Ne güzel.
3: Eyvah.
2: Sesiniz tuhaf. Kötü bir şey mi oldu?
3: Bilmem ki. İçeri girenler bizim bölümden. Adlarını hatırlayamadım ama birinin elinde bir bavul var.
2: Okulu mu bırakıyor yoksa?
3: Olabilir. Çok üzgün görünüyor.
2: Yanımıza gelmezler. Bize açılmazlar bence.
3: Kim bilir? Hey, bu tarafa geliyorlar. Doğal davranalım.
2: Zaten her zaman öyle değil miyiz?
3: Yanımızdaki masaya oturdular. Merhaba çocuklar.
2: Merhaba.
3: Ben Gönül.
2: Ben de Zerra.
3: Aynı bölümdeydik ama isimlerimizi bile bilmiyoruz değil mi?
4: Ben Yonca. Arkadaşım da Kübra.
3: Çok memnun oldum. Çay içiyoruz. Size de
4: ikram edelim. Teşekkür ederiz. Garsona kendimiz söyleriz.
3: Peki. Anladım.
4: Aramızda konuşmamız gereken bir şey vardı da.
3: Tabii tabii.
2: Aman bırakın. Böyle kendini beğenmişlere de sinir olur.
3: Sorunları neyse ortak olmak isterdim ama.
2: Biri ağlıyor mu yoksa?
3: Evet. Kübra ağlıyor. Bir yandan da Yonca'ya bir şeyler anlatıyor.
2: Bir şeyler yapmalıyız.
3: Çocuklar bakın, bize söylemek istemeseniz de çok üzücü bir şeyler olduğu belli.
2: Lütfen belki bir yardımımız dokunur.
5: Ne yapabilirsiniz ki? Artık benim için her şey bitti.
4: Kübra yurt sırası bekliyordu yedek listeden. Ama yer kalmamış. Ev tutacak durumu da yok.
5: Memleketime dönmekten başka çarem yok artık.
3: Durun bakalım, hemen paniğe kapılmayın öyle.
5: Yok artık, bitti. Okumayı çok istiyordum. Sınavda da iyi bir puan almıştım.
2: Peki annen baban?
5: Onlar bana yardım edecek durumda değil. Liseyi bile zor okudum. Daha fazla yük olmak istemiyorum.
3: Bu sorunu ben çözebilirim.
5: Siz ne yapabilirsiniz ki?
3: Ne mi yapabilirim? Okulu bitirene kadar benim evimde kalabilirsin.
5: Sahi mi? Kulaklarıma inanamıyorum.
4: Bunu gerçekten yapar mısınız?
3: Elbette.
4: Galiba sizi yanlış tanımışız.
2: Tanımak istemediniz ki.
3: Neyse, artık hiç önemi yok.
2: Öyle aslında. Ama önümüzde çok fırsat var.
5: Birlikte çalışırız. Ben daha hızlı not tutuyorum.
4: Böylece not tutmakta zorlanmanıza da gerek kalmaz.
3: Demek bunun da farkındaydınız.
4: Zorlandığınız çok açıktı ama.
3: Ama yüzüme vurmadınız.
5: Sonra... Ev işlerinde de elimden geldiği kadar yardım ederim.
3: Ay işte buna çok sevindim.
4: Ev işlerini kendi yapacak birine benzemiyorsunuz.
3: Yardımcılarım benim gibi birkaçığa dayanamayıp kaçtılar.
5: Buna inanmamızı beklemeyin.
3: Yok yok, öyle öyle. Galiba haklıydılar.
2: Babama anlata anlata bitiremiyor. Her gün başka bir kılığa bürünüyormuşsunuz.
3: Çok popülermişim de hiç haberim yokmuş meğer benim.
2: Aslında size anlatmasını ben istiyorum.
3: Garson!

0: Evet. İşte burası.
1: Şişt, dur, dur
0: yavrum. Dur, nefes alalım Pisi.
1: Adı Pisi mi?
0: Niye şaşırdın şekerim, ne fark ediyor?
1: Gerçekten ilginç bir insansınız.
0: Al bakalım şu terlikleri giy.
2: Bavulun şurada kalsın şimdilik, sonra yerleştiririz.
1: Kucağıma mı gelmek istiyorsun? Ah, ne güzel bir köpeksin sen.
2: Pek de nazlıdır. Hadi gel salona geçelim.
1: Ne güzel bir ev.
0: Artık senin de evin.
1: Bu geniş pencereli evlerin içini hep merak ederdim.
2: Evin büyüklüğü küçüklüğü hiç önemli değil. İnsanın gönlü geniş olmalı.
1: Rüya gibi. İnsanın böyle güzel bir evde hayal kurmaması imkansız. Sanırım sizi anlıyorum.
0: Abartıyorsun. Aslında herkes gibiyim.
1: Öyle olmadığını siz de biliyorsunuz.
0: Neyse sen otur, ben yiyecek bir şeyler hazırlayayım.
1: Yardım edeyim.
0: Olmaz. Bugün misafirsin. Yarından sonra istediğin kadar yardım edebilirsin.
1: Peki ama...
0: Bak, yüzüme öyle minnetle bakmaktan vazgeç. Hiç hoşlanmam.
1: Elimde değil.
2: Fuat neredeyse gelir. Hemen mutfağa gidiyorum.
0: Kumandayı bulabilirsen televizyonla oyalan.

0: Evet. Yaptığım yemeği beğenecek misiniz bakalım?
1: Hayatım, senin elinin değdiği her şey çok güzel olur.
0: Kübra başlasana hadi, acıkmadın mı?
2: Ben hiç böyle büyük ve üzerinde bu kadar yiyeceğin olduğu bir sofrada yememiştim.
0: Çoğu ziyan olur bunların, üzülürüm. Tuzluğu nereye koydum ben?
1: Al bir tanem burada tuzluk, buyur.
0: Teşekkür ederim.
1: Yok, o kadar fazla tuz olmaz. Bak, üç beyaza dikkat, değil mi şekerim?
0: Ben hep çok tuzlu yerim. Şimdiye kadar hiçbir şey söylememiştin.
1: Demek Bursalısınız Kübra Hanım.
2: Evet.
1: Oraya yolum düştüğünde mutlaka havlu alırım. Gönül de sever Bursa havlularını, değil mi şekerim?
0: Evet.
1: Sonra mesela kaplıcaları.
0: Kestane şekerleri.
1: Evet, kestaneleri. Çok harika. Bir defasında bir hafta kalmıştık Bursa'da. Bir haftada 10 yıl yenilenmiştik sanki.
0: Senin çenenin niye düştüğünü anladım. Şu çocuğa terbiyesizlik etmesin.
1: Caniko.
0: Evet.
1: Gene gitsek diyorum Bursa'ya. İşlerimi yoluna koyayım. Siz de yarı yıl tatiline girdiğinizde bu kez Yalova'ya gidelim. Daha güzel.
0: Hep beraber.
1: Tabii,
0: öyle mi?
1: Kübra'yı da götürürüz.
2: Ben gelebileceğimi sanmıyorum. Yarı yıl tatilinde ailemin yanında olacağım.
1: Çok yazık. Ne güzel olurdu ha. Halbuki.
0: Ya nasıl olurdu, kim bilir.
1: Ah, Bursa, Bursa, Bursa. Havasından mı suyundan mı nedir, İnsanları hep güzel oluyor.
0: Fuat. Biraz daha salata alır mısın?
1: Hayır canım, hayır, teşekkür ederim, sağ ol. Kuzum, bütün Bursalı kızlar sizin gibi zarif ve güzel midir?
2: Gönül böyle? Abla, akıllı, ben artık
0: kalkamazsın, daha bir şey yemedin.
2: Ama şey.
1: Özür dilerim, ayağınıza bastım galiba. Özür dilerim.
2: Ama deminden beri basıyorsunuz.
1: Ne demek istiyorsunuz? Yani bilerek mi basıyorum?
0: Fuat.
1: Söyle hayatım.
0: Yemeğini bitirdin mi?
1: Hayır canım, hayır. Neden sordun?
0: O zaman bir an önce bitir. Sonra da bu evde neyin var neyin yoksa hepsini al ve git.
1: Bir yanlış anlaşılma oldu galiba.
0: Ve sakın bir daha da dönme.
1: Ama hayatım.
0: Gömleklerini sakın unutma. Özellikle onları. Hepsini al ve git.

0: bunca yıldan sonra geldiğimiz nokta.
1: Galiba benim yüzümden oldu.
0: Yok yok, sakın böyle düşünme. Daha önce olması gerekiyordu.
1: Gelir gelmez düzeninizi bozdum. Nereden bilebilirdim?
0: Sevgim çoktan bitmişti. Daha doğrusu bitirdi. Nefret ediyorum ondan.
1: Elleriniz nasıl da titriyor. Sizi böyle görmek çok üzücü.
0: Atlatırım canım. Atlatmak zorundayım.

0: Şimdi Montaigne'in denemelerinde dikkat edeceğimiz husus.
1: Kendimi derse veremiyorum. Tamam tamam, sakin olmalıyım. En yerinde kararı verdim ben. Acaba? Hayır hayır, asla pişman olmayacağım. Bana hep yalan söyledi. Evliliğimizin sürmesi için çabalarımı anlamazlıktan geldi. Onun için aptal, süslü bir kuklayım. Ama belki de öyleyimdir. Bıktım artık. Her şeyden bıktım.
0: Hayrola Gönül Hanım? Neniz var? Ne oldu?
1: Biraz bembeyaz. Rahatsızım efendim.
0: Ya öyle mi?
1: Dersi böldüğüm için özür dilerim. Çıkmak yani zorundayım. Yok,
0: tabii buyurun buyurun buyurun. Biriniz yardım eder misiniz çocuklar?
1: Hayır teşekkür ederim. Lütfen. İdare ederim.
0: Pekala.

0: Telefon etmeden geldiğim için kusura bakma.
1: Ne bakacağım ayol? Tabii geleceksin, başka kimimiz var?
0: Geçen günkü telefondan sonra görmek istemeyebilirsin.
1: Hayat işte, hoşgörüsüz olmaz.
0: Çok zor. Bir yanım doğru karar verdiğimi söylüyor, bir yanım sessiz.
1: Ah bu Fuat, ah bu Fuat, ıslanmadı gitti.
0: Çok emek verdim bu evliliğe. Bundan sonra nasıl?
1: Tabii ne de olsa bir takım alışkanlıklar var.
0: Bunca zaman hiçbir şeyi umursamadı. Çıldırtıyor bu beni.
1: Ne yapsa etse onsuz olamayacağını düşündü belki de, kim bilir.
0: Öyleydi evet. Ama artık aynı şekilde düşünmüyorum. Sürdüremem bunu. Çok yoruldum, çok.
1: Bana bak, hasta gibi görünüyorsun. Bunalıma falan girmiş olmayasın. Bir arkadaşım boşandıktan sonra tedavi olmuştu.
0: Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Fakültede anlamını yitirdi sanki. Hiçbir şeyin anlamı kalmadı artık.
1: Bu durumlara da mı düşecektin?
0: Ne demek düşmek şekerim? Her şey insanlar için.
1: Ay kızma canım hemen. Benim gibi yap desem, aman beceremezsin ki.
0: Tabii. Oyun masalarında uyuşup kendimi uyutayım değil mi?
1: Artık öyle değil.
0: Nasıl? Kağıt oyunlarını bıraktın mı yoksa?
1: Kolay olmadı ama.
0: Anlatsana, nasıl oldu bu?
1: Geçen gün bak Leman dedi, böyle giderse yuvamız dağılacak. Çocuklarımız da hepten mutsuz olacak.
0: Onlara dayanamam. Sonra?
1: Madem sıkılıyorsun bir sosyal faaliyete katıl. Ha? Bir yığın yardıma muhtaç insan var dedi.
0: Çok güzel fikir.
1: Önce yapabilir miyim dedim.
0: Neden olmasın? Hem televizyonda, gazetelerde görmüyor musun? Düşkün yaşlılar, kimsesiz çocuklar, hastalar, Beyoğlu'nu kurtarma dernekleri.
1: Televizyon mu seyrediyordum canım? Gazete bile okumazdım bilirsin. Onları sana sormalı.
0: Ama artık daha farklı izliyorum. Dünyada neler oluyor onu anlamak için.
1: Tamam şekerim, tamam, onu anladık. İşte bunun için de bir hastanede gönüllü olarak çalışmaya başladım.
0: Ne?
1: Evet, haftanın belirli günleri.
0: İnanamıyorum.
1: çocuklar da beni aradıklarında babalarının görevli olduğu hastanede buluyorlar.
0: Müthişsin. Fakültedeki çocuklar gibi konuşmaya başladım. Neyse, senden ümidimi kesmiştim doğrusu.
1: Gene kalbimi kırma. Bir hiçmişim gibi konuşuyorsun.
0: Yo, senin için çok sevindim, inan bana.
1: Evdeki hava da hemen değişiverdi. Akşamları konuşacak ortak konularımız var artık.
0: Ne güzel. Sizin için her şeyin yolunda gitmesine ne kadar çok sevindim. Ben gideyim artık.
1: Eve gidip biraz uyu. Belki kendini biraz daha iyi hissedersin ha.
0: Öyle yapacağım. Hadi hoşça kal.

0: Al bakalım sütünü pisi. Al iç. Telesekreterde ne çok mesaj var. Hepsi Fuat'tandır. Gene de dinleyelim bakalım.
1: Canım, sabahtan beri seni arıyorum. Her şeyi bir anda silip atamazsın. Bir kez daha söylüyorum. Konuşmalıyız. Hadi öperim.
0: Konuşmalıyız demek. Ne yapacağımı şaşırdım. Uf, kafam kazan gibi. Alo.
2: Alo, Gönül abla benim, Itır.
0: Aa, söyle canım.
2: Ablacığım, öyle güzel bir şey oldu ki.
0: Tedavi sonuç mu verdi?
2: Hamileyim ben.
0: Oh, çok sevindim. Dilerim sağlıklı bir bebeğin olur.
2: İnşallah ablacığım. Abla bir şey daha vardı. Nasıl söyleyeceğim ki sana?
0: Hadi çabuk söyle, dışarı çıkacağım,
2: Bak
0: çabuk.
2: abla, o gün için çok özür dilerim. Çok kötü şeyler söyledim ben.
0: Kaçık mı? O kadar da kötü değildi canım, üzme canını, unuttum bile.
2: Çok kızmadın değil mi ablacığım?
0: Defne'yi de affettim. Ha, görürsen ona söyle, işine dönsün.
2: Abla sen çok asil bir insansın.
0: Tamam tamam hadi. Bebeğin doğunca ziyaretine gel.
2: İyi günler abla, sizi çok seviyorum.
0: Of, başım. Görüşelim bakalım Fuat Bey. Gene ne oyunlar çeviriyorsun?

0: Geldiğin için teşekkür ederim Gönül.
1: Son bir kez konuşmaktan zarar gelmez.
0: Nasıl böyle değiştin anlayamıyorum yani.
1: İşine gelirdi değil mi değişmemem?
0: Nerede benim o eski tatlı karım Gönülcüğüm?
1: Taş bebeğin, ne yapsan sesini çıkarmayan eblehin.
0: İyi anlaştığımızı sanıyordum ben. Düşünsene biz hiç kavga etmezdik.
1: Bu anlaşmak mı demek?
0: Bak, ayrılmamalıyız. Önümüzde yaşanacak güzel günler var Gönül.
1: Hayır Fuat, artık dayanamıyorum.
0: Bak istersen bir evlatlık alırız ha?
1: Yıllarca bunu istedim senden. Artık çok geç.
0: Hiç yoktan her şeyi mahvediyorsun. Sonra pişman olursun bak.
1: Bilmem, belki de. Ama bunun sorumluluğunu alıyorum.
0: Sana inanamıyorum. Ne olduğu belirsiz bir yeni yetme yüzünden...
1: O konuyu açma lütfen. Hiç açma. Şehirde hiç kimsesi olmayan bir üniversiteli çocuğa...
0: Kim olduğunu bilmediğin birine nasıl inanırsın sen?
1: Sorun ona inanmak değil. Artık sana hiç inanmıyorum. Gözümde daha fazla küçülme Fuat.
0: He. Demek kararından dönmeyeceksin ha?
1: Hayır.
0: Peki şirket ne olacak ha? Şirket? Oradaki genel müdürlüğü de bırakmamı istersin o zaman değil mi?
1: Yok, bunda yanılıyorsun. Karı koca olmayı başaramadık ama iyi bir iş ortağı olabiliriz.
0: Ne yani? Yani oradaki işimi sürdürecek miyim?
1: Evet. Ama sakın o konuda da beni yanıltma. Çünkü bundan sonra şirketle çok yakından ilgileneceğim.
0: Bu da bir şeydir hiç değilse. Kimse senin gibi yapmazdı Gönül.
1: Farklı olduğumu anlamaya başladın demek.
0: Bir gün belki yine bir araya geliriz ha?
1: Öyle mi? Hiç sanmıyorum. Ama sen gene de istediğin gibi düşün.
0: Bunu ummaktan hiç vazgeçmeyeceğim.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine Kazakistan'a gitti. Erdoğan çiftini Astana'daki havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev karşıladı. Resmi temaslarına bugün başlayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için havalimanında coşkulu bir karşılama vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak.

0: Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler zirvesine katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan ayı verilerinde cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngördüklerini belirtti. Bu yıl cari dengeyi küresel enerji fiyatlarından etkileyeceğini ifade etti. Bakan Şimşek, uygulanan programla bu etkinin yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendirdiklerinin altını çizdi. Türkiye, Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Türk Boğazları ifadesine itiraz etmesine Birleşmiş Milletler'e mektup yazarak tepki gösterdi. Mektupta Yunanistan'ın itirazının iç siyasi çıkarlara hizmet etmeyi amaçladığı vurgulandı. Düzce merkezde 14 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 24 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilen şebekedeki 51 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceklerini söyledi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 37. oturum sona erdi. Oturumda tutuklu sanık iş insanı Seza Büyükçulha savunmasını yaptı. İmamoğlu'yla aynı oteldeki görüntülerine dair karşılaştık, ayaküstü sohbet ettik, o kadar dedi. Etkin pişmanlıktan faydalanan Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım'ın yeniden ek ifadesi alındı. İfade yaklaşık 5 saat sürdü. Yalım 2023'teki CHP kurultayı öncesi Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira verdiği iddiasını tekrarladı. Bazı delegelerin çocuklarının belediyede işe alınması karşılığında Özgür Özel'e destek verdiğini öne sürdü. Uşak Spor'a yapılan bağış ve çeklerin alanı dışında kullanıldığına dair itiraflarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin'de Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir araya geldi. ABD Başkanı, Çin'le ABD arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi olacak dedi. Xi ise görüşmede Tayvan konusuna vurgu yaptı. Tayvan, ABD-Çin ilişkilerinde en önemli konudur, süreç iyi yürütülmezse iki ülke çatışabilir değerlendirmesini yaptı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan hükümetleri arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Görüşmelerin 3. turunun yarın yapılması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'li bir bakanın beraberindeki bir grup yerleşimciyle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı. Açıklamada, provokatif eylemler bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır denildi. Spor. Ziraat Türkiye Kupası'nda TÜMOSAN Konyaspor'un finaldeki rakibi Trabzonspor oldu. Bordo Mavililer yarı finalde Ankara'da Natura Dünyası Gençler Birliği'ni 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs Cuma günü 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
7: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
2: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
9: Birikim yapmak yetmiyor.
10: Değerlendirmek de lazım.
11: Piyasaları takip et.
12: Bunu al, şunu sat.
11: Bu kadar mı?

0: Mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Orbus. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Günaydın Kılçık Hocam. Albayrak Finans. Yarını güvenle
3: planlar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Vakıf Katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye.

0: lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Reklamlar.

0: TRT Trabzon Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Yeni günde birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. 14 Mayıs 2026'yı gösteriyor takvim yaprakları. Bir Perşembe gününde buluştuk, bir araya geldik. Bölge Gündemi programındayız. TRT Trabzon Radyosu'ndayız. Bir saat sürecek birlikteliğimiz, bir saat içerisinde bölgemizden öne çıkan haber başlıklarını aktaracağız. Hava tahmin raporlarıyla başlayacağız her gün olduğu gibi. Önce bölgemizdeki hava durumu nedir? Önümüzdeki günlerde nasıl olacak bilgileri rica edeceğiz uzmanlardan. Sonrasında haber turu diyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Muhabir arkadaşlarımızdan alacağımız sahadan bilgiler olacak. Gazete başlıklarıyla devam edeceğiz ve sonrasında söyleşilerle devam ettikten sonra basında bugün deyip spor başlıklarıyla bugünkü bölge gündemine noktayı koyacağız. Serpil Aydemir hazırladı bugünkü programı. Sesimizi ulaştıran isim Atilla Kurt. Mikrofon başında ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Aramıza hoş geldiniz.
2: Hava durumu.
1: 2 ayrı merkezden alacağız hava tahmin raporlarını. İlk olarak Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlandık. İlter İşçi telefon hattımızın ucunda. Sayın İşçi hoş geldiniz, günaydın, dinliyoruz sizi.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Buyurunuz.
3: Hemen aktaralım. Yaptığımız değerlendirmelere göre bölgemizde parçalı yerel çok bulutlu bir havanın hakim olacağını tahmin ediyoruz. Öğle saatlerinden itibaren de yerel ve aralıklı olarak gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. Fakat bu yağışların Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı şehirlerimizin hava durumu sıcaklığı şöyle olacak. Trabzon 22 derece, Artvin 26 derece, Giresun 21 derece, Gümüşhane 22 derece ve Rize 22 derece civarında olmasını bekliyoruz. İlerleyen günlere bakacak olursak bölgemizde bu aralıklı ve lokal yağışların cumartesi günü de devam etmesini tahmin ediyoruz. Pazar günü bir ara verecek, parçalı bulutlu olacak hava. Fakat pazartesi günü yine bölgemiz genelinde bu yağışların etkili olmasını tahmin ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz Sayın İşçi.
3: Sağ olun, iyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Orta Karadeniz'e ilişkin hava tahmin raporlarıyla devam ediyoruz. Nail Çakır telefon hattımızın ucunda, kendisinden alacağız hava tahmin raporlarını. Sayın Çakır hoş geldiniz, günaydın.

0: Dinliyoruz sizi. Buyurun.
1: Hoş bulduk Tutuş Bey. Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Buyurun.
1: Yapmış olduğum son değerlendirmelere göre Orta Karadeniz bölgesi havanın parçalı çoklukluğu zamanla aralık sağanak ve gökyüzü sağanak gelsin geçeceğini tahmin ediyoruz. Yağışların özellikle bölgenin iç kesimleri, Tokat, Amasya, Çorum çevreli olmak üzere ve kıyı illerimizin iç kesimlerinde yer alarak kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkların önemli değişiklik beklemiyoruz. Mevsim normalleri ve civarında seyretmeye devam edecek. Rüzgarın kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatılı, iç kesimlerde ise güneyli. Öğle saatlerinden sonra ise bölge genelinde kuzey ve kuzeybatılı yönlerden hafif ve orta kuvvette, yağış anında ise yer yer kuvvetli edeceğini tahmin ediyoruz. Dediğimiz gibi mevsim itibariyle kuvvetli yağışların olduğu dönemden geçiyoruz. Özellikle bölgemizin iç kesimleriyle kıyı illerinin iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimize beklediğimiz günlüğün yüksek hava sıcaklıkları ise Samsun ve Sinop'ta 19, Kastamonu 18, Amasya 26, Tokat 23, Çorum 20 ve Ordu'da 21 derece tahmin edilmektedir. Orta Karadeniz bölgesi için aktarız yapılmış şimdilik bu kadardır.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi günler, iyi günler diliyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, bölge karayollarımıza ilişkin son bilgileri aktaracağız şimdi de. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47 ile 64. kilometreleri arasında bulunan 10 adet tünel ve güzergahında yapılacak olan bordür dipleri ile drenaj sistemleri temizlik çalışması nedeniyle 8 ile 17.30 saatleri aralığında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Of-Balaban yolunun 0 ile 2. kilometreleri arasında yapılmakta olan üst yapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Maçka-Hamsiköy yolunun 10. kilometresinde sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılmakta olan imalatlar nedeniyle çalışmanın devamı müddetince ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Ardeşen-Kıyıcık yolunun 10. kilometresinde bulunan Şehit Nazım Gülbay Yaya üst geçidinde yapılmakta olan bakım onarım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.go.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, Alo 159 Bölgesel Ücretsiz Yol Danışma hattıyla Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin 0312 449 91 99 numaralı telefonuna başvurulabilir. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Piyasalarda bugün.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, borsa günü düşüşle tamamladı. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün %0.1.23 değer kaybederek 14.598.47 puandan tamamladı. Borsa İstanbul vadeli işlem ve opsiyon piyasasında BIST 30 endeksine dayalı Haziran vadeli kontratsa dün akşam seansında normal seans kapanışına göre %0.38 yükselerek 17.300 puandan işlem gördü. Dolar Türk Lirası dün günü %0.1 artışla 45.41 tamamlarken, bugün bankalar arası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 45.42 işlem görüyor. Analistler bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon raporu, haftalık para ve banka istatistikleri ve konut satışlarının, yurt dışındaysa İngiltere'de büyüme, Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.400 puanın destek, 14.700 ve 14.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Baş

0: Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporu toplantısında 2026 yılında enflasyonun %15 ile %21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu içinse tahminlerimiz enflasyonun %6 ile %12 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Enflasyon ara hedefimizi ise 2026 ve 2027 yılları için sırasıyla %16 ve %9 olarak koruduk ifadelerini kullanmıştı. Dolar, avro ve altındaki son durum hakkında bilgileri de verelim sevgili dinleyicilerimiz. Dolar 45.43, avro 53.37, altının gramı ise 6865 Türk lirası olarak görünüyor. Son aldığımız bilgiler bu yönde. Piyasalara ilişkin son bilgileri dinlediniz. Haber turu. Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden öne çıkan haber başlıklarıyla devam ediyoruz. Başlıkları TRT Haber muhabiri Arzu Tiryaki arkadaşımızdan alacağız. Arzu, hoş geldin, günaydın, seni dinliyoruz.
1: Evet, günaydın. İlk olarak Trabzon'dan başlıyoruz haberimize. Trabzon merkezli Beşil'de jandarmanın düzenlediği siber dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle nitelikli hırsızlık suçlarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Trabzon merkezli Batman, Mersin, Sakarya ve Siirt illerinde 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Trabzon'da yaşayan bir şüphelinin kiraladığı banka hesaplarını Türkiye genelinde sabıkalı şüphelilere satarak haksız menfaat ve dolandırıcılık ağı oluşturduğu tespit edildi. Mağdurları kiralık banka hesaplarına para göndermeye yönlendirdikleri, ödeme alındıktan sonra iletişim hatlarını ve hesapları kapattıkları anlaşılan diğer şüphelilerin de banka hesaplarında yaklaşık 500 milyon lira hareketlilik olduğu belirlendi. Elde edilen suç gelirlerinin bir kısmının kripto para borsalarına aktarıldığı belirlenen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgu işlemleri sürüyor. Bir diğer haberimiz Rize'den. Sayın Başkenti Rize'de kilogram başına açıklanan 35 TL'lik 2026 yaş çay taban fiyatı vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminin başbakanının Ankara'dan ve dönemin Tarım ve Orman Bakanı'nın Rize'ye gelmesiyle açıklanan yaş çay taban fiyatı bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu tarafından söz hakkı alınarak açıklandı. Milletvekili Mertoğlu 2025 yılında 25 TL olarak açıklanan yaş çay taban fiyatının bu yıl 35 TL olduğunu dile getirdi. Açıklanan yaş çay taban fiyatı ise çayın başkenti olan Rize'de olumlu karşılandı. Çay sezonunun başlamasına günler kala tüm hazırlıklarını tamamlayarak sezon açılışı için çay işletmeleri Çaykur Genel Müdürlüğü'nden gelecek açılış duyurusunu bekleyen üreticiler açıklanan fiyatın memnun edici olduğunu söyledi. Bir diğer haberimiz Artvin'den. Artvin'de dereye düşen çocuk vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Artvin'in Borçka ilçesinde dereye düşerek akıntıya kapılan 11 yaşındaki çocuk vatandaşların zamanla yarıştığı müdahaleyle kurtarıldı. Olay ilçeye bağlı Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. Dere kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybeden EY suya düşerek akıntıya kapıldı. Akıntıyla birlikte yaklaşık 300 metre sürüklenen çocuğu gören çevredeki vatandaşlar hemen harekete geçti. Vatandaşlar yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından halat yardımıyla dere yatağına inerek küçük çocuğa ulaşmaya başardı. Bir süre suda sürüklenen çocuk vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve ekiplerin ortak çalışmasıyla bulunduğu sarp alandan çıkarılan EY ambulansla Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gümüşhane'ye geçiyoruz. Gümüşhane'nin Kerkit ilçesine bağlı Gödül Köyü'nde yoğun çekirge istilası olduğu gerekçesiyle ilaçlama çalışması başlatıldı. Gelkits'in Gödül köyünde son günlerde artan

0: çekirgeler bahçelerdeki mahsuller ile yeşil alanlardaki otlara zarar vermeye başladı. Evlerin çevresinde de yoğun şekilde görülen çekirgeler vatandaşları tedirgin etti. Durumun bildirilmesi üzerine Kerkit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köyde inceleme başlattı. Ekiplerin bölgedeki tarım arazileri ve yeşil alanlardaki ilaçlama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Haberlerimiz bölgemizden bu kadardı. Yeniden söz sizde.
1: Arzu, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
0: İyi yayınlar.
2: Bir roman, bir hikaye. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı Beyti Engin'in seslendirmesiyle her gün saat 22.45'te TRT Radyo 1'de.

0: Samsun Merkez 94.8 95.2
1: TRT Trabzon Radyosu.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, Haber Turu köşemizin ikinci bölümündeyiz. Şimdi de Giresun, Ordu, Samsun ve Sinop illerinden öne çıkan haber başlıkları var. Gazeteci Dilşat Naz'dan alacağız bilgileri. Dilşat Naz, günaydın, hoş geldin, dinliyoruz.
3: Günaydın, merhaba Tutuşu'dan, iyi yayınlar dilerim. Samsun'dan başlayalım haberleri sunmaya. Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından başlatılan temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor. İlçe merkezinde sel sularının çekilmesiyle birlikte ekipler çamur, moloz ve biriken suları tahliye etmek için yoğun mesai harcıyor. Sel nedeniyle sürüklenerek zarar gören araçlarla ilgili hasar tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. İncelemelerin ardından sokaklardan kaldırılacağı bildirildi. Drone ile havadan çekilen görüntülerde ise selin ilçe merkezinde oluşturduğu hasar dikkat çekti. Öte yandan Samsun'un farklı ilçelerinden havzaya sevk edilen jandarma ekipleri sel felaketinin ardından ilçede yaraların sarılması için yoğun mesai harcıyor. Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılayı tarafından vatandaşlara ve görevli personele gıda dağıtımı yapıldığı belirtildi. Trabzon'dan sel felaketinin yaşandığı havzaya yardım eli uzandı. Çalışmalara destek vermek üzere bölgeye ekipler sevk edildi. Yetkililer Samsun için yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli, tedbirli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Biz de Samsun Havza'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve diğer habere geçiyorum. Samsun'un da aralarında bulunduğu 21 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonla 5.8 milyar liralık para hareketliliği tespit edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 61 şüphelinin soruşturmasının devam ettiği bildirildi. Sinop'la devam edelim. Sinop için kuvvetli yağış uyarısı var. Valilikten yapılan açıklamada il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış beklendiği, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça riskli bölgelerde bulunmamaları istendi. Sinop'un Erfelek ilçesinde teknolojinin gelişmesiyle birlikte unutulmaya yüz tutan mesleklerden kalaycılığı sürdüren 74 yaşındaki Şaban Özen, yarım asra yaklaşan emeğiyle bakır kaplara yeniden hayat veriyor. Mesleğin gençler tarafından tercih edilmemesinden yakınan Özen, çırak yetişmediğini ve bu işi öğrenmek isteyenin kalmadığını belirtiyor. Yine bir yaşam haberi var sırada. Sinop'ta karton ve cam atıklar emekli öğretmen Esra Atıcı'nın elinde ileri dönüşümle yeniden tasarlanarak şapka, sepet, çerçeve gibi eşyalara dönüştürülüyor. Emekli öğretmen ayrıca açtığı sergilerle de eserlerini vatandaşlarla buluşturuyor diyelim ve Ordu'ya uzanalım. Ordu'nun Fatsa ilçesi bölge tarımına ve ekonomisine yön veren dev bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Karadeniz Ordu Tarım Hayvancılık ve Fındık Fuarı'nın kapalı pazar yerinde açılışı gerçekleştirildi. 4 gün boyunca açık kalacak fuara farklı illerden 175 marka katılım sağladı. Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu akrobasi timi Solo Türk Ordu'da unutulmaz bir gösteriye imza atmaya hazırlanıyor. Geleneksel Mayıs 7'si etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan uçuş gösterisi Akyazı sahilinde yarın saat 12.20'de başlayacak. 16 Mayıs ve 22 Mayıs'ta iki uçuş gösterisi daha yapacak. Ordu'da su sporları tutkunları Karadeniz'de yaza merhaba dedi. Yaklaşık 50 sporcunun katıldığı organizasyonda kürek sörfünden yogaya kadar birçok aktiviteyle yaz sezonunun açılışı yapıldı. Son olarak Giresun gündemi var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü diğer illerimizde olduğu gibi Giresun içinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların yarın ve cumartesi günü de etkili olmasının beklendiği ve vatandaşlardan olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. Uluslararası Giresun Aksu Festivali için hazırlıklar tamamlanıyor. 17-24 Mayıs tarihleri arasında 49.sü düzenlenecek festivale yurt içinden ve yurt dışından halk dansları toplulukları katılacak. Sağlık için Hareket Et Günü etkinlikleri kapsamında Giresun anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Giresun İl Sağlık Müdürlüğü ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte gece doğa yürüyüşü gerçekleştirildi deniliyor bu son haberde. Bölgemize ilişkin gelişmeler böyle. Yeni haberlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Çok teşekkür ediyoruz Dilşat Naz. Görüşmek dileğiyle. İyi günler diliyoruz.
3: Sizlere de iyi günler. Hoşçakalın.
4: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli

0: hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Basında bugün. Gazete başlıklarıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sürmanşetten verilen bir haber. Ona kafayı taktık bir kere bırakmayız. Trabzonspor Gençler Birliği'ni geriden gelerek mağlup etti. Kupada finale yükseldi. Zira Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup eden Trabzonspor final biletini aldı. Ankara'da oynanan karşılaşmada istediği futbolu sahaya yansıtmakta zorlanan Karadeniz ekibini Muçi'nin müthiş füzesi finale taşıdı. Bordo Mavililer 10. kez kupayı müzesine götürmek için finalde Konyaspor'la Antalya'da kozlarını paylaşacak. Büyük puntolarla atılan bir başlık ilk sayfadan Kuzey Ekspres gazetesinden. Trabzon merkezli dev operasyonla bilişim dolandırıcılığı ağa çökertildi. 500 milyonluk vurgun. Sahte ilanlar ve kiralık banka hesaplarıyla Türkiye genelinde dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik Trabzon merkezli 13 ilde operasyon düzenlendi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, internet üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilerin, kiralık banka hesapları üzerinden milyonlarca liralık para trafiği yürüttüğü tespit edildi. Başsavcılığın açıklamasına göre, şüpheliler, üçüncü şahıslar adına açılan GSM hatlarıyla iletişim kurup, yaklaşık 500 milyon liralık suç gelirini kripto para birimlerine dönüştürdü. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale de el koyuldu. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Trabzon merkezli Mersin, Sakarya ve Siirt'te 13 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Bayburt'ta projelerde kontroller sürüyor demiş sevgili dinleyicilerimiz. Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi kapsamında Gümüşdamla köyünde üretici Salih Köksal'a ait 100 küçükbaş hayvanın küpe, kayıt ve işletme bilgileri kontrol edildi. Dereye düşen çocuk son anda kurtarıldı. Artvin'in Borçka ilçesinde dereye düşerek akıntıya kapılan 11 yaşındaki çocuk vatandaşların zamanla yarıştığı müdahaleyle kurtarıldı. Artvin'de çarpıcı tablo. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan İstatistiklerle Aile 2025 bülteninde Artvin'e ilişkin dikkat çeken veriler paylaşıldı. Açıklanan verilere göre Artvin'de 2025 yılı ortalama hane halkı büyüklüğü 2.64 olarak kayıtlara geçti. Milletvekili Elmas'tan Uraloğlu'na teşekkür başlığı yine Kuzey Ekspres'ten. AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Dalçık projesinin yapımına ilişkin ihalenin 15 Mayıs'ta yapılmasının planlandığını belirtti. Elmas, süreci destek veren Bakan Uraloğlu'na da teşekkür etti demiş gazete başlığında. Sel felaketinde yaralar sarılıyor. Samsun'un Havza ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan temizlik ve hasar giderme çalışmaları aralıksız sürüyor. Devletin tüm kurumları selin izlerini silmek için bölgede yoğun mesai harcıyor. Detaylar şöyle sevgili dinleyicilerimiz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Öncelikle gerçekten çok büyük bir felaket yaşandı o bölgede. Samsun'un Havza ilçesinde kolluk kuvvetleri, belediye ekipleri ve askerlerin de destek verdiği çalışmalarda çamurla kaplanan cadde ve sokaklar iş makineleriyle temizleniyor. Sel sularının sürüklediği ve kullanılamaz hale gelen araçlar çekiciler yardımıyla kaldırılırken su basan iş yerlerinde tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Özellikle İcadiye 25 Mayıs, Çay ve Yeni Mescit mahallelerinde ekipler yoğun şekilde görev yaparken birçok esnaf da zarar gören dükkanlarını kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışıyor. İş yerlerinden kullanılamaz hale gelen ürünlerin çıkarıldığı da ayrıca görüldü. 28 yıl sonra aynı felaket. 28 yıl sonra benzer büyüklükte bir sel felaketi yaşayan ilçede vatandaşlar uzun yıllardır böylesine büyük bir afet görmedi.

0: istediklerini belirtti. Mahalle sakinleri, "En son 1998 yılında böyle bir felaket yaşamıştık" diyerek yaşananların boyutuna dikkat çekti. Yetkililer bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Tekrar geçmiş olsun diyoruz Samsun'a, Havza'ya ve tabii tüm ülkemize sevgili dinleyiciler. Büyük bir felaket yaşandı. O bölgede yaralar sarılmaya devam ediliyor. Bayburt-Gümüşhane yolunda korkutan kaza. Bayburt-Gümüşhane karayolunda meydana gelen trafik kazasında dereye uçan aracın sürücüsü yaralandı. Kaza, Kaleköy'ü ve Keçikaya arasında bulunan yol güzergahında gerçekleşti demiş Kuzey Ekspres gazetesi sevgili dinleyicilerimiz. Devam ediyor birlikteliğimiz, 10.33 saatler bölge gündemini dinliyorsunuz.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün 14 Mayıs Dünya Eczacılar Günü. Sağlık sisteminin en önemli yapı taşlarından biri olan eczacılarımız, yalnızca ilaç temin eden değil, aynı zamanda toplum sağlığını koruyan, hastalara doğru ilaç kullanımı konusunda rehberlik eden sağlık danışmanları. Biz de bugün toplum sağlığı açısından eczacıların önemini konuşacağız. 19 Mayıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Huriye Demirkabaş bizlerle birlikte. Sayın Kabaş, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Efendim, öncelikle 14 Mayıs Dünya Eczacılar Günü'nüzü tebrik ediyoruz.
2: Çok teşekkür ederim. Ve ben de sizin sayenizde tüm meslektaşlarımın 14 Mayıs Eczacılık Bayramı'nı kutluyorum.
0: Çok güzel, tebrik ediyoruz bir kez daha ve biz de sizin nezdinizde tüm eczacıların 14 Mayıs Dünya Eczacılar Günü'nü kutlayalım. Şimdi sağlık sisteminin en önemli yapı taşlarından birisi dedik eczacılık için. Yalnızca artık ilaç temin etmiyor, toplum sağlığını koruyor ve eczacılarımızın tabii aşı çalışmalarında da büyük faydaları olduğunu biliyoruz. Şöyle biraz belki geçmişe gidebiliriz. Bugün vesilesiyle vermek istediğiniz bir mesaj da vardır diye düşünüyoruz. Neler söylersiniz?
2: Öncelikle böyle anlamlı bir günde eczacılık mesleğini konuşmak için davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu benim için çok değerli. Sizin de söylediğiniz gibi eczacılık aslında toplumun düşündüğünden çok daha geniş ve önemli bir sağlık alanı. İnsanlar genellikle eczacıyı sadece ilaç veren kişi olarak görüyor olsa da eczacı ilacın uzmanı. Bir ilacın nasıl kullanılacağı, hangi ilaçlarla birlikte alınmaması gerektiği, olası yan etkilerini, doğru kullanımı, ne kadar süre kullanacağını en iyi bilen sağlık profesyonellerinden birisi. Ve bugün eczaneler toplumun en kolay ulaşabileceği sağlık noktalarından biri haline gelmiş durumda. İnsanlar çoğu zaman hastaneye gitmeden önce ilk olarak eczacıya, hatta şöyle doğru ifade edeyim, eczacısına, böyle bir kavram var çünkü, danışıyor. Evet. Çünkü eczacı toplumda iç içe çalışan, ulaşılabilir bir sağlık danışmanı. Bu çok önemli bir nokta. Özellikle işte kronik hastalıklar ve yaşlı, daha ileri yaşlı nüfustaki hastalar için eczacıların rolü çok daha önemli. Çünkü bu yaş grubunda bildiğiniz gibi diyabet, hipertansiyon, astım gibi hastalıkları çok daha fazla görüyoruz. Ve bu hastalıklarda ilaçların düzenli ve doğru kullanılması gerekiyor. Tedavinin başarılı olabilmesi için ilacın doğru zamanda, doğru sürede kullanılması gerekiyor. Burada da işte eczacılarımıza büyük görevler düşüyor. Ve günümüze geldiğimizde en önemli noktalardan birisi de bilinçsiz ilaç kullanımı maalesef.
0: Evet.
2: Biz bundan geçmiş zamanda birkaç yıl önce işte bilinçsiz antibiyotik kullanımını çok daha fazla kullanıyorduk. Konuşuyorduk daha doğrusu. Şimdi bugünlerde yine özellikle antibiyotiklerin gereksiz kullanımı çok ciddi halk sağlığı problemi oluşturuyor. Ve bu durum sadece bireysel değil, toplumun genelini etkileyen bir antibiyotik direncine yol açıyor ve burada da eczacılarımız büyük roller üstleniyor ve şu anda toplumun en büyük sorunlarından birisi neredeyse sosyal medya veya işte birbirlerine ilaç öneren kitlelerin olması. Burada da her birey için her ilacın uygun olmadığını vurgulamak istiyorum. Kişinin yaşı, kullandığı diğer ilaçlar, kronik hastalıklar, beslenme durumu dahi ilaçların etkisini değiştirebiliyor. Bu anlamda da eczacıların danışmanlığı çok önemli hale geliyor. Özellikle dediğim gibi bu internetten alınan ürünler, ilaçlar, işte önerilen ilaçlar noktasında da eczacıların önemi giderek artıyor. Tabii bununla birlikte halk da daha bilinçli hale geliyor. Çünkü internete ulaşımla birlikte hem bilgi kirliliği artıyor hem de
0: Evet.
2: bilinç düzeyi de artıyor. Bu anlamda da doğru bilgiye ulaşmak adına toplumunda eczacılara ulaşmaları bizim için çok önemli.
0: Evet. Şimdi tabii Sayın Kabaş, sorular artıyor günden güne. Çünkü dediğiniz gibi bilgi arttı dünyada ve ulaşım da kolaylaştı. Bu sayede belki vatandaşlarımız tabii bilgi konusunda zenginleşti ve size de sorular soruluyordur konuyla ilgili olarak, ilaçlarla ilgili olarak tüm eczacılarımıza. Ama çok önemli bir konudan bahsettiniz. Aynı zamanda bilgi artınca bilgi kirliliği de arttı. Bu noktada eczacılarımız güven veren kişiler olarak topluma aynı zamanda bu yanlış bilgilerin doğrulanmasını, belki ortadan kalkmasını ve doğru bilgilerin de doğrulanmasını sağlayan kişiler olarak öne çıkıyor diyebilir miyiz? Bununla ilgili bu değişen dünyada artık eczacılarımızın da biraz form değiştirdiğinden bahsetmek mümkün müdür?
2: Evet, kesinlikle öyle. Artık eczacılar tamamen ilaç sağlayan, tedarik eden rolünün dışında sağlık danışmanlığı rolünü çok daha fazla üstlenmeye başladı. Özellikle kaynağı belli olmayan ilaçların kullanılması, zayıflama ürünleri, takviye ürünlerin ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu görüyoruz. Bu ürünlerin içeriğinin etikette yazandan farklı olduğunu görebiliyoruz. Sahte ürünlerle karşılaşabiliyoruz. Bir de diğer önemli nokta da şu, bazen bitkisel ifade ettiğini görünce ürünlerin tamamen zararsız olduğunu sanabiliyor vatandaş. Oysa bitkisel ürünlerde bilinçsiz kullanıldığında yan etkileri ve ilaç etkileşimlerine neden olabiliyor. Burada dediğiniz gibi artık eczacı bu ürünleri temin eden rolünden daha çok doğru bilgiyi veren en yakın sağlık danışmanı haline gelmiş durumda. Özellikle tansiyon, diyabet, kalp hastalığı olan bireylerin kontrolsüz şekilde internetten ürün kullanması ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Ve mutlaka bu ürünlerin eczanelerden ve güvenilir kaynaklardan temin edilmesini öneriyoruz. Eczane hem ürünün güvenliğinin sağlandığı bir yer hem de hastaya doğru danışmanlığın verildiği bir yer haline geldi şu anda. Günümüzde bu kaçınılmaz bir sondu ve bunu da hem dünyada hem de Türkiye'de net bir şekilde görüyoruz. Zaman zaman sosyal medyadan da haberlerden de gördüğümüz kadarıyla toplumda yavaş yavaş bunun farkına varıyor.
0: Evet.
2: Her zaman en yakın ve en doğru danışmanlık hizmeti alacağımız yerlerin ilaç ve takviye edici gıdalar açısından eczaneler olduğunu unutmamamız gerekir.
0: Olduğunu görüyoruz. Şimdi tabii farklı ürünler var piyasada satılan ve zaman zaman aslında onların ilaç olduğu zannediliyor. Böyle yanlış anlaşılmalar olabiliyor ama aslında takviye edici gıda üzerinde o ibare oluyor ve bazen de tabii maalesef merdiven altı olduğu için olmuyor. Aslında eczacılarımız bu noktada sattıkları, bulundurdukları ürünlerle de güven veriyor diyebilir miyiz? Yani onların raflarında olan ürünler aynı zamanda güven veren ürünler olduğu için bize de yol gösterici oluyorlar dememiz mümkün müdür?
2: Kesinlikle diyebiliriz. Eczanenin rafında olan her ürünün nereden geldiği bellidir. Özellikle ilaçlar, Türkiye'de bildiğiniz gibi ilaç takip sistemi dünyada da öncü bir sistem zaten. İlk örnekleri Türkiye'de yapıldı. İlaç takip sistemiyle ilacın üretildiği andan itibaren eczaneye geldiği ana kadar takip edilen bir sistem. Bu sayede ilaçla ilgili eczanede herhangi bir kaçak, sahte bir ürün olması söz konusu değil. Aynı zamanda eczacılarımız takviye edici gıdalar, kozmetikler, dermokozmetikler konusunda da çok ciddi ve titiz çalışıyorlar. Kaynağı belli olmayan yerlerden kesinlikle eczanelerine ürün sokmamaya gayret ediyorlar. Ama bunun yanında tabii ki mücadele ettikleri bir sosyal medya var maalesef. Eczanelerdeki fiyatla işte internetteki fiyatı karşılaştırarak internetteki sahte ürüne meyillenen hasta grupları oluyor. Tabii ki sonucunda tekrardan eczane ürününe
0: Evet.
2: dönmek

0: zorunda kalıyorlar.
1: En son iş aslında o noktaya geliyor. Çünkü az önce de söylemiştik, aslında güven veren bir konumda eczacılarımız. Bundan dolayı tebrik ediyoruz. Bu güveni de aşılamak zor. Tüm eczacılarımızın bir kez daha 14 Mayıs Dünya Eczacılar Günü'nü tebrik ediyoruz sizin nezdinizde. Sayın Kabaş, kolaylıklar diliyoruz size de efendim. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Ben de bütün sağlık çalışanlarına, özellikle eczacılara emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, iyi
1: Görüşmek
0: yayınlar
1: dileğiyle, iyi
0: diliyorum.
1: çalışmalar diliyoruz biz de size.
2: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun.
3: Milyonlarca Balkan göçmeninin kalbinden kopup gelen bir hikaye. Geçmişin kokusu TRT ortak yapımıyla. Hasret kaldığınız her şeyle sinemalarda. Gelecek bazen geçmişte saklıdır.

0: TRT Trabzon Radyosu.
1: Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Haftası 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü başlayacak sevgili dinleyicilerimiz. 22 Mayıs Cuma günü son bulacak. Hafta kapsamında neler düzenlenecek, neler planlandı? Bu dakikalarda bunları dinleyeceğiz konuğumuzdan. Konuğumuz Karadeniz Teknik Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Furkan Yiğit bizlerle birlikte. Sayın Yiğit, hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk Tutuş Bey. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi, sağ olun. Sizi sormalı.
2: İyiyim, teşekkür ediyorum. Tüm program ekibine teşekkür ediyoruz. Bize bu fırsatı verdiği için.
1: Biz teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız için. Az bir süre kaldı artık. 2 günümüz var 16 evet. Mayıs tarihine. Hazırlıklar nasıl gidiyor?
2: Yani hazırlıklar genel itibariyle artık tamamlandı. Son rötuşları yapıyoruz diyebiliriz. Şimdiden gerçekten büyük ilgi var. Programlara 24 adet etkinliğimiz olacak üniversitemiz içerisinde. Evet. Bunların çarşamba günü tabii hepsi birbirinden önemli etkinlikler ama 20 Mayıs çarşamba günü takdir edersiniz ki üniversitemizin 71. yıl dönümünü kutlayacağız. Burada Sayın Bakanımız, hemşerimiz ve aynı zamanda mezunumuz Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na da doktora tevdi töreni gerçekleştirilecek aynı zamanda. Böyle çalışmalarımız devam ediyor şu an.
1: Evet, çok önemli bir tarihte bu haftanın içerisinde aynı zamanda.
2: Evet, aynen öyle.
1: Kuruluş tarihi. Tabii ülkemizin ilk üniversitelerinden birisi.
2: Evet.
1: Karadeniz
2: evet.
1: Teknik Üniversitesi. Ankara
2: ve İstanbul dışında kurulan bir teknik üniversite olma özelliğini taşıyor.
1: Taşıyan üniversite. Ondan dolayı da son derece önemli tabii ki. 20 Mayıs tarihinde de bir kutlama gerçekleştirilecek. Peki evet. Bu hafta içerisinde hangi etkinlikleri göreceğiz? 16 Mayıs tarihi itibariyle dinlemek isteriz.
2: Şöyle 16 Mayıs'ta sergilerimizle başlıyoruz. Öncelikle genç eczacı adaylarından bilimsel sanata yolculuk, botanik çizim sergisi ve 71. yıl davetli ulusal illüstrasyon sergisi yapacağız 16 Mayıs'ta. Yine 16 Mayıs'tan masa tenisi, mangala, dama, santranç, dart, bilardo ve geleneksel okçuluk müsabakaları düzenleyeceğiz üniversitemiz içerisinde. Pazar günü de yine sergilerimiz devam ediyor. 16'sında başlıyor 22'sine kadar. Sergilerimiz devam edecek. Ama 17 Mayıs Pazar günü çok önemli bir şenliğe de ev sahipliği yapacağız. Saat 14'te çocuk şenliği düzenleyeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi alanımızda. Burada üniversitemize mensup personellerimizin çocukları ve işte basın mensuplarımızın çocuklarını davet edeceğiz. Dışarıdan okulların katılımıyla çok önemli ve geniş bir şenlik yapmayı planlıyoruz. Bunu her yıl yapıyoruz. Bu yılda yoğun katılımını geçeceğini düşünüyoruz. Bakalım. Yine akşamında yani 17 Mayıs Pazar akşamında da bir tiyatro oyunumuz sahnelenecek. Masanın Altında Bir Kış oyunu. Yine hemen onun akabinde THM kulübümüzün bir konser etkinliği olacak Atatürk Kültür Merkezi'nde. Pazartesi itibariyle

0: Öyle de yine aynı şekilde devam ediyor etkinliklerimiz yoğun bir şekilde. Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali üniversitemizi ağırlayacağız. Sayın Bali sağ olsun BKS haftası kapsamı etkinliklerimize biz de konferans vermeyi kabul etti. Sağ olsun gelecek ve burada özellikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerimizle bir araya gelecek. O Osman Turan Kültür Merkezi büyük salonumuza kendisini ağırlayacağız. Çok önemli bir söyleşi. Herkesi davet ediyoruz yine sizin aracılarınızla. Yine konserlerimiz ve çadırını al gel açık hava sineması etkinlikleriyle günü bitireceğiz pazartesi günü.
1: Evet.
0: İsterseniz devam edeyim
1: Lütfen, lütfen. 18'inde kaldık. Devam ediyoruz şimdi.
0: Salı
1: 22
0: günü de
1: Mayıs'a kadar devam edecek.
0: Salı günü de e-spor yarışmamız var. Öğrencilerimizi bir araya getireceğimiz bir etkinlik. Bunu geçen yıl başlattık. Muazzam bir ilgi oldu. Yine Kaçı Radyo TV stüdyolarında e-spor yarışmamızı gerçekleştireceğiz. Yine genç eczacı ve davetli ulusal sergimiz devam edecek. Bu iki sergi her zaman yani Cuma'ya kadar devam edecek öyle söyleyeyim. Çarşamba günü de 20 Mayıs kuruluş yıl dönümü çelenk sunma törenine başlayacağız. Atatürk Gençlik Anıtı önünde kutlamalarımıza. Saat 14'te de kuruluş yıl dönümü programımızı yapacağız. Dediğim gibi işte Sayın Bakanımıza doktora tevdiği gerçekleştirecek programda. Yoğun katılımın yaşanmasını bekliyoruz. Hemen akabinde yine kuruluş yıl dönümümüzün bir konseri olan Film Gibi Şarkılar, Yeşilçam Şarkıları, solisti Eylem Derçin hocamız. Muazzam bir konser olacağını öngörüyoruz. Şu andan itibaren büyük bir ilgi var, soranlar oluyor. Kuruluş yıl dönümü konserimizi gerçekleştireceğiz. Yine 15 Temmuz Demokrasi Alanı'nda Ünlü Show diye bir program yapılacak. Bu da bir stand-up gibi bir program düşünüyoruz, öngörüyoruz. Odanın da hazırlıkları tamam ve yayına çıktı. Yine Perşembe günü yine bizim 10.sunu düzenlediğimiz üniversite olarak 10. Katı ve Meslek Tanıtım Fuarımız var. Burada da lise öğrencilerimizi, ortaokul öğrencilerimizi, Trabzon genelindeki bölümlerimizle buluşturuyoruz. Bölümlerinin tanıtımını yapıyoruz. Onlar meslek seçimlerinde onlara mentörlük yapıyor bizim akademisyenlerimiz burada. Çok yoğun katılımlı 9.sü çok yoğun katılımlı, 8.sü çok yoğun katılımlı geçmişti. Bu yılda gerçekten İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de destekleriyle çok bir geniş katılım bekliyoruz. Öğrencilerimizle üniversitemizi buluşturacağız inşallah. Hemen o gün içerisinde yine Orient'in yön bulma yarışması var. Takdir edersiniz ki Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin kampüsü Orient'in yarışı için çok müsait yön bulma yarışması. 32 takımımız, öğrencilerimizden oluşan 32 takımımızla birlikte bu faaliyeti gerçekleştireceğiz. 15 Temmuz alanında yarışma başlayacak ve saat 1 gibi rektörlük önünde ödül töreni yapacağız. Burada öğrencilerimiz kampüste belirlenen hedefleri ulaşarak yön bulmaya çalışacak. Çok eğlenceli bir organizasyon. Bunu da söylemiş olayım. Yine aynı gün içerisinde saat 2'de çok değerli bir ismi ağırlayacağız üniversitemizde. Profesör Doktor Halis Aydemir. Sağ olsun o da gelecek ve öğrencilerimizle buluşacak. Çok kıymetli bilgiler paylaşacak. Profesör Doktor Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde. Yine akabinde hemen akşam tiyatro etkinliğimiz var. İki Efendinin Uşağı. Onu da tiyatro severlerle buluşturacağız. Katı mensupları ve mezunlar futbol müsabakamız var. Bu etkinliklerin içinde tabii spor müsabakalarımız da var. Onlardan biri Katı mensupları ve mezunları futbol müsabakası. Perşembe günü. Cuma günde yani finalde de yine meslek tanıtım fuarımız devam edecek. 21 ve 22 Mayıs olduğu için. Ve yine Katü Bilgi Maratonu yarışması gerçekleştireceğiz. BKS takvimi içerisinde. Burada da öğrencilerimiz bu bilgi yarışmasına katılıyor. Çok heyecanlı bir yarışma olacağını öngörüyoruz. Yoğun bir ilgi var. Takımlar tamamlandı. Artık yarışma gününü
1: Evet.
0: bekliyorlar. Finalde de Belinda Chen piyano resitali yapacak. İnşallah saat 7'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sizleri de bekliyoruz.
1: Vallahi tebrik ederiz. Bu kadar büyük bir etkinlik havuzu tabii olması takdire şayan. Arkada büyük bir ekip var çalışan.
0: Evet.

0: Bilim, Kültür, Sanat Haftası komisyonumuz var.
1: Evet.
0: Gerçekten hepsi birbirinden değerli hocalarımız. Muazzam emek verdiler. Tabii rektörlüğümüz bizi bu konuda
1: Evet.
0: destekliyor. Sayın Profesör Doktor Hamdullah Çuvalcı hocamız, rektörümüz. Yani üniversitedeki dinamizmi, o birlik beraberliği ve disiplinler arası etkileşimi arttırmak istiyoruz ve bunun için emek harcıyoruz üniversite olarak. Bu bilim kültür sanat haftası da aslında bu hassasiyetin bir ürünü diyebilirim yani.
1: Evet. Emekler karşılık bulacak ama.
0: İnşallah ki. Yani şöyle,
1: Evet.
0: gerçekten sosyal medyadan dönüşleri alıyoruz işte. Muazzam bir ilgi var. Şehir genelinden de bir ilgi var. Özellikle konserler ve tiyatrolar. Yoğun bir katılım bekliyoruz geçen
1: Bekliyoruz.
0: sene.
1: 7'den 70'e herkes katılabilir herhalde.
0: Davetli, davetli.
1: Davetli.
0: Evet,
1: Evet,
0: davetli.
1: sadece üniversite
0: Üniversiteden
1: öğrencisi değil, herkes gelebilir.
0: hayır, herkes gelebilir
1: Evet.
0: ve şöyle, çocuk oyun şenliğimizi de zaten dışarıdan, üniversite dışından öğrencilerimiz katılacağı için aileleriyle katılacaklar. Ama ben özellikle şunu da söyleyeyim, tabii basındaki arkadaşlarla paylaşacağız. Basın mensubu arkadaşlarımızın çocukları da davetli bu organizasyona. Yani çocuklarını da getirebilirler. Hep beraber güzel bir eğlence olur inşallah.
1: Eğlence olacak. Tabii hepsi var. Eğlence, bilgi değil mi? Hepsi bir arada aslında.
0: Tamam.
1: Ondan dolayı da güzel bir hafta olacak.
0: Etkileşim olacak diye öngörüyorum.
1: Umut ediyoruz. Tebrik ederiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Yiğit. Kolaylıklar diliyoruz. Arkada büyük bir ekip var. Ekip çalışması var tabii. Onlara da selamlarımızı gönderelim. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
2: Spor.
1: Ve spor başlıkları. Sevgili dinleyicilerimiz, spor başlıklarıyla bugünkü bölge gündemini noktalayacağız. Trabzonspor, Uğurcan Çakır'dan ek gelir elde etmeye hazırlanıyor. 3 milyon avro daha. Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinden ek gelir elde etmeye hazırlanıyor. Yapılan anlaşmaya göre milli kalecinin 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de forma giymesi halinde sarı kırmızılılar bordo mavililere 3 milyon avro bonus ödeyecek. Galatasaray'ın transfer için ödediği 36 milyon avroluk bonservis bedeli ise Türk futbol tarihinde bir kaleci için verilen en yüksek rakam olmuştu. Trabzonspor yönetimi bonus maddesiyle birlikte transferden elde edeceği toplam geliri daha da artırmayı hedefliyor. Spor başlıklarıyla devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Gazetelerimizden aktarıyoruz bilgileri. İç sayfalardan, gazetelerden, öne çıkan başlıklardan birisi daha. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Beşiktaş'ı da mağlup edip iç sahada 6'da 6 yapmak istediklerine vurgu yaptı. Zor ancak imkansız değil. Hedef 8. sıra. Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, dün basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rizespor Futbol Akademisi salonunda gerçekleşen toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Uçar, sezonu 8. sırada tamamlamak istediklerine değindi. Son haftaya giriş yaptıklarına değinen Uçar, 34. hafta itibarıyla biz de görev süremizi tamamladığımız 19 maçın ardından 20. karşılaşmamıza çıkacağız. Sezona başladığımız noktaya baktığımızda bugün geldiğimiz yerde alt sıralardan uzaklaşıp daha yukarı hedefleri konuşuyor olmak bizim için önemli bir gelişme. Haftalardır aynı noktaya vurgu yapıyorum. 3 puanlı sistemde ligi 8. sırada tamamlama isteğimiz, arzumuz ve motivasyonumuz hala devam ediyor. Bu hafta sonu oynayacağımız Beşiktaş maçı da bu açıdan bizim için çok büyük önem taşıyor. Eğer kazanabilirsek uzun süredir hedeflediğimiz şekilde ligi 8. sırada bitirme şansını elde edeceğiz diye konuştu. Bir başka başlık sevgili dinleyicilerimiz. Dostluk Rüzgarı Kuzey Ekspres'ten. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen halı saha maçında engelli bireylerle bir araya geldi. Karşılaşma dostça başladı, dostça bitti. Ortahisar Belediyesi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını desteklemek ve farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Engelsiz Yaşam Parkı'nda düzenlenen Özel Gülüşler Festivali ile farkındalık oluşturuyor.

0: oldu. Başkan Ahmet Kaya'nın da forma giydiği maçta engelli bireylerle dostluk maçı düzenlendi. Sevgili dinleyicilerimiz, spor başlıklarıyla devam ediyoruz. Bir başka başlık yine spor sayfalarından tabii ki. Onun için geliyoruz. Bekle bizi Konya. Trabzonspor Gençler Birliği'ni mağlup ederek final biletini kaptı. Rakibi karşısında 1-0 geriye düşen Bordo Mavililerin iki topu direkte patladı. Muçi'nin müthiş füzesi ise Trabzonspor'a final yolunu açtı. Şimdi Karadeniz'in fırtınasının önünde 10. kez kupayı müzesine getirmek için tek bir engel kaldı. Finalde Konya geçilecek, o kupa Trabzon'a gelecek demiş gazete sevgili dinleyiciler. Kupayla noktalamak istiyoruz demiş bir başka başlıkta. Muçi'nin 90+2'de attığı muhteşem golle finale giden Trabzonspor sezonu kupayla tamamlamak için çalışmalarına devam ediyor. Yetenekli futbolcu, sezon sonuna geldik. Bu yüzden maçlar daha da zorlaşıyor. Finale çıkmak istiyorduk. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Umarım sezonu kupayla noktalarız diye konuştu. Geleceği hakkında da konuşan Arnavut futbolcu, burada mutluyum. Ben de bilmiyorum. Karar Trabzonspor'un olacak. Ondan sonra göreceğiz. Fakat burada huzurluyum. Geleceğin neler getireceğini hep birlikte göreceğiz diye konuştu. Sevgili dinleyicilerimiz, yavaş yavaş tabii bugünkü bölge gündeminin de sonuna geldik artık. Maçın az bir artık zaman kaldı maça. Gençler Birliği Trabzon sevgili dinleyicilerimiz. Ve tabii Gençler Birliği Trabzonspor maçının ayrıntılarını az önce aktardık. Gençler Birliği'ni geriden gelerek 2-1 mağlup etti dedik Trabzonspor için. Artık önünde bir final müsabakası var. Ondan bahsettik. Final Antalya'da olmasın demiş Trabzonspor. Bir açıklama var. Zira Türkiye Kupası finalinin oynanacağı statla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmaya hazırlanıyor demiş Trabzonspor için. Ve böylelikle bölge gündeminin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Az sonra yayınımız Hayatın İçinden programıyla devam edecek. Bizden ayrılmayın.
1: TRT Trabzon Radyosu bölge gündemini sundu.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın İçinden programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün 14 Mayıs Perşembe. Programımızı sizler için Serpil Aydemir hazırladı. Teknik yönetmenimiz Atilla Kurt ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcüm. 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Programımızda ilk olarak Ege'yi dinledik. Karanlıktan aydınlığa. Şimdi de Mirkelam radyolarımızda. Tatlım.

Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın İçinden programında bugün hangi konu başlıklarımız var hemen sizlerle paylaşalım. Toprak kokusu köşemizde Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden veteriner hekim Enver Hacı Fettahoğlu bizlerle olacak. Su ürünleri ihracatı hakkında konuşacağız. Sonrasında Karadeniz'in meşhur lezzetlerinden biri olan Görele dondurmasını konuşacağız. Üç nesildir dondurmacılık yapan bir ailenin temsilcisi Faik Abdal bizlerle olacak. Bugün aynı zamanda 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. Toprağı işleyen, üretimiyle sofralarımıza bereket taşıyan tüm çiftçilerimizin bu anlamlı gününü kutluyoruz. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ali İslam bizlerle olacak. Sonrasında Hemşireler Haftası bugün sevgili dinleyicilerimiz. Gerçekten bu hafta sağlık hizmetlerinin vazgeçilmezi hemşireler, kahramanlar, hemşirelerimizi konuşacağız. Meslek hakkında bilgiler alacağız. Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yeşim Yaman Aktaş telefon konuğumuz olacak. Aynı zamanda gazeteci Haluk Ayyıldız'a bağlanacağız ve Trabzonspor'u konuşacağız. Birbirinden güzel müzik eserlerimizle yolculuğumuza devam edelim. Göksel radyolarımızda karar verdim.

0: toprak kokusu.
1: Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden veteriner hekim Enver Hacı Fettahoğlu bizlerle. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba, teşekkür ediyorum. Hoş bulduk.
1: Su ürünleri ihracatı hakkında konuşacağız. Dilerseniz Türkiye'de özellikle son yıllarda su ürünleri ihracatında nasıl bir gelişim yaşanıyor? Trabzon özelinde de neler söylersiniz?
2: Evet, ilimizde 21 adet su ürünleri kafes yetiştiriciliği işletmemiz bulunmaktadır. Denizde 21 işletme faaliyet göstermektedir. Bu işletmelerin kurulum kapasitesi 34 bin tondur. 34.740 tondur yıllık. Ama şu anda fiili kapasiteleri 20-22 bin ton civarında bir kapasiteyle üretim yapmaktadırlar. İlimizde 13 adet su ürünleri işleme tesisi faaliyet göstermektedir. Bu tesislerden Avrupa Birliği ülkelerine, Rusya Federasyonu'na ve diğer ülkelere başta Karadeniz Somon olmak üzere su ürünleri ihracatı gerçekleştirmekteyiz. Bu 13 işletmemizin Avrupa Birliği ülkelerine ihracat izni vardır. Ayrıca bu 6 işletmemizden aynı zamanda 4'ünün Rusya Federasyonu'na özel ihracat izinleri vardır. Şöyle bahsedeyim, 2025 yılında toplam 23.147 ton ihracat gerçekleştirdi. AB dış ülkeleri. Ve buna karşılık da 149.525.000 dolar gelir elde ettik. Sadece Trabzon olarak.
1: Evet, her geçen yıl biraz daha yükseldiğini söyleyebilir miyiz Sayın Hacı Fettahoğlu?
2: Evet, o rakamları da vereyim. 2017'den beri var da, yani ben son 5 yılı vereyim örnek olarak. 2021 yılında 12 bin tondu üretimimiz. 12 bin ton. 2022 yılında 18 bin tona çıktı. 2023 yılında 20.871 tona çıktı bu üretimimiz, ihracatımız. 2024 yılında 21 bin ton oldu ihracatımız. 2025 yılında 24.480 tona ulaştık ihracatta. Bakanlığımızın ve tüm sektörün hedefi 30.000 ve 35.000 tonları çıkabilmek sadece Trabzon olarak. 2025 yılında örnek vermem gerekirse 24.480 ton ihracata karşılık 1848 sertifika düzenledik İl Müdürlüğü olarak. Yani bu 1848 sertifika yaklaşık 1700 tır tekabül ediyor. 1700 tır. Hı hı. Yani bir yoğunluk var. Tabii bunun bir öncesi var tabii. Bunun öncesinde biz tesislerden, ihracatçı tesislerden her ay bir resmi denetim gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Rusya Federasyonu ve Avrupa Birliği misyonunun istediği kendi analizleri için numune alıyoruz. Bu her partiyi temsil edecek şekilde Avrupa Birliği'ne yönelik civa, kurşun ve katmiyum ağır metal analizi alıyoruz ürünlerden. Rusya mevzuatına göre de ayrıyeten civa, kurşun, katmiyum analizleri alıyoruz. Her partiyi temsil edecek Karadeniz somonlarından, işleme tesislerinden, bu işletmelerin kullanma sularından her ay düzenli numune alınıyor. Rusya mevzuatına yönelik mikrobiyolojik numune, AB'ye ayrı mikrobiyolojik numune.
1: Her ülkenin kendine göre farklı, evet, bir standardı,
2: evet,
1: mı var?
2: Evet, onların kendi mikrobiyolojik kriterleri var. Kendileri de ayrıyetten zaten bunları doğrulamalar gelip yapıyorlar bizden beraber. Bize denetliyorlar hep beraber. Avrupa Birliği'nin mikrobiyolojik parametresiyle bizim yurt içi Türk Gıda Kodeksi mikrobiyolojik kriterler yönetmeliğimiz aynı. Yani bu ürünler aynı zamanda yurt içinde de hem mikrobiyolojik açıdan hem de ağır metal açısından tesislerde hem işletme suyu kullanımı hem teknik şarttan denetliyorlar.

0: deniyor tarafımızda.
1: Evet, bu denetlemelerde en sık karşılaşılan eksikler neler olabiliyor?
0: Şöyle, bunlar zaten ulusal, uluslararası çalışan firmalarımız olduğu için hem hasip gereksinimlerini hem kayıtlarını

0: balık yağı var, insan gıdası. Edirne'de bir tane işletmemiz var. Burada insan gıdası onaylı. Hem Avrupa Birliği hem AB dışı ihracat izni bulunan güzel bir işletmemiz. Bunun da 2025 yılında 742 bin ton ihracat yaptı Norveç ve Fas'a. Karşılığında 1 milyon 892 bin dolar gelir elde edildi. Et ve süt ürünlerimizin ihracatını yapıyoruz. Özellikle Gürcistan'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Rusya'ya ve Dubai'ye. Bunun da rakamı 1 milyon 331 kilogram. Karşılığında 2 milyon 118 bin dolar elde edilmiş. Bağırsak ihracatımız var Gürcistan'a. Evcil hayvanlar özellikle yolcu beraberinde yurt dışından gelen hem yabancı hem değerli turistlerimiz buradan sahiplendikleri veyahut da yani yolcu beraberinde getirdikleri kedi ve köpeklerin de sal sertifikatını düzenliyoruz. Bunun için de zaten parametreleri var, kriterleri var. Gitmeden önce kan titreleri alınıyor. Kan titreleri bu düzeninden uygunsa sal sertifikası veriliyor. 68 tane kedi ve köpek Almanya, Yunanistan, Fransa, Belarus, İngiltere, Azerbaycan ve Rusya'ya sal sertifikası düzenleyip göndermişiz 2025 yılında. 2025 yılında Aviyat'tan balık yumurtası, havyar ihracatı gerçekleştirmişiz. 3061 kilogram. Balığın her şeyini ihracatını yapıyoruz. Örnek vereyim, balık kafası, omurgası ve kılçığını da ihracat yapıyor firmalar. Bundan da gelir elde ediliyor.
1: Evet.
0: 2025 yılında toplam 25.991 kilogram ihracata karşılık 155 milyon 388 bin dolar sadece Trabzon olarak gelir elde edilmiştir. 2026 yılın ilk 4 ayında yine toplamda 7.913 ton ihracat gerçekleştirdik ilk 4 ayda. Şimdi bu çok yoğunlaşacak. Bizim şu anda hasat dönemimiz bu 21 tane denizdeki kafes işletmelerinden 18 bin ton, 20 bin ton civarında hasat bekliyoruz. İhracat rakamları taze soğutulmuş ihracatlar çok yoğunlaşacak. Bu 2 ay içerisinde biz her gün günde 15-20 tır ihracat yapıyoruz. Tabii 7-24 yapıyoruz arkadaşlar çünkü balığın ne zaman hazırlanacağı, ne zaman tırın hazırlanacağı belli olmadığı için gece 8'de, 9'da, 10'da, cumartesi ve pazar birimimizde yani İl Tarım Orman Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı Şubesi'nde 3-4 arkadaş sürekli bu sirkülasyon içerisinde 7-24 yoruluyoruz.
1: Sayın Hacifettioğlu, özellikle Karadeniz somonundan bahsediyoruz. Türk somonu
0: Evet.
1: olarak da
0: Evet.
1: adlandırılıyor. Alabalık ihracatında Karadeniz bölgesinin rekabet avantajları nelerdir? Yani neden bu kadar tuttu bizim
0: Evet.
1: balığımız?
0: Evet, şöyle bir suyun kendine has balık soğut florasından dolayı kalitesinden dolayı balık gelişimini daha güzel tamamlıyor. Burada tabii nasıl söyleyeyim 100 metrelere ulaşıyor bizdeki dip derinliği. Fakat bu Ege kıyısında dip derinliği 60 metrelerde 40 metrelerde kaldığı için bizdeki yemlemeden dolayı balık yemden daha iyi faydalanıyor. Ve daha iyi gelişimi tamamlıyor. Yaklaşık 3-4 kilograma 10 ayda ulaşabiliyor bu balık. Tabii bu Karadeniz somonu bir öncesi var. Karada önce 250 grama gitti. Bu kürçün olsun, torul olsun, efendime söyleyeyim barajlar olsun, Elazığ'da olsun, Tunceli'de, Muş'ta. Buradaki işletmeler aynı zamanda orada da işletmeleri var. Bu larvadan başlıyor. Larva işte büyütülüyor, baraj göllerine atılıyor. Orada 250 grama geliyor. Ondan sonra Karadeniz'e nakliyor. Yani direkt burada yavru olarak büyümüyor bu. Tabii Karadeniz'in kendine has suyun pH'si olsun, florası olsun, dip deriminin fazla olmasından dolayı balık yemden en üst seviyede faydalanıyor. Bu ihracatçı dediğimiz firmalarımız, yani 21 tane işletme, tabii hepsi ihracatçı değil ama bunların hepsinin de karadaki tesislere yönelik ürün ürettikleri için hem yem olarak, hem yem kalitesi olarak, hem besleme olarak en üst seviyede azami masraf gösteriyorlar. Dolayısıyla Karadeniz somonu şu anda dünya piyasasında ve rağbet gören, kendini kabullendirmiş ve daha da çok uzun yol alabilecek

0: macerası olan bir ürünümüz. Bu 5 yıllık bir toplamda bunun bir başlangıcı var. Ama önümüzdeki dönemlerde dediğim gibi şu anda fiili kapasite 22 bin ton ama 35 bin ton, 50 bin tonlar
1: hedef olarak görülebiliyor değil mi?
0: Evet, şu an altyapımız müsait yani. Tesisleşmeye devam ediyor. Şu anda dediğim gibi bizim 13 tane turnet işleme tesisimiz var. 2 tanesi de daha kuruluyor. Bunlar da bizim ulusal firmalarımız. Yani Trabzon menşeli değil ama Trabzon'a gelip kurulum yapıp burada ürün işlemek için 2 tane tesisimiz de bizim için onay aşamasında. Şu anda o işlemleri devam etmektedir.
1: Evet. Sayın Hacı Fettahoğlu, çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Kolaylıklar diliyoruz. Hoşça
0: Sağ olun.
1: Kalın. Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden veteriner hekim Enver Hacı Fettahoğlu bizlerle oldu sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi de Yaşar'ı dinleyelim. Sessiz Gemi.

0: Bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulaceze.gov.tr.
1: Saatlerimiz 11.33. Hayatın İçinden programı devam ediyor. Songül Karlı'yı dinleyeceğiz. Ay Gibi Yer.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, havalar ısındığında, güneş yüzünü gösterdiğinde içimizi serinleten ilk lezzetlerden biri hiç kuşkusuz dondurma oluyor. Bugün Karadeniz'in meşhur lezzetlerinden biri olan Görele dondurmasını konuşacağız. Üç nesildir dondurmacılık yapan bir ailenin temsilcisi Faik Abdal şu an telefon attığımızda. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
0: Evet, hem bu lezzetin, eşsiz lezzetin hikayesini dinleyeceğiz, hem de yıllardır değişmeyen geleneksel tat sırlarını belki sizden öğreneceğiz. Ama onun öncesinde Görele dondurmasının özelliğinden biraz bahseder misiniz?
1: Bizim Görele dondurması özelliklerinden bir tanesi inek sütünün pişirilerek yapılması. Salep ile karıştırılarak pişiriyoruz bunu ocakta ilk önce. Sonradan dondurucu mikserlerde soğutup tezgahlarda buz ve tuzla soğutarak satıyoruz. Ama bu dondurmamız çok otantik, dokunmayan ve çok soğuk değil, çok da sıcak değil. Yumuşak bir kıvamında bir dondurma. Sütten, sadece sütten ve salepten var. Hiçbir kimyasal bulunmayan içinde. Hiçbir kimyasal bulamazsınız. Yani uzun süre dayanabilen dondurucuda mesela bir yıl bekletebilirsiniz hiç bozulmadan.
0: Evet. Diğer dondurmalardan ayıran en önemli
1: Tabii
0: özelliklerinden biri
1: tabii
0: de sanırım budur.
1: tabii. Tabii. Renklendirici, tatlandırıcı, işte kıvam artırıcı gibi herhangi bir şey. Yani içindekiler deyince yani 16-17 bir katılım olayı değil yani. Sadece içinde süt, şeker, salebin bulunduğu suyla birlikte harmanlanıp ve çeven suyuyla birlikte tatlandırılarak dondurulması.
0: Evet. Sayın Abdal, Görele dondurması sizin için sadece bir tatlı değil sanırım. Aileden kalan bir yaşam biçimi olduğunu söyleyebilir miyiz?
1: Tabii. Atalarım bu araçlar olmadan yani araba yolları vurulmadan katır sırtında işte at sırtında yaylalara, köylere, nahiyelere giderlerdi dondurma satmaya. Mesela Vahikebir'in köylerine, Vahikebir ilçesine, Beşiktaş'ına katır sırtında atalarım dondurma satışını yapmıştır yani. Ve hala da izleri vardır orada.
0: Evet. Üç nesildir bu geleneği sürdürmek nasıl bir duygu sizin için?
1: Şimdi benim için çok iyi bir duygu da şöyle bir şey daha aktarmak istiyorum. Üç
0: Buyurun.
1: nesilden önce benim çocuk da katarsak dördüncü olacak herhalde.
0: Dördüncü nesil olacak.
1: Onu da
0: Evet.
1: bırakacağız. Çünkü epey yaşım olarak ilerledim ben. Çok güzel bir duygu ama şimdi insanlar şimdi biz çok sattığımız için dondurmayı burada yöresel olarak dışarıdan gelen yerli ve yabancı misafirlerimize de rağbet arttığı için biraz eleştiri alıyoruz yani. Almıyor değiliz. İşte siz çok satıyorsunuz. Sizin özelliğiniz ne diye söylemlerde de bulunabiliyorlar yani. Biz de özelliğimizin bir tanesi de çevremizin oluşu. Mamulümüzde yani ürünümüzde hiçbir şekilde aynı tat yıllardır aynı lezzetle birlikte sabit tuttuğumuz için yoğun istek alıyoruz yani.
0: Evet. Çocukluğunuzdan aklınızda kalan ilk dondurma yapım süreci var mı? Anınız var mı böyle bizimle
1: Şöyle bir şey ya.
0: paylaşacağınız? Evet. Bunu bir meslek olarak düşünmüş müydünüz o çocuk yıllarınızda?
1: Bunu düşünmemiştim aslında. Okumak istiyordum. Şartlar el vermedi. Dondurmacıya kaldık ama bir sanat bizim kolumuza bir altın bilezik gibi değerli. Çünkü bunu Türkiye'nin değil dünyanın neresine gidersen bu sanatı bildikten sonra her yerde yapabilirsin. Yeter ki güneş olsun, havalar ısınsın sizin dediğiniz gibi her yerde yapabilirsiniz bu dondurmacılığı. Ama karla birlikte yapıyorduk eskiden. Kar yağışını çok beklerdik. Gökyüzüne bakardık hep. Yerde hemen erirdi. Kışlar sert geçmezdi bazen burada ama yağmadığı günler oldu. Trabzon'dan gelir kara şey alırdık. Et balık kurumundan buz alırdık. Buzla birlikte yapardık. Gökyüzüne çok baktık hep. Yazında bakıyor, kışında bakardık
0: Karla
1: yani.
0: yapardınız dondurmaları yani.
1: Tabii kar kuyularımız vardı bizim. Hala mevcut. Onun yağan karları biriktirirdik. Kuyuya doldururduk. İmece usulü. Ağızlarını kapatıp çatısı zaten vardı. Izgara şeklinde. Oradan Mayıs ayının 20'si gelmeden donulmaya başlamazdık yani. Havalar ancak o zaman ısınırdı.
0: Evet, o zaman saatler sürerdi bir dondurmayı hazırlamak.
1: Tabii sabah üşürken kuyuya inerdim, kar keserdim. Ona da o karı çıktıkla birlikte çekerdim yukarıya. Götürebildiğim kadar işte 20 kilo, 25 kilo. Çarşıya inene kadar zaten akşam şey olurdu, ışırdı, daha da olurdu. Artık onu bir de çevirirdik. Er çevirmesiyle birlikte yapardık. Eskiler bilir oralarda.
0: Evet, ama tek kişinin yapacağı bir şey değildi sanırım. Böyle ekip halinde
1: çok
0: ya da
1: zor
0: nöbetleşe mi yapardınız?
1: Evet evet çok zor bir meslekti. Abilerim okudu, kardeşlerim okumaya gidince ben babamla tek kaldım. Rahmetiyle onlar okudular gittiler. İşte izinden izine girip yatıyorlardı ama etkili değildi. Yük benim sırtımdaydı yani.
0: Evet, bütün sorumluluk sizdeydi.
1: Aynen.
0: Ama şöyle yıllardır aynı lezzeti koruyabilmek de çok önemli böyle işlerde.
1: Şimdi şöyle bir şey, o lezzeti tabii annemin pişirmiş olduğu dondurmayı veya babamın pişirmiş olduğu dondurmayı tam olarak pişiremiyorum. Neden pişiremiyorum? Onlar altına yer ateşinde pişirirken dondurma sütü yanmasın diye altına sadece eklediğimiz parçası teneke koyarlardı. Onun üzerine de kül koyarlardı. Külün üzerine dondurma makinesini kazanına koyup da pişirirlerdi. Şimdi doğalgaz var. Doğalgazla birlikte altını kısıyorsun, pişiriyorsun ama işte yine o derece tutamıyorum yani. Mümkün değil. Yapamıyorum şu an.
0: Şimdi biraz daha kolaylaştırmak gerekiyor.
1: Tabii yer ateşi çok önemli. Yer ateşinde pişirirdik. İşte onu önceden plastik bidonlar yoktu. Biz onu yine tenekelerde şeyde geçirdik. Bakır kutularımız olurdu. Onda getirirdik. Dondurma sütümüzü. Çevirirdik. Araç bulamazdık. Otobüs çevirirdik yoldan. Esmiye pazarına gitmek için, Vakıfkebir'e gitmek için, Beşiktaş pazarlarına gitmek için. Çok çilemiz vardı ama şimdi hepsi geçti, hepsi bitti, her şey modernleşti. Dondurmada otantik olarak sadece hemen hemen tek bu sahil şeridinde benim diyebilirim. Yani kendimle övünmek istemiyorum ama çok eskiye dayalı bir dondurma yapış şeklim var, yine aynı.
0: Evet, doğal ürünlere çok dikkat ediyoruz dediniz söyleşimizin başında. Bu konuda özellikle üretimde nelere dikkat ediyorsunuz?
1: Şimdi sütü sadece bir kişiden alırım. Mandıradan almam. Bu şölen mandırası olsa bile hayvanlarını dışarıya çıkarıyor. Yedikten sonra yem vermiyor hayvanlara. Sadece vermiş olduğu kepek ve kırma. Diğer üreticiler, süt üreticileri değil de et üzerine hayvanları besledikleri için onlardan almıyorum. Yani onların sütü çok oluyor ama bize gelmiyor bizim dondurma işine. Şeker normal piyasa şekeri, yani toz şeker, Erzurum, Amasya, Tokat, oralardan gelmiyor. Şeker fabrikalarından. Başka dikkat ettiğimiz şey temizlik, hijyen çok önemli. Ona dikkat ediyoruz. Dondurmamızı iyi pişirmemiz lazım, iyi şey yapmamız lazım. Yani benim şimdi dondurma pişirmenin 200 kiloluk kazanım var. 200 kiloluk yani litrelik kazanım. Ben 6 saatte pişiriyorum yani. 6 saat dondurma pişiriyorum.
0: Bu lezzeti artırıyor elbette.
1: Tabii. Kaymak olayı var içinde. Sütte kaymak sonradan soğuduğu için kaymak oluyor üzerinde. Onu da mikserle birlikte çözüyorum. O kaymak veriyor zaten ve pişirerek saleple birlikte tadını veriyor.
0: Evet. Daha çok sade dondurmalar mı? Ön plana çıkan dondurma çeşitleriniz neler?
1: Dondurma çeşitlerimiz için yoğun istek alıyoruz. Biz bu sezon başında bugün mevsiminin meyvesini yapıyoruz yani. Hı-hı. İstek alıyoruz. Onu da paket halinde dondurucuda saklıyoruz. İsteyene veririz. Yani dışarıda satışımız olmuyor ondan meyveli dondurma. Neden olmuyor? Ona başka bir hazırlık yapmamız lazım ama biz şimdi mevsimi şu anda çilek. En güzeli çilekten yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Onu da şimdi yine sipariş üzerine yapacağız. İşte bir 30 kilo kadar. Onu da işte buradaki vatandaşlar alıyor, götürüyor onu. Dediğim gibi bir yıl boyunca bir şey olmayan bir dondurma çileği manavdan alıyoruz biliyorsunuz oradan.
0: Hı hı.
1: İçinde kimyasal olmadığı sürece bir yıl boyunca bizim dondurma hiçbir şey olmuyor. Yani bir yılda belki daha da fazla. Ben çünkü bir yıl olduğunu iyi biliyorum.
0: Evet. Sayın Abdal gerçekten çok güzel ve keyifli bir iş yapıyorsunuz. Eminim evet. Çocuklar da sizi çok seviyordur. Yaz ayları
1: evet,
0: da yaklaştı.
1: Çok seviyorum. Gelmişlerdir belki de oraya. Yani. Burası çocuklar için ideal. Trafiğe kapalı bir alan meydanda. Annesinin eline tutan geliyor meydana. Faik abi dondurma, Faik amca dondurma.
0: Evet.
1: Evet.
0: Dedeleriniz, belki bu işe ilk başlayan aile büyükleriniz sizi görseydi eminim sizinle gurur duyardı. Son olarak neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi son olarak şöyle şunu demek istiyorum. Her şeyin ki masallaştığı ve şey olduğu bir ülkede gıdaların hele çok dikkat etmemiz lazım gıda. Hele çocukların yemiş olduğu gıdalar. Şimdi çocuk gidiyor bakkaldan söylemek istemiyorum. Gidiyor buz alıyor. Buz, meyveli buz. Çocuk onu yiyor. Boğazlara geliyor. Boğazlara geldikten sonra diyor ki annesi. Ya dondurma yedin de böyle oldum diyor. Aslında bizim dondurmamız bu çocukların hiçbirisine dokunmuyor. Hiç kimseye dokunmuyor yani.
0: Evet, dondurma yerken de seçici olmak gerekiyor. Bu
1: Tabii.
0: bilincin oluşması
1: Tabii.
0: gerekiyor.
1: Şimdi dondurma yedi diyor. Ondan sonra yarın çarşıya çıktı da ay sen hasta oldun dondurma yedin de hasta oldun diyor annesi. Aslında bizim dondurmadan değil. O çocuk bakkaldan dondurma alıyor annesinden gizli. Buzu yiyor. Meyveli ya. Aromalı. Meyve de değil yani.
0: Evet.
1: Yani.
0: Sayın Abdal, çok teşekkür ediyoruz
1: Teşekkür
0: size.
1: ederim. Hayırlı yayınlar.
0: Bereketiniz bol olsun. Güzel bir yaz olsun
1: İnşallah.
0: efendim. Hoşça kalın.
1: Beklerim, beklerim sizleri hepinizi.
0: İnşallah yolumuz düşerse. Çok teşekkür ederiz. Çok
1: Yolunuz
0: sağ olun.
1: düşerse ben size dondurma getireceğim söz.
0: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar
1: Teşekkür ederim.
0: diliyoruz.
1: Sağ olun. Allah razı olsun.
0: Hoşça kalın. Üç nesildir dondurmacılık yapan bir ailenin temsilcisi Faik Abdal'la konuştuk sevgili dinleyicilerimiz. Güzel bir müzikle devam edelim. Meral Azizoğlu seslendirecek. Dondurmam Kaymak.

Saatlerimiz 11.59. Bir saati geride bıraktık sevgili dinleyicilerimiz. Zekai Tunca'yı dinleyeceğiz şimdi de. Çöllerde nergisler açar.

0: Trabzonspor Gençlerbirliği'ni mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselme başarısı gösterdi sevgili dinleyicilerimiz. Detayları gazeteci Sayın Haluk Ayyıldız'dan öğreneceğiz. Sayın Ayyıldız, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyoruz. Dün akşam gerçekten çok heyecanlı evet. bir maç vardı. Evet. Gençlerbirliği önden giderken sonrasında 1-1 ve son dakikalarda 2-1 sonucuyla birlikte Trabzonspor artık finale yükseldi. Maçın değerlendirmesini alalım.
1: Evet, çok zor bir müsabaka oldu yani gerçekten. Gençlerbirliği neredeyse genç oyunculardan kurulu bir kadroyla sahaya çıktı. Buna rağmen çok da iyi mücadele etti. Trabzonspor yenerim havasındaydı ama ölüp ölüp dirildi desek yanlış bir tabir kullanmış olmayız.
0: Evet, oldukça zorladı yani.
1: Çok zorladı gerçekten. Ama tabii o da finale çıkmak istiyor. Haftaya da yine, bu hafta sonu biliyorsunuz yine Gençlerbirliği Trabzonspor çok kritik bir mücadele oynayacak. Gençlerbirliği açısından bu durum böyle tabii. Çünkü bir puan yetiyor kendisine ama mağlup olursa küme düşme ihtimali yüksek. Dolayısıyla kritik bir müsabaka. Aynı takımın çıkacağını sanmıyorum tabii. Gençlerbirliği aynı kadroyla Trabzonspor maçına çıkmaz. A takım kadrosuyla çıkar. Sonuç itibariyle baktığımızda Muçi geceye imzasını atan isim oldu. Bu futbolcu da biliyorsunuz Beşiktaş'ın oyuncusu ama opsiyonu Trabzonspor'da. Bu opsiyonu kullanıp kullanmama konusunda da çalışmalar devam ediyor. Trabzonspor bu oyuncuyu tabii yüksek maliyeti var aslında. Biraz daha uygun fiyata renklerine katabilir. Çünkü dün akşam hakikaten geceye damgasını vurdu.
0: Evet,
1: yani.
0: 90 bu, artı ikinci dakika gerçekten çok evet. heyecanlı bir andı.
1: Evet evet gerçekten öyle ama Trabzonspor futbolcularda böyle bir genel bir düşüş var. Onarçı da aynı şekilde bir düşüş var. Galatasaray maçından sonra doğru dürüst oyunda yok yani o kötü. Yoruldu tabii. O dev bütçesi kolay değil yani. Galatasaray maçından bugüne doğru dürüst bir şeyi yok. Yani havasında değil öyle diyeyim yani. Yoksa tabii ki çok büyük hizmetleri oldu Trabzonspor'a. Çok goller attı. Gol krallığı yarışında da iddialı. Ama ben kendisini finale saklıyor diye düşünüyorum. Yani Konya Spor'la oynanacak olan Ziraat Türkiye finaline sakladığını tahmin ediyorum. Tabii bu üçüncü finali olacak Trabzonspor'un. Beşiktaş ve Galatasaray kaybetmişti önceki yıllarda. Şimdi Konya Spor'la oynayacak. Antalya'da oynayacak. Tabii bu konuda da bir tartışma var. Hani çok yakın diye. Konya-Antalya arası çok yakın diye. Trabzonspor yönetiminde bu konuyla ilgili bir atak yapacağını düşünüyorum ben. Çalışmaların olduğunu da biliyorum. Belki İstanbul, Bursa filan isimleri geçiyor. Ama olmazsa da Trabzonspor Antalya'da Ziraat Türkiye Kupası'nın finaline çıkacak. Ve artık özlediği o Ziraat Türkiye Kupası'na kavuşmak için mücadelesini verecek. Kazanabilir mi? Bunu hep birlikte o akşam izleyip göreceğiz.
0: Evet, 22 Mayıs Cuma günü saat evet. 20.45'te.
1: Umarız
0: final müsabakası.
1: Evet, iyi olan kazansın. Artık bu final müsabakasıdır. Çünkü tek bir maç müsabaka oynanacak. Uzatmalara kalırsa uzatılacak. Ya da penaltı atışlarıyla Ziraat Türkiye Kupası'nı bakalım kim müzesine getirecek. Eğer kazanırsa Trabzonspor onu 10. kez bu Ziraat Türkiye Kupası'nı Sadıçınır müzesine koymuş olacak.
0: Evet. Başarılar evet. dileyelim takımlarımıza. Evet. Çok teşekkür evet. ederiz Sayın Ayyıldız.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Hoşçakalın. Gazeteci Haluk Ayyıldız bizlerle oldu. Elif Güreşçi'den dinleyelim. Sen gelmez oldun.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: TRT Trabzon Radyosu.
1: Bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. Toprağı işleyen, üretimiyle sofralarımıza bereket taşıyan tüm çiftçilerimizin bu anlamlı gününü kutluyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Konuğumuz Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali İslam telefon attığımızda. Hocam hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Çiftçiler Günü'nde dilerseniz bugünün anlam ve önemi üzerine sizden birkaç söz alalım. Bu mesleği çiftçilerle ilgili olarak neler söylersiniz?
2: Öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Sayın dinleyiciler ve değerli çiftçi dostlarım, toprağı işleyen, alın teri döken emekçiler, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günümüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün burada bu özel günde Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle ülkemizin dört bir yanında üretim yapan çiftçilerimiz başta olmak üzere soframızda her gelen lokmada emeği bulunan tüm üreticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Çiftçi ve çiftçilik nedir? Bu kavramlar...
1: Evet, bunun üzerinde biraz duralım.
2: Evet, üzerinde duralım biraz. Çiftçi demek, zirai faaliyetle iştigal eden, yani bitkisel ürünleri yetiştiren, hayvansal ürünlerle geçimini sağlayan kişilerdir. Yani ziraat dediğimiz zaman bitkisel ve hayvansal ürünlerin tamamını içerisine alan bir konu. Çiftçilik ise zirai üretim faaliyetlerinin bütününe verilen, kar amacı güden bir meslek veya üretim sürecidir. İnsanlık tarihi incelendiğinde medeniyetlerin gelişiminin ziraatle başladığını görürüz. Yerleşik hayatın temelinde ziraat vardır. Şehirlerin, kültürlerin, ticaretin doğuşunda da ziraat vardır. Yani çiftçilik mesleği bunların temelinde vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi köylü milletin efendisidir sözü çiftçiye ve çiftçiliğe verilen önemi göstermektedir.
1: Evet. Hocam bir de çiftçilik mesleğinin ayrıntılarından bahsedelim.
2: Evet, bu konuda insanlık tarihinin en eski ve eski mesleklerinden birini icra eden, toprağa emek veren, alın terini üretime dönüştüren değerli çiftçilerimiz, çiftçilik gününde sadece ziraatı değil, çiftçilerin emeğini, sabrını, sürdürülebilirliğini ve insanlığın geleceği aslında konuşulur. Çiftçilik bir sabırdır. Çiftçilik risk almaktır. Çiftçilik doğayla birlikte yaşamaktır. Çiftçilik geleceği üretmektir. Çiftçi tohumunu eker, umut eker, tohum ekerek, fidan diker, fidan dikmekle geleceğini diker, hasat yaparken umut toplar. Diğer yandan çiftçi piyasayı takip eder ve ekonomiyle mücadele eder. Ekolojiyle, çevreyle mücadele eder. Özellikle

0: aşırı yağışlar, sel, don olayları, kuraklık, dolu hasarları, hastalık ve zararlar çiftçinin peşini hiç bırakmaz. O halde çiftçilik mesleği yalnızca bir ekonomik faaliyet değil, hayatın kendisi olduğunu söyleyebiliriz. Bugün modern teknoloji çağında yaşıyor olabiliriz. Yapay zekaları konuşuyor olabiliriz ama insan hala üç öğün yemek zorundadır. Sabah kahvaltısında zeytin, peynir, çay, akşam sofralarda sebze, meyve, et. Bunların hiçbiri market raflarında başlamadı. Hepsi tarlada yetişiyor, bahçede yetişiyor ve hepsi bir çiftçinin emeğiyle üretiliyor. O halde çiftçilik denildiğinde çoğu insanın aklına toprağa sürmek, tohum ekmek, hasat yapmak gelir. Oysa modern ziraat bilimi açısından bakıldığında çiftçilik toprak bilimi, bitki morfolojisi, fizyolojisi, meteoroloji, ekonomi, pazarlama, makine mühendisliği, dijital teknolojiler ve hatta psikoloji gibi pek çok disiplinin kesişim noktasında duran son derece karmaşık bir meslektir. Ve bugün bir çiftçi toprağın pH değerini bilmek, organik madde düzeyini, su tutma kapasitesini bilmek, bitkinin çiçek açmasını ya da değişik fenolojik dönemlerini tanımak, teknik uygulamalarını bilmek, entegre mücadele yöntemlerini uygulamak, gizli maliyetlerini hesaplamak ve piyasayı takip etmek ve öngörmek durumundadır. O halde çiftçilik bir komplike ve kompleks bir iş olduğunu görüyoruz. Bir başka boyutu da var çiftçinin, onu da arz etmek
1: Buyurun.
0: isterim. Çiftçilik aynı zamanda bir ulusal güvenlik meselesidir. Ne demektir bu? Gıda arz güvenliği oldukça önemli. Bir ülkenin bağımsızlığının temel faktörlerinden biridir gıda arzı. Bugün dünya nüfusu 8 milyarı geçmeye başladı ve FAO'nun rakamlarına göre 2050 yılında 10 milyar olması beklenmektedir. Artan nüfusun gıda tedariği için üretimin önemi her geçen gün artmaktadır. Yine FAO verilerine göre 2050 yılına kadar küresel gıda üretiminin %60 oranında artması gerekiyor. Bu noktada özellikle Türkiye gibi genetik çeşitliliği yüksek, mikro klima alanlara sahip ülkeler için çiftçilik sadece bir ekonomik faaliyet değil, aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin ve kırsal kültürün korunması anlamına geliyor. Burada sürdürülebilir yönetimden de bahsetmek istiyorum. Çünkü sürdürülebilir yönetim aslında çiftçilik mesleğinin temelidir. Toprağı sadece bir yetiştirme ortamı değil, canlı bir ekosistem olarak görmek durumundayız. Örneğin sağlıklı bir toprak parçasında, örneğin 1 gram bir toprakta milyonlarca bakteri ve mantar hifleri bulunur. Değerli çiftçiler, sizler aslında bir ekosistemi yönetiyorsunuz. Attığınız her adımda, verdiğiniz her kararda sadece bu yılın rekoltesi değil, gelecek nesillerin yaşam kalitesi de ortaya çıkıyor. İşte bu yüzden çiftçiler gününde sadece emeğinizi değil, aynı zamanda taşıdığınız bu büyük sorumluluğu da saygıyla selamlıyorum.
1: Evet. Hocam özellikle bölgemizde fındık ve çay tarımı yapılıyor. Bunun özelinde çiftçiler için neler söylersiniz?
0: Evet, Karadeniz bölgesinin iki önemli ürünü. İnsanın emeği denildiğinde Karadeniz bölgesinde fındık ve çay akla gelmektedir. Bu bölgenin sadece iki ürünü değil, aynı zamanda kültürü, kimliği ve ekonominin temel taşı olduğunu ifade edebiliriz. Teknik verilerle Türkiye dünya fındık üretiminin yaklaşık %70'ini tek başına karşılıyor. 2023-24 sezonu itibarıyla üretimimiz

yaklaşık 700 bin ton civarında gerçekleşmiştir. Karadeniz bölgesi özellikle iller bazında ifade edersek Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun ve Sakarya illeri

0: ihracatında ortalama 2,5 milyar dolar gelir elde etmektedir. Bu rakamlar sındığın ülkemiz için ne kadar stratejik bir ürün olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bir de çay tarımında da genel bir ifade ile yakın bir durum ortaya çıkıyor. Fakat çayda biraz daha farklı bir durum var. O da şöyle, Türkiye dünyada kişi başına en çok çay tüketen ülke. Yeş çay üretimimiz yaklaşık 1-1,5 milyon ton seviyelerinde gerçekleşiyor. Rize başta olmak üzere Doğu Karadeniz bölgesinde yaklaşık 200 bin aile çay tarımıyla uğraşıyor. Çaykur ve özel sektör fabrikaları Doğu Karadeniz bölgesi kırsal ekonomisinin omurgasını oluşturmaktadır. Çay bahçelerimizin toplam alanı yaklaşık 800 bin dekarın üzerindedir. Bu alanların büyük çoğunluğu küçük aile işletmeleri şeklinde ortalama 3-4 dekar civarında olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki ürünü çiftçiler açısından değerlendirecek olursak, Karadeniz çiftçisi coğrafyanın zorluklarıyla mücadele ediyor. Eğimli, parçalı ve küçük araziler söz konusu. Makineli tarım yapma imkanları oldukça kısıtlı. Bu yüzden çay ve fındık tarımı beden gücünün en yoğun olarak kullanıldığı tarım faaliyetleri içerisinde yer almaktadır. Üretici açısından en kritik konuların başında gübre maliyetleri geliyor. Gübre fiyatları son yıllarda ciddi dalgalanmalar göstermiştir. İşçilik maliyetleri ise yine aynı şekilde zaman zaman işçi bulmada da büyük zorluklar çekilmektedir. Genç nüfusun kırsaldan kente göçü, tarımda yaklaşan iş gücü, çay ve fındık tarımının geleceğini tehdit eden sosyolojik bir mesele olarak önümüzde durmaktadır. Öte yandan fiyatlandırma politikaları ve desteklemeler çiftçinin refahını doğrudan belirler. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alım fiyatları, Çaykur'un yaş çay alımı ve kota uygulamaları her yıl üreticiler tarafından beklenmektedir. Maliyetlerdeki artış hızı karşısında alım fiyatlarının üreticiyi ne kadar tatmin ettiği ayrı bir tartışma konusu. Ancak çiftçilerin temel beklentisi şudur: öngörülebilir, enflasyon karşısında erimeyen, emeğinin karşılığını verecek bir gelir. Buna rağmen Karadeniz çiftçisi azmini, toprağa olan bağlılığını takdir etmemek mümkün değil. Dünyanın en kaliteli fındığı ülkemizde yetişen tombul fındığı olarak ifade ederiz. Bu fındığın kendine has aroması, yağ asidi kompozisyonu ile özellikle çikolata sektöründe vazgeçilmez bir durumdadır. Yine Türk çayını da ifade edersek, Türk çayının da kendine özgü demli ve aroması ve önemli bir nokta sıfır pestisit kalıntısıyla üretilmektedir. İşte bizler bu kaliteyi korumak ve katma değerini artırmak için bu durum sadece çiftçilerin değil, hepimizin ortak bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, hocam süremiz el verdiğince konuşmaya çalıştık. Özellikle iklim değişikliğinin yansımalarını ilerleyen günlerde yeni bir programda görüşmek isteriz. Çünkü çok detaylı bir şekilde bunları sizden öğrenmek isteriz. Son sözlerinizi alalım, şöyle bir dakikayla tamamlayalım söyleşimizi.
0: Evet, özellikle iklim değişikliğinin pek çok türde olduğu gibi fındık ve çay tarımı üzerinde de ciddi etkileri var. Bunları daha uzun uzun ifade etmek gerekiyor. Son sözlerimizi de şu şekilde ifade edelim. Çok değerli dinleyicilerimiz, burada özellikle son sözümü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milli ekonominin temeli ziraattır" sözlerinin bir slogan olmadığını, bir devletin varoluş reçetesi olduğunu söylemek diyorum.

0: kendi gıdasını üretemeyen, toprağına küsen bir milletin tam bağımsızlığından söz etmek mümkün değildir. Bu vesileyle 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun. Emeğiniz bol, kazancınız bereketli, hava koşullarınız uygun, yüzünüz her daim gülsün, hoşça kalın diyerek sizleri selamlıyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz biz de katkılarınız için. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ali İslam bizlerle oldu.

Gel Sesume, Sesume Selim, bölük başından dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi de Hülya Polat alıyor sırayı. Elevit Yaylası.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, içinde bulunduğumuz Hemşireler Haftası kapsamında sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez kahramanları olan hemşirelerimizi konuşacağız. Hemşirelik mesleği yalnızca hastaların bakımını üstlenen bir görev değil, aynı zamanda sağlık sisteminin en önemli yapı taşlarından biri. İnsan hayatına dokunan, sabır ve emek ve özveri gerektiren bu meslek, toplum sağlığının korunmasında da büyük rol oynuyor. Biz de bugün Hemşireler Haftası vesilesiyle hemşirelik mesleğinin önemini, sağlık hizmetlerindeki yerini ele alacağız. Telefon attığımızda Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yeşim Yaman Aktaş var. Yeşim Hocam merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar Özgül Hanım, teşekkür ediyorum, hoş buldum.
0: Evet, Hemşireler Haftası'nın sağlık çalışanları açısından önemi nedir? Bu özel haftayı sizden dinleyelim.
1: Evet, biz de Giresun ili içerisinde güzel bir birliktelik yaşadık pazartesi gününde. Öğrencilerimizi ve sahadaki hemşehrimizi bir araya getiren önemli bir panel yaptık. Aslında bu yılda biz şunu konuşuyoruz. Bu yılki temamız Uluslararası Hemşireler Örgütü'nün güçlendirilmiş hemşireler hayat kurtarır. Bu yıl bunu konuştuk. Hemşire yatırım yapılmasını, hemşirelerin güçlendirilmesini konuştuk. Çünkü hemşirelik mesleği aslında biraz önce de çok güzel vurguladınız siz. Yaşamın her alanında insan sağlığına dokunan bir meslek grubuyuz biz de bu noktada. Sadece hastanede değil, işte koruyucu sağlık hizmetlerinde, sahada, afet durumunda aslında çok geniş bir yelpazede hizmet ediyoruz. Bu noktada da olarak da güçlüyüz baktığımızda. Her ne kadar Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda ya da dünya ülkeleriyle kıyasladığımızda sayımız beceriksel olarak düşük olsa da sağlık sektörü içerisinde güçlü bir profili oluşturuyoruz niceliksel olarak baktığımızda. Bu noktada da hemşirelik mesleğine yatırımın yapılması gerektiğini bu yıl önemli bir şekilde vurguladık. Toplumun sağlığının daha güçlenmesi, daha iyi bir sağlık hizmeti alabilmesi noktasında bu vurguyu özellikle yaptık diyebilirim bu yıl için.
0: Evet, hemşirelik mesleğinden biraz söz edecek olursak sağlık sistemindeki yerinin önemini hepimiz biliyoruz.
1: Evet.
0: Bu anlamda bir hemşirede de bulunması gereken en önemli özellikler nelerdir? Bunun üzerine yatırım dediniz tema olarak. Biraz açabilir
1: Evet.
0: miyiz bu konuyu?
1: Yatırım derken aslında bu yıl biraz hemşire istihdamını da konuştuk. Yani sayılara baktığımızda biraz önce söylediğim gibi çok yani Türkiye genelindeki rakamlar hasta başına düşen hemşire sayılarının biraz düşük olduğunu görüyoruz. Bu noktada tabii ki sayımızın artırılması gerektiğini hep vurguladık ama sadece hemşire sayısının artırılması değil, belki onlara daha nitelikli bir eğitim sunmaya biz akademik anlamda çalışıyoruz, artırmaya çalışıyoruz. Hemşirenin önemli sorunlarından biri güvenli çalışma ortamı. Son dönemlerde biraz sahada sorunlar yaşıyorlar bu noktada. Bazen haberleri de yansıyor, görüyoruz. Belki onların uzmanlaşma alanları evet geniş ama biraz fırsat sunabiliriz. İş yükü çok fazla. Hani dönem dönem hastane içerisindeki işleri fazla, onlara daha güvenli bir çalışma ortamı sunabiliriz. Belki hemşire liderlik yönetsel anlamda artırılabilir. Güçlendirilmesi noktasında bunları konuştuk. Tabii hemşirenin çok önemli özellikleri var. Yani çok kriz anında kritik düşünme gibi özelliklerin olması gerekiyor. İyi bir gözlemci olması gerekiyor. Özellikle klinikte baktığımızda. Etik düşünebilmesi ve etik karar verebilmesi gerekiyor ama tabii bunlar aslında birçok sağlık profesyonelinde olması gereken ama hemşirede bunun üstüne ne koyabiliriz diye düşündüğümüzde bence bizim iletişim gücümüz çok daha yüksek. Çok iyi empati yapabiliyoruz.
0: Ve hastalarla birebir iletişim
1: evet.
0: kuran
1: Evet.
0: yine hemşireler, o güler
1: Evet.
0: yüz bir hastanın
1: Evet.
0: bütün dünyasını değiştirebiliyor.
1: Kesinlikle öyle ve ben mesleğimiz olarak şunu söylüyorum. İnsana dokunan en temel meslek biziz. Hani zaten mesleği de bu noktada vazgeçilmez yapan aslında bizim hastaya o dokunuşumuz, hastanın geldiğinde o kaygısını anlayan yaklaşımımız, empatik düşünmemiz. Bu da tabii bence mesleği vazgeçilmez yapıyor diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Her daim de toplumun yanındayız. Sağlıklı

0: da hasta bireyin her daim yanındayız. Bu noktada tabii vazgeçilmez oluyor.
1: Üniversite bünyesinde hemşirelik eğitimi alan öğrencilerimiz var. Daha önceki yıllarda sağlık meslek liselerinden çıkışlı olanlar da direkt hemşirelik mesleğine atanabiliyordu. Şu anki sistem süreç nasıl işliyor?
0: Şu an tabii ki sağlık meslek liseleri var ama tabii ki geçmişle kıyasladığımızda bu taleplerin düşük olduğunu görüyoruz. Çünkü birebir hemşire mezunu olamıyor eski sisteme göre baktığınızda. Hani hemşire yar tabii bu tabii farklı politikaların sonucunda gelişen bir şey ama hemşire yardımcısı olarak atanıyor ve hemşire yani birebir hemşirenin yaptığı rol ve sorumluluklara sahip değil. Hemşire olabilmeniz için hemşirelik görev ve tanımlarına uygulayabilmeniz için sizin sahada 4 yıllık bir lisans eğitimi tamamlamanız gerekiyor. Şu anda da bu şekilde genel olarak hani Türkiye'nin her ilinde tabii özel üniversitelerimiz de var, vakıf üniversiteleri, hemşirelik lisans bölümleri var. 4 yıllık bir eğitimi tamamlamanız gerekiyor hemşire unvanı alabilmeniz için. Tabii bunun dışında lisansüstü eğitimlerimiz de var. Mesela Giresun ilinde olduğu gibi veya Türkiye'nin birçok ilinde lisansüstü eğitimlerimiz, yüksek lisans ve doktora eğitimleri devam ediyor ve hani bilimsel gelişime de açık bir meslek baktığımızda. Çok farklı uzmanlaşma alanları sunabiliyoruz öğrencilerimize.
1: Evet, gençlerin bu mesleğe ilgisi nasıl?
0: İlgisiyle ilgili evet son dönemlerde inanılmaz bir artış var. Ve hani daha önceki gibi sadece kadın grubunun yapabildiği bir meslek grubu değil, sahada erkeklerin de artık bu mesleğe olan ilgisinin giderek arttığını görüyoruz. Ben hani son 3-4 yıl içerisinde öğrenci profilinde erkek grubunda giderek arttığını görüyorum. Ciddi bir artış var ve çok da iyi yüzdelik dilimlerle geliyor üniversite
1: Evet,
0: sınavından
1: bunu nasıl
0: sonra.
1: okuyabiliriz?
0: Bu çok güzel bir şey. Hani bizim açımızdan çok güçlü. Ben geçmiş yıllarda hep görünmeyen kısmından bahsediyordum ama bu yıl çok da bu kısmından bahsetmiyorum. Aslında çok görünen bir mesleğiz. Ciddi bir talep var. Peki bu talep niye diye sorabilirsiniz belki. Çünkü şöyle bir baktığım zaman istihdam noktasında tabii öğrenciye çok iyi bir vizyon sunuyor baktığınızda.
1: Evet.
0: Yani istihdamlar iyi. Son bir yıllık yani 2025 yılını es geçersek hani genel olarak istihdam profilimiz iyi. Diğer meslek gruplarıyla karşılaştırdığımızda çok iyi.
1: Sahada çok ihtiyaç var. Hem
0: Evet.
1: özelde hem kamuda.
0: Tabii yani kamuda da atanamadığınız durumda da tabii ki özel hastanelerde de çalışma imkanı sunuyor. Bu noktada da tabii öğrencilerimiz çok talep ediyor ve %100 doluluk oranıyla her yıl kapatıyoruz bölümü. O şekilde söyleyebilirim.
1: Evet.
0: Yani diğer hani teknolojiyle, yapay zekayla kaybolan birçok meslek grubunu kıyasladığımızda hemşirelik mesleği bu noktada hiç etkilenmeyen bir meslek grubu diyebiliriz.
1: Evet, bu güzel bir haber gerçekten ve ne kadar da insani sorumlulukları olduğunu da aslında ortaya çıkartan bir sonuç bu.
0: Evet.
1: Hem duygular hem beceri yaklaşım, hastaya yaklaşım hem psikolojik her açıdan değerlendirdiğimizde çok büyük bir boşluğu doldurduğunu düşünebiliriz burada sanırım.
0: Evet, gerçekten öyle. Eğer hani hemşirenin çıkarıldığını düşündüğünüzde aslında sağlık sisteminde işler gidebilir. Ama daha teknik bir işin, teknik bir hizmetin sunulduğu bir çerçeve görebiliriz. Yani hemşireliğin mesleğe dahil olmasıyla birlikte ki çok da büyük bir rakam sağlık sistemi içinde Türkiye'de hemşirenin kapladığı alan. Bu noktada insana dokunan yani sağlık sisteminin en temel parçası bir meslek grubu diye düşünebiliriz. Her ne kadar teknoloji olsa bile hani teknolojinin yerini alamayacağı bir meslek grubu diyebiliriz.
1: Evet. Hemşireler Haftası'nda belki yoğun çalışma temposunu da konuşmak gerekir. Hemşirelerimiz gerçekten gece gündüz nöbetlerle zaman artık ayırt etmeden bütün hayatlarını neredeyse burada geçiriyorlar ve çok ciddi bir şekilde fedakarlık yaptıklarını söyleyebiliriz.
0: Evet, iş yüklerini düşündüğümüzde tabii ki çok yoğun çalışıyorlar. Yani çalışma koşullarına baktığımızda şimdi aslında biraz önce hemşirenin özelliğinden de bahsettik. Burada yüksek dikkat gerektiren bir iş yapıyoruz. Özellikle spesifik alanlarda yoğun bakım, ameliyathane gibi alanlar gerçekten dikkat gerektiren alanlar.

0: ciddi bir sorumluluk gerektiren bir meslek grubuyuz ama hemşire bu noktada çalışma koşullarına baktığınızda çok yoğun bir tempoda çalışıyor. Ve ülkemizde hasta başına düşen hemşire sayısı gerçekten ciddi düşük rakamlar. Bu noktada o varyalı çalışma sisteminde çok fazla hastaya bakım vermeye çalışıyor. Bu da tabii onun zaman zaman duygusal olarak tükenmesine neden olabiliyor. Bu da tabii niceliksel olarak hemşire sayılarının artırılması, güçlendirilmesi oldukça önemli diye düşünüyorum ben.
1: Evet.
0: Bu hasta bakımına da yansır. Yani hasta güvenliğini de artırır ve bakım çıktılarımız daha iyi olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet. Yeşim Hocam, son sözlerinizi alalım. Hemşireler Haftası ile ilgili olarak.
0: Evet, ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için ve bu sizin aracılığınızla da tüm hemşirelerimizin hemşirelik haftasını kutlamak istiyorum. Emekleri, sabırları ve insan yaşamına dokunan katkıları için her birine teşekkür ediyorum. En başta söylediğim cümleyi son olarak söylemek istiyorum. Hemşireye yatırım yapılmalı. Bu yatırım aslında toplum sağlığına yapılan yatırımdır diyorum.
1: Evet, çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
1: Sağ olun, hoşça kalın. Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yeşim Yaman Aktaş bizlerle oldu.

Mehmet Erdem'den dinledik. Herkes aynı hayatta. Saatlerimiz 12.54 sevgili dinleyicilerimiz. TRT Trabzon Radyosu'nda Hayatın İçinden programının bugün de sonuna geldik. Program yapımcımız Serpil Aydemir'di. Teknik yönetmenimiz Atilla Kurt'tu ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Sizlere veda ediyoruz ve veda ederken Candaner Çetin'le sizleri uğurluyoruz. Söz vermiştin. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Kazakistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının tüm dünyada tarımda gübre arzı sıkıntısı oluşturduğunu söyledi. Biz tedbirimizi aldık, ülkemiz arz problemi yaşamıyor dedi. Yılın ikinci enflasyon raporu İstanbul'da açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılı enflasyon ara hedefinin %16'dan %24'e yükseltildiğini açıkladı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 38. oturum yapılıyor. Belçika Kraliçesi Matilde başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyareti devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'de. Lübnan'la İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin 3. turu bugün Washington'da başlıyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ettiğini söyledi. Önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız dedi. Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısında konuştu.
2: Türkiye-Kazakistan ilişkileri geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ediyor. Kıymetli kardeşimle görüşmemizde ticaretten enerjiye, savunma sanayi işbirliğinden ulaştırmaya ve küresel meselelere pek çok konuda verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Teşkilatımızı kurumsal olarak güçlendirecek imkanları sağlama noktasında değerli kardeşimle mutabıkız. İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokayev'le yaptığı görüşmeyle ilgili açıklamalarda da bulundu. Askeri ve savunma sanayi işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak projeleri görüştük dedi. Tokayev'le ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Kazakistan'dan daha fazla petrolün Türkiye üzerinden dünya pazarına ulaştırılmasının hedeflendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da Ahmet Yesevi özel devlet nişanına layık görüldü. Erdoğan'a nişanı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu nişanı Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize gösterilen yüksek bir teveccüh olarak görüyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının tüm dünyada tarımda gübre arzı sıkıntısı oluşturduğunu söyledi. Biz tedbirimizi aldık.

0: Ülkemiz arz problemi yaşamıyor, dedi. Yılmaz, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği toplantısında konuştu.
1: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla birlikte sadece doğalgaz ve petrol değil, gübre açısından da çok sıkıntılı bir tablonun oluştuğunu ifade etmek isterim. Savaşla birlikte özellikle amonyak tedariğinde ciddi sorunlar doğmuş durumda. Yine enerji maliyetlerinin artması mazot, sulama ve lojistik maliyetlerine yansıyor. Biz bu maliyetleri sınırlayıcı tedbirler aldık. Ülkemizde bir arz problemi yaşamıyoruz. Bundan sonra da süreci, bu savaşın gelişimini yakından izlemeye, özellikle bu maliyet boyutu itibariyle etkileri yakından takip etmeye ve sınırlayıcı tedbirler almaya devam edeceğiz. Gübreyle ilgili baktığımızda ülkemizde bir arz problemi yaşanmadığı gibi geçen yıla göre gübre kullanımının arttığını görüyoruz.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği toplantısına katıldı. Yumaklı, barajların dolduğunu, bu yıl sulama sorunu yaşanmayacağını söyledi. Geçen sene zirai don ve kuraklıkla düşen üretimin bu yıl toparlanacağını belirtti. Bazı ürünlerde rekorlar kıracağız, dedi.
2: 7 aylık verilere baktığımızda son 66 yılın en yağışlı yılını yaşıyoruz bu sene. Barajlarımızda ortalama doluluklar %75'lerin üzerine çıkmış durumda. Bu sene inşallah sulama ile ilgili herhangi bir sıkıntımız, bir problemimiz olmayacak. Geçen sene zirai don ve kuraklıkla birlikte düşen üretimimiz bu sene toparlanacak inşallah. Hatta bazı ürünlerde rekorlar kılacağımızı da söyleyebilirim. Toprak Mahsulleri Ofisimiz de yeni hasat dönemine 20 milyon tonluk depolama kapasitesiyle hazır durumda. İnşallah 2 yıl önce başlattığımız ve meyvelerini pozitif olarak almaya başladığımız üretim planlamamızı da güçlendirerek devam ediyoruz.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının her geçen yıl arttığını söyledi. 65 yaş ve üstü nüfus oranımız 2025'te %11,1'e yükseldi, dedi. 250 bine yakın yaşlıya evinde hizmet verildiğini belirten Göktaş, bu yıl 8 yeni huzur evinin açılacağını belirtti.
3: 65 yaş ve üzeri nüfus oranımız 2025 yılında %11,1'e yükselmiş durumda. 2006 yılında başlattığımız evde bakım yardımıyla bugün 114 bini aşkın yaşlı bireye ailesinin yanında destek oluyoruz. Ulusal Vefa programıyla 132 bin yaşlı vatandaşımızın evinde kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bakanlığımıza bağlı huzur evlerimizde yaklaşık 15 bin, özel huzur evlerinde ise 13 bini aşkın yaşlı vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. Bu yıl içinde 7-8 yeni huzur evinde de hizmeti açmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.
0: Yılın ikinci enflasyon raporu İstanbul'da açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dünyada jeopolitik risklerin etkisiyle artan belirsizliğe dikkati çekti. Bu belirsizlikler nedeniyle enflasyonda tahmin aralığının kaldırıldığını duyurdu. Başkan Karahan bu paralelde 2026 yılı ara hedefinin de %16'dan %24'e yükseltildiğini açıkladı.
4: Jeopolitik gerilimin bir sonucu olarak petrol fiyatlarında kuvvetli artışlar gözlendi. Geçen yılın 3. enflasyon raporu toplantısında ara hedeflerin değiştirilmesinin ancak rapor dönemleri arasında olağanüstü güncellemeler olması halinde mümkün olacağının iletişimini yapmıştık. Bu doğrultuda ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik. İçinden geçtiğimiz savaş ve yüksek belirsizlik ortamı ara hedeflerdeki güncellemelerin yanı sıra tahmin belirsizliğinin iletişimine dair yeniden gözden geçirmeleri de beraberinde getiriyor. İçinden geçtiğimiz yüksek belirsizlik ortamında tahmin aralığı iletişimine ara vermenin yerinde bir yaklaşım olduğunu değerlendiriyoruz.
0: Sosyal medyada bazı muhalefet milletvekillerine yönelik iddialara Meclis Genel Kurulu'ndan ortak tepki yükseldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu, siyaset kurumunu itibarsız göstermeye çalışanlara karşı birlikteyiz, dedi. MHP Grup Başkan Vekili Filiz Kılıç, çirkin karalama kampanyalarından beslenenleri kınadığını belirtti.

0: Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 38. oturum yapılıyor. Dünkü oturumda tutuklu sanık iş insanı Seza Büyükçulha savunmasını yaptı. İmamoğlu'yla aynı oteldeki görüntülerine dair karşılaştık, ayaküstü sohbet ettik, o kadar dedi. Silivri'deki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 38. oturumu yapılıyor. 77'si tutuklu, 414 sanıklı davada şimdiye kadar 50 tutuklu sanığın savunması tamamlandı. Dünkü oturumda tutuklu sanık iş insanı Seza Büyükçulha savunma yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun toplantı yaptığı oteldeki görüntülerine dair, havuz ve spor için oteldeydim, karşılaştık, ayaküstü sohbet ettik, o kadar dedi. Oturumda Kültür AŞ'de satın alma müdür vekili olarak görevli olan Gökhan Köseoğlu da savunmasını yaptı. İddianamede yer alan bir takım usulsüzlüklere şahit olduğunu, bunları mülkiye müfettişine aktardığını söyledi. Etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeyi tekrar ettiğini belirtti. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuoyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarar uğrattığı belirtiliyor. Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin dava sürüyor. Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Karan'ın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanığın son savunmaları alınıyor. Mahkemenin bugün kararını açıklaması bekleniyor. Düzce merkezli 14 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 24 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilen şebekedeki 51 şüpheli yakalandı. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceklerini söyledi. Adalet Bakanı operasyonu gerçekleştiren Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına ve Düzce İl Jandarma Komutanlığına da teşekkür etti. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. 33'ü belediye görevlisi, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ihbar ve şikayetler üzerine harekete geçti. CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. MASAK, vergi suçu ve vergi tekniği raporlarıyla HTS baz analiz raporları incelendi. Müşteki ve tanık ifade tutanaklarıyla belediye evrak ve muhasebe kayıtlarından elde edilen bilgilerle ihalelerde usulsüzlük yapıldığı anlaşıldı. Tepebaşı Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce kiralama ve organizasyon şirketleri üzerinden haksız kazanç elde edildiği belirlendi. 33'ü belediye görevlisi, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürerken belediyede de arama yapıldı. Diyarbakır'da başlatılan uyuşturucu soruşturmasında 405 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 ilde 302 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonla ilgili detayları İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik Diyarbakır'da açıkladı.
1: Diyarbakır merkezli olmak üzere toplam 23 ilimizde operasyon başarıyla düzenlenmiştir. 2670 personelimiz görev almış. Operasyon sırasında bir hava aracı olarak helikopterimiz, dronlarımız, 4 narkotik köpeğimiz de eşlik etmiştir. Gece boyunca yürütülen operasyonlarda uyuşturucu arz zincirine Diyarbakır merkezli olmak üzere çok ciddi bir darbe vurulmuştur. Özellikle gençlerimizi ve çocuklarımızı korumak için bizim en temel önceliğimiz uyuşturucuyla mücadele. Hep beraber ülkemizin tüm satında uyuşturucuyla mücadeleyi kesintisiz olarak 24 saat esaslı şekilde yürüteceğiz.
0: Belçika Kraliçesi Matilde Başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyareti devam ediyor. İstanbul'un ardından Ankara'daki görüşmelerde de ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Belçika Dışişleri Bakanı'nı kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere bazı kabine üyeleri de Belçikalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik ilişkilerde modernizasyon ve stratejik büyüme dönemi başlıyor. Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevo, Ankara temaslarında gümrük birliği çerçevesinin güncellenmesi çağrısında bulundu. Türkiye ile Belçika arasındaki ticaret hacminin 2 katına çıkarılmasını hedeflediklerini belirtti. Türk savunma sanayinin yükselişi tüm dünyada hayranlık uyandırıyor. Belçika Savunma Bakanı Frank'ın,

Frank'ından Ankara'da çarpıcı bir itiraf geldi. Türkiye bizden çok ileride. Frank'ın Türkiye-Belçika Savunma Sanayi Günü'nde konuştu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de iki ülke arasındaki savunma işbirliği için Temmuz ayındaki NATO zirvesini işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'de. Trump, Çin Meclisi'nin de içinde yer aldığı Tiananmen Meydanı'nda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. Tören sonrasında liderler ve heyetleri görüşmeye geçti. Görüşmenin başında liderler kısa süre basına görüntü de verdi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin ve ABD'nin başarısının birbirleri için fırsat olduğunu söyledi. 2026 yılının Çin-ABD ilişkileri için geleceğe kapı aralayan dönüm noktası olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump ise Çin'le ABD arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi olacak dedi. Çin liderine övgülerde bulundu. Görüşmede İran savaşı, ticaret, yapay zeka teknolojileri, Tayvan meselesi ve küresel ekonomik ilişkiler başta olmak üzere birçok kritik başlık ele alınması bekleniyor. İki liderin görüşmelerinin ardından ortak açıklama yapması bekleniyor. Lübnan'la İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin 3. turu bugün Washington'da başlıyor. Geçici ateşkesin süresi dolarken taraflar kalıcı anlaşma için yeniden masaya oturacak. ABD'nin ev sahipliğinde yapılacak görüşmeler 2 gün sürecek. Lübnan heyetine eski Büyükelçi Simon Karam, İsrail heyetine ise Washington Büyükelçisi Yeyel Leiter başkanlık edecek. Lübnan yönetimi ateşkesin uzatılması ve saldırmazlık anlaşması isterken ABD ve İsrail Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını talep ediyor. Hizbullah ise saldırılar durmadan hiçbir politik diplomatik uzlaşıyı kabul etmeyeceğini açıkladı. Ateşkese rağmen İsrail, Güney Lübnan ve başkent Beyrut'a saldırılara ara vermedi. Mart ayından bu yana devam eden çatışmalarda can kaybı 2800'ü aştı. İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes 17 Nisan'da yürürlüğe girdi. 23 Nisan'da 3 hafta uzatılan ateşkes 13 Mayıs'ta sona erdi. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın beraberindeki bir grup yerleşimci ile Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı. Açıklamada provokatif eylemler, bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrailli bir bakanın Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınını kınadı. Girişimin kutsal değerlere ve bölgesel huzura yönelik açık saldırı olduğunu ifade etti. Uluslararası topluma sessiz kalmama ve etkili tavır alma çağrısı yaptı. İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İsrailli bir bakanın fanatik işgalciler eşliğinde Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınını şiddetle kınadı. Mescid-i Aksa'ya hedef alan bu provokatif girişimler, kutsal değerlere, bölgesel huzura ve insanlık vicdanına yönelmiş açık bir saldırıdır, dedi. Duran, Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünü hatırlattı. Filistin halkının meşru haklarını içe sayan bu anlayış kabul edilemez ifadelerini kullandı. Burhanettin Duran, uluslararası topluma çağrıda bulundu. Süre gelen ihlaller karşısında sessiz kalmamalı, etkili ve kararlı bir tutum sergilenmelidir, dedi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Kazakistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki dönemi birlikte Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının tüm dünyada tarımda gübre arzı sıkıntısı oluşturduğunu söyledi. Biz tedbirimizi aldık, ülkemiz arz problemi yaşamıyor, dedi. Yılın ikinci enflasyon raporu İstanbul'da açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl enflasyon ara hedefinin %16'dan %24'e yükseltildiğini açıkladı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 38. oturum yapılıyor. Belçika Kraliçesi Matilde başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyareti devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'de. Lübnan'la İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin 3. turu bugün Washington'da başlıyor. Spor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Tümosan Konyaspor'un finaldeki rakibi Trabzonspor oldu. Bordo Maviller yarı finalde Ankara'da Natura Dünyası Gençler Birliği'ni 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Trabzonspor Tümosan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs

0: Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısında iki sene daha bu göreve talibiz, sloganımızı ise geleceğin Galatasaray'ı olarak belirledik dedi. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda madalya yağmuru sürüyor. Münih'teki organizasyonun 3. gününde Sude Yaren Uzun Çavdar gümüş madalya kazandı. Paramilli tekvandocumuz Yusuf Yunaşçı ise Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi derbi maçında Beşiktaş Gey'in deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 85-72 mağlup etti. Euroleague'de Final Four'un son takımı İspanya'nın Valencia ekibi oldu. Valencia serinin 5. maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u 81-64 mağlup ederek Atina biletini aldı. Amil erkek handbol takımı 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa elemeleri 3. turu ilk maçında deplasmanda Norveç'e 43-30 yenildi. Milli sporcu bir gülerken Finlandiya'nın Siikajärvi gölünde gerçekleştirdiği dalışla Türk spor tarihine adını bir kez daha yazdırdı. Monopaletle tek nefeste yatayda 141 metre ilerleyen Erken'in performansı buzaltı serbest dalış dünya rekoru olarak tescillendi.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ'ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara 24, İstanbul 17, İzmir ve Trabzon 23, Afyonkarahisar 21, Adana ve Malatya 25, Antalya 22, Bolu, Samsun ve Erzurum 19, Diyarbakır 27, Van 19 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Kızılcahamam Kahraman kazanan karayolunun 51-54. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Gazi Osman Paşa kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten veriliyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Reklamlar.
5: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
6: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor.

0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı.

0: Çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Skudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Uğur Derin Dondurucular

0: kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL Bankart Lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 14 Mayıs Perşembe bugün saat 13.26. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ercan Çil, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.57'ye dek de burada olacağız sevgili dinleyenler. Bugün stüdyomuzda iki konuk ağırlayacağız. Programımızın ilk kısmında ergoterapist Zeynep Sena Teris bizimle birlikte olacak. Ergoterapiden, çocuklarla ergoterapiden, duyu bütünlemeden, hangi durumlarda nasıl uygulamalar yapıldığından bahsedeceğiz. Ardından programımızın ikinci kısmında Yeni Mahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Şükran Çamaşırcı ile konuşacağız. Biliyorsunuz ki çocuklar son dönemde ekran karşısında çok fazla zaman geçiriyor ve okullarda gerçekleşen olumsuz durumlarda hepimizi üzüyor. Bir yandan üzülüyoruz, bir yandan kaygılanıyoruz, bir yandan neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Ama tabii ki iyi örnekler de var, güzel çalışmalar da var. İşte bunlardan biri de Mekanlardan Hafızaya Yolculuk Projesi. Biz de proje hakkında Şükran Çamaşırcı ile konuşacağız programımızın ikinci kısmında. Ailece başladı. Ergoterapist Zeynep Sena Teris stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhaba. Şimdi çok konuşulan, çok fazla hakkında yorum yapılan, sosyal medyada paylaşım yapılan şeylerden biri duyu bütünleme. Ona mutlaka değineceğiz ama şimdi önce sizin de ergoterapist diye başladık. Bir ergoterapiyle başlayalım istiyoruz. Ergoterapi denince ne anlamalıyız? Böyle sanki kulağa şey gibi geliyor. Her şey çok rahat olsun diye planlanan bir durum gibi geliyor. Gerçekten öyle.
3: Aslında benziyor bu açılıma da. Şöyle düşünebiliriz. Bireylerin günlük yaşam aktivitelerine daha rahat, daha konforlu, daha bağımsız aslında nasıl katılabilirler? Bunları hedefliyoruz. Günlük yaşam aktiviteleri nelerdir? Mesela yemek yemek bir günlük yaşam aktivitesidir. Ya da uyumak, giyinmek, banyo yapmak, ya da çocuklar için oyun oynamak, sosyalleşmek, iletişim kurmak. Bunların hepsi günlük yaşam aktiviteleri. Ve bunlardan herhangi birinde bir birey ya da çocuk zorluk yaşıyorsa burada neden zorluk yaşıyor? Bu durumun altında ne yatıyor olabilir? Aslında temelde bizim hedefimiz bu. Örnekten isterseniz açıklayayım.
0: Tabii.
3: Mesela bir kalem tutmakta zorluk yaşayan bir çocuk düşünelim. Bu sebeple başvurulmuş ama burada çocuğa işte kalemi doğru tutamıyor. Üzerinden yaklaşmayız da neden kalemi tutamıyor? Belki beden farkındalığı zayıf olabilir. Bu yüzden postürünü ayarlayamıyor ya da kalemi ne kadar sıkı tutacağını bilemiyor olabilir. Ya da parmak kas kuvveti zayıf olabilir, güçlenmemiş olabilir. Ya da masa başında çok kıpır kıpır çocuklar olabiliyor, biliyoruz, çok hareketli. Belki bir hareket sisteminde desteklenmesi gereken bir alan olabilir. Ya da görsel algısında zorluk yaşıyor olabilir gibi. Aslında birçok neden yatıyor bunun altında.

0: O yüzden biz doğrudan bir kalem tutamayan çocukla kalem tutuşu üzerine çalışmak yerine bunun altında ne yatıyor ve bunun hangi alanını desteklersek bu kalem tutma davranışı düzelir gibi bu açıdan yaklaşıyoruz, her açıdan. Yani aslında uykuda da aynı şekilde, giyinmede de aynı şekilde neden yapamıyor, aslında bu soruyu soruyoruz.
1: Şimdi burada bazen işte anne babalar fazla kaygılanabiliyorlar. Şimdi kalem tutma örneği üzerinden gidelim. Diyelim ki çocuk 5 yaşında, 6 yaşında. Bu niye bu kadar iyi tutamıyor kalemi diye düşünebilirler ve ha demek ki ihtiyacı var böyle bir ergoterapi uygulaması diye de yine kaygılanabilirler. Aslında burada farklı bir durum var. Tahminimce bu daha ileri yaşlarda hala kalemi düzgün tutamayan çocuklar için uygulanan bir yöntem.
0: Kesinlikle öyle. Yani aslında anaokul döneminde tabii ki kalem tutuşu, işte orada etkinlikler olur, çalışırlar. Orada
1: Evet.
0: zaten yavaş yavaş bir gelişmesini bekleriz. Ama ilkokul çağına başlamasına rağmen hala zorluk yaşıyorsa çocuk, aslında 4-5 yaş civarı o ince, bizim normal kavrama tutuşumuzda olmasını bekleriz. Ama zorluk yaşıyorsa çocuk, bunu bir gözlemlemek gerekir. Hangi sebepten kalemini doğru tutamıyor aslında?
1: Hangi durumlarda çalışılır ergoterapistle? Mesela bildiğimiz durumlardan biri otizmde ergoterapiste çok yoğun çalışmalar yürütülebiliyor ve çok da güzel, başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. Başka hangi durumlar var?
0: Dediğiniz gibi otizmle çok fazla çalışıyoruz, ya da dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu çocuklarla çok çalışıyoruz, ya da gelişim geriliği olan ya da duysal hassasiyetleri olan, yani normal gelişim gösterip, yani tipik gelişimde olup ama duysal hassasiyetleri olan çocuklarla çalışabiliyoruz, ya da yine tipik gelişimde ama dikkat dağınıklığı yaşayan çocuklarla da yine çalışabiliyoruz.
1: Nasıl yöntemler uygulanır ergoterapide?
0: Aslında burada sonuca göre ilerleriz. Yani az önce bahsettiğim gibi, mesela kalem tutma davranışında zorlanan ya da mesela yemek seçen çocuklar neden seçiyor? Önce bunu bir anlamlandırmaya
1: Eyvah,
0: çalışırız.
1: şimdi diyecek ki herkes benim çocuğum da seçiyor.
0: Evet, bu çok
1: Seçmeyen
0: yaygın.
1: yoktur tabii ki, ama burada yine tahminimce çok bunun fazla olması gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Yani
0: Yani
1: gözle görülür bir durum.
0: evet,
1: Evet.
0: yani genelde zaten burada şunu sorgularız: günlük yaşamı etkileyecek seviyede mi? Yani yeteri kadar protein alabiliyor mu? Yeteri
1: Evet,
0: kadar
1: evet.
0: meyve sebze tüketiyor muyuz? Aslında bu dengeye göre karar veriyoruz buna. Yoksa dediğiniz gibi durum da çok oluyor. Hani benim çocuğum da çok seçiyor. Aslında listeye bir bakıyoruz. Hani o kadar da seçici değil. Yani bu yaş
1: Evet.
0: grubundan beklediğimiz durumlar diyebiliyoruz. Çocuklardan bazen işte patlıcan, ıspanak, hani onları hemen tüketmesin, ya da brokoli isteyebiliyoruz. Hani onları biraz daha
1: O bambaşka bir
0: aynen
1: durum,
0: başka bir
1: evet.
0: durum oluyor. Ama tabii ki benim burada bahsettiğim yeme seçiciliği ciddi boyutta olan, ya sadece püre beslenen, yani katı gıdaya geçememiş çocuklar, sürekli
1: Evet.
0: blenderla beslenen
1: Evet,
0: çocuklar
1: evet.
0: ve hani çiğneme becerileri gelişmesini beklediğimiz yaşlardan itibaren, ya da şu da olabiliyor bazen, listeye bir bakıyoruz, sadece patates kızartması,
1: Tek tip,
0: makarna, evet
1: değil
0: tek
1: mi?
0: tip, sadece karbonhidrat grubu mesela
1: Evet,
0: beslenen.
1: sağlıksız.
0: Kesinlikle. Yani sadece bahsettiğimiz burada beslenme seçiciliği alanına bunlar giriyor. Ya da bazen yeni besini reddetme gördüğümüz durumlar da oluyor. Neofobi dediğimiz dönemde olan çocuklar. Yani nedir? Çocuk sadece yediği besinlerde ilerlemek istiyor. Yeni herhangi bir besin sunumuna ben bunu sevmem, ben bunu yemem deme durumları olabiliyor. Ya
1: Evet.
0: da bazı çocuklarda koku hassasiyeti olabiliyor.
1: Çok.
0: Buna bağlı olarak da yine reddetme durumu olabiliyor. Yani aslında yemek seçme durumunda bahsettiğim durumlar bunlar. Bunlara yönelik neler yapıyoruz? Aslında birçok yaklaşım yönü var. Mesela blenderla beslenmek isteyen çocuk, yani sadece püre kıvamda isteyen çocuk, şu da olabilir: oral motor becerileri zor oluyor, zor, güçlük çekiyor olabilir. Yani nedir? Gelişmemiş olabilir. Dil hareketleri kısıtlı olabilir. Çiğneme kas kuvveti gelişmemiş olabilir. Yani besini biz ağzımıza aldığımızda sağa atarız, sola atarız, çiğnemeye devam ederiz. Çocuk bunu henüz kavrayamamış olabilir. Bu yüzden o tarz bir yaklaşımda ne yaparız? Oral motor beceri önce çalışırız, sonra beslenme çeşitliliğini arttırmayı hedefleriz. Ya da bazı çocuklarda dokudan, taneli yapılardan rahatsız olur. Yani pürede hep bir sadece yutma olur. Yani bütündür püredeki gıdalar. Ama tanecikli olduğunda, ağza dağılan besinler olduğunda, dokunsal hassasiyet dediğimiz
1: Evet.
0: durumlar gözleyebiliyoruz. Yani orada da duysal anlamda yaklaşmamız gerekiyor ki çocuklara. Önce bir duysal hassasiyet aşıyoruz, sonrasında beslenmeyle aslında onu tolere etmesini sağlıyoruz.
1: Duyusal hassasiyeti olan çocuklar bebeklikte kendini belli ediyor mu?
0: Aslında ediyor. Mesela genelde duyarız, hani şu sırada çok yaygın: benim çocuğum kolikti, yani çok ağlıyordu, ya da uyku problemi vardı, hiç uyumazdı.

0: ya da emeklemeden yürüdü. Çok hareketliydi, kıpır kıpırdı. Uykusunda çok sık dönerdi, döndüğü için uyanırdı. Ya da bebekken işte ek gıda döneminde çok zorlandık. Besinleri dokunmak istemezdi, öğürürdü,
1: Evet.
0: reddederdi. Ya da ağzına yemek bulaşınca hemen silmek isterdi, çok huzursuzlanırdı gibi. Ya da mesela çimene kuma basmak istemiyor, çok rahatsız oluyor, tedirgin oluyor gibi. Erken belirtileri tabii ki var. Bazen bunlar çözülüyor gibi görünüyor. Mesela işte çime basamıyor çocuk, basamıyor, rahatsız oluyor. Ama işte bir noktada artık hani ona sürekli maruz kaldığı için onu
1: Evet.
0: aşıyor. Ama oysaki çocuk başka bir yerde yine o dokunsal hassasiyetle karşılaşıyor. Yani her yeni uyaranda yine çocuk tedirgin oluyor. Çünkü sinir sistemi olgunlaşamıyor. Yani bebeklikte bu şekilde belirtilerini görmeye başlıyoruz diyeyim.
1: Evet ve bu şekilde başlayıp belki fark edilmeyen ya da böyle bir duruma ihtiyaç duymayan bir şekilde hayatına devam eden şu an işte 30'lu 40'lı yaşlarda olan "aa ben de böyleydim, benim de hala şöyle bir durumum var" diyenler olabilir değil mi? Çok var bence etrafımızda, belki bizde de var.
0: Kesinlikle var. Hani mesela yetişkinlerde de görürüz ya, bazen şey der, ben kotla rahat edemiyorum ya, rahatsız
1: Evet,
0: oluyorum. Hep
1: evet.
0: eşofman tercih eden insanlar. Ya da mesela işte saç kestirmek istemiyor. Aslında bir saçın o kestirme hissi biraz bağıyla
1: Sevmiyor.
0: da, evet, rahatsız, bağıyla ilişkilendiriyoruz ama oysa o histen rahatsız olan olabiliyor. Bazen ben yetişkinlerde de görüyorum, tırnak kesiminden rahatsız oluyor. Yani içim bir hoş oluyor diyebiliyorlar. Aslında yetişkinlerde de bolca gördüğümüz bir durum bu durum. Çocuklukta başlayan aslında ama o maruziyetle tek başına bitmeyen bir süreç.
1: Evet, belki hayatı hala zorlaştıran. Duyu bütünleme burada devreye giriyor işte. Nedir duyu bütünleme? Nasıl uygulanır?
0: Şimdi duyu bütünleme, beynin çevreden ve bedenimizden gelen duyuları organize etme yeteneği. Yani nedir bu? İşte görsel bir uyaran geliyor bize doğru, görme duyusu. Ne yaparız? Bize doğru mesela bir top yaklaşıyor. Onu ya tutarız ya ondan kaçarız. Ya ona biz de karşıt olarak vururuz. Yani hep bir
1: Evet.
0: anlamlı yanıt oluştururuz. Beynimiz bunu otomatik yapar. Ya da mesela dokunsal bir uyaran. Biri bize dokunduğunda o sertlikten bile anlarız. Hani naif dokunduğunda herhalde seslenmek istedi ama sert dokunduğunda biri bize sinirlendi. Aslında bunu bile ayırt edebiliriz. Bu ayırt etme ya da filtreleme nedir? Mesela sizinle konuşurken çevreden işte bir ses gelse, motor geçse mesela dikkatimizin dağılmamasını sağlar. O sesi filtrelememizi sağlar. Aslında genel tanımıyla duyu bütünleme budur. Bizim çevredeki uyaranları ya da bedenimizden aldığımız uyaranları, duyuları organize edebilme, filtreleyebilme yeteneğidir. Filtreleyemediğimizde neler görebiliyoruz? Mesela az önceki verdiğim örnek gibi dışarıdan bir ses geldiğinde dağılan çocuklar sınıf ortamında, mesela dışarıdan bir motor sesi geçti, motor geçti ve o sesi duyup hemen oraya yönelmek ve tekrar
1: Dikkati
0: dikkati
1: toplayamıyor.
0: toparlayamamak. Çünkü o sesi filtreleyemiyor. Dikkatini tekrardan toparlayamıyor. Ya da çok hareketli çocuk, vücudunun hareket ihtiyacı var. Kıpır kıpır masada duramıyor. Vücudunu sallıyor gibi durumlar görebiliyoruz. Ya da yine beslenme seçiciliğine neden olabiliyor. Dokunsal hassasiyetin yansıması olarak gibi durumlar gözlemleyebiliyoruz. Duyu bütünlemede amacımız şu: bu duyusal sistemi nasıl dengeleyebiliriz? Yani bu eşik düzeylerini nasıl destekleyebiliriz? Mesela dokunsal hassasiyet olan bir çocukta yavaş yavaş, şimdi sadece maruziyet tabii ki yeterli olmaz ama burada önemli olan sinir sisteminin olgunlaşması. Yani bir uyaranı sinir sistemi normalden daha yoğun algılıyor. Normalde biri size dokunduğunda mesela bunu normal bir uyaran olarak algılayabilirsiniz ama dokunsal hassasiyet olan bir çocuk bunu çok yoğun, sanki bir tehditmiş gibi
1: Evet,
0: algılayabiliyor.
1: evet.
0: Bu yüzden de o çocuğun o uyaranı aslında daha normal eşiklerde, normal diyebileceğimiz optimal düzeyde algılayabilmesini hedefliyoruz. Bizim klinik ortamımızda çok fazla işte duyusal anlamda çeşitlenmiş bir oda düşünebilirsiniz. Yani bir oyun alanı gibi, top havuzu, tırmanma duvarı ya da işte dokunsal materyaller bulunan bir oda aslında. Amacımız orada çocuğu olumlu deneyimler yaşaması, maruziyete uğraması ama bunları hep sinir sistemi en regüle haldeyken uğraması aslında. Ve böyle böyle o çocuğun bu uyaranlara karşı daha aslında beklenen tepkiler vermesini sağlamak. Duyu bütünlemeyi böyle açıklayabilirim.
1: Evet, bu tabii ki uzmanlarla yapılıyor. Böyle bir alan var. Sonrasında güzel sonuçlar elde edilebiliyor ama belki şu an dinleyen, benim çocuğumda da bu var diyen, buraya yönelmek isteyen ya da ben evde acaba kendim ne yapabilirim diye düşünenler yine aynı şekilde böyle

0: onun sakin olduğu, iyi olduğu durumlarda yavaş yavaş demek ki maruz bırakarak ilerleyecekler.
1: Burada aslında en önemli şey çocuğu hiçbir şekilde zorlamamak. Çünkü çocuğun sinir sistemi hazır olmayabilir bununla.
0: Tabii.
1: Karşılaşmaya. Örnek veriyorum, bir oyun hazırladınız, çok heveslendiniz anne olarak, baba olarak, ama çocuk ona dokunmak istemedi ya da onu deneyimlemek istemedi. Mesela pilates topunda zıplatmayı bugün planladınız ama çocuk çok tedirgin oldu, titremeye başladı. Bizim yapacağımız şey o adımı daha basitleştirmek. Demek ki yer çekimine karşı güvensiz bir durumu var çocuğun. O zaman çocuğu pilates topunda zıplatmak yerine mesela daha basit düzeyde ne olabilir? Yere minder koyup üzerinde yürümek gibi daha onu basitleştirmeliyiz
0: Evet.
1: aktiviteyi. Ya da kinetik kuma dokunmak istemiyor, tıraş köpüğüne dokunmak istemiyor. Siz onu hevesle hazırladınız ama çocuk orada o an aslında istemli yaptığı bir tepki değil. Yani şımarıklık değil orada. Ben oynamak istemiyorum dediği tepki. Ne yapabiliriz? O zaman hadi elimizle dokunmayalım. İşte belki bir çubuk yardımıyla keyifli oyun oynatabilirsiniz. Ya da eldiven takıp, belki yine ondan da rahatsız olabilir bu arada. Rahatsız oluyorsa yine dediğim gibi herhangi bir araçla ilk etapta bu şekilde çocuğun sadece o nesneyle olumlu deneyim yaşamasını hedefleyebilirsiniz.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun
1: Rica ederim.
0: aktardıklarınız için. Belki buradan dediğim gibi bu tarz sorunlar yaşayan ve böyle de bir durum varmış, hakikaten duyu bütünleme bizim işimize yarayabilir diyenler de çıkabilir. O zaman zaten biz amacımıza ulaşmış oluruz. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak kârdır. Ergoterapist Zeynep Sena Telis bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Ailece devam ediyor.

Özlüyor, değer veriyor, bazen üzüyor, bazen de içinden çıkılması zor zamanlar yaratıyoruz. Gerçek sevgi var ya Ser'de, sımsıkı bir sarılmayla hemen geçiyor tüm kırgınlıklar. Tam olup tamamlanarak devam ediyoruz yine kaldığımız yerden. Çünkü biz bir aileyiz.

0: Yeni Mahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Şükran Çamaşırcı stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi güzel bir projeden bahsedeceğiz sizinle. Programın başında da söylemiştim. Birçok çalışma yapılıyor çocuklarla ilgili. Güzel örnekler var. Biz de elimizden geldiğince duyurmaya çalışıyoruz. Onlardan biri de mekanlardan hafızaya yolculuk projesi. Proje çocukları risklerden uzak tutmayı amaçlıyor. Tarih ve sanatla onları buluşturuyor. Şimdi sizden dinleyelim şöyle bu projenin ayrıntılarını. Önce proje nasıl oluştu? Kiminle karar verdiniz? Nasıl böyle bir aşamaya geldi? Onu dinleyelim.
1: Öncelikle bu fırsatı bize verdiğiniz için teşekkür ederiz. Projemizin adı sizinle söylediğiniz gibi mekanlardan hafızaya. Biz Yeni Mahalle Rehberlik Araştırma Merkezi olarak önleyici çalışmalar yaparız. Birçok risk zamana, mekana göre farklılık gösterebilir ama her zaman riskler vardır. Önemli olan o riskleri mat etmektir.
0: Evet.
1: Çocukları onlardan koruyabilmektir. Şimdi çağımızda biliyorsunuz daha dijital bir çağ ve dışarılar o kadar çok güvenli görmüyor aileler. Daha steril büyüyor. Arkadaşlık ilişkileri, sosyal becerileri bir 20 yıl önceye göre daha farklılık, negatif anlamda farklılık
0: Evet.
1: gösteriyor tabii ki. Biz bütün bunları düşünerek bu projeyi tasarladık. Şunu net olarak biliyoruz literatürden de. Bireysel olarak yapılan şeyler haseti ve kıskançlığı arttırır ve bu da şiddete sebep olur. Birlikte ürettiğin şeyden haz aldığında, grup halinde yaptığın şeylerin hem keyfi fazladır, hem de burada hem sosyalleşirsin, hem empati becerilerin artar. Bunlar arttığında da arkadaşlarınla daha az sorun yaşarsın.
0: Evet.
1: Bu çocuk gelişim için çok önemlidir. Mekanlar dediğimiz şöyle, bir de tabii çevre de var. Çevre bilincinin gelişmesi de çok önemli MEB'in ilkelerinden. Çevre dediğimizde işte yere çöp atmakla başlıyor. Ama biliyoruz ki biz mekanla bağ kurmak çok önemli. Eğer ben mekanla bir bağ kuramıyor isem,

0: o mekanı benimsemiyorum. Aidiyet duygusuyla da çok önemli. Buradan yola çıktık. Ve Ankara'da yaşıyor bu çocuklar. Dedik ki Ankara'da kaç bin yıllık bir tarihi var Ankara'nın. Burada kurulan medeniyetler nelerdir? Bunların envanterini çıkarttık. Gazi Üniversitesi resim bölümüyle iletişime geçtik. Ve bize destek vereceklerini söylediler. Ve bunun akabinde de 6 tane lisemizden her okuldan 6 öğrenci seçildi. Her bir okula Ankara'da yaşayan bir medeniyet verdik. Hı hı. Örnek verelim, Hitit medeniyeti A okuluna verildi. Çocuklar öncelikle projeye 6 çocuğumuz, resim öğretmeni okulun ve tarih öğretmeni ve okul rehber öğretmeni de dahil ettik. Bunlar önce çocuklar bu medeniyetle ilgili araştırmalar yaptılar. Özellikle de onların kültür sanat alanına ağırlık verdiler araştırmalarında. O medeniyeti önce tanıdılar. Sonra bu medeniyetle ilgili eserlerin sergilendiği müze, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne çocukları götürdük. Müzede çocuklar o medeniyetle ilgili kalan her şeyleri incelediler. Ve müze eğitimcimiz tarafından müze eğitimi verildi. Yani bir günü müzede geçirdi bu çocuklar. Müze eğitimi verildi ve orada bir takım drama çalışmaları da yapıldı. Daha sonra dedik ki biz bu çocuklarımızı bir de hafıza mekanlarına götürelim. Yani o medeniyetin var olduğu ve bugüne kalmış olan kalıntıları, mekanı da hissetsinler, o döneme gitsinler. Örnek Roma medeniyetini çalışan grubu hamama götürdük, Roma hamamına. Orada gezdiler. Yine orada drama çalışmaları yapıldı. Yine Gordion'a götürdük, Hacı Bayram'a götürdük. Yani hafıza mekanlarına da gittiler.
1: Evet, belki daha önce hiç gitmedikleri yerler. Aynen. Buralar.
0: Ve çocuklar şunu söylediler müzede. Dediler ki bizden çok daha ileri, ne kadar güzel şey yapmışlar. Bazen şöyle düşünüyor insanlar. Ben dünyanın işte bu zamanda dünyaya geldim ve her şeyi ben yaptım. Hayır. Biz binlerce yıllık bir geleneğin, bir birikimin parçasıyız. Ve biz bu birikimi geleceğe de bırakacağız. Bunun bilincinde olan bir kişinin hem tarih bilinci oluşur, hem çevre bilinci oluşur, hem bir şey bırakma gibi bir ihtiyaç da hisseder.
1: Evet.
0: Çünkü bize kalmış bir şeyler. Daha sonra bu çocuklar üniversiteye, Gazi Üniversitesi resim bölümüne gittiler. Ve kendileri belirlemiş oldukları formları orada heykele dönüştürdüler. Bazıları tuvale dönüştürdü. Ve bir üniversiteyi suludular. Bir sanat atölyesini suludular. Bu tabii çok önemli çocuklar için.
1: Ne kadar vizyonları, hayal güçleri gelişti.
0: Aynen. Ve ayın 21'inde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bir heykeltıraşın sergisi nasıl açılıyorsa aynı özenle açıyoruz.
1: Ne kadar güzel. Onların yaptığı eserler.
0: Aynen.
1: 21 onların... Mayıs'ta Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde, evet, tüm Ankaralılar gelebilir.
0: Evet, gelebilirler. Gelirlerse çok mutlu oluruz.
1: Hı hı.
0: Çocuklar orada kurdeleleri kesilecek.
1: Ne
0: kaideler
1: güzel.
0: Yaptırdık. Heykelleri sergilenecek. Resimleri sergilenecek. Heykellerin önünde onların adları yazılı olacak. Kurdele kesilecek. Protokol gelecek. Şimdi buna şöyle bakabilirsiniz. Bakabilir insanlar, işte bir heykel çalışması mı, işte oraları gezdirdiniz, bu yıl. Hayır, bu değil. Biz birlikte üretmekten keyif alır hale getirmeyi amaçladık çocuklara. İlk başladıklarındaki arkadaşlık ilişkileri, o 6 çocuğun sondaki ilişkileri çok farklıydı.
1: Bambaşka.
0: Gözleri parlıyordu. İşte bizim sergimiz nasıl açılacak, işte orada bizim adımız mı olacak.
1: Ne kadar büyük bir gurur bu,
0: evet,
1: çocuklar için.
0: Şimdi biz tabii şunu, yine Gazi Üniversitesi bununla ilgili bir çalışma yapıyor, akademik bir çalışma yapıyor. Bir makaleye dönüştürecekler. Önce bir ön test yapıldı bu çocuklara. Sergi sonunda da bir çalışma yapacaklar. Hı hı, ve akademik bir makaleye dönüştürecekler. Şimdi bu çocukların o sergiden sonraki çocukla, sergiye başlama, projeye başlamadan önceki çocuk asla aynı çocuk olmayacak.
1: Kesinlikle.
0: Bir kere çocuğun kendini görme biçimi değişecek. Yani ben gerekli miyim, gereksiz miyim? Ergenlikte bu sorular çok sorulur. İşte ben bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Kaygı düzeyleri artar, geleceğe dair kaygı düzeyleri artar. Ama bir şey başardı bu,
1: evet,
0: çocuklar.
1: Evet, ne kadar önemli bu.
0: Evet.

0: Gerçekten çok güzel bir proje, çok önemli bir proje. Ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Sergiden sonra yine sizi konuk edelim, olur mu? Ne kadar güzel olur.
1: Seviniriz.
0: Umuyoruz ki.
1: Belki çocuklarımızı
0: Aa, ne
1: getiririz.
0: kadar güzel
1: O
0: olur.
1: çok daha anlamlı olur
0: Bence de
1: onlardan
0: çok güzel
1: dinlemek
0: olur.
1: diye düşünüyorum.
0: Umuyoruz sizi tekrar ağırlarız. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben
0: 21
1: teşekkür
0: Mayıs'ta
1: ederim.
0: Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergisi var. Bu güzel çocukların bir kez daha duyurmuş olalım. Yeni Mahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Şükran Çamaşırcı bizimle birlikteydi. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Ercan Çil teknik yönetmenimiz de mikrofonda. Ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Anne,
3: baba,
2: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
4: sen,
3: ben,
4: biz,
5: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz.
6: Hukuk ve Hayat başlıyor.
7: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızılar, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün dava şartları üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
8: Hukuk muhakemesi. Bir hukuksal uyuşmazlığı çözmek üzere yargı organlarının görevini yerine getirirken uyguladıkları usulleri gösteren hukuk kurallarıdır.
6: Hukuk ve Hayat devam ediyor.
7: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz dava şartları. Yani biz hukuki haklarımızı talep etmek için bir dava açtığımızda mahkeme hemen bunu kabul etmez. Evet, belli şartların meydana gelmesi gerekir. Bunlara da dava şartı diyoruz. Acaba o dava şartları nelerdir? Nelere dikkat etmek gerekir? Bununla ilgili İstanbul Barosu avukatlarından değerli meslektaşım Avukat Ömer Haydar Kahraman konuğumuz. Ömer Bey, programımıza hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim.
7: Ömer Bey, şimdi evet, vatandaşlar genellikle bir avukat marifetiyle davasını açarlar ve takip ederler. Ama diyelim ki böyle bir şeye ihtiyaç duymadan kendi davasını vatandaş kendisi takip etmek istiyor. Ya da bu programımı genç bir avukat meslektaşımız dinliyor. Dava şartları nedir ve nasıl değerlendirilir?
9: Elbette hocam, hukuk davaları için kanun koyucu bir kanun yapmış. Demiş ki ben hukuk muhakemeleri kanunu diye bir kanun çıkartıyorum. Bu kanunda hukuk yargılamalarında, hukuk muhakemelerinde yani yazılı yargılama ve basit yargılamada yargılama sürecinin nasıl olacağına ilişkin kural ve kaideleri belirliyorum demiş. Burada kanunun 114. maddesinde dava şartlarını düzenlemiş. Bu dava şartları yargılamanın her aşamasında kendiliğinden yani reysen mahkeme tarafından araştırılması gereken hususlardır. Tabii ki taraflar da birazdan konuşacak olduğumuz dava şartları yoksa bunları her aşamada dile getirebilirler. Ama hiçbir taraf hiçbir şey söylemese dahi birazdan konuşacak olduğumuz dava şartlarını mahkemelerin kendiliğinden incelemesi gerekir. İlk derecede fark edilmeyebilir. Bölge Adliye Mahkemesi'nin sınav aşamasında fark edilebilir. Temizde Yargıtay aşamasında fark edilebilir. Ama her ne olursa olsun söz konusu dava şartlarının yargılama boyunca mevcut olması gerekir. Peki nedir bu dava şartları? Kanun koyucu demiş ki Türk mahkemelerinin yargı hakkının bulunması. Evet, biz şu an Türkiye'deki bir yargılamayı konuştuğumuza göre davayı da Türkiye'deki bir mahkemede açacak olduğumuza göre bu durumda bizim öncelikle şuna bakmamız gerekecek taraf olarak, avukat olarak veya hakim olarak. Bu davanın Türk mahkemelerinde görülmesi mümkün mü değil mi? Önce buna bakacağım. Şayet Türk mahkemelerinin yargı hakkı bulunuyorsa bu ilk dava şartı sağlanmış oluyor. Bir başka dava şartı nedir? Yargı yolunun caiz olması. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Yargı yoluyla kastedilen şey şudur. O uyuşmazlık adli yargıda mı çözümlenecek, idari yargıda mı yoksa anayasa yargısında mı? Bu gibi bir ayrım var. Şayet idari yargıda çözülmesi, görülmesi gereken bir uyuşmazlık varsa ama

biz buna ilişkin davamızı gidip de idare mahkemesine yahut vergi mahkemesine değil de kalkıp Asli Hukuk Mahkemesi'ne, Asli Ticaret Mahkemesi'ne, Tüketici Mahkemesi'nde gibi mahkemelerde açmışsak burada yargı yolunun caiz olmaması durumu söz konusu olacak. Dolayısıyla ilgili uyuşmazlıkta yargı yolu caiz mi değil mi derken adli yargı, idari yargı ayrımına dikkat etmek gerekecek. Şimdi adli yargıya geldik. Adli yargı içerisindeyiz. Türkiye'de görülebilecek bir dava. Evet, o dava adli yargı bakımından yargı yolunun caiz olması şansına sağlıyor. Peki görevli ve yetkili mahkeme meselesi var. Görev bir dava şartıdır. Yetki ise ancak kesin olması halinde dava şartıdır. Şimdi bunu biraz daha açacağım. Görev dediğimiz şey şu. Tüketici mahkemesinde açılması gereken bir davanın iş mahkemesinde açılması halinde burada göreve ilişkin bir problem var demektir. Mahkemelerin Asli Hukuk Mahkemesi, Asli Ticaret Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi, İş Mahkemesi, Fikri Sanayi Haklar Hukuk Mahkemesi, bunu saymış olduğum mahkeme türleri aslında göreve ilişkin ayrımları düzenliyor. Bir de İstanbul, Ankara, Trabzon, Bursa, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep dediğimiz şehirler yargı çevresine ilişkin bir ayrım var. O da yetkiye ilişkin. Aslında hani görevli mahkeme ile yetkili mahkeme kavramsal olarak karışabilir. Ancak görev ile kastedilen şey Asli Hukuk Mahkemesi, Asli Ticaret Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi, İş Mahkemesi, Fikri Sanayi Haklar Hukuk Mahkemesi gibi ayrımdır. Yetki ise İstanbul Adliyesi, İstanbul Anadolu Adliyesi, Bakırköy Adliyesi, Ankara Adliyesi, Trabzon Adliyesi gibi yerleşim yerlerine göre yapılan ayrımdır. Mahkemenin görevli olması bir dava şartıdır. Başta ifade ettiğim gibi iş mahkemesinde açılması gereken bir dava kalkıp da Asli Ticaret Mahkemesi'nde açılmışsa Asli Ticaret Mahkemesi hakim edecek ki ben bu davaya bakmakla görevli değilim diyecek. Veya benzer şekilde yanlış yerde açılan davada, görevli olmayan yerde açılan davada görevsizlik kararı verilecek. Dolayısıyla görevli olmanın, mahkemenin görevli olması bir dava şartı. Yetki ise az önce söylediğim gibi İstanbul Adliyesi mi, İstanbul Anadolu Adliyesi mi, Bakırköy mü, Ankara mı, Trabzon mu, Şanlıurfa mı bu ayrım. Normal şartlar altında eğer yetki kesin olarak düzenlenmiş bir husus değilse ilgili uyuşmazlıkta bu takdirde İstanbul'da açılması gereken bir dava şayet Trabzon'da açılırsa ve davalı da yetki hususunda bir itirazda bulunmazsa Trabzon'daki mahkeme davaya bakmaya devam eder. Fakat eğer ilgili uyuşmazlıkta yetki kesinse bu durumda İstanbul'da açılması gereken bir dava Trabzon'da açılmışsa Trabzon'daki mahkeme diyecek ki bu uyuşmazlıkta yetki kesindir ve ben yetkili değilim. O yüzden yetkisizlik kararı verecek. Bir başka dava şartı ise tarafların taraf ve dava ehliyetine sahip olmaları, kanuni temsilin söz konusu olduğu hallerde temsilcinin gerekli niteliğe sahip olması, dava takip yetkisine sahip olunması, yani burada aslında kastedilen şey şu, ilgili talepte bulunma ehliyeti var mı? O talebi o kişi isteyebilir mi? Burada aslında temelli kastedilen şey bu oluyor. Vekil aracılığıyla takip edilen bir dava varsa, yani kişi eğer bir avukatı vekil olarak tayin ettiyse ve o vekil o davayı açıyorsa, ilgili davayı açmakta yetkilendirilmiş bir vekaletnamenin bulunması bir dava şartıdır. Bildiğiniz gibi davaları açarken masraflar gerekiyor. Davacının yatırması gereken gider avansının yatırılmış olması da bir dava şartıdır. Teminata ilişkin bir karar varsa bunun yerine getirilmesi bir dava şartıdır. Çok önemli bir konu o davayı açmakta davacının hukuki yararının bulunması. Şayet bir davacı bir davayı açarken diğer şartlar yerine gelmiş olsa bile o davayı açmakta hukuki bir yarar yoksa hukuki yarar bir dava şartı olduğundan burada da dava şartı yokluğuyla karşı karşıya kalacaktır. Son olarak iki husus var. Bir tanesi derdestlik, diğeri de kesin hüküm. Yani aynı davanın daha önceden açılmış ve halen görülmekte olmaması lazım. Aynı konuya ilişkin derdest başka bir davanın olmaması lazım. Bir de aynı davanın daha önceden kesin hükme bağlanmamış olması lazım. Bunlar bizim kanunumuzda dava şartı olarak sayılan temel unsurlar. Bir de bazı durumlar var ki başka kanunlarda dava şartı olarak belirtiliyor. Bunlar tabii çok uzun ve detaylı olduğu için şu an tek tek bunların detayına girmek çok uzmanlık ve herkesin ilgi alanına girmeyebilir. MHK'daki dava şartlarımız bunlardır. Mahkeme dava şartının noksallığını tespit ederse bu durumda davanın usul ahlakına karar verir. Fakat şayet söz konusu dava şartı eksikliğinin giderilmesi mümkünse bunun tamamlanması için de kesin süre verir. Bu süre içerisinde de şayet bu eksiklik giderilmemişse bu durumda davanın dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir. Dava şartı yokluğu mahkemeci davanın esasına girilmesinden önce fark edilmemiş, taraflarca ileri sürülmemiş ve fakat hüküm anında

0: bu noktalık verilmişse başlangıçtaki dava şartı noktalığından ötürü dava usulüne edilemez. Dava şartları HMK'da dava şartları 114. maddede düzenlenmiş. 115. maddede de az önce söylediğim usullerin inceleneceği ifade edilmiş. Ancak tekrar söylemek gerekir ki başka kanunlarda düzenlenen dava şartları da vardır. Dolayısıyla bu aşamada dinleyicilerimizin bir uzmandan destek alması faydalı olacaktır.
1: Değerli meslektaşım, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet, demek ki dilekçeye sarılmakla haklarımızı devletten isteyemiyoruz. Bunun da belli koşulları var. Bunları değerli meslektaşım Avukat Ömer Aydar Kahraman'dan dinledik. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve Hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için Opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklamlar.

0: Zeytin ağacının gölgesinde.
1: Zeytin ağacı, Filistin topraklarında yalnızca bir ağaç değil, hafızanın, direnişin ve kök salmanın adı. Bu topraklarda bazen bir taş konuşur, bazen bir çocuk bakışı, bazen de bir kamera, bir senaryo ve bir film karesi anlatır yaşananları. Bugün Zeytin Ağacı'nın gölgesinde programında Filistin meselesinin sinema ve görsel sanatlar aracılığıyla dünyaya nasıl anlatıldığını konuşacağız. Bir halkın hikayesinin perdeye, belgeye ve hafızaya nasıl dönüştüğüne şahit olacağız. Sinemanın bir direniş dili olur mu? Gayet tabii olur. Bir tanıklık ve bir vicdan çağrısı olduğu bir yolculukta Filistin sinemasını, Filistinli yönetmen ve senaristleri, onların eserlerinin dünya kamuoyundaki etkisini ele almaya çalışacağız. Vaktimiz el verdiği müddetçe. Bizler, program yapımcısı Harun Sarı, teknik yapımda Salih Yılmaz ve ben Muhammed Burak Yayla. Bugün bu yolculukta bize eşlik eden konuğumuz TRT World uygulayıcı yapımcı ve yönetmeni Zümrüt Sönmez olacak.

0: Zümrüt, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim davetiniz için.
0: Efendim, şimdi bir haberci refleksiyle anlatmak var meseleyi. Aklıma Neşet Ertaş geldi. Kendisiyle yapılan bir söyleşide şöyle bir cevap veriyor. Ben çok kelime bilmem, bilmem azdan çok anlar mısın diye. Onun konuşturduğu enstrüman tabii sazı. O sazını dile getiriyor. Ve şiir için derler ki bütün o sanat dalları sinemada dahil olmak üzere şiirden doğmuştur diye. Ben belgesellere bakarken hep böyle bir şiirsellik bulurum belgesellerde. Filistin meselesine gelecek olursak yıllardır hep haberlerle anlatıldığına şahit oluyoruz. Ama sinema diliyle, belgesel diliyle bu hikaye daha farklı şekillerde de anlatılabiliyor. Sizce aralarındaki temel fark nereden kaynaklanıyor bu noktada?
1: Tabii bizde özellikle sinemada, işte filmde ya da belgeselcilikte ya da televizyonda da aslında genel kural göster ama anlatmadır. Yani kelimelerle anlatmana gerek yoksa eğer, göstererek anlatabiliyorsan orada kelimeye gerek yok. Yani show don't tell diye bir, biliyorsunuz, mottosu var aslında. Evet. Bu işlerin görsel, hem televizyon hem sinema hem de belgeselde görüntüyle çalışıyorsanız aslında prensip budur. Ve bunun daha da etkili olduğunu aslında şahit oluyoruz. Yani televizyon haberi de aslında bir gazete haberinden daha etkili olabiliyor. Çünkü neden? Görüntüyü daha fazla kullanıyorsunuz ve aslında özellikle gidip de orada çekiyorsanız mesela ve oradaysanız siz, karşıya bunun aktarımı, karşıya olan etkisi daha da geniş oluyor, daha derin oluyor. Bunu bir de işte daha uzun metrajlı işlerde yapabildiğinizi düşünün. Bizzat gerçek karakterlerle, belgeselde bizzat gerçek karakterlerle konuşup onları taşıyorsunuz. Haberde de aslında öyle. Belgesel haberin biraz daha hem geniş formlu hali diyebiliriz ama aynı zamanda da bence daha dramatik de hali. Yani haberde çünkü daha didaktik olursunuz. Çünkü bir şeyi anlatmaya çalışırsınız ve en fazla 2 dakikanız, 3 dakikanız vardır. Ama belgeselde sinemanın da olanaklarını kullanarak aslında gerçeği anlatırsınız. Yine gerçek olaydır, gerçek karakterlerdir sizin merkeziniz ve sizin konunuz. Ancak burada sinemanın olanakları da devreye girer. Drama dediğimiz, dramanın unsurları devreye girer. Evet. Bunları kullanabilirsiniz. Müziği kullanabilirsiniz, doğal sesi kullanırsınız. Gerekiyorsa tabii ki cümleleri de kullanırsınız ama görüntüyü daha şiirsel, daha etkili ve daha uzun kullanmanın ve görüntüyle aslında bir hikaye oluşturmanın, çok da fazla böyle didaktik bir şekilde birine bir şey anlatmaya çalışmadan belki, evet, de, evet, aslında o görüntülerle bir şey oluşturmanın, daha şiirsel bir aslında anlatı oluşturmanın yoludur belgesel. Ben daha etkili olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Ve tabii ki çok da gerekli olduğunu da düşünüyorum.
0: Çok da gerekli, bence de öyle. Acıyı olduğu gibi adeta yansıtabilmenin de yollarından bir tanesi. Fransız ressam Delacroix, ey cansız nesneler, sizi bizim ruhumuza bağlayan bir ruhunuz mu var diyordu. Bazen bir görüntüye baktığınızda, bir kareye baktığınızda sizi içine çekiverir ve vicdanınıza bir şeyler fısıldamaya başlar. Ve hatta hani biz güzel bakmaya başladıktan sonra dağlar güzelleşti, romantik hal almaya başladı da derler. Galiba belgeselde, sinemanın dilinde İnsanın vicdanını dile getiren bir unsur da var. Yakalanmak istenen temel galiba felsefede burası. Ne düşünüyorsun?
1: Elbette, yani tam olarak insanı aslında, yani izleyeni oraya götürmek biraz. Oradaki belgeseldeki konu da gerçek karakter, gerçek insanlar ve gerçek olaylar. Burada eğer doğru bir dille, güzel bir dille, işte dramatik bir dille anlatıldığında izleyici olarak sizlerin oradaki karakterle aslında bir ünsiyet kurmasını da sağlıyor. Yani orada bir, tabii ki vicdani bir ortaklık sağlayabiliyorsunuz. O kişiyle daha hemhal olabiliyorsunuz. Çünkü onun hayatının içine giriyorsunuz aslında bu belgesel aracılığıyla. Hani haberlerde de çok önemlidir birileriyle röportaj yapmak. O olayın bizzat belki mağduruyla röportaj yapmak ya da tanığıyla, görgü tanığıyla röportaj yapmak. Belgeselde de bu önemli ama belgeselde siz bunu çok daha geniş kullanabildiğiniz ve insanları o anın içerisinde, o yaşanan olayın, yaşandığı anın ve mekanın içerisinde daha fazla zaman geçirmesini sağladığınız için orada bir ünsiyet haliyle oluşuyor. Evet. Ve bu tabii ki bir birliktelik, bir iletişim geliştiriyor izleyiciyle aslında karşıdaki konu, evet, o kişi karakter arasında.
0: Buna hemhal olmak dediniz. Hemdem olmak da diyebiliriz. Halimize haldaş gelir diyen Hacı Bayram-ı Veli vardı. O halden anlamak kısmı gerçekten çok başka. Konuyu birazcık da Filistin sinemasına getireceğim. Hani sohbet için derler ya, biri diğerinden daha dertli iki insanın buluşmasıdır sohbet diye.

0: Filistin sinemasında da bizi çeken bir şeyler var. O şeyleri birazcık konuşalım. Nedir ortak temalar? Filistin sineması deyince bizim karşımıza çıkan, o pencere açıldığında bizi karşılayan şeyler nelerdir? Temalar nelerdir? Niye bize bu kadar yakın geliyor?
1: Aslında Filistin özellikle bize bence hani Türkiye'deki izleyicilere yakın gelmesinin nedeni bizler çok uzun yıllardır Filistin meselesini yakından takip ediyoruz ve aslında bu meseleyle dertleniyoruz. Filistin sinemasında da Filistin'in gerçek meselelerinin çok fazla kullanıldığını, çok fazla dert edinildiğini görüyoruz. Yani biz bir Filistin sinemacının, Filistinli bir sinemacının yaptığı Filistin'le ilgili bir filmi izlerken aslında Filistin'i izliyoruz. Kurgusal anlamda Filistin'de yaşananları, gerçekte yaşananları anlatmaya çalışıyorlar. Onların da derdi o olduğu için belki de. Ve tabii ki bizim Filistin'le kurmuş olduğumuz o bağ, Filistin derdiyle dertlenme durumumuz bence bizi Filistin sinemasına da yaklaştırıyor, yakınlaştırıyor ve o filmler bizde bence Türkiye'li seyircide çok daha fazla karşılık buluyor. Buraya gelen Filistin filmleri gerçekten izlenildi, konuşuldu, hem medyamızda konuşuldu bence geniş bir şekilde, hem de pek çok insan tarafından merak edildi, izlenildi, görüldü. Bu bizim yaptığımız belgesellerle de alakalı. Özellikle mesele Filistin olduğunda insanların çok daha fazla ilgilendiğini, ilgi gösterdiğini görüyoruz. Temalar açısından baktığımızda tabii ki Filistin sineması dediğimizde aklımıza bir direniş sineması da geliyor. Çünkü direniş çok büyük bir yer tutuyor Filistin sineması içerisinde. Bu aslında Filistin sinemasının var olmaya başladığı andan itibaren bu bir gerçek ki bu işte aslında 1948 öncesine bile dayanıyor. Sadece o dönemlerde daha eskiden yapılmış olan filmlere dair elimizde kayıtlar yok. Yani bu olmadığı için sinema tarihi tarihçileri o zamana dair olan o çalışmaları, Filistin filmlerini biraz daha böyle işte belki gazete küpürlerinden, ne bileyim reklamlardan anlıyorlar, fark ediyorlar. Daha sonra 1948'den 67'ye kadar ki bir süreç var. Bu bir sessizlik dönemi olarak tanımlanıyor aynı zamanda Filistin sinemasında. Çünkü çok ciddi bir baskı var, çok ciddi bir aslında yoksunluk da var bununla ilgili. Ama tabii bir yandan da tabii uğraşıyorlardı, uğraş da veriyorlar. Ama Filistin'in kendi içerisinde bir nasıl denir? Bunun için bir fonun, bir işte maddi desteğin bulunması çok güç. Özellikle 1948-1967 yılları arasını düşündüğümüz zaman, işgalin en yoğun yaşandığı, göçün en yoğun yaşandığı zamanları düşündüğümüz zaman elbette ki bunun sinemanın gelişmesi bu anlamda zor ve oradaki o katastrofik durum sinemaya da yansımış oluyor ve bir sessizlik dönemi olarak geçiyor Filistin sineması bağlamında bu dönem. Daha sonra 1967'den sonra bunun geliştiğini, sinemanın biraz daha geliştiğini görüyoruz. Bu da tabii ki biraz da 1967'den sonraki dönem yine oradaki direniş örgütlerinin de aslında desteğiyle gelişiyor. Ve çok sayıda işte özellikle belgeselin çok fazla yapıldığını görüyoruz o dönemlerde. Bunun da nedeni yine Filistinlilerin aslında kendi dertlerini, kendi davalarını dünyaya anlatmanın bir yolu olarak sinemayı tercih etmelerinden, sinemayı seçmelerinden ve sinemayı bu şekilde önemsemelerinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla aslında Filistin sinemasının tarihine de baktığımızda zaten direniş merkezinde bu meselenin ve sinemanın gelişimi de biraz o direnişin etrafında oluşmuş ve savaştan birebir etkilendiğini de görüyoruz. Çünkü İsrail işgali Filistin sanatını, Filistin'in kültürel hayatını hepsini aslında hedef alıyor. Arşivleri yok oluyor ve yaptıkları filmler mesela ortadan kayboluyor ya da ne bileyim çeşitli fon, çeşitli kaynaklar söz konusuysa bunlar bir şekilde kullanılamaz hale geliyor ya da hiç ediliyor tamamen. Dolayısıyla ciddi bir direniş zaten sinemacıların da bu işi yapabilmek için de bir direnişi var. Aynı zamanda tabii ki İsrail işgali karşısındaki direniş de bu sinemanın merkezinde yer alıyor.
0: Evet. Onların dile gelme şekli, o olanı olduğu gibi yansıtma hallerinden bir tanesi diyebiliriz. İstiklal şairi diyordu ya, ağlarım ağlatamam, hissederim söyleyemem, dili yok kalbimin bundan ne kadar bizarım diye. Bir başka pencereden mi bakmak istiyorsunuz Filistin meselesine? O zaman Filistinli sinemacıların dilinden ve gözünden görün. Filistinli şairlerin satırlarından okuyun Filistin'i. Eminim size bambaşka bir pencerede açacaktır. Başka bir bakış açısı da sunacaktır. Yeri gelmişken onların da isimleri çok kıymetli. Biz belki o sinemaları biliyoruz. Aa, ben bunu bir yerden hatırlıyorum, izlemiştim diyebiliyoruz ama o yönetmenler, o senaristler kimlerdi? Öne çıkanlar. Biz bu programlarımızda bazı şairleri de konuştuk elbette. Filistin deyince aklımıza gelen şairleri. Ama yeri gelmişken Filistinli yönetmenlerden ve senaristlerden de

0: İstersen bahsedelim.
1: Elbette, ben aslında daha çağdaş, şu anda çok iyi işler yapan ve aslında yaptıkları filmler bugün Oscar'a aday olmuş olan insanlardan aslında bahsetmek istiyorum. Çünkü bu filmlere ulaşmamız çok daha kolay, erişmemiz çok daha kolay. Bahsettiğim bu çok eski filmler belki bir yerlerde bulunabilir ama onları bulmak bugün günümüzde olan filmleri izlemekten daha zor olacaktır pek çok insan için. Dolayısıyla biraz aslında şu anda günümüzde takip etmemiz gereken Filistinli yönetmenlerden bahsetmeyi aslında tercih ediyorum ki insanlar da, bizi dinleyenler de nereden başlayacaklarını, belki nereye gideceklerini buradan
0: bir
1: bulabilirler.
0: Bir anlamda minik de olsa bir rehber olur.
1: Evet, bir rehber olur diye kesinlikle. Evet. Eğer hani şimdiye kadar bir Filistin filmi izlememiş birileri varsa izleyenler arasında mesela, biliyorsunuz son 2 yıl, özellikle son 2 yıl, 3 yıl Filistin sineması bağlamında bayağı bereketli bir 3 yıldı. Az önce bahsettiğim bu tarihsel dönemlerden sonra işte 1982'den itibaren, ki 1982 işte İsrail'in Lübnan saldırısının olduğu, Lübnan işgalinin olduğu dönem. O dönemde de o dönem aslında biraz da bu, hani bahsettim ya, Filistin direniş örgütleri de sinemayı çok destekliyorlar ve bu Filistin davasının anlatılabileceği bir alan, bir araç olarak görüyorlar sinemayı. 1982 sonrasında biraz daha aslında Filistin sinemasının modern dönemine girmiş oluyoruz diyebilirim. Biraz daha bireysel çalışmaların, çabaların ve özellikle diasporadaki Filistinlilerin ve Filistinli işte sinemacıların daha fazla aslında olayın içine girdiği ve onların eserlerinin daha fazla görüldüğü bir dönem söz konusu oluyor. Bu insanlar hem Batı'da eğitim almış insanlar olabiliyorlar ya, farklı yerlerde ve işte çeşitli başka aslında sinema fonlarını, kaynakları harekete geçirebiliyorlar ve kullanabiliyorlar. Çünkü şu anda baktığımız, özellikle son 3 senede Gazze'de çok ciddi bir savaş var. Batı Şeria'ya baktığımız zaman, Filistin'in diğer bölgelerine baktığımız zaman, orada çok ciddi bir yine işgalin bütün elementleriyle ne kadar aslında yoğunlaştığını, işgalin etkisinin insanların hayatına ne kadar yoğunlaştığını görüyoruz. Dolayısıyla Filistin içerisinden bir işin çıkması, bir şeylerin çıkması oldukça zor olmuyor diye bir şey yok. Tabii ki bunlar da oluyor ama biz son zamanlarda, son birkaç yıldır özellikle dışarıdan Filistinli, yine aslen kendisi de Filistinli olan sinemacıların dışarıda yaptıkları filmleri görmeye başladık çok sayıda. İşte bunlardan bir tanesi Filistin 36 filmi. Bu film Filistin'in bu yıl Oscar adayı aynı zamanda. Yani o kısa listeye kalmış olan filmlerden bir tanesi. Yabancı film Oscar'ları içerisinde. Bu filmin hem yapımcısı hem yönetmeni Anna Mary Jassir. Bu kişi tabii ki yıllardır aslında film yapıyor. Yani 2007-2008'den beri sanıyorum biz onun ismini biliyoruz, kendisinin. Mesela 2008'de yaptığı ilk uzun metrajlı filmi Salt of the Sea, yani bu denizin tuzu isimli bir film. Bu filmde Cannes Film Festivali'nde mesela gösteriliyor. Yine bu kişinin filmi şu anda, Filistin 36 filmi şu anda Oscar adaylarından bir tanesi. Bence Anna Mary Jassir'in diğer filmlerini de, Filistin 36'yı da mutlaka izlemek gerekiyor. Çok önemli filmlerden biri olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan başka bir film ki benim de çok sevdiğim, bu filmi de izledim elbette buradaki gösteriminde, İstanbul'daki. Ama özellikle çok sevdiğim bir başka film, Shirin de Biz isimli. Kendisi Filistin asıllı Amerikalı bir yönetmen ve senarist aynı zamanda. Bu ikisi de kadın bu arada, bu yönetmenlerin. Evet, bu arada kadınların da şeyini görüyoruz.
0: Bir kadının gözünden ve dilinden. Evet.
1: Yani tabii ki erkek yönetmenler de var ama burada tabii bir kadın yönetmen ve yapımcıların da ciddi yükselişine de şahit olduk. Filistin sineması söz konusu olduğunda bu yıl. Ve bunun da bence altın çizilmesi gerekir. Yine Shirin de Biz'in yaptığı All That's Left of You, yani Senden Geriye Kalan isimli film. O da Ürdün'ün bu arada Oscar adayı olarak kısa listeye kaldı. Yine Oscar'larda yarışacak bu yıl. Çok çok iyi bir film aynı şekilde. Ve mesela bu iki filme de baktığınız zaman, ikisi de aslında Filistin'de çekmek istiyorlar filmlerini, bu iki yönetmen de. Ancak tam onlar bu işte prodüksiyon aşamasına geldiklerinde Gazze Savaşı başlıyor ve Filistin'de çekemiyorlar artık. Ve bu onların iki filminde prodüksiyon sürecini mesela uzatıyor, geciktiriyor. Ve bu işte Senden Geriye Kalan filmi Ürdün, Kıbrıs falan gibi diğer farklı ülkelerde çekilmek zorunda kalıyor.
0: Evet.
1: Ama Filistin 36 filmi daha sonra işte bir gecikmenin ardından tekrar Filistin'e geri dönüp Filistin'de çekme imkanı buluyor filmi. Ve son 2 yılda Filistin'de çekilen ilk film oluyor aynı zamanda. Tek film oluyor. Dolayısıyla böyle önemli burada da noktalar var. Bu filmlerle evet. alakalı önemli özellikler var. Bir diğer tabii ki çok önemli film geçen yıl önümüze gelen Hind Rajab'ın Sesi. Hind Rajab'ın Sesi'nin de mutlaka tabii ki izlenmesi gerekiyor. Bu filmle alakalı da işte Gazze'deki savaşı en ağır haliyle, en aslında etkileyici haliyle anlatması, belki de bütün çıplaklığıyla anlatması anlamında biraz izleyeni aslında oturduğu yere çakan biraz. Ya o koltuktan kalktığınız zaman artık başka bir insan oluyorsunuz. Öyle bir film aslında. Dolayısıyla mutlaka izlenmesi gereken evet. Bu film de yine aynı şekilde sanıyorum Oscar'larda yarışıyor. Oscar'da yarışıyor bu yıl. Bu filmler benim özellikle bahsetmek istediğim filmler ama çok sayıda başka film de var. Vaktimiz olsaydı bunları onlardan da
0: geniş,
1: bahsederdim.
0: Geniş konuşurduk. Evet. Ben birazcık daha konuyu sana doğru getirmek istiyorum. Sen de pek çok şeye tanıklık ettin. Çok sevdiğim bir söz var. İnsan elbisenin içindeki kimdir ne bilecek? Mektupta olanı ancak yazan bilir diye. Sizin şimdi hissiyatınızda tanıklık ettiğiniz şeyle onu aktarmak arasında elbette bir fark var. Yani çıplak gözle bir şeye bakmak ile onu aktarmak, vizyonun arkasına geçip de onu anlatma diline çevirmek bambaşka şeyler. Zeytin Ağacının Altında belgeselini bu minvalde konuşalım istiyorum. Nasıl bir fark oluştu senin hissiyatında ve anlatım dilinde onu aktarmada? Bu sence bir hani ikilem miydi? Önce bu noktayı merak ediyorum. İkinci kısımda da Zeytin Ağacının Altında belgeseliyle alakalı bize aktarmak istediklerini, söylemek istediklerini nasıl bir belgesel olduğunu. Çünkü o da mıh gibi çakan ve insanda böyle yüreğinde ağır bir şekilde oturan belgesellerden bir tanesi. Bize yakınlığı da var tabii ki, sen bahsedeceksin birazdan. Dilersen son bölümde de bu kısmı konuşalım.
1: Elbette. Zeytin Ağacının Altında Ayşenur Ezgi Eygi'nin hikayesi. Ayşenur Ezgi Eygi biliyorsunuz 2024 yılında Eylül ayında 6 Eylül'de aslında Batı Şeria'da Nablus'ta bir İsrailli keskin nişancı tarafından öldürülmüştü. 26 yaşında öldürülmüştü. Daha gencecik bir kız, Amerika'nın Seattle şehrinden geliyor ve Batı Şeria'da Nablus'ta özellikle illegal yerleşimcilere karşı her hafta düzenlenen bir protesto gösterisine gözlemci olarak, uluslararası gözlemci olarak katılıyor. Orada işte tabii ki Filistin'de bu çok işte görülen, sürekli görülen, aslında bilinen de bir gerçek. Nerede bir işte bir grup Filistinli toplanmışsa onların etrafında mutlaka onları bir şekilde terörize eden aslında İsrail askerler de bu olacaktır. Ve tabii ki orada da İsrail askerler etraflarını sarıyor. Protesto gösterileri sürerken, devam ederken işte gençlerle, oradaki protestocu gençlerle İsrail askerler arasında bir çatışma yaşanıyor. Bütün bu çatışma bittikten sonra Nablus'ta Beyta köyünde, Nablus'un Beyta köyünde bütün protestocular ve işte uluslararası gözlemciler, ki Ayşenur orada yalnız değil, bir grup uluslararası gözlemciyle bir arada. Onlar birlikte işte protesto alanının biraz daha aşağısında bir zeytinlikte, bir zeytin ağacının altında aslında kendilerine güvenli bir alan olduğunu düşünerek oraya çekiliyorlar, orada duruyorlar ve o sırada işte hiçbir çatışma yok, hiçbir çatışmanın olmadığı, hiçbir aslında tahrikin olmadığı bir anda bir keskin nişancı, İsrailli bir keskin nişancı, çok yakınlarda bir çatıya, bir evin çatısına konuşlanmış bir keskin nişancı tarafından kulağının arkasından vurularak öldürülüyor Ayşenur, 26 yaşında. Burada baktığımız zaman tabii ki bu ölüm böyle hani rastgele bir ölüm gibi değil. Burada ciddi bir keskin nişancı, bir asker, ne yaptığını bilen bir asker tarafından birebir hedef alındığını ve kulağının arkasından bir insanın öldürüldüğünü görüyoruz. Bu bir kız, bu bir genç bir kadın, bu meseleyle aslında Filistinlilerin derdiyle, davasıyla dertlenmiş olan gencecik bir kadın. Öncelikle bu hikaye zaten öldürüldüğü anda biliyorsunuz biz hepimizin gündemine gelmişti. Çok fazla, çok yaygın bir şekilde haber olmuştu. Ancak biz bu haberlerin arkasında aslında ilk başladığınızda sizin de bana sorduğunuz sorudaki gibi bu haberlerin arkasındaki gerçeği, bu haberlerin arkasındaki hikayeyi görmek öğrenmek ve daha geniş bir şekilde anlatmak, unutulmamasını evet. sağlamak için biz bu yola çıktık. Ve Ayşenur'un hikayesini, 26 yıllık aslında o çok kısa, çok kısa ama çok büyük hikayesini önce Filistin'de, ondan sonra Amerika'da, ondan sonra Türkiye'de tanıklarından dinleyerek anlatmaya çalıştık. Belgeselimiz böyle.

0: yönetmeni Zümrüt Sönmez'e çok teşekkür ediyoruz. Ve son söz, söz eğer sükutla taçlanmıyorsa eğer yerlere düşüyor. Bir ruhtan başka bir ruha değiyorsa, o çıktığı ruhtan başka bir ruha da ulaşıyorsa işte o zaman bir anlamı var. Bu yüzden de bu belgeseller, bu sinemalar, bu şiirin farklı sanat formları bizim için çok kıymetli. Bir sonraki programda bu hafızayı diri tutmaya devam edeceğiz.
1: Zeytin Ağacı'nın Gölgesinde.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: İlk Türk paraşüt şehidi Eribe Hürkuş Kartal. Gazi Çiftliği üzerinde geniş bir tur yapan Guadron 59 uçağı Türk kuşunun Ergazi'deki hangarı üstüne yaklaştı. Aşağı yukarı 600 metre yükseklikteydi. Motor sustu. Kanatta bir şekil belirdi. Şekil kısa bir süre sonra kendini boşluğa bıraktı. Düz akışla başlayan düşme kısa bir süre sonra düzensiz bir hal aldı. Alanda atlayışı izleyenler ilk ağızda büyük bir şaşkınlığa kapıldılar. Sonra boğucu bir heyecan içinde bağırmalar duyuldu. Aç! Aç! Fakat paraşüt açılmıyor ve şekil her an artan bir hızla boşluktaki yuvarlanışına devam ediyordu. Baş aşağı düşen şekil virilden kurtuldu. Bir an paraşütün kordonları ucunda asılı kalır gibi oldu. Fakat paraşüt açıldığı gibi yine birdenbire büzüldü ve şekil dere boyundaki çamurlara saplandı. Olay yerine ilk yetişenler Türk kuşu baş öğretmeni Vecihi Hürkuş, planör öğretmeni Emrullah Ali Yıldız ve sağlık memuru Nihat oldu. Vecihi Hürkuş yerde hareketsiz yatan paraşütçünün üstüne kapandı. Eribe, Eribe, yavrum. Eribe'nin yüzü siyaha yakın bir renkteydi. Gözlerini açtı, dudakları titredi. Çalıştım, açılmadı. Sağlık memuru Nihat, kazazede kıza elbiselerinin üstünden bir iğne yaptı. Hemen can kurtarana koyarak hastaneye yetiştirdiler. Eribe'nin ameliyatı 1 saat 50 dakika sürdü. Bir böbreği alındı. Dalak, karaciğer ve bağırsaklar birçok yerinden dikildi. Genç bünye ölümle mücadeleye başladı. Eribe'nin dayısı ve Türk kuşu baş öğretmeni Vecihi Hürkuş'un kesin kanaatine göre Eribe uçaktan atlamaya hazırlanırken heyecanlanmış, paraşüt kabzasını askı kolonuyla birlikte tutmuştu. Kabzayı çekmek istediği zaman kolon uzamadığı için de paraşüt açılmamıştı. O zaman yedek paraşütü hatırlamış, virildeyken yedek paraşütü açmış, fakat doğrulurken ayakları yedek paraşüt kordonlarına dolandığı için o da kapanmış ve korkunç kaza olmuştu. Eribe'yi yakından tanıyanlar, onun havacılığa olan büyük aşkını bilenler, bu kız yerden çok göğe ait derlerdi. Öyle de oldu. Genç kız korkunç düşüşten 21 saat sonra uçak kazasında ölen ilk Türk kızı Mefaret Hakkı gibi henüz 17 yaşındayken 30 Ekim 1936 sabahı saat 6:10'da sonsuzluğa uçtu. Aklımda kalan bu satırlar Mustafa Kılıç'ın Son Tayyareci adlı kitabından, Son Çağ Yayınlarından.
0: Aklımda kalan

0: Satırlar. Reklamlar.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
0: Reklamlar. Film Odası. Karanlık bir salon, insanlar toplanmış sessizce oturuyor. Tam karşılarında kocaman bir perde. Az sonra makine sesi duyulmaya başlıyor ve salonu dolduran beyaz ışık gözleri kamaştırıyor. Film başlıyor. Film. Film Odası bugün izleyicisini sadece bir yolculuğa değil, kıyamet, kayıp, inanç ve insanın kendi iç karanlığıyla yüzleştiği metafizik bir eşikten geçmeye davet eden Sırat filmini açılıyor. Oliver Lux'ın Fas çöllerinde geçen filmi, rave kültürüyle tasavvufi çağrışımları, modern dünyanın boşluk hissiyle kadim sembolleri aynı potada eritiyor. Görsel dili, ses tasarımı ve alegorik yapısıyla yılın en çok tartışılan filmlerinden biri olan Sırat üzerine konuşacağız. Sinema yazarı Tuğba Özden Deniz bizimle birlikte stüdyomuza hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Didem de benimle birlikte.
6: Merhabalar.
0: Ben de Elif, yine bir film odasında beraberiz. Filmi en yeni izleyen benim aranızda galiba. Evet. Dün akşam izledim. Evet. Siz daha önce izlediniz. Etkisinde en çok kalan benim. Bir müddet kendine gelemeyen. Yönetmeni tanıyanlar, daha önceki filmlerini izleyenler de tabii ki buna şaşırmayacaklardır. Oliver Lux'la başlayalım isterseniz. O yüzden çağımızın özgün yönetmenlerinden biri. Önceki filmlerinden de işte bugüne kadar neler söylendi yönetmen hakkında?
5: Yönetmen... Aslında 2010'da ilk uzun metrajı var. Ondan önce çektiği birkaç tane kısa metraj filmi de var bildiğim kadarıyla. Mimozalarla biraz çıkış yaptı. 2016 yılında çektiği bir film. Orada da aslında Sırat'a belki biraz daha yakın bir film diyebileceğimiz bir film Mimozalar. Tasavvufi, orada tasavvufi boyutu biraz daha belirgindi yalnız filmin. Bir yolculuk hikayesiydi. Yönetmenimiz yolculuk hikayelerini seviyor. Yangın Yeri de yine hani festivallerde tatif edilen filmlerden biriydi.
0: Burada bir dönüş hikayesi var aslında.
5: Evet, Yangın Yeri'nde bir kundakçının hikayesi vardı. Daha yalın. Böyle biraz bana o filmin duygusu Sonbahar, Özcan Alper'in Sonbahar'ı falan da hatırlattı ama hani orada daha farklı, daha böyle varoluşsal Oliver Lux'in filminde daha karakterin duygusuna girmeye izleyiciyi çağıran bir filmdi. Sırat Kurt'la dediğim gibi Mimozalar biraz daha yakın diyebiliriz ama aslında kendi filmografisi içerisinde de Sırat bence bir sıçrama. Yani Sırat çünkü sert bir film. Diğerleri yani diğerlerinden daha farklı bence.
6: Evet. Evet, zaten film çıktı ve önce İspanyollar sonra dünyada çok konuşuldu, çok öne çıktı. Çok sevenler de oldu, nefret edenler de oldu.
0: Evet. Arada kalmak mümkün değil sanki filmde.
5: Kesinlikle
0: değil mi?
5: Değil.
0: Pek arada kalınacak bir film değil. Her şey çok net ve vurucu.
5: Çok net, vurucu, sarsıcı, provoke edici. Bunu yönetmen gayet bilinçli bir şekilde yapıyor. Bunu görüyoruz. Meselelere ele alışı, işte yani tasavvufi bir hikaye aslında. Bir seyir sülük süreci olarak bunu değerlendirebiliriz. Yani bunu filme boca ediyoruz diyemeyiz. Çünkü yönetmen de böyle bir yerden seslendiğini söylüyor. Ama bir yanda da Revciler var. Bunların ikisini yan yana götürüyor. Bu iki dünya yan yana ilerliyor. Belirli çatışmalarla karşılaşıyor bu yolculuk içerisinde. Yani bu filmlerinde bu yolculuk meselesi, bu çetrefilli yollardan karakterlerin ilerleyişi aslında zannederim önemli. Çünkü aslında her ne kadar o karakterler tabiatın içerisinde tabiatla, doğayla mücadele ediyor ve belirli şeyleri aşıyor gibi görünseler de onların aslında o içsel yolculuklarına büyük oranda işaret ediyor. Bir de ben Oliver Lacksey'nin filmlerinde büyük oranda aslında meselesinin inanç olduğunu düşünüyorum. Yani bir inanç arzusu, inanma arzusu üzerine kafa yorduğunu düşünüyorum. Aklıma Deleuze geliyor tabii, yani inanç deyince hemen. O şeyi diyordu, yani günümüz insanının bilgiden çok aslında ihtiyaç duyduğu şeyin inanç olduğunu söylüyordu. Film aslında o perspektifte de, her ne kadar ben Sloterdijk'ten falan referans versem de Zift Sanat'taki yazımda oraya da referansı var bence. Yani günümüzde yaşadığımız dünya, belki yazımdan biraz o konuda bahsedeyim mi?
0: Tabii.
5: Zift Sanat'ta bir yazı yazdım ben Oliver Lacksey'nin Sırat filmiyle ilgili. Ben Medeniyet Üniversitesi'nde felsefe doktora öğrencisiyim aynı zamanda. Biraz böyle sinema okumalarım felsefi perspektiften oluyor ister istemez. Çünkü sürekli felsefi okuma yapmak zorundayım.
0: Bu filmde çok güzel bir alan. Evet, böyle bir okuma yapmak için.
5: Evet, doğrusu bana çok keyif de veriyor. Yani hocalarımın mesela bu filmi izlerken Medeniyet Üniversitesi'nde Oktay Taftalı hocam var. Sloterdijk'ın öğrencisi olmuş aynı zamanda. Makalesi de var. Kutatku birlikte yazımda da referans vermiştim. Hocamın böyle filmi izlerken o sesi falan böyle kulağımda çınladı. Biraz oradan hareketle de yazayım dedim. Sloterdijk hayatta olan bir filozof. Alman bir filozof. O mesela bu modernleşme süreciyle birlikte sferoloji teorisi var onun. Aslında insanın doğduğundan itibaren hep kendisine küreler, güvenli alanlar yarattığını, sferler yarattığından bahsediyor. İşte dünyaya geliyoruz. Aslında anne karnındaki o sferden çıkıyoruz ve kendimize güvenli başka kabuklar inşa ediyoruz, bulmaya çalışıyoruz. Aslında modernleşme sürecinden sonra büyük oranda bu bilgi ile, yani bilgi edinerek kendimize güvenli alanlar inşa ettiğimize inandık. Ama Sloterdijk diyor ki aslında diyor bilgiyle diyor güvenli alanlar inşa edeceğimizi zannettik ama diyor tam tersine diyor daha önceki o kutsal gök kubbe her edindiğimiz bilgiyle biraz daha parçalandı ve insanoğlu diyor dijital ağlarla bu örülü yeni yeryüzünde o kuraklığın, o çölün içerisinde bir başına kalmış oldu diyor. Yani buradaki karakterler de o çölün içerisinde böyle çok yalnız ve çok çaresizler. O karanlığın içerisinde mesela karakterlerin o gece arabanın ışığının böyle süzüldüğü bir an var.
0: Evet.
5: Beni şoklar kadar filmin içerisinde etkileyen bir sahne.
0: Evet.
5: Çünkü o kuraklık, o çaresizlik, o soğukluk, o karanlığın içerisindeki o insanın acizliğine aslında işaret ediyor. Filmi işte sevmeyenler sevmediler ama ben orada yani o karakterin mesela ölümle her karşılaşması, filmde sürekli bir şoka maruz kalması, aslında her şokla bir karşılaşma, her şoku deneyimleme bir uyanış tecrübesi olarak
0: gördüm. Hatta şöyle, sadece kendi içinde değil, şimdi önemli bir kavram hem sosyolojide hem felsefede, öteki kavramı var. Tabii. Ya burada ötekiyle tanışma için de çok önemli.
5: Kesinlikle.
0: Zaten insanın ötekini anlama süreci kendine bakma süreciyle başlayan bir dönem olduğu için. Çünkü Louis karakteri yanına çocuğunu da almış, kayıp kızını aramaya çıkıyor. baktığımız bir amca, değil mi? Hani sıradan bir amca, göbekli böyle bir amca. Diğer karakterler, Rave Festivali için işte bir araya gelmiş karakterlere bakıyorsunuz. Çok bambaşka, enteresan. Evet. Ama sonra ne kadar aynılaştılar. Hı-hı. Görünürde farklılar ama ne kadar aynılaştılar. O ötekiyi anlama noktasında da sanırım çok farklı bir yolculuğun içerisine
6: şöyle
0: girdiler.
6: Şöyle bir bilinç. Yani şöyle bir bilinçte de bilinçli bir şekilde yönetmenin biraz önce bahsettiğimiz o güvenli alan inşası, bilgiyle parçalanmış modern insana aslında karakterlerin bedenleri de eksik, aksak.
0: Evet, o da çok önemli. Kiminin bacağı yok.
6: Yaralılar ve birbirlerine tutunmuşlar ve aslında biri aileler ama birbirlerine seçtikleri aileler. Ve aslında Rev çölün ortasında kendilerini güvende hissettikleri, kendi seçtikleri, kendileri gibi belki uyumsuz tırnak içinde diyebileceğimiz bir yerde bir arada oluyorlar ve bunu yine yani elektronik müziğin de çok fazla olmasa da dijital bir yani modern dünyanın getirdiği bir şeyle birlikte o dünyayı da kuruyorlar. Yani yine oradan oraya da bir geçiş.
5: Sterlerini kuruyorlar yine.
6: Şey gibi. Yani o da çok etkileyici.
0: Hani kimse o müzik, o dans, o kendinden geçmiş, hatta açıktan madde kullanımının olduğunu gördüğümüz ortamların içinden bir anda bir Kabe görüntüsü göreceğini ve ayetleri göreceğini düşünemez. Ve onu ona geçmek, hani çok ayrı dünyaların aslında ne kadar da bir yerde, aynı yerde buluştuğu ya da aynı arayışa doğru gittiği. Bir film başladığında bir uzun süre o müziğin içindesin. Zaten film bir amfiyle başlıyor, amfiyle bitiyor. Bir amfi görüntüsüyle başlayıp amfi görüntüsüyle biten bir filmden de bahsediyoruz. Az önce Didem dediğinde işte bedensel aksak, eksikler, yaralar, belki aynı zamanda ruhtaki o yaralarla da eşleşiyor birbirlerini buluşları, yola çıkışları, bir araya gelişleri, tamamlayışları.
6: Belki biraz bu dini referanslarını biraz açabiliriz belki.
0: Hani isminden de yola çıkarak hatta.
6: İsmiyle başlayarak.
5: Yani zaten filmin çölde geçiyor olması bence zaten filmin içerisinde bir metafizik bir alan açmış oluyor. Dışarıda da bir 3. Dünya Savaşı'nın, muhtemel bir 3. Dünya Savaşı'nın, bir en azından kaosun, bir belki de bir kıyamet halinin
0: olağanüstü hal ilan edildi deniyor mesela.
5: Evet. Karakterlerden biri soruyor işte, diyor ya 3. Dünya Savaşı mı başladı diyor. Zaten diyor, uzun süredir
0: devam ediyor
5: içerisindeyiz. Yani o felaket hali, günümüz insanının aslında sürekli o duygunun içerisinde olmuş olması.
6: Yani bomboş bir çölde bile, çölün çölde, ortasında bile gelip modern dünya buluyor.
5: O karşılaşmayla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Yani rap kültürünü çok iyi bilen bir kişi Oliver Lux'e bildiğim kadarıyla. Ve şimdi de tasavvufi dünyayla ilgileniyor. Aslında belki de onun kendi şahsi hayatına dair de filmde öyle bir karşılaşmanın varlığından bahsedebiliriz. Ama bu karşılaşmalar bence de çok anlamlı. Yine kimin de hatırlamıyorum ama düşünmek, anlamak bir başkasına çarpıp geri dönmektir diye bir cümle kalmıştı. Şimdi referansını hatırlayamıyorum. Ama anlamak gerçekten böyle bir şey. Anlamak biraz da bence ölümle de karşılaşmak, biraz o şok halleriyle, aslında biraz böyle filmin içerisinde aklın biraz böyle, hani bilginin dedik şey dedik ya, yani aklı bu kadar merkeze alan bir dünyada aklı biraz belki de o söz kalabalığını, değil mi, o karakterlerin mesela ben şeyden çok etkilendim, yani o filmin başındaki o vecd hali, bedensel,
0: o titreşimleri,
5: sesin mesela.
0: O da başka bir atmosfer, o da bir karakter olarak vardı filmin içerisinde.
5: Mekanlaşıyor
0: aslında.
5: Mekanlaşıyor yani, ses adeta mekanlaşıyor. O titreşimin içerisinde o bedenler, yani orada biraz riskli de bir şey bence, hani böyle biraz dervişhane. Ama yani orada bence dervişhane biraz, çünkü bir, onlar da bir böyle bir teslimiyet halindeler ve bir vazgeçme, yani bütün dünyaya dair bütün her şeyi geride bırakmışlar ve bir başka bir boyutta, başka bir anlamda
0: bütün
5: aynı
0: hayatı
5: duyguyu,
0: bir arabaya taşımışlar,
5: aynı duyguyu
0: mesela
5: yaşamak istiyorlar.
6: Evet, o duygu ve veşt hali çok acayip gerçekten
5: ve çok etkileyici,
6: devre dışı bırakmak. Ama sonra bir kırılmayla beraber ve böyle işte atmosferik bir ortamdan, bir dünyadan, o çölün o boşluğu, ıssızlığı, o güzel resimlerden, o iç dünyayı anladığımız resimlerden, müziklerden bir anda çok basit, çok küçücük bir anda bütün her şeyin değişmesi, şok hali oluyor. Bunu neden yapmış yönetmen diye başlayalım.
0: Ama hayatta böyle değil mi? Her şey böyle çok böyle muntazam giderken pat diye bir şey olur ya, evet, hayatında, evet. Ve alt üst olur, evet, her şey. Evet. Ve o an yaşadığını anlarsın. Hı-hı. Hani şöyle hem yaşadığını anlarsın, hı-hı, hem de o ölüm gerçeği, yani yok olma gerçeği. Evet, bu evet. Ölüm olur, evet. Ya da tabiatta, değil mi, yok oluyor bir şeyler, yeniden, hı-hı, yaratılıyor, hı-hı, yeniden her baharda, her sonbaharda belki.
6: Yani şey, onu o kadar için, o vecd halinden o dünyada biz böyle giderken bir anda yani geri dönülemez bir hatayla karşılaşmak ve, hı-hı, onun çok büyük bir acısıyla karşılaşmak hepimizi bir
0: şok etti.
6: Evet, şok ediyor.
5: Yani muhtemelen orada böyle yönetmen biraz izleyiciyi dövüyor gibi, değil mi? Biraz, evet, o sahnelerde tabii.
6: Tokat atıyor.
5: Tokat atıyor. Herhalde tokat sevmeyenler bize. Onun için o kadar, hatta nefret, evet, boyutunda.
0: Zor geliyor.
6: Bir dakika, kendinize gelin. Gerçek dünya ve fiziksel gerçeklikler var deyip böyle bir kendimize getiriyor.
5: Evet, evet. Ama hayatta da gerçekten bence de sizin de söylediğiniz gibi öyle yani. Hani hayat böyle bir gündelik akışta devam ediyoruz, akıyoruz. Ama sonra birdenbire bir düz duvara çarpıyoruz.
0: Evet.
5: Ve aslında büyük oranda bence anlam oralarda ortaya çıkıyor. Yani hayata, hı-hı, dair o her yangından arta kalan şey, her yangından arta kalan gerçek şey biraz orada böyle gün yüzüne çıkıyor. Anlanma biraz oralarda bence gibi geliyor bana. Hı-hı. Yönetmen de yani bir de şeyden bahsediyordu hatırladığım kadarıyla. Yani bir hadisi şerifin kendisi, hı-hı, için referans olduğunu söylüyordu. Zaten filmin ortasında da işte siz de bahsettiniz, hı-hı, Meryem
0: suresi.
5: Bence filmin yani o tavaf şeyi gibi, yani o döngüsel bir şey var bence. Yani, hı-hı, o ayetin etrafında dönen bir böyle bir döngüsel bir yapı bence kuruyor. Bir de ben hani yönetmenin bu böyle sert sahneleri, o karakter işte Louis karakteri, baba karakterinin yaşadığı o travmatik anların ardından yani hayata dair bayağı bir böyle yüklerinden arına arına aslında hayat onu biraz buna mecbur bırakıyor. O yüklerden biraz arınıyor ve filmin sonundaki o işte artık sırat-ı müstakim mi deriz ona, evet, ne deriz yani o ilerlediği yol, o sözlerden, o hayatın, hmm, anlamsız yüklerinden, kelimelerinden arınması. Yani yönetmen ölmeden önce ölünüz hadisi şerifini, hı-hı, işte kendisine referans aldığını söylüyor. Louis biraz öyle bir karakter, hı-hı, bence. Yani...
0: Çünkü filmin bir yerinde bir çikolatayı bile paylaşıp paylaşmama, evet, konusunda endişe yaşayan, evet, bir karakterken.
5: Evet. O çok güzel bir detay.
0: Çok güzel bir detaydı. Evet. Yani işte yolumuz uzun. Hani, evet, ömrümüz ne kadar bilmiyoruz. Değil o mi? Çikolatayı yiyeceğin zamanın, evet, ya da yanındakilerle, evet, bir paket çikolatayı, hı-hı, paylaşıp paylaşmamanın, evet, rasyonel dediğimiz, evet, insan aklıyla, evet, bir çözümlemesinin, evet, yapılması. Bir de neyimiz varsa bugün, hani, evet, o gün bugün deyip, evet, birlikte yapma ve yeme, içme, paylaşma kısmı. Ondan sonra da mayın tarlasında, evet, yürüyen ve hiç düşünmeden, hiç düşünmeden yürüyen bir karaktere,
5: oradaki
0: dönüşmesi.
5: Oradaki diyalog da önemli.
0: Nerede bu rasyonel akıl? Evet. Değil mi? O çikolatayı paylaşmayan rasyonel
5: ya
0: akıl.
5: Başka bir hakikat var ve bence yönetmen onu aslında seyircinin kulağına biraz fısıldamaya çalışıyor. Yani o inandığı hakikati ben fısıldamaya çalıştığını düşündüğüm için o kadar kızmıyorum yönetmene. Çünkü orada arkasındaki karakter o mayınlı tarlada aynı yolda yürüyor ama o ölüyor. Diyorlar nasıl yaptın bunu? Düşünmedim diyor. Yani belki biraz daha işte bu iman ettiğimiz akla, düşünmeye, değil mi? Biraz sezgilere, evet, alan açmak.
0: Bunu ya aynı karakteri aynı insana yaptırması çok güzel. Evet. İnsana da bende o mesajı veriyor.
5: Evet,
0: yani,
5: evet,
0: zaman, hayatın bir yerini böyle de olabilirsin, böyle de olabilirsin. Tabii. Öyle olman gereken, hı-hı, yer de olabilir, evet, böyle olman, evet, gereken yer de olabilir diye, evet, aynı karakter üzerinden veriyor olması. Evet.
6: De ilk kırılmadan sonra, yani ilk o şok edici olaydan söylemeyelim sonra.
0: Söylemeyelim, evet,
6: için, evet, sürpriz ya da o anki şey deneyimi bozulmasın ama ondan sonra biz o orada yaşadığımız şokla devam ederken tam da biraz kabul etmiş, biraz kendilerine gelmiş yine bir müzikle dans etmeye başladıklarında, böyle bir bağlantı kurmaya başladıklarında tekrardan. Hı hı. Tekrar ve bu kez basit de değil, yani çok güzel bir görsellikte, çok, evet, estetize edilmiş, görkemli bir şekilde patlayan. Hı hı.

0: yer karakterleri görüyoruz, mayınları görüyoruz. Orası da bize böyle bir ikinci dalga gibi
1: evet,
0: geliyor. Yani bunları arka arkaya ben açıkçası fazla abartılmış. Yani anlatmak istediği bu duyguyu, bu yolu, bunu çok ajite eden bir şekilde yaptığını da düşünmüyor değilim diye.
1: Yani böyle düşünen çok fazla var. Yani hani şeyi de çok okudum ben eleştirel olarak, ki biraz ona ben de katılıyorum aslında. Yani işte mesela hani çok aslında postmodern bir yaklaşım, yani her şeyi yan yana, her şey çok fazla iç içe, kavramlar iç içe, meseleler iç içe, hiç yan yana gelmeyecek karakterler yan yana. Hani burada yönetmen ne söylüyor bize aslında, ne demek istediğine dair hani yönetmenin de kafası net değil diye bir şey eleştirilerde çok okudum. Ama yani bana da hani böyle tamam, bütün bunları biz böyle yan yana koyduğumuzda hani bu filmin bize söylediği doğrudan şey nedir diye düşündüğümde hani kısmen katılıyorum, yani böyle bir kafa karışıklığı var gibi de yani, ama şeyi de anlıyorum, yani hani bu devir böyle de bir devir, yani bu dönemde nasıl anlatılabilir ki bu mesele, yani her şey gerçekten çok iç içe, bütün kavramlar çok iç içe ve buradan bir şey çıkarmaya çalışıyor, yani oradan bir aslında bir değer ve inanç duygusu çıkarmaya çalıştığını ben düşünüyorum. Yani öyle tamamen boş çölde bırakmıyor yani.
0: Evet. Aslında bu değer ve inanç duygusunu bu kadar şok edici ve insanı ister istemez herkesi çok etkileyici bir şekilde hani belki biraz pornografik bir şekilde yapıyor olması na bir soru işaretim var sadece. Acaba bu kadar böyle yapmasaydı bu kadar konuşulur muydu bu film, ya da bu kadar etkileyici olur muydu? Bilmiyorum.
1: Olmazdı tabii ki bence. Büyük ihtimal
0: olmazdı. Ama üzerine tabii ki bu kadar konuştuğumuz ve etkilendiğimiz için tabii ki çok başarılı buluyorum. Yani aslında yönetmenin anlatmak istediği şey hani açık bir şekilde geçiyor bizi. Çok heyecanlı izliyoruz. Modern dünyanın o dopamin şeyimizi de karşılayacak bir şekilde yapıyor bunu bir yandan da.
2: Böyle. Değişik bir şey. Ben orada şöyle düşünüyorum. Bu kadar net, bu bir akademik yazı değil. Bu kadar net bir sonuca varması, bir teoremi ispatlaması gerekmiyor. Hani artık dünyamız da hani eskinin o 0-1 klasik mantığından çıktı. Hani fuzzy logic denilen bulanık mantık diye bir şey var. Artık 0.3'lerin de bir değeri var. 0.9'ların da bir değeri var. Grilerin olduğu, biraz bulanıklığın olduğu bir zaman olduğu için bu çölün içinde bir vaha bulmak zorunda değillerdi. Yani bulabilirlerdi. Bir şey çıkabilirdi belki. Ama belki de işte insanın o vahayı bulmadan önceki kısmına biraz bizi çekmek istediğini düşünüyorum. Yani o yolculuğun zorlu kısmına. Belki o hepsi aynı römork gibi bir şeydelerdi ya. Orada giderken gittikleri yolun sonunda belki onu bulacaklar. Hepsi aynı kefeye toplanmış bir şekilde yeni bir yola. Film öyle bitti zaten bakıldığında. Yine bir yolda yol halindelerdi. Yine bir... dört teker üstünde bir yere gidiyorlardı.
1: Dünyada olma hali.
2: Dünyada
1: yani
2: olma
1: insanın
2: hali.
1: Aslında işte böyle bir ölüme doğru varlık olması. Ölüme doğru. Yani biz bunu hani çok askıya alıyoruz hayatın içerisinde. Evet. Unutuyoruz ama hani ölüme doğru varlıklarız. Ve biz her ne kadar bunu görmezden gelsek de yapsak da bu var, yani hayatta bir şekilde karşımıza çıkıyor. Hayatta olma durumu, insanlık halleri, yaşama şeyine dair bence pek çok şey söylüyor. Yani film eleştirildi ama mesela yönetmenliği açısından çok ben eleştiri okumadım. Yani
0: çok güzel. Değil mi? Evet. Yani inanılmaz sahneler, bir sinema deneyimi yaşadık biz.
2: Yani renklerin görüntüsü,
1: oyuncu yönetimi.
2: Oyuncu
1: yani bir tek Louis mesela karakter, orada profesyonel oyuncu, diğerleri amatörler.
0: Evet, evet,
1: onlar
0: evet.
1: Normal rev partilerinde yönetmenin tanıdığı kişiler.
2: Hatta kendi isimleriyle oynamışlar galiba. Karakter isimleriyle gerçek isimleri birbiriyle çok uyumlu, çok az değişmiş. Çok güzel bir sohbet ama programın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Ayaklarınıza sağlık.
0: Teşekkür ederiz.
2: Sinema yazarı Tuğba Özden Deniz film odasında bu hafta bizimle birlikteydi. Oliver Lux'ın Sırat filmini konuştuk. Film odası bu haftalık kapanıyor sevgili dinleyenler. Didem Karaker ile Yusuf Çağdaş ve ben Elif Karahan Toker. Hoşçakalın.
1: odası.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün hayatımızın merkezi haline gelen o dijital evreni, ekranların ardında unuttuğumuz o kadim zarafeti, yani sosyal medyada nezaket ve üslup konusunu konuşacağız. Teknoloji bize hız ve mesafe kazandırdı, ancak çoğu zaman nezaketimizi bu hızın içinde kaybetmeye başladık. Karşımızdakinin gözlerinin içine bakmıyor oluşumuz, sanki kelimelerimizin birer ruhu yokmuş gibi davranmamıza neden oluyor. Oysa bir yorumun, bir paylaşımın veya bir mesajın ağırlığı yüz yüze söylenmiş bir sözden daha az değildir. Sosyal medya nezaketin askıya alındığı bir özgürlük alanı değil, aksine kimsenin bizi görmediği anlarda bile karakterimizin ne kadar sağlam olduğunu gösteren bir samimiyet aynasıdır. Günümüzün etkili düşünürleri dijital dünyayı saygı kaybının başladığı, yaşandığı bir yer olarak tanımlıyorlar. Onlara göre dijital mecralar mesafeyi yok ederken o mesafenin getirdiği saygınlığı da aşındırmaktadır. Nezaket bu dijital gürültülerin içinde bile üslup disiplinini koruyabilmektir. Hiç tanımadığımız birine yorum yaparken, bir tartışmaya dahil olurken veya bir fikri eleştirirken kullandığımız dil, bizim kime hitap ettiğimizden çok aslında bizim kim olduğumuzu anlatır. Zarafet sahibi bir ruh, klavyenin arkasında anonimliğe sığınarak kabalaşmaz. Bauman, sosyal medyadaki iletişimi yankı odaları olarak nitelendirir. Sadece kendi sesimizi duymak istediğimiz bu odalarda farklı fikirlere tahammülümüzü azalttığımızı söyler. Oysa nezaket, sosyal medyada dinleme ve anlama çabasını sürdürebilmektir. Birini engellemek, susturmak veya linç kültürüne ortak olmak yerine fikre fikirle ama mutlaka nezaketle karşılık vermek bir entelektüel asalet göstergesidir. Immanuel Levinas'ın felsefesi dijital dünyada da geçerlidir. Ekrandaki o profil fotoğrafının ardında incinebilir bir insan olduğunu unutmamak en etik sorumluluklarımızdan biridir. Sosyal medyada nezaket sadece yazdıklarımızda değil, aslında paylaştıklarımızda da gizlidir sevgili dinleyenler. Başkalarının özel anlarını rızasız paylaşmamak, gösterişin o soğuk cazibesine kapılıp muhataplarımızın mahrumiyetlerini tetiklememek bir inceliktir. Paylaştığımız her içerik dijital dünyada bıraktığımız birer izdir. Bu izin zarafet mi yoksa hoyratlık mı taşıyacağı da tamamen bizim tercihimizdir. Marshall McLuhan'ın da dediği gibi araç mesajdır. Kullandığımız mecra ne kadar modern olursa olsun, taşıdığımız mesajın kökleri o kadim nezaket kurallarına bağlı kalmalıdır. Eski bilgelerin edep bir tacimiş nuru hüdadan sözü dijital dünyanın pikselleri arasında da yankılanabilmelidir. Bugün sosyal medyada bir yorum yazmadan önce kendimize şu soruyu soralım. Karşımda otursaydı bu cümleyi ona aynı bu tonda söyleyebilir miydim? Eğer cevabımız hayırsa o cümleyi hemen silelim ve nezaketin sükunetine sığınalım. Unutmayalım, dijital dünyada yazdığımız her harf bizim ruhumuzun okyanusundan bir damladır. Lütfen o damlayı kirletmeyelim. Albert Einstein'ın bir uyarısını hatırlayalım. Korkarım bir gün teknoloji insani etkileşimin önüne geçecek. İşte bu öngörüye karşı tek siperimiz teknolojiyi nezaketle, ekranı ise insan onuruyla harmanlamaktır. Yapımda Aziz Zegür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, hepinize klavyelerin nezaketle tuşlandığı, ekranların zarafetle aydınlandığı huzur dolu ömürler diliyoruz. Dijital dünyada da zarafetle kalın, hoşça kalın.
0: Nezaket mevsimi.

Radyo 1. Saat 15. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığındayız dedi. Tokayev de bu sözlere hedefimiz birdir, istikametimiz nettir sözleriyle karşılık verdi. Tokayev, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarı yüksek bir devlet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Eczacıların insan sağlığını hizmette bulunarak ulvi bir mesleği icra ettiğini belirten Erdoğan, tüm eczacılarımıza şükranlarımızı sunuyor, her birine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü de yayımladığı mesajla kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında çiftçilerin üretimiyle Türkiye'nin gücüne güç sofrasına bereket kattığını belirtti. Yılın ikinci enflasyon raporu İstanbul'da açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, jeopolitik risklerin etkisiyle dünyada artan belirsizliğe dikkati çekti. Bu belirsizlikler nedeniyle enflasyondaki tahmin aralığının kaldırıldığını duyuran Karahan, bu yılki ara hedefin %16'dan %24'e yükseltildiğini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin sosyal güvenlik alanında geldiği noktaya işaret etti. Geçen yıl sağlık ödemeleri için 1 trilyon 353 milyar liraya aşan ödeme yapıldığını belirten Vedat Işıkhan, Türkiye'de dünyanın gıptayla takip ettiği bir sosyal güvenlik sistemi bulunuyor, dedi. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik olarak yolsuzluk soruşturması başlatıldı. İncelemelerde ihalelerde usulsüzlüğün yanı sıra karşılığı olmayan faturalarla haksız kazanç elde edildiğinin tespit edildiği kaydedildi. Bu çerçevede 33'ü belediye görevlisi olmak üzere 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 23'ü yakalandı. Milliyetçi Hareket Partisi, parti tüzüğünün 34. maddesi uyarınca Malatya İl Teşkilatı'nı feshetti. Malatya İl Başkanlığı'na Turgay Şengönül atandı. Mavi Vatan için yeni yasa hazırlığı sürüyor. Deniz yetki alanları kanun çalışmasına Milli Savunma Bakanlığı da katkı veriyor. Bakanlık çalışmayla yetki alanlarındaki sorumlulukların belirleneceğini ve mevzuattaki eksikliklerin giderileceğini belirtti. Ankara, İsrailli bir bakanın beraberindeki yerleşimcilerle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, provokatif eylemler bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de saldırıya tepki gösterdi. Bahattin Duran, Mescid-i Aksa'yı hedef alan bu provokatif girişimler, kutsal değerlere, bölgesel huzura ve insanlık vicdanına yönelmiş açık bir saldırıdır, dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise uluslararası topluma Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün korunmasındaki sorumluluğunu hatırlattı. Soykırımcı İsrail, Kudüs'teki Filistinlileri mülksüzleştirmeye devam ediyor. Katliamcı İsrail ordusu, Ayzeriye beldesinde onlarca ailenin geçim kaynağı olan Filistinlilere ait 40 dükkanı yerle bir etti. Bu yıkımın İsrail'in skandal ilhak planı olan E1 projesi kapsamında yapıldığı ifade edildi. Projenin etnik temizliğin kentsel planlamaya dönüştürülmüş hali olduğu vurgulandı. Dünyanın birçok ülkesinde şiddetli fırtına ve sağanak etkili oldu. Hindistan'da kuvvetli fırtına nedeniyle 89 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı. Hırvatistan'da da şiddetli dolu yağışı tarım alanlarında hasara yol açtı, tramvay hatları zarar gördü. Slovenya'da ise aşırı yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Karamanlı Yeşil Hava Yolu'nun 41-42. Kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
8: Orbus.
9: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen İş Cep'ten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
10: Bu banka benim.
3: Reklamlar.

0: Genç Yaşam.
1: TRT Trabzon Radyosu'ndan, Genç Yaşam programından sesimizin ulaştığı herkese, her kente, her eve, her yola selam olsun. Genç Yaşam'a hoş geldiniz efendim. Zaman akıp gidiyor. Bugün günlerden Perşembe, 14 Mayıs 2026'yı gösteriyor takvim yaprakları sevgili dinleyicilerimiz. Zaman akıp giderken anı yakalamak şart. Kendi yolumuzu çizebilmemiz şart efendim. Tabii bunların her biri her zaman kolay olmuyor. İşte biz o cesareti birlikte bulmak için bugün buradayız. Yapamazsın diyenlere inat, kendi hikayemizi yazmaya devam edeceğiz. Hayata dair ne varsa konuştuğumuz bir program. Umut, mücadele, sanat, edebiyat, spor, aklınıza gelen ne varsa konuşuyoruz sevgili dinleyiciler Genç Yaşam programında. Bugün de yine dolu dolu bir program hazırladık siz sevgili dinleyicilerimiz için. Serpil Aydemir hazırladı. Atilla Kurt teknik yönetmenimiz. Mikrofon başında ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Nilüfer'den dinleyeceğimiz bir şarkıyla da yolculuğumuz başlıyor. Dünya dönüyor diyor sanatçı.

Nilüfer'in sesinden dinlediğimiz bir şarkıyla başladı birlikteliğimiz sevgili dostlar. TRT Trabzon Radyosu'ndasınız. Genç Yaşam programını dinliyorsunuz. Yine güzel bir şarkımız var sırada. Haluk Levent'in sesinden dinletiyoruz. Hani benim olacaktım.

Haluk Levent'ten bir şarkı dinlettik sevgili dostlar. Hani benim olacaktın dedi sanatçı. Bugün Uğur Kartal'la konuşacağız. Uğur Kartal hayallerini gerçekleştirme yolunda engelleri bir bir aşarak başarıya koşan bir gencimiz. Ordu Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Uğur Kartal, aynı zamanda tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisi. Bir yandan hemşirelik yaparken diğer yandan tıp eğitimi alıyor Uğur arkadaşımız. Bu arada bir de diş hekimliği eğitimi almış sevgili dinleyiciler. Gerçekten enteresan bir hikayesi var kendisinin. Onun hikayesini az sonra kendisinden dinleyeceğiz. Sözü ona bırakacağız sevgili dinleyiciler. Güzel bir söyleşi sizleri bekliyor. Ama öncesinde dinleyeceğimiz şarkılar var. Grup Duman, Köprü Altı.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün telefon hattımızın ucunda engelleri bir bir aşarak başarıya koşan bir gencimiz var. Adı Uğur Kartal. Şu anda telefon hattımızın hemen ucunda. Uğur, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Uğur. Seni önce bir takdim edelim. Girişte bahsetmiştik ama orada devlet hastanesinde şu anda hemşire olarak görev yapıyorsun. Aynı zamanda tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisisin.
1: Şey, 5. sınıf,
0: 5.
1: 6.
0: sınıfa geçtin. Evet, bir şey kalmadı artık. Orada da
1: Aynen.
0: değil
1: Evet.
0: mi? 6 senede bitiyor okul malum.
1: Evet.
0: Ve diş hekimliği eğitimi de almışsın üstelik.
1: Evet, biraz.
0: Yani bundan sonra ne var acaba diye düşünüyoruz ister istemez.
1: Yani işte insan heveslerinin peşinden gitmek istiyor da yolda bazen farklı yollara da sapabiliyorsun ama Allah'a şükürler olsun istediğimiz yere geldik.
0: Ne kadar güzel. Yani aslında adım adım gitmişsin. Onun da hikayesini senden alacağız. Ve bir bilgi daha. Hemşireler haftası içerisindeyiz. Bundan dolayı Hemşireler Günü'nü kutluyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Peki şimdi netleştirelim olayı iyice. Az önce verdik bilgileri. Birçok sorumluluk var aynı anda masada, değil mi? 5. sınıf öğrencisisin, tıp fakültesinde hemşirelik var bir yandan. Geçmişte tabii yaşanan bir diş hekimliği var. Hikaye nasıl başladı? Sağlık alanında çalışma hevesi ilk olarak nerede, nasıl başladı sende?
1: Yani şöyle, yani insan tabii çocukluğundan şey yapıyor, esinleniyor. Hayalinde bir şey kuruyor. Yani buraya doğru gitmem gerekiyor diyor. Yani üniversite sınavında o zamanlarki şeyimle çok fazla bir şeyim yoktu ama sağlık alanını sevdiğim için, puanım da yettiği için hemşirelik bölümünü tercih etmiştim. Güzel bir şekilde orayı da bitirdim. Daha sonra atandım İstanbul Siyah Mersek Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'ne. Hatta onun da bir belgeseli vardı, Hastane İstanbul diye. Şimdi TRT dinleyenleri, izleyenleri bilir. Orada çalışmaya başladım. Çalışmaya başladıktan işte

0: 3 ay sonra falan ya ortam o kadar beni büyüledi ki yani insan yani ben burada olmalıyım, bu işi yapmalıyım diyecek şekilde böyle
1: Evet, ama
0: bir
1: zaten sağlık alanında çalışıyordun, değil mi? Hastane ortamındaydın.
0: evet, hastane ortamını biliyorum, hemşire
1: Evet,
0: olarak
1: hemşire
0: çalışıyorum.
1: olarak çalışıyordun ama

0: Öğretmenim, burada satılabilecek malzemeler var. Çünkü hepsi balyalı.
1: Evet.
0: O zaman bunlar da kaynağında doğru ayrıldığında değer kazanan ürünler.
1: Hı.
0: Ben de çocuklara hep şunu anlatıyorum. Siz evinizde çöp bir poşetiniz var. Çöp poşetinin içerisine yiyemediğiniz artık yemeklerle, yediğiniz çikolatanın ambalajıyla
1: Hı.
0: peynirin kabını aynı yere koyuyorsunuz.
1: Evet.
0: Ve çözülemeyen bir bulmaca haline geliyor. Çöp deponu sahasına gittiğinde bunları sadece %10'unu ayırabiliyorum. Değer kazanabilecek
1: Hı.
0: olanları. Şimdi soruyorsun geri dönüşümcülere, neden poşetleri alıp, benim sahamdaki poşetleri alıp geri dönüştürmüyorsun?
1: Hı.
0: Diyor ki kalitesi düşük, kirli.
1: Evet.
0: Şimdi biz bununla ilgili olarak yaptığımız çalışmalarda anlatırken de, insanları bu işin içine dahil ederken de bunları çok doğru anlatmamız
1: Tabii,
0: gerekiyor.
1: tabii.
0: Yani evet, bu
1: Kalitesini düşürmeden atığı toparlamak, ayırmak
0: evet
1: birbirinden
0: kaynağında
1: gerekiyor.
0: ayırmak. O yüzden de kaynağında ayırdığında dediniz ya, ben dışarıya koyduğumda hepsi birleşiyor.
1: Hı.
0: Mesela okullarda öğretmenlerin söylediği de bu. Ben okulda çok iyi bir sistem kurdum. Belediye geldi, belediye benim bütün atıklarımı karıştırdı, götürdü.
1: Hı.
0: Ben öğretmenlere şunu söylüyorum. Siz belediyeyi arayıp bu bölgenin geri dönüşebilir atıklarını yöneten lisanslı firmayı çağırın.
1: Hı.
0: Lisanslı firmaya çağırdığınızda, biliyorsunuz Türkiye'de atıkların ayrılmasıyla ilgili kaynağında değil de atıkları ayırma tesisleri var.
1: Evet.
0: Siz şimdi evde organiği, okulda organiği, biyobozunuru ayırıp kuruyu ayırdığınızda bu kısım, o biyobozunur olan kısım çok daha güzel çöp sahasına gittiğinde biyogaza dönüşecek
1: Tabii.
0: ya da komposta dönüşecek.
1: Evet.
0: Bu taraftaki kuru olan kısım artık kuru olduğu için temiz olacak. Kuru olduğu için de ikiye ayırdığınızda dönüşebileni de, enerjiye gidecek atıktan yakıt üretim tesislerine gidecek ürünü de daha temiz ayırabileceğim.
1: Ne kadar güzel bu örneği verdiniz. Yani bir insan cebindeki parayı nasıl ki kullanılamaz biçime dönüştürmezse,
0: Evet.
1: çıkardığınız o çöp gibi görünen atığın da bir servet olduğunu unutmamanız
0: Evet,
1: gerekiyor.
0: belediye ayrı toplamayabilir ama siz ayrı koyduğunuzda, ayrı yerleştirdiğinizde bu belediyenin o çöp kutusunun içerisinde bir şekilde ayrı koymaya çalıştığımızda, içinde karışık yani,
1: Evet.
0: ayrı koymaya çalıştığımızda mutlaka içinden ayrılacak şeyleri ayrı toplayan ya da onu
1: Firmalar
0: ayırırken
1: var.
0: firmalar var ve onu belediye görevlileri alırken de bu ayrı olanları gördüklerinde çöp kutusunun bile yanına koyuyor. Yani bakın, kıymeti herkes biliyor.
1: Evet.
0: Önemli olan bunu yaşatabilmek. Siz evinizden çıkarken ayrı koyduğunuzda çocuğun bunu birleştiğini görüyor, gerek yok yapmıyorum dememek lazım.
1: Çok teşekkür
0: Ben
1: ederiz
0: teşekkür
1: efendim.
0: ederim.
1: Sağ olun. Profesör Doktor Ece Ümmü Deveci ile iklimin geleceğinin sonuna geldik. Ege Üniversitesi öğretim üyesiydi. Program yapımcımız Neşe Yenice, teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya ve ben Hafize Okan. Haftaya buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: İklimin geleceği.
3: Reklamlar.
4: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
5: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kilalamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
6: Orbus. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
7: lazım. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
8: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklamlar.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Her perşembe olduğu gibi yeni bir din ve ahlak programıyla birlikteyiz. Yüce Rabbimizin biz kullarına ihsan ettiği en değerli nimetlerden biri de zamandır. Zaman hayatın kendisidir. Zaman yaratılmış varlıkların ömürlerini, yaşamlarını içinde geçirdikleri bir süreçtir. Zaman insanoğlunun en büyük sermayesi ve en kıymetli hazinesidir. Çünkü her şey zaman içinde var olmakta, gelişmekte ve yine zaman içinde yok olmaktadır. Dünya ve ahiret huzurunu sağlayacak kazançlar, imkan ve fırsatlar zamanla elde edilmektedir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bazı ayet ve surelere zamana yemin ederek başlamaktadır. Tan yerinin ağarmasına, şafak vaktine, sabaha, kuşluk vaktine, fecir vaktine, tecelli eden gündüze, geceye kasem ederek zaman hakikatine ve önemine dikkat çekmektedir. Namaz, oruç, zekat, hac gibi temel ibadetlerin vakitle kayıtlı olması da bu hakikatin önemini daha da artırmaktadır. Değerli dinleyenler, zamanı israf etmeyen, gerektiği şekilde değerlendirebilenler hem dünyada hem de ahirette huzuru yakalayacaktır. Sevgili Peygamberimiz programın başında okuduğumuz hadisi şerifte şöyle buyurmaktadır. İki nimet vardır ki insanların çoğu bunların değerinden habersizdirler. Bunlar sağlık ve boş zamandır buyurmak suretiyle zamanın ve sağlığın önemine dikkat çekmiştir. Zamanın kıymeti bilinmeli, israf edilmemeli, Allah'ın rızası istikametinde kullanılmalı ve tüketilmelidir. Gelin Asr suresini tekrar hatırlayalım. Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih amelleri işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir. Bugün zaman bilincini tekrar hatırlayalım konusu üzerine konuşacağız. Program konuğumuz uzman vaize Doktor Belgezer Özbek. Hocamızın ilgili sohbetini şimdi dinleyebilirsiniz.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün insan ve zaman ilişkisini konuşacağız. Diğer tabirle zaman yönetimi. Ayet-i Kerime'de İnsan suresinde şöyle buyrulur. Hel ete alel insani haynun mine dehri lem yekun şey'en mezkura. İnsan henüz adı bile anılır değilken uzun bir zaman geçmedi mi? Evet, insan zaman kavramı içine doğmuş ve o kavram olmadan başka bir şeyi düşünemeyen bir varlıktır. Çünkü önce kainat, zaman yaratılmıştır ve daha sonra insan bu yaratılmış her şeyin içine dahil olmuş başka bir varlıktır. O yüzden insan ebedilik, ezeli olmanın anlamını tam olarak idrak edemez. Zaman anlaşılması zor, tarif edilmesi zor bir kavram olsa da belki onu şu şekilde tarif etmek mümkün olabilir. Zaman yerine konması, geri döndürülmesi, yenilenmesi, depolanması, satın veya ödünç alınması mümkün olmayan bir kaynaktır. Düşünün ki en sevdiğiniz insana böbreğinizi verebilirsiniz, bir organınızı bağışlayabilirsiniz ama zamanınızın bir parçasını ona veremezsiniz. Böyle enteresan bir hazine, böyle bir lütuftur zaman. İnsan aslında zamanı mı yönetir yoksa belli bir zaman dilimi içinde kendi kendisini mi yönetmeye çalışır? Bugün bunu konuşalım hep beraber. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi iki nimet vardır ki insanların çoğu bunun kıymetini anlamakta hataya düşerler. Sağlık ve zaman. Çünkü bu iki kavram sanki avucumuzda kesin duracakmış gibi gelir ama biz hiç farkına bile varmadan avucumuzun içinden hızlıca akıp gidiverir. Bizler zaman içinde var olmaya hayat, hayat içinde de bize ayrılan süreye ömür diyoruz. Ve ahiret alemini kazanmak için bu dünyadaki ömrümüzü anlamlı, güzel bir şekilde geçirmeye gayret ediyoruz. Mü'minun suresinde Rabbimiz buyuruyor ya, yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Ve bu soruya verdiğimiz cevap oldukça manidar. Dediler ki bir gün ya da bir günün bir kısmı. Yani o soruya muhatap olan bizler bir gün ya da bir günün de bir kısmı kaldık diyeceğiz. Düşünün ki hiç kimse 50 sene, 60 sene, 80 sene diye cevap vermeyecek. İşte zaman böylesine akıp giden ve tarifi böylesine farklı olan, kişisel olan, göreceli olan bir kavram. Eğer huzurlu, mutlu bir vakit geçiriyorsak, zaman çok hızlı geçer hepimiz için. Ama hastaysak, sıkıntılıysak, bir şeyler bekliyorsak, o zaman o kadar yavaş akıp gider ki. Her ne kadar saatlerle ölçmeye çalışsak da, yönetmeye kalksak da, biyolojik yapımıza da yerleştirilmiş bir zaman kavramı vardır. Mesela hayvanlara kış uykusu vakti geldiğini kim hatırlatır? Göçmen kuşlar ne zaman göç edeceklerini nasıl bilirler? Dünyanın farklı bir boyutunda, mesela Amerika'da iseniz sizin için sabah öğle vakti farklıdır. Türkiye'deyseniz sabah vakti öğle vakti farklıdır. Eğer uçağa binip birdenbire dünyanın başka bir tarafına gelirseniz ister istemez sizin uykunuzun gelmesi ya da işte uyanma saatiniz biyolojik yapınıza göre o saate göre olacaktır. Adaptasyon için belli bir süre harcamanız gerekecektir. Kur'an-ı Kerim her şeyin bir hesap ve zaman içinde devam ettiğini söyler bizlere. Rahman suresinde buyurulduğu gibi güneş ve ay bir hesapla hareket eder. Mevsimler, gündüz, gece hepsi bir periyotla birbirini takip ederler. Bir zaman dilimi içinde seyrederler. Kıymetli dostlar, zaman yönetimi aslında bizim kendi kendimizi yönetmemizdir. Zaman yönetimi demek aslında zamanı herhangi bir şekilde evirip çevirmek değil. Yapılması gereken işleri, sorumlu olduğumuz işleri o işlerin hak ettiği süre içinde yapabilmek, bitirebilmektir. Ancak o zaman bizler zamanımızı iyi yönettiğimizi söyleyebiliriz. Mesela basit bir örnek verelim. Bir duş almak kimisi için 10-15 dakika, kimisi için 1 saat sürebilir. Önemli olan ne kadar sürdüğü değil, bir duş almanın kaç dakikayı hak ettiği ya da ne kadar bir süre gerektirdiğidir. Bunun içine ev temizliği, sosyalleşme, ders çalışma, eğlenme, ibadet hayatı, aklınıza gelen her şeyi getirebilirsiniz. Her örneklemi bu konuda düşünebiliriz. Güzel bir kitapta şu cümleler geçiyordu. Kaç kişi ölüm döşeğindeyken daha çok AVM gezmediğine ya da eğlence merkezlerinde daha çok vakit harcamadığına üzülür. İşte o anlamlı vakitte ne düşündüğümüz, neye ahvah ettiğimiz o kadar önemli ki, anlamlı bir hayat sürmek bu sorunun cevabıyla çok yakından ilişkilidir. Peki anlamlı bir hayat sürmemizi engelleyen şeyler nelerdir? Biraz da onlara göz atalım. Örneğin plansızlık, ertelemek, mükemmelliyetçi bir yapıya sahip olmak, öncelik ve önem sırasını belirleyememek, öz denetim eksikliği, dikkat dağınıklığı, hazza odaklanmak, hayır diyememek, amaçlarımızı doğru düzgün belirleyememek. Bunların en acımasızı da popülaritenin bizim yerimize karar vermesi. Gerçekten anlamlı olanın peşine düşmek yerine popüler olanı takip etmek, onu daha önemli zannetmek ve bu süreçte ilerlemek. Güzel bir iş yapacağız, karar verdik. Peki bunun için en iyi zaman dilimi nedir? Enerji isteyen ve istemeyen işler nelerdir? Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de Münafıkun suresinde buyurulduğu gibi, "Ya Rabbi, beni biraz daha ertele, bana biraz daha müddet ver de sadaka vereyim, salih, iyi insanlardan olayım" dememek için size ölüm gelmeden güzel işler yapın buyuruyor Yüce Rabbimiz.

Çünkü ecel geldiği zaman hiç kimse için ertelenmez. O halde kıymetli dostlar, bize verilen şu güzel zaman dilimini, bu nimeti en verimli, en anlamlı, en işimize yarayacak şekilde değerlendirmenin yollarına bakmak zorundayız. Bunu yapabilmek, zamanı yönetebilmek, o zaman dilimi içinde kendimizi yönetebilmek için hislerimizi, duygularımızı, yapacaklarımızı, amacımızı, ilerleyeceğimiz basamakları gözden geçirmek ve anlamlı bir sıralamaya tabi tutmak zorundayız. Yoksa hepimiz sadece ve sadece pişmanlık yaşarız ki hiçbirimiz bunu istemeyiz elbette. Kıymetli dostlar, zaman hepimiz için en önemli kavram. En iyi değerlendirilmesi gereken bir lütuf. Bu nimeti, bu lütfu bizim için faydalı hale getirebilmek için yapacağımız işleri önceden belirlemeli, planlamalı, programlamalı. Bu plan ve programa engel olabilecek her şeyi kendimizden uzaklaştırabilmeli ya da onlardan uzaklaşabilmeliyiz. Mesela kimseye hayır diyememek, başkalarını incitmemek için önemli işlerimizi erteleyebilmek, popülaritenin, cazip olanın peşinde koşmak, hazza, mutlu olmaya çok fazla odaklanmak, işte bunlar zamanımızı iyi yönetebilmenin önüne geçen engellerdir. Hepimiz şu anda yapacağımız güzel işleri şu anda başlamak üzere bir niyet alalım, güzel bir şekilde gözden geçirelim, basamaklarımızı belirleyelim ve kendimiz için iyi bir iş yapmış olalım. Kıymetli dostlar, bu kadar önemli bir kavramı, bize verilen bu kadar önemli bir lütfu en iyi değerlendirebilmek nasıl mümkün olabilir? Hep birlikte buna bakalım. En iyi zaman değerlendirme yolları, basamakları nelerdir? En iyi zaman nedir? Önce o soruya bir cevap vermeye çalışalım. Gün içinde bizim en iyi hissettiğimiz, en verimli, en enerjik hissettiğimiz zaman dilimi bizim aslında işlerimizi en güzel yapabileceğimiz zamandır. Bunun için öncelikle kendimizi, hislerimizi, belki biyolojik yapımızı iyi bir şekilde anlamamız, öğrenmemiz gerekir. Bazıları sabah çalışmayı sever. Kimisi de gecenin sessizliğinde daha konsantre olabilir. O halde gece çalışmayı sevenler için önemli işler, ödevler, tezler, belli yazılar elbette ki gece yapılmalı. Ama sabahsa çalışmayı sevenler, zihni daha duruyken kendini verebilenler için de sabah çalışılabilecek en verimli zamandır. Kendimize bir enerji çemberi çizer ve işlerimizi bu çembere göre sıralarsak en verimli şekilde zamanımızı kullanabiliriz. Enerji istemeyen zamanlar içinde zihnimizin dolu olduğu, biraz daha böyle motora bağlanmış, motor özelliklerimizin kullanıldığı, düşünce ve zihnin çok fazla uğraşması gerekmeyen işlerimizi de zihnimiz yorgunken yapabiliriz. O yüzden günlük, haftalık, belki aylık yapılacaklar listesi hazırlamak, enerji durumumuza, verimliliğimize göre yapmamız gereken işleri sıralamak oldukça akıllıca bir davranış olacaktır. Zamanı iyi yönetebilmek için, işlerimizi verimli yapabilmek ve vaktinde bitirebilmek için bir bitirme tarihi belirlemek gerekir. Bu tarih elbette ki bize verilen o son tarih olmamalı. Çünkü arada umulmayan, hesaplanamayan pek çok iş çıkabilir. Düşünün ki hasta olabiliriz, moralimiz bozuk olabilir. Her türlü teferruat düşünerek bize verilen o son vakti değil, ondan belki birkaç gün önceyi kendimiz için son vakit, teslim vakti gibi düşünmeliyiz. Yapmamız gereken her ne var ise neden yarın, şimdi yapmaya başlamalıyız. Kendimize bir ödüllendirme ve ceza sistemi kurabiliriz. Bu bizim motivasyonumuzu artıracaktır. Bizi ödüllendirmesi ya da cezalandırması gereken kişi neden bir başkası olsun? Öz disiplinimizi kendimiz bu şekilde sağlayabiliriz. İşlerimizi küçük bölümlere ayırabiliriz. Unutmayalım ki göze büyük görünen, zor görünen şeyler insanın ümidini, hevesini kırabilir. O halde o büyük, zor görünen işleri küçük parçalara, bölümlere ayırarak, belli zamana yayarak bizim için daha kolay, daha ulaşılabilir ve yapılabilir hale getirebiliriz. Bazen dışarıdan destek almak gerekebilir. İradesi kuvvetli olmayan, öz denetimini çok yeterince kuramamış kardeşlerimiz kendisine bu sıkıyı, bu disiplini sağlayacak birisiyle anlaşabilir. Aslında gittiğimiz kurslar, aldığımız eğitimle ilgili okullar ya da işte bu konuda verilen kurslar daha çok bu denetimi sağlamaktadır. Öğrenmek isteyen insan iç motivasyonunu sağlayamadığında dış motivasyon onu biraz daha işlevsel hale getirir. Kıymetli dostlar, unutmayalım ki başarılı insanların her zaman bir programı, planı vardır. Başarısız insanların da her zaman bir mazereti olacaktır.

0: Bizler mazeret peşinde mi koşuyoruz, yoksa plan programa mı bakıyoruz? Nasıl yapılamayacağını mı konuşuyoruz, ya da nasıl yaparımı sorup onun peşinden mi gidiyoruz? İşte önemli olan budur. Bizi başarıya götürecek şey de budur aslında. Müminlerin özellikleri sayılırken Kur'an-ı Kerim'de onlar boş ve faydasız işlerden yüz çevirirler buyruluyor. Evet, hayatımızda günümüzü dolduran, gereksiz yere bizi meşgul eden boş, faydasız neler var acaba? Bunları çıkarabilmek mümkün mü? Bunlardan elde edeceğimiz vakti doğru yere kanalize etmek mümkün mü? Elbette mümkün. O halde hayatımızda bizi meşgul eden, gereksiz oyalayan, bizim enerjimizi sömüren şeyleri en iyi biz bilebiliriz. Onları yazılı bir şekilde tespit edip onların yerine neler koyabiliriz, onları nasıl dönüştürebiliriz? Bunun yoluna bakmak yine zaman yönetimi açısından akıllıca bir davranış olacaktır. Kıymetli dostlar, kendimize şöyle bir program yapabiliriz. Kesinlikle yapılmalı olan işler, yapılması gereken işler ve yapılması iyi olabilecek işler. Kesinlikle yapılması gereken işleri mutlaka bireysel anlamda yönetmeli, yapmalı ya da yaptırmalıyız. Bu en öncelikli işlerimiz arasında olmalı. Yapılması gereken işler çok önemli de olsa, öncelikli değilse, zamanlama açısından biraz daha arkalara konabilir. Ve bazı şeyler de vardır ki yapılsa güzel olur. Hatta yapılması ya da yapılmaması çok da fark etmez. O halde bunları da kendi durumumuza göre, yoğunluğumuza göre, sağlığımıza göre, iştahımıza, hevesimize göre ayarlayarak yapabilir ya da yapması için başkalarına yönlendirebiliriz. Her şeyi bizim yapamayacağımız gerçeğini anlamalı, hayır demekten çekinmemeli, nerede hayır diyeceğimizi, nerede evet diyeceğimizi iyi belirlemeliyiz. Çünkü üzerimize çok da vazife olmayan işleri de sahiplenmek, her atılan topu tutmak bizi işler arasında bocalayan bir hale getirecektir. O kadar gereksiz işleri üzerimize alıyoruz ki bazen yapmamız gereken çok öncelikli, çok önemli işler sanki çok tali, çok detay gibi kenarda kalabiliyor. İşte bütün bunları ayarlayabilmek için bize verilen o 24 saati çok iyi planlamalı, programlamalı ve akıllıca kullanmalıyız kıymetli dinleyenler. Unutmayalım, hepimizin 24 saati var ve bu 24 saatte kimileri çok önemli işler yaparken, güzel işlere imza atarken, kimileri de sadece vaktim yok diyerek mazeretlerini ifade etmekle geçiriyorlar. Biz hangisinden olmak istiyoruz? Önemli olan hangi tarafta yer almak istediğimiz ve bunun için ne yaptığımız. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kişi kıyamet gününde şu maddelerden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan ayrılamaz. Ömrünü nerede harcadığından, ne amelde bulunduğundan, malını nasıl kazanıp nereye harcadığından, vücudunu nerede çürüttüğünden ve gençliğini nasıl geçirdiğinden. Bakınız, buradaki sorularda iki madde özellikle zamanla ilgili. Ömrünü nasıl harcıyor ve gençliğini nerede geçiriyor? Aslında ömrünü nerede harcadığı sorusunun içinde gençliği de bulunuyor elbette. Ama gençliğe özel bir vurgu yapılmış. Bu demektir ki gençlik hayatımızdaki en verimli, en dinamik, en enerjik olduğumuz, her şeyi yapabilme gücümüzün, kudretimizin, düşüncemizin olduğu bir dönem. O halde o etkin, verimli dönemi hepimiz en güzel şekilde geçirmeye niyet etmeliyiz. Hepimize Rabbim bu konuda yar ve yardımcı olsun. En güzel şekilde bu ömrü yaşayan, en anlamlı şekilde yaşayan ve başkalarına da faydalı olan insanlardan olalım. Allah'a emanet olunuz.
1: Program konuğumuz uzman vaize Doktor Belgizer Özbey'in "Zaman Bilincini Tekrar Hatırlayalım" başlıklı sohbetini dinledik. Programımız Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm ve bu bölümün anlamıyla devam ediyor. Âl-i İmrân suresi 190'dan 194. ayete kadar. Okuyan Fatih okumuş.
2: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

Rabbena fa'fir lana zunubena ve kaffir anna seyyiatina ve tevaffana me'al ebrar.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelmesinde akıl sahiplerine şüphesiz deliller vardır. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen münezzehsin. Bizi ateşin azabından koru derler. Rabbimiz, sen ateşe kimi sokarsan onu şüphesiz rezil etmiş olursun. Zulmedenlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diye inanmaya çağıran bir çağrıcıyı işittik de iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bize bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerinle vaat ettiklerini bize ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Sen şüphesiz sözünden caymazsın.
2: Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Bir soru, bir cevap. Obezite nedir? Obezite nasıl saptanır? Obezitenin oluşmasında başlıca risk faktörleri nelerdir? Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Uzman Hekim Yasin Kocaman cevaplıyor.
1: Dünya Sağlık Örgütü tarafından obezite, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmaktadır. Günümüz teknolojisindeki gelişmeler yaşamı kolaylaştırmakla birlikte günlük hareketleri önemli ölçüde sınırlamaktadır. Anlaşılacağı üzere obezite, besinlerle alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olması ve fazla enerjinin vücutta yağ olarak depolanması sonucu ortaya çıkan, yaşam kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkileyen bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün obezite sınıflandırması esas alınarak, obeziteyi belirlemek için yaygın olarak beden kitle indeksi kullanılmaktadır. Beden kitle indeksi kişinin kilosuna ve boyuna göre hesaplanmaktadır. Beden kitle indeksinin 30 ve üstünde olması durumu obezite olarak değerlendirilmektedir. Bu değer 30-35 arasındaysa birinci derece, 35-40 arasındaysa ikinci derece, 40 ve üstündeyse üçüncü derece yani morbid obezite olarak değerlendirilir. Risk faktörleri olarak aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları, yetersiz fiziksel aktivite, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, sosyo-kültürel etmenler, alkol kullanımı, hormonal ve metabolik etmenler, genetik etmenler, psikolojik problemler, antidepresanlar gibi kullanılan bazı ilaçları sayabiliriz.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında "Dilde, fikirde, işte birlik" şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığındayız dedi. Tokayev de bu sözlere "Hedefimiz birdir, istikametimiz nettir" sözleriyle karşılık verdi. Tokayev, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarı yüksek bir devlet olduğunu söyledi. Türk Devletleri Teşkilatı liderleriyle Dışişleri Bakanları Kazakistan'da bir araya geliyor. Yarın Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenecek toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurallara dayalı uluslararası sistemin erozyona uğradığını, bunun en açık örneğinin ise Gazze'de yaşananlar olduğunu vurguladı. Kazakistan'daki bir haber ajansı için kaleme aldığı makalede konuyla ilgili mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır" dedi. İsrail basını Türkiye'nin küresel ve bölgesel etkisini

manşetleri taşıdı. Maariv gazetesinde yayımlanan haberde Erdoğan dev bir küresel güç inşa etme yolunda başlığı yer aldı. Haberde Türkiye'nin NATO'ya sunduğu katkılarla etkisini tarihi zirveye çıkarabileceği vurgulandı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Saldırılarda iki Filistinli daha katledildi. Üçü çocuk, dört kişi yaralandı. Soykırımcı İsrail, Filistinlilerin dini özgürlüklerini de kısıtlıyor. İsrail'in ablukası nedeniyle binlerce Filistinli hac ibadetinden mahrum kaldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrailli işgalciler terör estiriyor. İsrailli işgalciler Ramallah kentinde Filistinlilerin arazilerini ateşe verdi. Lübnan'la İsrail arasındaki geçici ateşkesin süresi 17 Mayıs Pazar günü doluyor. Kalıcı ateşkes için görüşmelerin 3. turu ise Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da yapılacak. Lübnan yönetimi ateşkesin uzatılması ve saldırmazlık anlaşması talep ederken Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ise Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını istiyor. İsrail ise müzakerelerin öncesinde Lübnan'a yeni bir saldırı dalgası başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Trump, başkent Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. İki liderin gündeminde İran ve Ukrayna savaşları ile ticaret krizleri ve Tayvan meselesi öne çıktı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Tayvan süreci iyi yönetilmezse Amerika Birleşik Devletleri ile çatışabilecekleri uyarısında bulundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu şu anda hanta virüsle ilgili salgın riski bulunmadığını açıkladı. Bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Memişoğlu, karantinadaki 5 kişinin durumunun takip edildiğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş engellilere yönelik hizmetleri anlattı. Göktaş, Ankara'da düzenlenen panelde kamuda görev yapan engelli memur sayısı 82.880'e ulaştı, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, başkentte Balgat 10 Nisan Şehit Nazım Tuncer Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polisleri ziyaret etti. Mustafa Çiftçi buradaki konuşmasında gösterdikleri gayret, cesaret ve fedakarlık her türlü takdirin üzerindedir, dedi. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. İncelemelerde ihalelerde usulsüzlüğün yanı sıra karşılığı olmayan faturalarla haksız kazanç elde edildiğini tespit edildiği kaydedildi. Bu çerçevede 33'ü belediye görevlisi olmak üzere 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 23'ü yakalandı. Son iki haftada 77 kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 2 ton 103 kilogram uyuşturucu maddeyle geçirildi.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ile 54. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten veriliyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: İnancıyla Kılçık Hocam.
7: Gaming haftası vatanda. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Intel 13. nesil Core i7 işlemcili Casper Excalibur Notebook 66.999 liraya, Lenovo IdeaTab 8'e 128 GB Android tablet 12.999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
11: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
12: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
12: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
13: Yine

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
3: Reklamlar.

Engelsiz Sesler. Sevgili dostlar, Engelsiz Sesler'den hepinize merhabalar. Biz bu hafta malumunuz 10-16 Mayıs Engeller Farkındalık Haftası. Öncelikle buna bir vurguda bulunmak istiyorum. Hani Engelliler Günü 3 Aralık veya 10-16 Mayıs Engeller Haftası değil, Farkındalık Günü, Farkındalık Haftası. Evet, biz bugün 10-16 Mayıs Engeller

0: Yerler farkındalık haftası üzerine söyleşmek üzere çok kıymetli bir beyefendiyle, çok şık bir beyefendiyle evlerinize konuk olacağız ama bir engelli gözünden ben de iki satır bir şeyler söylemek isterim siz değerli dostlar için. Ben de bugün biraz ayrımcılık yaptım kendi hafızamda. Konuyu ikiye ayırdım ve ortadan bir çizgi çektim. Şimdi ikiye ayırırsak dünkü yani ülkemizdeki dünkü gelişim farkı gösteren çocuklarımız yani bugün bizler özel gereksinim bireyler olarak biz farkındalıktan bahsediyoruz ama sözüm gerçekten ne kadar görünür olduğunu, ne kadar işitilebilir olduğunu, ne kadar bir şeylerin farkında olup olmadığını bilemeyen, belki farkında olmayan bireylere de sözüm var. Ama onun dışında gerçekten hiçbir şekilde bir ihtiyacı, bir gereksinim olmayan diğer bireylere de belki biraz sözüm olacak ama ne kadar neyin farkındayız? Yani özel gereksinim bireyler olarak ne kadar görünürüz, ne kadar işitiliriz, neyin ne kadar farkındayız? Belki kendimizin bile daha biz kendimizin belki farkında değiliz ve başkalarının bizim farkımızda olmasını beklerken. Şimdi sözümle diğer gruba, peki dostlar siz peki bugün hala neyin ne kadar farkındasınız? Hala asansörden ayrılırken geçmiş olsun diyorsunuz, hala böyle günleri kutluyorsunuz. Hala engelli parkına park edebiliyorsunuz. Asansörde öncelik yukarıdan itibaren saymam gerekirse görme engeller, daha da öncelikli kişiler tabii ki tekerlek sandalye ve koltuk değnek kullananlar, daha da önceliğe konuyu indirgersek tabii ki iki canlı yani hamile hanımlarımız. Peki siz nelerin ne kadar farkındasınız? Ben engelliler farkındalık haftasının belki biraz daha böyle herkesin şapkasını önüne koyarak düşünmesini beklediğim hafta olmasını dileyerek böyle bir sizlerin böyle nacizane sizlerin huzurunda böyle cümleler sarf etmek istedim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi kıymetli konuğa geçmeden önce engel seslerini tabii ki bu hafta özellikle emek veren birbirinden güzel ekibini takdim etmek isterim. Sonra da kıymetli konuğumuzu takdim edip kendisine merhaba demek isterim. Yapım Ayşe Özyılmaz, teknik yapım Türkay Güner. Sizler dostlar için engel sesleri hazırlayıp sunan ben Deniz Peköz. Hepinizi saygı selamlayarak evet kıymetli konuğumuzu takdim etmek isterim. Ankara Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı ve tabii ki de Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Yıldıray Çınar. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Deniz Hanım. Çok güzel bir sunumla giriş yaptınız. Bu kadar kıymetli demeniz bizim için de tabii ki çok kıymetli. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi 10-16 Mayıs Engeller Haftası veya 3 Aralık Dünya Engeller Günü. Farkındalık günü ama maalesef ki toplumda bazen biz engellilerin başını böyle okşayıp gönlünü alma. Bazen biz engelliler de bir araya gelip biraz böyle oynama, zıplama böyle sanki kutlanacak bir günmüş veya haftaymış gibi algılanıyor. Ama tabii ki bunların hiçbirisi doğru değil. Bu bir farkındalık haftası veya farkındalık günü. Bugünlerde yapmamız gereken gerçekten kendi yaşadığımız sıkıntıları ve kendi yaşadığımız kanuni olarak haklarımızı alamamanın vermiş olduğu sıkıntıları bir parça anlatabilmek, farkındalık oluşturmak ve engelli olmayanların da bize sempatiyle değil, empatiyle yaklaşarak, gerçekten sıkıntılarımızı yaşayarak bizimle ilgili bu çözüm noktalarını el ele vererek çözmemiz gereken günler veya haftalar olarak biz düşünüyoruz. Böyle olmasını istiyoruz. Böyle olmasıyla ilgili de mücadele ediyoruz.
0: Hep birlikte bir mücadele yolculuğuna çıktık. İnşallah çok daha güzel günlerde, çok daha güzel yürüyüşlere imza atacağız ama onun öncesinde özellikle engelliler meclisi nedir bilenler bilmeyenler için ve ne gibi işler yapar? İsterseniz buradan başlayalım.
1: Tabii ki biz Ankara Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak görevliyiz. Bizim yol tutma şeklimiz, çalışma şeklimiz genelde engelli bireylerin sesi olmakla kalmaz. Aynı zamanda çözümün de parçası olur. Bugün ülkemizde en üst çatı kuruluşu olarak iki tane konfederasyon ülkede mevcut. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Engelliler Konfederasyonu. Bu iki mevcut yapı da Ankara Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin içerisinde. Özellikle Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'na bağlı 5 tane federasyon ve 680 tane derneğimiz var. Yine aynı şekilde Engelliler Konfederasyonu'na da bağlı 4 tane federasyon, yaklaşık 30'a yakın dernek var. Biz bunların yanında özellikle hiçbir federasyon ve konfederasyona üye olmayan

0: kendileri sivil toplum örgütü, vakıf olarak, dernek olarak çalışan veya kendini aktivist olarak değerlendiren yaklaşık 46 tane arkadaşımızla bir araya gelmiş ve bununla ilgili mücadele ediyoruz. Biz sadece sorunu konuşmuyoruz. Erişimden istihdama, eğitimden sağlığa kadar her alanda çözüm üreten, öneri geliştiren ve bunu karar mekanizmalarına taşıyan bir yapıyız. Kısacası biz masada olmayan değil, masayı kuran taraf olmak için mücadele ediyoruz.
1: Yıldır abi o kadar güzel söylediniz ki masada olan değil, masayı kuran tarafta mücadele ediyoruz dediniz. Masayı kuran tarafta mücadele eden kişiler olarak ve bu kişilerin başında gelen, en önde yürüyen kişi olarak özellikle o zaman aynı zamanda Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkan Yardımcınız da var ki görevleriniz birbirinden kıymetli bizler için. Peki burada bu konfederasyon başkan yardımcının buradaki rolü ne o zaman? Biraz ondan bahsedin istiyorum. Yani istiyorum ki bugün biraz gerçekten hani adına layık engelliler farkındalık haftasına dair gerçekten konuşmuş olalım istiyorum ama bakalım süremiz ne kadar yetecek bu konuları konuşmak için.
0: Deniz Hanım, ben de elimden geldiği kadar hızlı konuşmaya ve gerçekten sorunları anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki yani kent konseyi başkanı, engelliler meclisi başkan yardımcısı böyle titirler falan filan bunlar çok böyle öne çıkıyormuş gibi değil görünüyor ama değil. Asıl mevzu şu, gerçekten mücadele edecek doğru yerde, doğru mekanda ve doğru şekilde hareket etmek
1: doğru zamanda.
0: Kesinlikle doğru. Şimdi Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 1986 yılında kanun hükmünde kararname ile kurulmuş bir sivil toplum örgütü. O an için en üst çatı kuruluş. Devlet bu kurumu kurmuş ve etrafında federasyonlar oluşturmuş. 2005 yılına kadar da yani 2908 sayılı yasayla harekete geçmiş. Bu dönemde 2005 yılına kadar engellilik alanında kurulan her dernek bir ihtisas alanı seçmek zorundaydı. Neydi bunlar? Ya görme engelliler, ya işitme engelliler, ya ortopedik engelliler, ya da zihinsel engelliler olarak bunları kurmak ve konfederasyon ve federasyonlara 6 ay içerisinde üye olma zorunluluğu vardı. Bu zorunluluk neden gerekliydi? Çünkü bizim alanımız gerçekten istismara o kadar açık bir alan ki biz bu derneklerin hepsini bir arada tutup daha disiplinli, daha alana, daha ihtiyaca, daha çok problemi çözmeye yönelikken 2005 yılında bu yasa değişti. Şimdi her yerde federasyonlar, konfederasyonlar ve dernekçikler oluşmaya başladı ve artık hiçbirisini kontrol edemiyoruz. Alanı çok farklı bir boyuta getirdi. Şimdi Türkiye Sakatlar Konfederasyonu çatı kuruluşu olarak kurulduktan sonra buradaki en önemli görevi hak kayıplarını takip etmek, yasaları düzenlemekte katkı sunmak, sahadaki sorunları merkezi düzeye taşımak, genelde kent konseyi, genelde ise Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile birlikte çalıştığında gerçekten değişim konusunda elde edilebilecek bütün verileri bir araya toplayıp beraber mücadele etmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'nun asıl görevi özellikle 2002 yılında çıkan 2002'ye 58 nolu Cumhurbaşkanlığı genelgesinde özellikle bu genelgede işte kar tatillerinde veya hava muhalefetlerinde veya da farklı günlerde engellilerin özellikle kamuda çalışan engellilerin izinli sayılması, idari izinli sayılmasıyla ilgili açıklanan o genelgenin en alt paragrafında şu der. Devlet her türlü çıkartacağı kanun, yönetmelik, tüzük engeller alanında çıkartılacak kanun, yönetmelik ve tüzüklerde özellikle Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'ndan da bilgi ve görüş alarak bunları çıkartır diye böyle bir madde var ama maalesef ki son zamanlarda bu madde uygulanmıyor. Biz de bunun üzüntüsü içerisindeyiz. Bunun uygulanmasıyla ilgili mücadele içerisindeyiz.
1: O zaman mücadele devam eden kişiler olarak özellikle biz engelliler için olmazsa olmaz konumuz. Madem biz bugün engelliler farkındalık haftası için bir araya geldik. Özellikle malumunuz demirbaş konumuz hemen önümüze kocaman harflerle çıkmakta. Erişilebilirlik. Evet erişilebilirlik biz engelliler için neden bu kadar önemli? Özellikle bu haftalarda değil mi Yıldıray evet. Bey?
0: Şimdi erişebilirliğin ilk önce tanımını yapmak gerekir. Erişebilirlik tam olarak nedir bunu bir anlatmam gerekiyor.
1: Erişebilirlik deyince ne anlamamız gerekmekte değil mi?
0: Evet.
1: Esas soru.
0: Erişebilirlik engelli bir bireyin bir yere yardım almadan ulaşabilmesi ve kullanabilmesi demektir. Bu sadece rampa yapmak değildir. Ulaşım, binalar, dijital sistemler, bilgiye erişim.
1: Bilgi erişim.
0: Bunun içindedir.
1: Teknolojiye erişim değil mi?
0: Kesinlikle. Buradaki kritik nokta aslında şu. Erişebilirlik bir lütuf değil. Yasal ve bir insan hakkıdır. Buna bu şekilde bakmak gerekiyor. Şimdi erişebilirlikle ilgili özellikle şunu söylemek gerekiyor. Şimdi yıllardır verdiğimiz örnek şu. Düşünün ki bir yere geldiniz, o önünüzde 10 tane merdiven var. Bu merdiveni siz tekerlekli sandalyenizle çıkmak zorundasınız ama yanında ne asansör var ne de rampa var. Ne yapacaksınız o zaman? Yanınızdan geçen bir veya iki kişiye rica edeceksiniz. Diyeceksiniz ki sevgili arkadaşım, rica etsem bu merdivenlerden çıkmak için bana yardım eder misin? Bu yardım noktasında muhakkak ki insani olarak o arkadaşlarımız da elimizden tutuyorlar. Tekerlekli sandalyemizle bizi yukarıya çıkartıyorlar. Bu noktada biz diyoruz ki bakınız, ironi yapalım. Biz tekerlekli sandalyemizle o merdivenlerden çıkmamız mümkün değil. Bizi çıkartacak olan sizlersiniz. Eğer sizlerseniz biz de sizin adınıza diyoruz ki lütfen siz bel fıtığı olmayın, ağır yük taşımayın. Buralara asansör ve lift yaparsanız biz birlikte çıkarız ve size de hiçbir şekilde sıkıntı yaratmayız. Siz de bizimle ilgili bu şekilde bir sıkıntı yaşamazsınız.
1: Yıldıray Bey, lafınızı bağla bölüyorum ama yani aklıma gelen bir örnek var ki gerçekten bu örnek bilinçaltıma öyle bir işlemiş ki yani belki biraz hani ironi yapmak gerekirse neredeyse rüyama girecek durumda. Mesela bir etkinlik vardı ve o etkinlik yani ve çoğu hani engelli dostları mesela oraya davet etmiş. Konu 3. katta. Asansör bozuk ve davetli olan kişilerin içerisinde koltuk değneği kullanan var. Hani ilk bahsettiğim örnekteki gibi işte tekerlek sandalye kullanmak zorunda olan dostlarım var. Şimdi buyurun siz yorum yapın yani. Gerçekten unutulacak gibi değil.
0: Ya maalesef işte bazen öyle şeyler oluyor ki bunları gerçi önümüzdeki süreçte yine anlatacağız ama. Yani bir asansör düşünün, asansörü yapıyoruz, üzerine engelli işaretini koyuyoruz. Hani hiçbir engelli binemiyor, bütün engelsiz olanlar biniyor. Veyahut da bu gerçekten böyle mi olmalı? Yani bir tuvalet düşünün, üzerinde engelli işareti var ve sağlıklı insanlar kullanıyor veyahut da hiç kullanılmıyor. Orası depo olarak kullanılıyor. Yani aslında bunu bu şekilde doğru yapmak, doğru yere temas etmek, bunu gerçekten herkes için erişebilir alanlar üretmemiz, yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani illa da bir alan yapıldı diye sadece üzerine engelli işareti koyalım, buraya engellilerden başkası giremez diye düşünmektense öyle bir tuvalet düşünün ki bütün insanların hepsi kullanabilsin.
1: Herkese hitap etsin.
0: Öyle bir asansör yapalım ki bunu bütün insanlar kullanabilsin.
1: Herkesi kapsasın.
0: Evet, kapsayıcılık zaten bu değil mi? Bununla ilgili tabii ki konuşacağız ama yani bunları illaki böyle standartlara sokmak, kalıplara sokmak, illa etiketlemek, bunlar da doğru şeyler
1: üzerine
0: değil.
1: Üzerine kurallar yazmak. Yani.
0: Evet evet, bunlar da doğru şeyler değil aslında. Biz bunları da sevmiyoruz ki. Şimdi düşünün, belediye otobüsüne biniyorsunuz, götürüyorsunuz, orada bir bakıyorsunuz burası engellere ayrılmıştır. Ya niye engellere ayrılmıştır? Biz gerçekten eğitimi çok farklı bir noktada olan insanlar halinde gelsek bir engeli gördüğü zaman sadece orayı değil her yeri onlar için kalkıp yer verebilme kültürüne ulaşabilsek bu kötü bir şey mi?
1: Evet, haklısınız. Veya sadece gerçekten hani engeller engelsiz diye konuşmaktan ziyade artık hani herkes için diye konuşsak, herkes için güzel işler yapıp
0: evet.
1: Ve onları burada hani sohbet ediyor olabilir hale
0: evet.
1: Gelsek.
0: Ya şey çok kötü örnek. Şimdi ben ortopedik engelliyim. Hem kolu hem bacağım yok. İşte gidiyorum ayakta durmakta zorlanıyorum. Arkadaşım diyorum. İşte orası engelliler için ayrılmış. Ben de oturabilir miyim? Karşıdan gelen cevap şu. Senin neyin var? Ama ben de engelliyim. Senin neyin var? İşte ben kafadan engelliyim. Ya bu kadar basit olmamalı. Veya da biz bu kadar rencide olmamalıyız. Gerçekten bir yer isterken, ayakta duramadığımızı ifade ederken, biz o kadar zorlanırken, niye siz bizi daha çok zorlaştırıyorsunuz? Neden bizim önümüze engeli bir engelle siz koyuyorsunuz? Ben gerçekten ayakta duramayacak bir durumda olduğum halde o yeri ister miyim gerçekten?
1: Doğru. Zaten Yıldıray, siz benden daha iyi birisiniz. Gerçekten Allah devletimize zeval vermesin. Hakikaten.

0: Yani devletimiz o kadar kıymetli işler yapmakta ki, yani biz son 20 yılda gerçekten o kadar böyle güzel ivmeler kazandık ki, ama bakarsanız nerede ki eksiğimiz var? Tabii ki bugün hani sohbetin başına ben de değindim ya, toplum, yani toplum bakış açısı maalesef orada takılıyoruz. Yoksa gerçekten devletimiz çok güzel işler yapmakta ve çok daha güzel işler yapacaktır. Ben de her zaman zaten sözcüleri olarak zaten her zaman burada zamanımız yettiğince her zaman ne demek, başımızın üstünde yerleri var, ama gerçekten toplum olarak değil mi, bir şehri daha sanki fark edememişiz. Hani yayının başında söyledim ya, yani bir şehri fark edemiyoruz hala.
1: Evet, kanun, yönetmelik ve çeşitli noktalara baktığımızda şu anda dünyada bizden daha üstün bir devlet yok. Engellilerle ilgili çıkartılan kanun ve yönetmeliklerle.
0: Aynen öyle.
1: Bizim derdimiz uygulamada. Bizim derdimiz
0: Bütün
1: uygulamada,
0: sıkıntı orada.
1: uygulamada olan insanlar. Bunun karar mekanizmasını, kararlarını verecek insanlar bunu güçleştiriyor. Yoksa bizim kanunlarımız buna o kadar uygun ki 5378 sayılı engelliler hakkında çıkan kanunumuz var ki bu
0: Ki bütün
1: dünyada
0: dünyaya bedel yani.
1: yani bunu uygulamakta, bunu algılamakta, bununla ilgili yorumlamakta insanlar sıkıntı yaşıyorlar.
0: Hafızalara indirgeyebilmekte. Evet.
1: Evet.
0: Bütün sıkıntı burada. Özellikle

0: özür dileyerek böldüm ama sanki birisi ruhumuz, öbürü de ruhla birlikte
1: ayaklarımız.
0: çalışan bedenimiz değil mi? Yani ruh
1: Evet,
0: ve beden.
1: evet. Evet, yani şöyle bir örnekle açıklamak gerekiyorsa, şimdi demin de bahsettiniz ya siz, işte bir engellilere yönelik bir program var. Bu programa ulaşabilmek, erişebilmek çok önemli. Ama hiçbir asansör yok, rampa yok ve program üçüncü katta.
0: Ve gelen
1: Şimdi,
0: misafirlerde üstelik bedensel yürüme, ortopedik engelli.
1: evet, şimdi yine böyle bir salon düşünelim. Bu salona rampa yapmak, İşte engelliyi oraya ulaştırabilmek erişebilirlik. Ama o salona engelli bireyin konuşmacı olarak katılması kapsayıcılık. Kapsayıcılık engelli bireyi dahil etmek. Eşit aktör haline getirmek. Beraber mücadele etmek. Orada bir karar alınacaksa o karar mekanizmasının içerisinde engellinin de olması demek. Kapsayıcılık bu.
0: Yıldıray Bey sadece davetli olup da sırf asansör yüzünden aşağıda kalıp belki atıyorum bir kulak yardım ve sadece aşağıdan dinleyebilir bir pozisyonda olmamak demek değil mi? Kapsayıcılık.
1: Evet, kesinlikle doğru. Kesinlikle doğru. Yani bu sadece diyoruz ya, sadece bizim için değil aslında. Her bireyin bu şekilde bir sıkıntısı var. Şimdi şöyle düşünün, biz hep engellilerle ilgili erişebilirlik yapıyoruz ama bizim bir de geçici engellilerimiz var. Kim bunlar? Mesela hamile kadınlarımız.
0: Evet.
1: Veyahut da şöyle düşünelim. Sizin şu anda eliniz tutuyor, ayağınız tutuyor, kulağınız duyuyor ama 60-70 yaşına gelince bunların
0: Üstelik Yıldıray Bey işin bir de çarpı 3 ve çarpı 4. kısım var. Hem yaş almış hem de engelli olan bireylerimiz var.
1: aynen öyle. Aynen öyle. İşte bunları dikkate almak lazım. Bunları ya bir iş yaparken işin sadece şu anki halini değil.
0: Şimdiki zaman.
1: Ya
0: Aynen.
1: birkaç yıl sonrasını, 10 yıl sonrasını, 20 yıl sonrasını, 30 yıl sonrasını düşünerek, hesaplayarak bunları hareket etmek gerekiyor.
0: Zamansız olabilmek değil mi aslında?
1: Evet, kesinlikle doğru.
0: Bu arada Yıldıray Bey siz burada erişebilirlikten bahsettiniz, kapsayıcılıktan bahsettiniz, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'nun rolünden bahsettiniz. Engeller Meclisi başkanlığı etmiş birisi olarak. Özellikle ülkenin bu anlamda aslında gerçi biraz az önce toplumdan biraz bahsederken siz biraz değindiniz ama özellikle ülke olarak sıkıntılar burada ne? Çünkü son 3 dakikalık bir vaktimiz var. Bence biraz buna değinmek isterim.
1: Ya şimdi aslında konu şöyle. Yani en büyük eksik aslında teknik değil. Bakış açısı. Şimdi bu hep bunu konuşuyoruz. Diyoruz ki yani birçok yerde rampa var ama kullanılamıyor. Asansör var çalışmıyor. Demek ki sorun sadece iyi yapmak da değil. Doğru yapmak ve sürdürülebilir kılmak. Yani bunun için kurumlar arası koordinasyonun olması lazım. Eğitimin olması lazım. Denetimin olması lazım. Yani bunlarla ilgili mücadele etmek lazım. Engelli birey olmadan yapılan hiçbir çözüm gerçek çözüm değil ki. Bununla ilgili bir şeyleri tam olarak ortaya koymak lazım.
0: Yıldıray
1: Yani
0: benim
1: şöyle söyleyeyim.
0: özür dileyerek böldüm. Benim meşhur bir sözüm vardır. Aslında zor değil. Biz insanlar olarak biz zorlaştırıyoruz, değil mi?
1: Kesinlikle doğru. Son olarak şunu net söylemek istiyorum. Engellilik bir azınlık meselesi değil. Herkesin bir gün dahil olacağı bir durum. Bu yüzden erişebilirlik bir tercih zorunluluktur. Kapsayıcılık ise bir vizyon meselesidir. Bizim hedefimiz yardım edilen bir toplum değil. Herkesin eşit yaşadığı bir toplum kurmak. Bunun için herkesin de desteğine ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyorum.
0: Herkes için modosunu aslında tam olarak yerleştirmiş olduğumuz yarınlarda belki bir sohbet daha ederiz Yıldıray Çınar'la değil mi?
1: Her zaman, her zaman Deniz Hanım, her zaman beklerim, her zaman.
0: Yıldıray Bey çok sağ olun. Bizi çok mutlu ettiniz bugün. Özellikle kıymetli vaktinizi bizimle paylaşarak
1: Estağfurullah.
0: bizi çok mutlu ettiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar
0: Biz
1: diliyorum.
0: TRT Radyo 1 ailesi ve Engel Sesler ekibi olarak size çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Sevgili dostlar, biz 10-16 Mayıs malumunuz artık değiştirmeye çalıştığım şeklinde olduğu üzere engeller farkındalık haftası üzerine söyleşmek için Ankara Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı ve tabii ki Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Yıldıray Çınar'la evlerinize konuk olduk. Haftaya görüşünceye dek en büyük farkınız sosyal farkındalığınız değil, sosyal farkındalık gerektiren konuları hak temelli bir bakış açısıyla sıradanlaştırabilmeniz olsun. Hoşça kalın. Engelsiz Sesler.

0: Reklamlar.
1: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle, sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
10: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
11: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
12: Peugeot. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Türkiye'nin enerji deposu
15: Orbus.
0: Reklamlar.
16: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Hakıcı, teknik yapımda Kerem Arıkaya, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi ekonomi gündemi deyince bugünün en önemli gündem maddesi Merkez Bankası'nın yılın ikinci enflasyon raporu sunumuydu. Bir revizyon geldi, hedef değişikliği geldi. Birazdan Alaaddin Aktaş'la konuşacağız bunu. Öncesinde Toygar Narbay'la da Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin bir çağrısı var, onu konuşacağız. Ama hepsinden önce arkadaşımız Feryal Ardal para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba.
1: Merhaba Zafer Elgin. Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu dakikalarda %0,29'luk yükselişle 14.640 puan seviyesinde seyrini sürdürüyor. Serbest piyasada Amerikan doları 45 lira.

0: lira 43 kuruş, avro 53 lira 29 kuruştan işlem görürken tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %42,35 seviyesinde. Altın fiyatlarına baktığımızda uluslararası piyasalarda altının onsu 4700 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 44.645 lira, çeyrek altın 11.195 lira, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise 6.850 lira. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
1: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Narba ile derneğin çağrısını konuşacağız şimdi. Toygar Bey merhaba.
2: Merhaba Zafer Bey.
1: Evet, az önce de söylemiştim. Dünya Ticaret Örgütü kamu alımları anlaşmasına üyelik sürecinin acilen başlatılması çağrısında bulundu derneğiniz. Şimdi anlaşmanın adı aslında zaten ne olduğunu çok net ortaya koyuyor ama Türkiye'nin pozisyonu ne şu anda bu anlaşmaya ilişkin?
2: Çok teşekkürler. Dünya Ticaret Örgütü kamu alımları anlaşması aslında 1996 yılında gündeme gelmiş, ilk imzacı ülkelerden sonra 2011 yılında en son şeklini almış ve bugüne kadar devam eden bir anlaşma. Ve Türkiye burada observer, yani gözlemci pozisyonunda yer almış ama imzacı ülkelerden biri olmamış. Bugüne kadar çok sorun değildi ama özellikle Avrupa Birliği'nin sizin de bildiğiniz ve sürekli gündeme getirdiğiniz gibi 1980'li yıllardan sonra sanayisizleşme politikası çerçevesinde sadece markaları tutalım, inovasyon bizde kalsın, yüksek teknoloji kalsın, düşük ve orta ölçekteki sanayiyi yurt dışından tedarik edelim, böylece enflasyonu da düşük tutalım ve mevcut çalışanlarımızı da sanayiden hizmetlere geçirip bir refah yaratalım politikası maalesef çöktü. Çin'in inşa ettiği düşük, orta, yüksek ve şimdi inovatif ürünleri ortaya koyan ekosistemle çöktü. Ve buna karşılık özellikle Avrupa ülkeleri sanayiyi tekrar kendi bölgelerine çekebilmek için çeşitli hamleler yapıyorlar ki işte Made in Europe biliyorsunuz bunlardan bir tanesiydi.
1: Evet.
2: Şimdi de kamu ihalelerinde GPA üyesi olma zorunluluğu getirdiler. Yani bunlar çok yeni gelişmeler. Yani açtıkları kamu ihalelerinde GPA imzacısı ülkelerden tedarik edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bunun şöyle bir zararı var bizim için. Daha önce direkt veya indirekt, yani Türkiye'deki yerleşik bir şirket Avrupa'daki kamu ihalelerine katılıyordu, kazanıyordu, kazanmıyordu veya kazanan şirketler gelip Türkiye'de üretim yapabiliyorlardı. Ancak ihalelerde GPA ülkesi zorunluluğu getirildiğinde ne Türkiye'den bu ihalelere başvurabiliyorsunuz artık, ne de bu ihaleyi kazanan şirket Türkiye'de gelip üretim yapabiliyor. Yani GPA imzacısı ülkelerde üretim yapmak zorunda. Şimdi Avrupa'daki bir şirket olarak da düşünün, elinizde sadece Türkiye gibi çok iyi üretim becerisi olan, yani bu sadece tekstil hazır giyim ekosistemi için söylemiyorum, makina, otomotiv, kimya, birçok sektördeki kamu alımlarında bu ihaleleri kazanan şirketler maalesef Türkiye'de üretim yaptıramayacaklar. Biz observer konumundan imzacı konumuna geçemezsek. Tabii ki bakanlıklarımız bununla ilgili çalışıyoruz. Bu kesinlikle bir eleştiri olarak algılanmamalı ama bir uyarı. Bu yavaş yavaş kamu ihalelerinde karşımıza çıkmaya başladı ve biz bizim şirketlerimiz dışında kalabilir, kalmaya başladı bazı ihalelerde. Yaygınlaştıkça biz bu pazarın dışında kalacağız. Dolayısıyla aslında bu bir işaret fişeği diyelim TGS'nin yaptığı. böyle bir gelişme var. Bunun için

0: dikkat etmemiz gerekiyor dedik.
1: Yani söylediklerinizden anladığım kadarıyla bu anlaşmaya üyelik avantaj değil, artık zorunluluk. Ama şimdi böyle baktığımızda da Türkiye'nin üye olmasının ya da işte imzacı ülke olmasının önünde engel nedir?
0: Aslında bu bir engelden ziyade bir tercih veya strateji. Yani tabii ki burada bakanlıklarımızın stratejik bakış açıları, Türkiye'deki içerideki ihalelerde iç firmaları korumaları. Çünkü siz bu anlaşmaya üye olduğunuz zaman yurt içi tedariğinizi de yurt dışına açıyorsunuz. Yani bizler nasıl onların kamu alımlarına girebiliyorsak
1: TPA
0: imzacısı ülkelerde Türkiye'nin kamu ihalelerine girebilecekler ve siz Türk firmalara ayrımcılık yapabiliyor durumundan çıkacaksınız. Yani bu işin çok farklı tarafları var. Tabii ki bakanlıklarımız bunu çok hassasiyetle inceleyeceklerdir. Fakat biz olayın artık bu dışarıda başladı. Yani biz içeride kendi pazarımızı koruyorduk. Okey. Dışarıda da ihalelere katılıyorduk ya da bu ihaleyi alan firmalar Türkiye'de üretim yaptırabiliyordu. Ama bu gelmeye başladı. Dikkat edelim şeklinde bir açıklama yaptık.
1: Evet. Ve anladığım kadarıyla bu anlaşmayla yüksek katma değerli üretime dönüş daha kolay olacak. İstihdamın artması ve sektörün büyümesine de katkıları olacak anladığım kadarıyla.
0: Kesinlikle sadece bizim sektör değil, dediğim gibi kamuya konu olan, kamu satın almalarına konu olan bütün sektörleri ilgilendiren bir konu. Ama tespitiniz çok doğru. Özellikle kamunun kullandığı koruyucu kıyafetler, teknik tekstiller, madem biz katma değerli ve teknik ürünlere geçmek istiyoruz ve yavaş yavaş GPA üyeleriyle sınırlandırıp bir uzak doğu rekabetinden uzak bir pazar oluşmaya başladı. O pazarda yerimizi almamız tabii ki bizim için stratejik önemli.
1: Peki bu durumu anlatırken bir ara siz de atıfta bulundunuz, şu Made in Europe meselesi. Şimdi orada da Türkiye'nin şöyle bir pozisyonu var. Ne dışarıda kalmış ama ne de tam anlamıyla içinde gibi. Ama bu anlaşma için böyle bir şey söz konusu olamayacak galiba. Yani ya üyelik ya imzacı ülke olunacak ya da işte observer olarak yine ihalelerin dışında kalınacak.
0: Kesinlikle, yani bir veya sıfır bilgisayar terminolojisiyle ya içindeyiz ya dışında. Doğru, haklısınız. Yani eğer ihalede GPA üyesi olma şartı varsa ihaleyi kazanan firma Türkiye'de üretim yaptıramaz ya da GPA üyesi olmayan bir firma o ihaleye katılamaz. Bu kadar net.
1: Peki, anladığım kadarıyla bakanlıklarla da temas halindesiniz, çalışmaların sürdüğünü bildiğinize göre. Ne aşamada peki çalışmalar, bir şey öğrenebildiniz mi?
0: Bakanlıklarımız çok yönlü bunu değerlendiriyorlar. Mutlaka Türkiye'nin çıkarları için en doğrusunu seçeceklerdir, yolu seçeceklerdir. Biz sadece kendi açımızdan dernek olarak sahadaki bir gelişmeyi duyurma ihtiyacı da bulunduk. Onun için de böyle bir çağrı yaptık.
1: Peki, üyelik süreci gerçekleşmezse ne kadarlık bir pazar kaybından söz edebiliriz sizin sektör için?
0: Dünyada kamu alımlarının 1.7 trilyon dolar olduğunu biliyoruz. Bu her şey için tabii. Yani bu çok büyük bir pazar, bütün sektörleri kapsayan. Türkiye üretici kimliğiyle bu masada yerini alırsa çok önemli bir pazarda uzak doğu rekabeti olmaksızın, yani Çin, Bangladeş gibi ülkeler GPA'nın imzacısı değiller. Dolayısıyla böyle bir pazarda daha Mavi Okyanus stratejisi deniyor biliyorsunuz, rekabetten uzak üretim veya satış yapabilmeye, bir Mavi Okyanus'ta ilerliyor olacak, böyle bir pazar açılmış olacak.
1: Çok çok büyük avantaj gibi görünüyor. Takip edeceğiz, belki süreç içinde tekrar görüşlerinize başvurmak isteyebiliriz. Toygar Bey, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Evet, yayının başında da söyledim. Merkez Bankası bugün yılın ikinci enflasyon raporunun

0: sunumunu yaptı Başkan Fatih Karahan ve Başkan Yardımcıları. Gazeteci Alaaddin Aktaş'la konuşacağız biz de. Üstadım merhaba.
1: Zafer, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Evet, beklenen revizyon geldi aslında ama son yıllarında en sert revizyonu olmuş aslında. En son 2022'de bir 20 puanlık bir revizyon varmış. Bunun üzerine işte bu 8 puanlık bayağı sert bir revizyon geldi. Ama asıl merak ettiğim benim şu tahmin aralığı iletişiminden vazgeçilmesinin sonuçları olacak.
1: Şimdi önce sert revizyona niye ihtiyaç duyulduğunu belki irdelemek gerekiyor. Bunun birkaç nedeni var. Birincisi hiç tahmin edilemeyen bir savaş yaşıyor bütün dünya. Yani etkileniyor diyeyim. Savaşı herkes yaşamıyor da bütün dünya etkileniyor, biz de etkileniyoruz. Bu olmasaydı gene bir revizyon olurdu belki ama bu ölçüde olmaz dediğin gibi. İkincisi, demek ki biz %16'lık başlangıç hedefini belirlerken gerçekçi davranmamışız. Bunu örneğin %20 yapmış olsaydık revizyonda olsun işte 24 olacaktı, 25 olacaktı. Dolayısıyla iki cepheden bakarak bir değerlendirme yapmak mümkün. Kaldı ki bu revizyondan sonra ulaşılan %24'ün de gerçekleşebilir ya da tutabilir bir yönü ne yazık ki yok. Çok basit olarak şunu söyleyeyim. Yılın ilk 4 ayında %14,64 olan artıştan sonra %8,16'lık bir sürat atalım. 8'lik bir artış daha olursa 24'te kalınabiliyor. Burada şu hataya düşüldüğünü biliyorum. Onun için bir kez daha belirteyim. 24-14,64 diye yapılmaz bu hesaplama. Evet. Birikimli gidildiği için aradaki fark 9 küsur puan değil 8 puan civarında. 8 ayda %8'lik biraz da küsuratı var dediğim gibi. Artışta kalmanın yolu da aylık %0,99'dan geçiyor. Böyle çok küsuratlı hesap yaparsak. Dolayısıyla Türkiye'nin bunu tutturma şansı yok. Yılı belli ki %24'ün de üstünde bir oranla tamamlayacak Türkiye. Zaten Merkez Bankası da %26'lık bir de tahmin belirledi. Senin soruna gelirsem, işte tahmin ve tahminlerin arasında bir tahminimsi hedef diyorum ben ona. Daha önce öyle belirleniyordu. Geçen yıl deyip biz bundan vazgeçtik dedi Merkez Bankası. Tahminimiz ayrı olacak, hedef ayrı olacak. Hedefi mümkün olduğunca değiştirmeyeceğiz. Nitekim geçen yıl iki toplantıda ve bu yıl yapılan toplantıda hedef değişmemişti. Ama savaş her şeyin değişmesini gerekli kıldı ve hedefi değiştirmek gerekti. Kendi içinde bakarsak %50 oranında bir revizyon oldu. 16'dan 24'e çıkış, kendi içinde %50'lik bir revizyon. Bu dediğin gibi çok yüklü bir revizyon. İki nedeni var. Biraz önce dedim, bir savaş, iki demek ki bizim 16'lık ilk hedefimiz gerçekçi değilmiş. Onu görmüş olduk. Merkez Bankası'nın tahmin aralığını terk etmiş olmasının gerekçesi de izah edildi ama doğrusu ben çok tatmin olduğumu söyleyemem. Yani örneğin Merkez Bankası deseydi ki tahmin aralığım işte 24'te 26, hedef 23 ile 26. Çünkü illa ortada olması da gerekmiyordu.
0: Evet.
1: Hedefim de 24 olabilirdi. 2027 ve 2028 için tahmin ve hedef tek orana indirgedi Merkez Bankası, o şekilde ilan etti. Niye böyle yapıldığı sorusu biraz ortada kaldı ve ne yazık ki şöyle bir savunma geliştiriliyor çoğu kez olduğu gibi. Ama Avrupa'da da böyle oldu, ama FED de böyle yapıyor gibi. Yani onların yaptıklarını mutlak doğru kabul etmek de bana biraz tuhaf geliyor doğrusu. Daha önce niye hep bir tahmin aralığı ve arada kalan

0: enflasyon tahminiyle yola çıkıldı. O şekilde devam edildi. Niye geçen yıl tahmin aralığının dışında bir hedef belirlendi? Bu sorular havada. Çok da önemli değil belki. Teknik şeyler bunlar.
1: Ama teknikten öte iletişim açısından da şöyle bir avantajı yok muydu üstadım tahmin aralığının? Şimdi işte 26 yıl sonu tahmini Merkez Bankası'nın bu işte 22-30 aralığı diye açıklansaydı. Üst banda kadar herkesin bir marjı olacaktı kafada. Hatta 31-32'ler bile çok büyük bir sapma olarak görülmeyecekti. Bandın içinde kalmış gibi algılanacaktı piyasa tarafından. Ama şimdi 26'dan en ufak bir sapma olarak algılanacak. Yani Merkez Bankası'nın iletişimi için bir avantaj değil miydi o aralık?
0: Yani bir anlamda öyleydi. Merkez Bankası ondan vazgeçti. İşte 24 ile 26 arasındaki o 2 puanı bir marj olarak kendine alıyor. Ama Merkez Bankası da şunu da biliyor ki, Merkez Bankası da biliyor ki 26 da tutmayacak. Önümüzdeki dönemin ya da bugüne kadar yaşadığımız savaş kaynaklı olumsuzlukların bir anda bertaraf olacağını, olumsuz gidişatın sona ereceğini ve ilk 4 ayda yaklaşık %15, sonraki 8 ayda yaklaşık %8'lik bir gerçekleşme ya da %10'luk diyelim olmayacağını Merkez Bankası da biliyor. Şimdi son geçmiş biraz da geleceğin aynasıdır. Geçmiş yılların ortalaması gösteriyor ki ilk 4 aydaki artışlar yıllık artışlar içinde %35 ile 40 arasında bir pay alıyor. Oysa bu sene eğer 24'ün gerçekleştiğini varsayarsak, gerçekleşti dersek, ilk 4 aydaki gerçekleşme oran toplam içinde %61-62'lik pay almış olacak. Tersine döndürmüş oluyor. Bu olmaz öyle kolay kolay. Bu olmayacak. Ama Merkez Bankası tutup şunu da söyleyemedi. Biz tahminimizi ya da hedefimizi revize ettik, 30 yaptık. 30 yapınca bugünkü orana razı olmuş oluyor zaten. O da 31-32 yıllık oran. İndiremeyeceğiz demiş olacak. Bunu da söyleyemedi. Ama bu şekilde davranıldı. Ben bunu şöyle benzetiyorum. Bir vatandaş düşünelim diyor ki bu ayki harcama 30 bin lira olacak. Ben onu öyle tahmin ediyorum. Ama diyor hedefim 25 bin lirada tutmak bu harcamayı. Biliyor ki aslında 30 bin lirayı da tutturamayacak. Onu da geçecek. Ama böyle bir hayal kuruyor. Ben diyor 30 bin tahmin ediyorum. 25 binde kalırsam çok güzel olur. Ama ne yazık ki 30 bin lirada da kalamayacağım. Daha çok para harcayacağım. Merkez Bankası'nınki de biraz ona benziyor. Biraz ham hayal. Örneğin petrol fiyatları için öngörülen 90 dolar pek gerçekleşebilir görünmüyor. Yani yılın ortalaması tabii bu. Yoksa şimdi petrol fiyatı daha da yukarıda.
1: Evet.
0: Ama Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunda şu ifadeyi de kullanmıştı. Daha önceki petrol fiyatı öngörüsü 62 dolardı yanlış hatırlamıyorsam. Jeopolitik risklerin azalmasıyla biz bu aşağı çekiyoruz dedi. Yani Trump her gün İran'a saldıracağını söylerken Merkez Bankası'nın böyle bir öngörüde bulunması çok yanlış bir öngörü olarak kayda geçmiş oldu. Dolayısıyla bundan sonraki dönem için 90 dolarlık varsayım da çok gerçekçi görünmüyor. Ama Merkez Bankası'nın dediğim gibi çok daha yapabileceği bir şey yoktu. Eli kolu bağlı sayılır. Bir anda tutup ben hedefimi 30 yaptım ya da ne bileyim 29 yaptım diyemedi.
1: Evet, bu bugünkü
0: Biz artık
1: oran.
0: şuna hazırlıklı olmalıyız. Bu sene enflasyon 30'un altına öyle kolay kolay indirilemeyecek. Bundan sonra her ay Türkiye'nin %1,5 gibi bir enflasyonla gitmesi bile ki %1,5 çok yüksek bir oran değil, %12'ye falan denk geliyor. 12-13'e denk geliyor 8 ay toplamında. Yıl sonunda %29-30'a ulaşılması anlamını taşıyor. Bunun
1: Evet.
0: altında bir oranda pek olabilir görünmüyor.
1: Ki işte hani Nisan'daki o yüksek oran sanki Mayıs'ta da devam edecek gibi özellikle akaryakıt etkisiyle.
0: Nisan'daki kadar olmayacaktır muhtemelen. En azından öyle umuluyor. İnsan çok yüksekti çünkü. Nisan aylarının rekoru kırıldı. Yani %2 civarında bile bir oran gelse, yarıya düşse bile Nisan'a göre. Geçen yılki oran %1,5 civarında olduğu için Mayıs, yıllık oran yeniden yukarı doğru hareketlenecek demektir.
1: Evet.

0: Merkez Bankası Başkanı'nın bugün işte sorular karşısında verdiği bir takım mehmetler, faizlerin de öyle kolay kolay indirilemeyeceğini ortaya koyan nitelikteydi. Hatta gerekirse faiz artırımına gidilebileceği şeklinde yorumlanan sözler de oldu başkanın. Önümüzdeki dönemin tablosu, fotoğrafı bu şekilde yavaş yavaş netleşiyor gibi görünüyor.
1: Evet. Şimdi cari işlemlerden dengesi Mart ayı sonuçları da açıklandı. Mart'ta yüksek cari açık ama Nisan'da düşük gelecek diyorsun sen.
0: Doğru.
1: Niye?
0: Bir kere dış ticaret dengesinden gelen bir ipucu var cari denge için. Zaten Mart ayının yüksek geleceği belliydi. Benim tahminim 9 milyar dolar civarındaydı. 9,7 geldi. Ama 9 milyarı tahmin etmek zor değildi. Kaldı ki bu şimdiye kadarki en yüksek ikinci cari açık. Hı hı. 2023'ün Ocak ayında 10,2 milyar dolardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu şimdiye kadarki en yüksek aylık cari açığa işaret ediyor. 9,7 milyar dolar. Dış ticaret açığı çok yüksekti Mart ayında. Şimdi Nisan ayında dış ticaret açığı 8,5 milyar dolara indi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veri bu. Düzeltiyorum. Türkiye İstatistik Kurumu henüz açıklamadı. Ticaret Bakanlığı.
1: Ticaret Bakanlığı. Verildi.
0: Evet. TÜİK'in verisi 3 aşağı 5 yukarı bu civarda geliyor. 8,5 milyar. Nisan aylarının kendine özgü veya her ayın kendine özgü bir ticaret açığından cari açığa geçiş yüzdesi var. Bir dengesi var. Nisan aylarında genellikle ticaret açığının yarısı kadar bir cari açık oluşuyor. Bu bütün yılların ortalaması bize bunu veriyor. Kimi aylarda, kimi yıllarda biraz daha yüksek, kimi yıllarda biraz daha düşük ama ortalama %50 civarında. Bu da yaklaşık 4,5 milyar dolar civarında bir cari açık demektir. Biz onu 5 kabul edelim. Geçen yılın Nisan ayındaki cari açık çok yüksekti. Ticaret açığı da yüksekti, cari açık da yüksekti. Geçen yılki 8,4 milyardı cari açık. Bu sene 5 milyarda kalırsa 3,5 milyar daha düşük olacak. Bir kere Mart sonunda yaklaşık 40 milyar dolar oldu. Bunu geçen hafta ya da önceki haftada konuşmuştuk. Mutlaka yukarı gitmesi gerekmiyor demiştim. Mart sonundaki yıllık açık Nisan sonunda daha düşecek. Biraz daha düşecek. 35-36 milyara inecek. Ama sonraki aylarda yani geçen yılın Mayıs'ından itibaren olan dönemde cari açık çok azdı. Hatta 3-4 ay fazla verildi.
1: Fazla verildi geçen sene.
0: Ve Mayıs-Aralık döneminde 8 ayda geçen yılın toplamındaki açık 7,6 milyar dolardı sadece. Bu yıl bu düzeyde kalınamayacak. Daha fazla açık oluşacak. Çünkü petroldeki her 10 dolarlık artış Türkiye'ye yaklaşık 2-3 milyar dolarlık bir yük getiriyor. Kaldı ki petroldeki artış sadece petrolden ibaret değil. Doğal gaz var, evet. Ürün fiyatları var. Dolayısıyla 10 doların karşılığı bizde yaklaşık 4 dolara denk geliyor. 4 milyar dolara denk geliyor. Bunlardan dolayı biz eğer Mayıs-Aralık döneminde geçen yılkinin bir kat fazlası bile açık versek 50 milyar dolar eder. O civara gidecek ama 50 milyar dolar Türkiye için cari işlemler dengesi anlamında korkulacak. Eyvah öldük battık denilecek bir açık değildir. Türkiye bunu çok kolaylıkla finanse edebilecek kaynaklara sahip, onu da söyleyeyim.
1: Evet. Üstadım çok teşekkür ediyorum katkıların için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Affedersiniz. Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında görüşmek üzere.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel.

0: sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış Mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Binacele Kılçuk hocam.
5: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
6: Sağlam basacağım bu hayatta, sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa.
7: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
11: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
12: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
13: Reklamlar.
14: Gün ötesi.
15: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 14 Mayıs 2026 Perşembe. Gün ötesi programında gündemin nabzını tutuyoruz. Haberler, öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz. Programı hazırlayan Didem Karakelle, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Yayınımıza hoş geldiniz.
14: Gün ötesi Ankara gündemi.
15: Ankara'ya uzanıyoruz. Başkent gündemini TRT muhabiri Özge Çalışkan aktaracak. Özge Çalışkan, iyi akşamlar.
16: İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim.
15: Çok teşekkür ediyoruz. Başkentin gündeminde bugün neler var? Sizi dinliyoruz.
16: Evet, yoğun bir gündemi olduğunu söyleyelim başkente. Tabii öne çıkan başlıklar oldukça önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı bunlardan biri. Başkente değil, Cumhurbaşkanı resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Erdoğan, Ahmet Yesevi özel devlet nişanına layık görüldü Kazakistan'da. Nişanı Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev taksim etti. Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'ne bu nişanı bu nişanı Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize gösterilen yüksek bir teveccüh olarak görüyorum dedi bu törende. Tabii aslında Bağımsızlık Sarayı'na gelişinde görkemli bir törenle karşılandı. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısı yapıldı. Baş başa görüşmeler, heyetler arası görüşmeler yapıldı. 13 anlaşma imzalandı. Tabii bir de ortak basın toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı mevkidaşı Tokayev ile birlikte açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Astana münasebetlerini gönül bağı olarak nitelendirdi ve enerjideki ilişkilere de vurgu yaptı gelişmeler konusunda.

0: konusunda vurgusu dikkat çekti. Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığındayız dedi. Enerjide de kaynak çeşitliliği konusunda son yıllarda attığımız adımlarımızda Kazakistan özel bir yere sahip şeklinde bir vurgusu oldu. Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmaya arzu ediyoruz dedi. İkili ilişkilerin tabii önemine de dikkat çekti. Türkiye-Kazakistan ilişkileri geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerleme devam ediyor şeklinde bir vurgusu da var. Pek çok konuda verimli görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi. Önümüzdeki dönemde de yine birlikte Türk dünyası 100 yılı yapacağız ifadeleri dikkat çekti. Tabii Cumhurbaşkanı Kazakistan'daydı dedik. Başkentte gündem oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Mavi Vatan için yeni yasa hazırlıkları, Belçika Savunma Bakanı'nın Türkiye ziyareti gibi konular değerlendirildi. Yapılan açıklamada deniz yetki alanları kanunu çalışması, denizlerimizdeki yetki alanlarımızdaki sorumlulukları belirleyecek, iç hukuk mevzuatımızdaki eksikleri giderecek çerçeve bir yasa niteliğindedir dendi. Kanun çalışmalarına bakanlığımız tarafından askeri, teknik, akademik, hukuki düzeyde katılım sağlanmış, katkılarımız ilgili kurumlara iletilmiştir dendi. Bu anlamda bir kararlılık vurgusu yapıldığını söyleyebiliriz. Çalışmaların sürdüğü ifade etti. İkili bölgesel güvenlik konuları görüşülmüş, savunma sanayi alanı işbirliği imkanları ele alınmıştır yapılan görüşmede şeklinde bilgilendirme var. Görüşmeyle ilgili Belçika Savunma Bakanı'nın ziyaretiyle ilgili. İmzalanan niyet mektubuyla iki ülke arasında savunma güvenlik güvenlik alanındaki işbirliğinin gelişmesine yönelik karşılıklı irademizi teyit ettik şeklinde bir bilgilendirme de olduğunu söyleyebiliriz. Bakanlık sözcüsü Efes 2026 tatbikatı ile ilgili ayrıntıları da paylaştı. 50 ülkeden gözlemci birlik ve unsurların katıldığını söyledi. Aralarında Panter obüsü ve Karineli botunda yer aldığı 50 silah ve sistemin tatbikatta ilk kez kullanıldığını da vurguladı. Tabii bir diğer gündem İsrailli Bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın. Bu baskın kınandı. Tabii dışişleri de kınadı. Baskın birçok isim tarafından kınandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in de bir açıklaması oldu. O açıklamayı da hemen aktaralım. İsrailli bir bakanın beraberindeki yerleşimcilerle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına sert tepki gösterdi. Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır şeklinde bir ifadesi var. Uluslararası topluma da Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün korunması sorumluluğunu hatırlattı. Şu ifadeleri kullandı, ifadelerini de birebir aktarmış olalım. Netanyahu hükümetinin üyeleri insanlığa karşı suç işleme konusunda tarihin en barbarca uygulamalarına imza atmaya devam ediyor dedi. Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Camiler ve kiliseler barbarca uygulamalarla hedef alınıyor dedi. Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığı lanetliyoruz şeklinde dikkat çeken bir ifadesi var. Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün korunması tüm uluslararası toplumun sorumluluğudur şeklinde de bir mesajı oldu.
1: Çok teşekkür ediyoruz Özge Çalışkan. Kolaylıklar diliyoruz.
0: İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, Başkent gündemini TRT muhabiri Özge Çalışkan bizlere aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Çin hattında tansiyon yeniden yükselirken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de bugün görüştü. Trump'ın Çin ziyareti diplomatik bir temas olması ile birlikte enerji koridorlarından yapay zeka rekabetine, Tayvan krizinden İran savaşına kadar uzanan yeni küresel güç mücadelesinin önemli bir eşiği olarak görülüyor. Bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Telefon attığımızda güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş var. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Teşekkür ediyorum Mahbekar Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Hocam, Trump'ın Çin ziyareti birçok uzman tarafından yeni dünya düzeninin pazarlığı olarak yorumlanıyor. Bu görüşmeyi siz nasıl yorumlarsınız?
3: Tabii bu iki liderin zirvesi dünya kamuoyu tarafından çok merakla takip ediliyor.

0: ve dünyanın geleceğini kararlarının alacağı bir süreci ifade ediyordu ki beklenti bir diplomasi girişiminden diplomasi görüşmesinden daha çok enerji jeopolitiği, dünya jeopolitiği, veri akışları ve güç dinamiğinin dağılımıyla alakalı bir süreci ifade ediyordu. Taraflar da bunu davranışsal biçimleriyle beraber en net şekilde Trump'ın karşılanmasından Xi ile görüşmesine kadar birçok noktada bunun vücut diliyle de diplomatik diliyle de ortaya konduğunu görmekteyiz ki özellikle Çin'in güne kadar muşak bir doktrin çerçevesinde yürüttüğü politikalardan çıkarak artık daha sert yanlısı bir politikaya dönmesi ve bunu da net bir şekilde ifade etmesi Çin dış politikasının daha sert, daha meydan okuyucu ve daha milliyetçi yüzünün bu zirveden sonra ortaya çıkması çok çok önemlidir. Çünkü uzun süredir hiç kimseye açılmayan cennet tapınağının Ford'dan sonra, Amerikan Başkanı Ford'dan sonra ikinci olarak Başkan Trump'a açılmasıyla beraber ve orada verilen mesaj aslına bakarsanız bu zirvenin de en net trafiğini ve dilini, diplomasi dilini ortaya koyuyor. Tayvan ateşiyle şu kadar uzlaşmaz yaklaşımıyla beraber bu süreçte tarafların birbirlerine karşı hem kazan politikası hem birbirlerine karşı stratejik hamlelerine en net cevabın verildiğini görürüz. Unutmayalım ki Başkan Trump'ın 2017 ziyaretinde yaklaşık 29 tane CEO ile beraber gitmişti. Bugün ise 12 kimi kaynaklara göre, kimi kaynaklara göre 17 tane CEO ile gittiğini görüyoruz ki bu CEO'ların tamamının esas amaçlarının Çin'e duydukları ihtiyaç çizelgelerinin karşılanma noktasıdır ki bunlar çok çok önemli. Dünyanın en kaliteli telefonu olarak adlandırılan marka ismini söylemeyeceğim. Telefonu satan daha görünmüştür ama çipi yapan daha güçlüdür. Dolayısıyla çip teknolojisini yapana ihtiyaç duydukları gerçeğini gördüğümüzde Başkan Trump 12 tane dünyanın önemli stratejik şirketlerini CEO'larını oraya alıp götürmesi ve dünyanın patronu benim sermaye grubu olarak algısının karşısında Çin'in daha sert ve endüstriyel egemenliğin bir tavrını ortaya koyması bu süreçteki zirvenin bence en stratejik değerlendirmesi olarak dikkat edilmesi gereken konusu olarak ortaya çıkıyor. Bir evet. De çok çok daha stratejik bir konu var Mahveser Hanım. Tarihteki süreçlerine baktığımız zaman Türkiye'de olarak atlanan bir süreç var ki bu süreç milattan önce 5000. yılda Atina ile Isparta arasındaki Peloponnes Savaşları'nın anlatıldığı ve bugün onun yaşandığını görüyoruz. Yükselen güçle mevcut hegemon güç arasındaki gücün geldiği çarpışma noktasında ya ortaklaşma ya iki zirvesi ya da savaşma döneminin artık sertleşerek ortaya çıkmış.
1: Evet hocam, sizin de değindiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki rekabet, yapay zeka, veri altyapısı, çip teknolojileri ve kritik madenler üzerinden de ilerliyor. Peki hocam, bu mücadeleyi yeni soğuk savaş olarak değerlendirmek doğru mudur sizce?
0: Şimdi şunu söylememiz gerekiyor Mahpeyker Hanım. Çok önemli bir noktaya getirdiniz. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'na baktığımız zaman sıcak savaş dönemi, İkinci Dünya Savaşı sonrası iki kutuplu ve soğuk savaş dönemi, sonra tek kutuplu dönem ve ılık savaş dönemi, yani şekillenme ve yol haritalarının silinme başlangıcı. Şimdi tekrar ılık savaş mı, sıcak savaş mı, soğuk savaş mı dönemine geçeceğiz sorularını. Üçünün bir arada konuşulduğu bir döneme girdik. Çünkü eğer G2 olmaz ise, internat alanları Alaska sonrası Rusya ile nasıl şekillendiyse Akrabahçe'de, Çin ve Washington arasındaki bu görüşmede ki ülkenin arka bahçe stratejilerinde kriz çıkar ise çıktığı gibi gözüküyor. Her ne kadar İran'da nükleer ve Hürmüz açıklanması konusunda anlaştıklarını ifade eden Amerika tarafından açıklama olsa da bu sürecin henüz daha tam netleşmediği gerçeğini ortaya çıkartıyor ve tarafların birbirinin ana konuları olarak değerlendirdiğimiz ticaret ve ekonomi, Tayvan sorunu, İran krizi, nükleer güvenlik gibi noktalarda özellikle Tayvan ve İran ve enerji jeopolitiği anlamında kırmızı

0: değerlendirdiğimizden taraflar bu kırmızı çizgiden pek bir taviz verecekmiş gibi gözükmediklerini söyleyebiliriz bu noktada. Dolayısıyla bu üç denklemin bir arasında kalınmış bir süreçteyiz şu anda. Ara dönem, ara dönemden sonra zirvenin liderleri ülkelerine döndükten sonra ortaya koyacakları söylem ve politikalar sahada kendisini en net bir şekilde gösterecektir.
1: Evet, hocam Amerika Birleşik Devletleri'nin İran üzerindeki baskısı sürerken Çin'in İran petrolünün en büyük müşterilerinden biri olması da dikkat çekiyor. Çin burada gerçekten dengeleyici bir aktör mü yoksa kendi enerji güvenliğini mi koruyor?
0: Tabii ülkeler önce kendi stratejik kazanımlarına baktıklarını söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla İran üzerinden Çin ne kazanıyor? Amerika Birleşik Devletleri ne kaybediyor sorusunda bu sorduğunuz sorunun cevabını aramamız gerekiyor. Petrodolar, petrolyuan. Çin ucuz enerji kaynağına ulaşma noktasında körfezden çıkan İran enerjisinin %90'ını alıyor. Dolayısıyla petrodolar, petrolyuan, petrolyuandan satış olması Amerika Birleşik Devletleri için petrodolar noktasında finansal kapitali yönetmedeki yaptırım silahını kaybetmek anlamındadır. Çin açısından değerlendirdiğiniz zaman da yeni bir finans ve rezerv paranın ortaya çıkması ve giderek de kullanım oranının artması, %6'lara ulaştığını görüyoruz. Ve bu süreç Çin'in kazanımlarını ortaya koyarken Amerika Birleşik Devletleri'nin kaybetme noktasına getirilen bir süreci ortaya çıkartıyor ki Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'ün kontrolünün elinde bulunduran İran'a karşı enerjisini İran'ın kontrol etmedeki bu savaşta kazanımını elde edemeyince enerjinin krizini yönetme stratejisine döndüğünü görüyor. Bu nedir peki? Hürmüz'deki kontrolün İran'da, Hürmüz'ün çıkışından sonraki Avrupa'daki kontrolün Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu gördüğümüzde Venezuela'daki enerjinin kontrolünü tamamen yönetimsel olarak elde eden dünyadaki 303 milyar varillik keşfedilmiş en büyük petrol rezervine sahip olduğunu düşündüğümüzde Venezuela'nın arkasından İran'ın 295 milyar varillik keşfedilmiş bir petrol rezervine sahip olduğunu düşündüğümüzde iki ülkenin enerjisini kontrol etmiş olsaydı %30'ları aşan bir enerjiyi kontrol edecekti ve Çin'e karşı bu kartı çok etkin şekilde kullanabilecekti. Ama unutmayalım ki Çin hem enerjiye ihtiyaç duyuyor hem de yenilenebilir enerjiye ve yenilenebilir enerji teknolojilerine en büyük yatırımı yapan ülke konumunda. Ve bu teknolojilerin de en yüksek nitelikli olarak elinde bulunan ve know-how'un da kolay kolay kimseyle paylaşamayan bir ülke olduğunu düşündüğümüzde yapay zekalı bir konjektörde ucuz enerji yapay zeka üzerinde çok da etkili olduğunu kullanıcılar için düşündüğümüzde bu teknolojileri elde edemeyen, enerji kartı üzerinden Çin'i vurmayı planlayanların çıkmaza girdiği gerçeğini bize gösteriyor. Bu gösterinin arkasından şunu söylememiz gerekiyor. Şimdi biz cennet tapınağındaki bu diplomasi sahnesindeki ateş ve su mesajının artık dengelerin İran harici farklı bir cepheye kaymasıyla da beraber stratejik olarak sertleşen bir söylemi de gördük ki bu çok çok daha önemli bir nokta. Trump'ın bu süreçte Tayvan'la ilgili sorularda cevap kalması, 5 kez sorulmasına rağmen cevap kalması da bunun en büyük göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii Gerald Ford'dan sonra yani 1975'ten sonraki bu Cennet Tapınağı'ndaki ziyaret, İmparatorlar 5. yüzyıl boyunca asat ritüelleri için kullanıldığı gerçeğini de hatırladığımızda gökyüzü ile insanlık arasındaki uyumu temsil eden bir algıyı da ortaya koyduğunda Başkan Trump'ın Tayvan'la ilgili 14 milyar dolarlık silah paketini askıya alması, estetik alması istediğini alıp alamadığı sorularında beraberinde getirdiğini söylememiz gerekiyor ki eğer Başkan Trump buradan iyi sonuçlarla dönemezse özellikle Amerikan çiftçilerinin beklentisi olan yaklaşık 1 trilyon doları bulacak olan anlaşmalar olmaz ise Başkan Trump'ın siyasi geleceği de çok daha büyük riskle karşı karşıya kalabileceğini ifade edelim.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Kolaylıklar diliyoruz. İyi akşamlar.
0: İyi çalışmalar.
1: Sevgili dinleyiciler, dünya gündemine dair önemli başlıklar

0: vardı. Güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş hocamızla değerlendirdik.
1: Reklamlar.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
7: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
10: Sağlamsa Lassa.
11: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
12: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
13: Migros Yemek.
14: Migros uygulamasında.
15: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
16: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
17: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Reklamlar.
18: Gün ötesinde dünya gündemi.
0: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.24'ü gösteriyor. Bu bölümde Lübnan'daki son gelişmeleri, İsrail-Lübnan hattında yeniden yükselen gerilimi ve bölgedeki kırılgan dengeleri konuşacağız. Ateşkes açıklamalarına rağmen İsrail'in Güney Lübnan'daki saldırıları sürerken Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor. Bölgedeki gelişmeleri ele alacağız. Konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Muhammed Hüseyin Mercan. Hocam, İyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
19: İyi akşamlar Mahpe Kerem, teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam, İsrail'in ateşkese rağmen özellikle Nebatiye, Sur ve Bin Cubeyl hattındaki saldırılarını sürdürdüğünü görüyoruz. Bu tablo bize bölgede ateşkesin sahada fiilen işlemediğini mi gösteriyor sizce?
19: Evet, aslında Nisan ayından bu yana, geçtiğimiz Nisan ayından bu yana devam eden o ateşkes süreçlerine rağmen sürekli olarak işgal devletinin Lübnan topraklarında ateşkes ihlal edici yanını defalarca görmüştük. Ve bu süre zarfında da yine mevcut düzende İran, ABD, İsrail üçgenindeki savaşın ardından da işgal, sahadaki işgal siyasetini derinleştiren Tel Aviv yönetimi, özellikle Lübnan'ın güney kısmında, Litani Nehri'nin güney kısmında yeni bir statüko meydana getirebilmek adına tehlikeli adımlarını devam ettirmekte ve böylece Lübnanlıları güney bölgeden kuzeye, Litani Nehri'nin kuzeyine göndermek suretiyle orayı boşaltıp aslında Batı Şeria vari bir statükoyu maalesef Lübnan'ın güneyinde oluşturmaya çalışmakta. Özellikle bugün Lübnan'daki gelişmeler açısından oldukça önemli bir gündü. Çünkü 26 yıl sonra yani 2000 yılında işgal ordusunun Lübnan'dan ayrılmasından bu yana ilk defa işgal ordusunun askerleri Litani Nehri'nin kuzeyine geçtiler. Yani bu açıkçası şu anlama geliyor. Litani Nehri'nin güneyini tamamen kendilerine yönelik bir yerleşim alanı olarak tespit edip belki de bir adım sonrasında Litani Nehri'nin kuzeyinde bir

0: Suriye'ye yönelik tehditvari tutumunu devam ettiriyor ki özellikle bugün Kuneysra'da iki Suriyeli'yi gözaltına aldılar ve bu da beraberinde Lübnan'da olduğu gibi Suriye'deki sınır bölgelerine de işgal ordusu askerlerinin anlık giriş çıkışlar yapmak suretiyle bölgeyi rahatsız etmeye devam ettiğini net bir şekilde gözlemliyoruz.
1: Evet hocam, son haftalarda İsrail tarafından Lübnan hükümetini Hizbullah'a karşı harekete zorlama yönünde değerlendirmeler de öne çıkıyor. İsrail'in askeri hedeflerin ötesinde Lübnan'ın iç siyasi yapısına da mesaj verdiğini söyleyebilir miyiz?
0: Elbette, fakat bu durum aynı zamanda Lübnan'ın zaten kırılgan olan siyasal yapısını, toplumsal yapısını daha da kırılgan bir hale getirerek, hatta eğer mümkün olursa orada bir iç savaşı tetikleterek, Lübnan içinde büyük bir çatışmaya sebebiyet vererek bölgedeki varlığını daha da güçlendirmeye çalışıyor işgal devleti. Çünkü şurası aşikar bir durum. Hizbullah 1989'da Suudi Arabistan'ın Taif şehrinde imzalanan anlaşma neticesinde bütün Lübnanlı tarafların ittifak ettiği üzere bölgede, yani Lübnan sınırları içinde silahları bırakmayan tek örgüt konumundaydı. İç savaşın sonunda, o 15 yıllık bir kanlı iç savaşın sonunda bütün yapıların silahı bırakması kararı alınırken işgal devletinin varlığı nedeniyle Hizbullah bu durumdan muaf tutulmuştu. Bunun neticesinde Hizbullah sonraki yıllarda Lübnan siyasetindeki konumunu daha da güçlendirerek, çünkü silah bulundurma tekelini eline aldığı için daha da güçlendirerek Lübnan'daki en önemli kurumsal yapılardan biri haline geldi. En önemli güçlü yapılardan biri haline geldi. Bu bize şunu gösteriyor. Lübnan ordusu tek başına Hizbullah'ı dizginlemeye ya da Hizbullah'ı silahsızlandırma kudretine sahip bir ordu değil. Aynı zamanda Lübnan'daki bütün siyasi ve bürokratik sistemin Maruniler ya da Hristiyanlar, Sünniler ve Şiiler arasında paylaşıldığını dikkate aldığımızda ve Lübnan ordusunun üçte birinin yine Şii askerlerden, subaylardan oluştuğunu göz önünde bulundurduğumuzda, Lübnan ordusu eliyle yapılabilecek böyle bir müdahalenin Lübnan'da ciddi çatışmalara yol açabilme ihtimali çok kuvvetli. Ya da bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin son günlerdeki, son birkaç haftada cereyan eden ateşkes görüşmelerinde ABD'nin vereceği destek eliyle Hizbullah'ın silahsızlandırılması senaryolarının da konuşulduğunu görüyoruz. Fakat böyle bir durumda da ABD ordusunun Lübnan'a gelmesi demek, ABD ordusundan bir grubun Lübnan'da Hizbullah'ı silahsızlandırma misyonunu üstlenmesinin de bölgede başka çatışmalara yine sebebiyet verme ihtimali ülkeyi gerçekten büyük bir toplumsal kaosun ya da büyük bir iç savaşın eşiğinde olduğu sinyallerini bize veriyor. Aslında işgal devletinin tam olarak istediği şey bu. Çünkü böyle bir kırılganlık olduğunda kendi sınırlarının güvenliğini gerekçe göstererek Litani'nin güneyindeki, Litani Nehri'nin güneyinde tam bir egemenlik alanı ilanına, Litani'nin kuzeyinde ise bir tampon bölge ilanıyla beraber Lübnan'daki varlığını tahkim etmeye çalışan bir işgal devleti var şu an karşımızda. Bundan dolayı Tel Aviv'in özellikle Lübnan hükümetini, Lübnan hükümeti üzerinde baskı uygulayarak bir taraftan da Lübnan'daki o toplumsal kargaşayı, karışıklığı artırmaya, tetiklemeye yönelik bir strateji uyguladığı aşikar bir durum.
1: Evet, hocam, İsrail'in Güney Lübnan'da Gazze modeli benzeri bir güvenlik hattı oluşturmaya çalıştığı yorumları dikkat çekiyor. Bu durum Lübnan'ın güneyinde uzun süreli bir fiili kontrol arayışına mı işaret ediyor?
0: Aslında şöyle bir durum söz konusu. İşgal devleti 2000 yılına kadar, 1982-2000 yılı arasında 18 yıllık Güney Lübnan'da bulunduğu süre zarfında sadece askeri olarak bulunmuştu. Ve bu anlamda sahadaki dinamikleri göz önünde bulundurarak Lübnan iç savaşını kendi sınırlarına, yani işgal devletinin, işgal altındaki toprakların kuzey hattına bir zarar oluşturmamasını ve orada bir direnç kaynağının, bir direniş yapılanmasının işgal altındaki topraklara bir tehdit oluşturmamasını hedeflemişti. Fakat 2000'den sonra uluslararası toplumunda baskısıyla, ABD'nin özellikle Filistin hattındaki gelişmelerle beraber talebi üzerine işgal ordusu bu bölgeden ayrılmıştı. Fakat Tel Aviv yönetiminin bu seferki stratejisini 82-2000

0: yılları arasındaki durumun daha farklı olduğunu, bu sefer orada bir demografik mühendislikle beraber Lübnanlıların bölgeden arındırılması ya da sadece Hristiyan ve Dürzi Lübnanlıların orada bulundurularak yerine, aynı zamanda boşalan köylere, boşalan yerleşim yerlerine Yahudilerin taşınarak yeni istila birimlerinin, yeni yerleşim birimi olarak adlandırılan Yahudi istilacıların yaşayabileceği yeni yaşam alanlarının oluşturulma stratejisini şu an sahada görüyoruz. Bu nedenle kısa vadeli olarak Gazzevari bir model işletiliyormuş gibi gözükse de aslında bunun ardında yatan temel meselenin Batı Şeria'da işlenen ve uygulanan stratejinin aynısı olduğunu belirtmek gerekiyor.
1: Evet hocam, İran-İsrail gerilimi büyüdükçe Lübnan'ın yeniden bölgesel hesaplaşmanın ana cephelerinden biri haline geldiği yorumları yapılıyor. Sizce Lübnan artık sadece bir sınır hattı değil, daha büyük bir güç mücadelesinin merkezi mi?
0: Yani en azından şunu ifade etmek gerekiyor ki, belki ABD'yi buna çok dahil etmek şu an itibariyle doğru olmayabilir. Lakin gerek İsrail ve gerek İran'ın bölgedeki hesaplaşma sürecinde çıkar merkezleri nedeniyle, çıkar dengeleri nedeniyle Lübnan üzerinden bir alternatif hesaplaşma yürüttüğü de ortada bir durum. Çünkü sürece baktığımızda zaten İsrail bölgedeki bütün direniş gruplarını ortadan kaldırmak gibi bir niyeti var. Özellikle Filistinli direniş grupları ve daha doğrusu Lübnan'daki Filistinlileri de elimine etmeye, onların da bir tehlike oluşturmasını engellemeye yönelik bir tavır içinde. Her ne kadar Lübnan'a yönelik saldırılarında Hizbullah'ı hedef alıyormuşçasına bir algı oluşturmaya çalışsa da, Lübnan Cemaati İslamiyesi'nin, yani Lübnan İhvanı'nın da önemli isimlerinin bu süre zarfında hedef alındığını ya da özellikle Hamas'a destek veren ya da farklı Filistinli direniş gruplarına destek veren Lübnan'daki isimlerin de yine hedef alındığını net bir şekilde görebiliyoruz. Burada Lübnan'daki o sınırsal yakınlık ve beraberinde yine Suriye'deki istikrarsızlığı da tetikleyebilecek. Çünkü şunu göz ardı etmemek gerekiyor. Lübnan'da bir iç savaş, Allah muhafaza, patlak verecek olursa bunun Filistin'de ve Suriye'de doğrudan yansımaları olacaktır ki bu bölgesel bir kaosu tetikleyeceğinden bu tam da Tel Aviv'in istediği bir tablo. İran'da benzer bir şekilde bölgedeki vekil siyasetini sürdürebilmek için, bölgedeki nüfus politikasını devam ettirebilmek için Hizbullah'a büyük ihtiyaç duyduğunun farkında. Tahran yönetimi bu Hürmüz Boğazı üzerinden, aslında Hürmüz'ün kapatılması üzerinden bir kazanım elde etmiş gibi görünürken, diğer taraftan da ateşkesin ana koşulu olarak Lübnan'daki saldırıların durdurulmasını ve işgal ordusunun buradan çekilmesi argümanını öne sürerek, o da beraberinde bölgedeki dengelerde kendi varlığını kaybetmek istemiyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi şu an İsrail ve İran arasında üst perdede yürüyen mücadelenin Lübnan sahasında fiziki olarak vekiller bağlamında devam ettiğini de net bir şekilde söyleyebiliriz.
1: Evet. Hocam, bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin diplomatik baskısı, diğer yandan Körfez ülkelerinin temkinli tutumu da dikkat çekiyor. Bölgesel aktörler şu anda gerçekten çözüm mü arıyor sizce, yoksa kontrollü bir gerilim mi yönetiliyor?
0: Aslında bölgedeki aktörlerin gerçekten çözüme bir ihtiyaç duyduğu aşikar. Çözümü de arıyorlar. Fakat çözümün nasıl bulunacağına dair tam bir ittifakın sağlanamadığını görüyoruz. Çünkü her bölgenin, aslında bölgedeki tüm aktörlerin kendi hassasiyetlerinin farklılığı ve bu bağlamda özellikle Körfez ülkeleri arasından baktığımızda, Körfez ülkelerinin İran'ı, ABD'yi ve İsrail'i değerlendirme şekilleri arasında kategorik farklılaşmalar ya da bazılarının özellikle işgal devletine çok fazla yakınlaşma süreci, bunlar aslında Körfez'deki dengeleri ciddi manada etkiliyor. Öte taraftan bölgedeki diğer aktörlere baktığımızda, Irak ve Suriye'nin siyasal ve toplumsal nedenlerden ötürü benzer kırılganlıklara sahip oluşu, Ürdün'ün hakeza siyasi bir sorunla karşılaşmamak adına daha sessiz kalmayı ve mevcut statükonun devamı noktasında bir tavrı benimsemiş olması, Mısır'ın zaten büyük bir ekonomik meydan okuması.

0: ile karşı karşıya kalmasından ve özellikle de Gazze'de savaşın yeniden başlaması ya da soykırma işgal ordusunun yeniden dönmesi tedirginliğinin oluşturduğu baskın nedeniyle bekle gör siyasetini izlemesi, açıkçası Arap dünyasında da hem Lübnan konusunda ciddi bir inisiyatifin alınamadığını, çok fazla sesin çıkarılamadığını bize gösteriyor. Yani özellikle evet. Arap Ligi'nin, Arap Birliği'nin Lübnan konusunda şu ana kadar yapıcı sayılabilecek önerilerle ortaya çıkmaması ya da hatta çok sınırlı kınamaların dışında Lübnan meselesinin neredeyse hiç gündeme bile gelmemesi bu bölgedeki kırılganlıkların ve çözüme ihtiyaç duyulmasına rağmen aktörlerin zihnindeki kafa karışıklığının en önemli göstergesi.
1: Evet hocam, tüm bu gelişmeler ışığında önümüzdeki haftalarda Lübnan hattında daha büyük bir çatışma riski mi görüyorsunuz? Yoksa taraflar kontrollü bir dengeyi mi korumaya çalışacak?
0: Bu açıkçası öncelikli olarak ABD ve İran arasındaki gerilimin nereye evrileceğine bağlı. Yani bugün Trump ve Başkan Trump ve Xi Jinping arasındaki görüşmelerin Hürmüz Boğazı ekseninde bir noktaya evrilip evrilmeyeceği ve ABD'nin yeniden İran'a saldırıp saldırmayacağı ya da beraberinde Tel Aviv'in İran'a yeni bir saldırı faslını açıp açmayacağı şüphesiz Lübnan'daki gelişmeleri de doğrudan etkileyecek. Burada en önemli tehlikelerden birisi şu Mahfeyker Hanım, İran bağlamında ya da Hürmüz bağlamında bir anlaşmaya varılması halinde eğer bu anlaşma Lübnan noktasında uluslararası toplumun aksiyon almasına evrilmezse zaten işgal ordusu tıpkı Batı Şeria'da tedrici olarak ilerletmiş olduğu ihtila siyasetini Güney Lübnan'da da devam ettirerek bölgedeki varlığını güçlendirir. Tabii burada en temel nokta şu olacak, eğer Lübnan hükümeti Hizbullah'ı silahsızlandırma noktasında bir aksiyon alırsa bu ülke içinde kaosu, krizi gerçekten derinleştirebilir ve maalesef çatışmanın çok fazla genişlemesine sebebiyet verebilir. Ama Lübnan hükümeti özellikle meclis başkanı Nebih Berri'nin de tutumundan dolayı bu meselede birazcık daha geri planda kalır ya da doğrudan inisiyatif almaz ya da Lübnan ordusu doğrudan Hizbullah'a bir operasyona kalkışmaz ise bu durumda Hizbullah ve İsrail ordusu arasındaki o kontrollü gerilim süreci bir süre daha devam eder. Sonrasında bölgesel ve küresel gelişmelerin de seyrine göre burada bir yol ayrımına varılır ya da bir yeni bir statüko inşa edilir. Ama şu anki mevcut tabloya baktığımızda Lübnan'da krizin derinleşmesinin açıkçası daha büyük ihtimal dahilinde olduğu gözden kaçırılmamalı.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeleriniz için. İyi akşamlar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Lübnan'daki son gelişmeleri Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Muhammed Hüseyin Mercan hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar. 8. yükselin fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
3: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.

0: 1900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
1: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
2: Reklamlar.
3: Gün ötesi yaşam.
4: Sevgili dinleyiciler, bu bölümde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Down sendromlu bireylerin eğitiminden istihdama, sosyal hayattan bağımsız yaşama kadar uzanan mücadelesini konuşacağız. Türkiye Down Sendromu Derneği'nin yürüttüğü destekli istihdam projeleri, bağımsız yaşam eğitimleri ve gençlere yönelik yeni çalışmalar dikkat çekiyor. Konuğumuz Türkiye Down Sendromu Derneği Başkan Yardımcısı Fulya Ekmen. Fulya Hanım, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
5: İyi akşamlar, hoş bulduk.
4: 10-16 Mayıs Engelliler Haftası vesilesiyle toplumda yeniden farkındalık mesajları öne çıkıyor. Sizce bugün Türkiye'de engellilik konusunda en çok hangi bakış açısının değişmesine ihtiyaç var?
5: Aslında zor bir soru, o kadar derin bir soru ki ilk etapta neyin değişmesi gerekiyor derseniz, bence birlikte yaşayabilme kültürünün oturması gerekiyor. Yani engelli bireylerin, bireylere yönelik ön yargıların bence değişmesi gerekiyor. Bu değişikliğin pek çok düzeyde olması gerekiyor. Yani sadece sokakta yürüyen vatandaş değil, işte kamu kurumları, hizmet götürenler, aileler, okullarda öğrenciler, veliler, ciddi bir bakış açısının değişmesine ihtiyacı var. Çoğunlukla topluma baktığınızda engelli bireyleri pek çok şeyi yapamayan bireyler üzerinden tanımlıyorlar. Ve yapamadıklarına odaklanıyorlar. Sanırım bunu değiştirmek gerekiyor.
4: Evet, Türkiye Down Sendromu Derneği'nin özellikle destekli istihdam ve iş koçluğu projeleri dikkat çekiyor. İş hayatına katılan Down sendromlu gençlerde nasıl bir değişim gözlemliyorsunuz peki?
5: Biz 2012 yılından beri destekli istihdam programını yürütüyoruz. Hatta dün de bir uluslararası sempozyuma ev sahipliği yaptık İstanbul'da. Gerçekten çok başarılı ve fark yaratan bir program. Tüm dünyada aslında destekli istihdam, özellikle Down sendromu, zihinsel engellilik, otizm, serebral palsi gibi daha zor istihdama katılabilen bireyler için çok faydalı. Biz neler görüyoruz? Aslında şöyle söyleyeyim, müthiş değişimler oluyor. Bir kere çalışmaya başlar başlamaz Down sendromlu gençler kendi yetişkin kimliklerini anlamaya başlıyorlar. Duruşları değişiyor, konuşmaları değişiyor, sosyal hayata katılımları artıyor, para kazanıyorlar. Para kazanmanın ne olduğunu anlamaya başlıyorlar, ailelerine yardımcı olmaya başlıyorlar ve bir ailemiz bana şunu söylemişti, bence çok anlamlı bir şey. Aile içinde görünür oldu demişti. Artık aile toplantılarında onun da fikrini soruyorlar demişti. Bence bu çok kıymetli bir şey.
4: Evet, peki bu yıl düzenlenen uluslararası destekli istihdam

0: sempozyumu da kapsayıcı çalışma hayatı açısından önemli başlıklardan biri oldu Fulya Hanım. Dünyada uygulanan hangi modeller Türkiye için umut verici görünüyor?
1: Şimdi geçmişten itibaren engelli istihdamına yönelik farklı modeller var. Bunlar en eskilerden biri korumalı iş yerleri. Sadece engelli bireylerin bir arada çalıştığı ayrı iş yerleri. Ama en yeni model de destekli istihdam modeli. Türkiye'de de Türkiye'de yüzünü buna çevirmiş durumda zaten. Biz bu sempozyuma İşkur'da iştirakçılardan biriydi. Ve şu anda bence en çok odaklanılması gereken destekli istihdam projelerinin desteklenmesi.
0: Evet, bunlardan biraz bahsedebilir misiniz peki?
1: Tabii destekli istihdam dediğimiz şey aslında engelli kişilerin gerçek iş ortamlarında herkesle aynı haklarda eşit işe eşit fırsat prensibiyle çalışma hayatına katılmaları, yani ayrı yerlerde izole şekilde değil hepimiz gibi kendi becerileri, yetenekleri ve istekleri doğrultusunda açık iş piyasasına girebilmeleri demek. İş koçları burada en önemli faktör. Özellikle zihinsel özel gereksinimli Down sendromlu kişilerin işe yerleştirilmesinde iş koçları hem firmalara hem adaya hem de ailelere yol gösteren, eğitimler veren, birlikte çalışma kültürünü oturmasına katkı sağlayan bir unsur. Böyle tanımlayabiliriz.
0: Evet, zaten şöyle, Türkiye Down Sendromu Derneği'nin de en çok öne çıkan çalışmalarından biri iş koçu destekli istihdam modeli. Bu modelde Down sendromlu bireyler doğrudan işe yerleştirilmiyor. İş koçları hem çalışanı hem iş yerini, yani iş yerini sürece hazırlıyor. Biraz da bundan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii aslında bir kişiyi bir işe yerleştirmek işin en kolay kısmı. Önemli olan sürdürülebilirlik. Biz bu modelle bu sürdürülebilirliği sağlıyoruz. %88 bir istihdam sürdürülebilirliği var ki bu çok yüksek bir oran baktığımızda. Bunun sebebi de dediğiniz gibi sadece işe yerleştirme olmaması. İş koçları önce uygun firmaları buluyorlar. Firma analizleri yapıyorlar. O firmada uygun işleri, pozisyonları buluyorlar. Daha sonra buna uygun adayları buluyorlar. Eşleştirme yapıyorlar. İş görüşmeleri başlıyor. Bundan sonra adayın çalışacağı firmadaki herkese eğitimler veriliyor. Birlikte nasıl çalışabileceklerine dair. Adayın yapacağı işi yine iş koçu önce kendi öğreniyor. Sonra adayla beraber işe başlayarak işe uyum sağlayana kadar yanında eşlik ediyor. Bu eşlik birebir sürekli onun yerine işini yapması şeklinde değil. Sadece orada bulunup işi öğrettikten sonra iş arkadaşlarıyla birbirine uyumunu sağlaması şeklinde oluyor. Ve ardından da genelde bizim Down sendromlu gençlerde bu süre 2 hafta kadar. 2 haftanın sonunda da iş yerinden artık geri çekiliyor iş koçu ve Down sendromlu çalışan tek başına bağımsız bir şekilde çalışmaya başlıyor. Ama biz süreci orada çalışıldığı sürece takip ediyoruz. Her ay müdüründen, işverenlerden raporlar alıyoruz. Bir sorun olduğunda yine iş koçu işe gidiyor, iş yerine gidiyor ve o sorunu orada çözüyor. Burada eğitimler çok önemli. Sadece Down sendromlu adaya ya da ailesine verilen değil, aslında çalışma arkadaşlarına verilen eğitimler çok önemli. Bu şekilde herkes kendini daha güvenli hissediyor ve tabiri caizse böyle iletişim kazaları yaşanmıyor.
0: Evet, toplumda hala Down sendromu bir eksiklik ya da yardım konusu gibi görünen bir yaklaşım var. Siz yıllardır bu alanda çalışan biri olarak insanlarda Down sendromu ile ilgili en çok hangi yanlış bilgiyi düzeltmek istersiniz?
1: Şimdi istihdamdan da bahsettiğimiz için şunu söyleyebilirim. Mesela Down sendromlu kişiler her zaman çocuk kalır gibi bir ön yargı oluyor bazen. Halbuki yetişkin bireyler olarak hayatlarına devam ediyorlar, üretken bireyler olarak. Demin dediğiniz gibi her zaman yardıma muhtaçtırlar kısmı da yanlış. Çünkü çalışan gençlerimiz artık başkalarına yardım ediyorlar. Elbette ki bir şeyleri öğrenmek için ekstra desteğe ihtiyaç duyuyorlar ama bu her zaman yardıma muhtaç oldukları anlamına gelmiyor. Bir

0: diğer konuda Down sendromlu kişilerin sınırlarına saygı duymak gerekiyor. Çoğunlukla toplumda ay çok şirinler deyip izin almadan sarılma, yolda gördüğü zaman yoldan çevirip böyle sohbet etme ya da sarılıp öpme gibi şeyler olabiliyor. Bunlar onların hem mahremiyetine zarar veren hem onları tacize açık hale getiren hareketler. Bunları yapmamak gerekiyor. Ben burada hep şunu söylüyorum. Karşımızdaki birey Down sendromlu olsa da bizler gibi duyguları olan ve bizler gibi yetişkin olan bireyler. Dolayısıyla sokakta yürürken tanımadığımız birine nasıl davranıyorsak burada da aynı şekilde davranmalıyız.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz bu bilgiler için. Son olarak sizin önemli gördüğünüz, bizim size yöneltmediğimiz ama sizin bize aktarmak istediğiniz mesajlarınız varsa bunları da almak isteriz.
0: Tabii ben şunu söylemek istiyorum. İstihdam çok bu işin çok önemli bir ayağı. Yani topluma fayda sağlamak ve anne babalar artık hayatta olmadıktan sonra da ayaklarımız üzerinde kalabilmek için ve sosyal hayatta var olabilmek için istihdam çok önemli. Ama istihdama gelene kadar bir eğitim süreci var. Anaokulundan başlayarak devam eden ve hayatımızın büyük kısmını kapsayan bir eğitim kısmı var. Eğitimde bizler çok çocuklarımız adına çok zorluklar yaşıyoruz. Dolayısıyla kapsayıcı okulların yapılması, okullarda engelli öğrencilerle engelli olmayan öğrencilerin bir arada sağlıklı ve aynı nitelikte eğitim alabilmesi için çalışmalar yapılması gerekiyor. Ben bu noktada dikkatleri buraya da çekmek isterim.
1: Çok teşekkür ediyoruz Fulya Hanım. Kolaylıklar diliyoruz size.
0: Ediyorum.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Down Sendromu Derneği Başkan Yardımcısı Fulya Ekmen konuğumuzdu. 10-16 Mayıs Engeller Haftası kapsamında Down sendromlu bireylerin eğitimden istihdama, sosyal hayattan bağımsız yaşama kadar uzanan mücadelesini konuştuk ve bugün de programı burada noktalıyoruz. Programı hazırlayan Didem Karakelle, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpeyker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Gün ötesi.

0: Bunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba. TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz ilk telefon, insan sesinin yolculuğu. İnsanlık tarihinin en büyük ihtiyaçlarından biri, mesafeleri aşarak iletişim kurabilmekti. Yüzyıllar boyunca insanlar haberleşmek için mektuplara, ulaklara ve işaretlere başvurdu. Ancak insan sesinin anında başka bir yere iletilmesi fikri 19. yüzyıla kadar sadece bir hayal olarak kaldı. Bu hayali gerçeğe dönüştüren icatsa telefon oldu. Tarihteki ilk telefon denildiğinde en çok adı anılan kişi Alexander Graham Bell'dir. İskoçya doğumlu olan Bell, özellikle işitme ve konuşma üzerine çalışmalar yapıyordu. Ailesinin sağır ve dilsiz eğitimiyle ilgilenmesi, onun sesin yapısı ve iletimi üzerinde yoğunlaşmasına neden oldu. Bell'in amacı, başlangıçta iletişim kurmaktan çok insan sesini elektrik sinyallerine dönüştürmenin yollarını bulmaktı. 1876 yılı telefon tarihindeki dönüm noktası oldu. Alexander Graham Bell, bu yıl insan sesini elektrik yardımıyla iletebilen bir aygıt için patent aldı. Aynı yıl yaptığı bir deney sırasında tarihe geçen ilk telefon cümlesi söylendi. Bell, laboratuvarında yardımcısı Thomas Watson'a seslenerek "Bay Watson, buraya gelin, sizi görmek istiyorum," dedi. Bu sözler tarihte telefonla iletilen ilk anlaşılır cümle olarak kayda geçti. İlk telefon cihazı günümüz telefonlarına kıyasla oldukça basitti. Bir diyafram, mıknatıs ve elektrik akımından oluşuyordu. Ses dalgaları diyaframı titreştiriyor, bu titreşimler elektrik sinyallerine dönüşerek kablo üzerinden iletiliyordu. Karşı taraftaysa bu sinyaller yeniden sese çevriliyordu. Bu sistem insan sesinin uzak mesafelere aktarılabileceğini kanıtladı.

0: Telefonun ortaya çıkışı başta telgrafla kıyaslandı. Telgraf yalnızca kodlanmış mesajları iletebilirken telefon gerçek insan sesini taşıyordu. Bu durum iletişim anlayışını kökten değiştirdi. Kısa sürede telefon hatları kurulmaya başlandı ve şehirler arasında ilk bağlantılar oluşturuldu. Telefonun gelişimi bununla sınırlı kalmadı. Zamanla santraller kuruldu, hatlar çoğaldı ve telefon cihazları daha kullanışlı hale geldi. 20. yüzyıla gelindiğinde telefon, evlerin ve iş yerlerinin vazgeçilmez bir parçası oldu. Uzun mesafeli görüşmeler mümkün hale geldi ve dünya giderek küçüldü. Elbette telefonun tarihi sadece Bell'le sınırlı değildir. Aynı dönemde Elisha Gray gibi başka mucitler de benzer çalışmalar yürütüyordu. Ancak Bell'in buluşunu doğru zamanda patentlemesi, telefonun onun adıyla anılmasını sağladı. Yine de telefon, tek bir kişinin değil, birçok bilim insanının katkısıyla gelişmiş bir icattır. Bugün cebimizde taşıdığımız akıllı telefonlar, görüntülü konuşma, mesajlaşma ve internet gibi sayısız özelliğe sahip. Ancak tüm bu gelişmiş teknolojilerin temelinde 19. yüzyılda yapılan o ilk basit ses iletimi deneyi yatıyor. Kısacası ilk telefon, insan sesini mekanlardan bağımsız hale getiren devrim niteliğinde bir icattır. İnsanlar arasındaki mesafeleri kısaltmış, iletişimi hızlandırmış ve modern dünyanın şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 19 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben Mustafa Yalın. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev'le bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurallara dayalı uluslararası sistemin erozyona uğradığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının tüm dünyada gübre arzı sıkıntısı oluşturduğunu söyledi. Merkez Bankası Başkanı Karahan, enflasyonda bu yılki ara hedefin %16'dan %24'e yükseltildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, resmi temaslarda bulunmak amacıyla Çin'e gitti. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığında izledi. Tokayev de bu sözlere "hedefimiz birdir, istikametimiz nettir" sözleriyle karşılık verdi. Tokayev, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarı yüksek bir devlet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'na gelişinde resmi törenle karşılandı. Daha sonra baş başa görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ortak basın toplantısı düzenledi. Liderlerin karşılıklı kardeşlik mesajları verdiği toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Astana münasebetlerini gönül bağı olarak nitelendirdi. Erdoğan, Türkiye ile Kazakistan arasında enerji alanındaki ilişkileri geliştirme vurgusu yaptı.
2: Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız. Enerjide kaynak çeşitliliği konusunda son yıllarda attığımız adımlarımızda Kazakistan özel bir yere sahip. Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz.
1: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "ata yurdunuza hoş geldiniz" sözleriyle seslendi.
2: Türkiye-Kazakistan ilişkileri geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ediyor. Kıymetli kardeşimle görüşmemizde ticaretten enerjiye, savunma sanayi işbirliğinden ulaştırmaya ve küresel meselelere pek çok konuda verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Teşkilatımızı kurumsal olarak güçlendirecek imkanları sağlama noktasında değerli kardeşimle mutabıkız. İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kazakistan arasında düzenlenen yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısına da başkanlık etti. Toplantıda Türkiye ile Kazakistan arasında sanayi, eğitim, dışişleri, ulaşım, enerji, ekonomi, inşaat ve iletişim alanlarında 13 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ilişkilerin güçlendirilmesine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip olduğunu belirterek, "Kazakistan 2025'te Türk dünyasında en fazla ticaret gerçekleştirdiğimiz ortağımız" dedi. Ortak ticaret hacminde hedefin 15 milyar dolar olarak belirlendiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayindeki işbirliğinin daha da gelişeceği mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le birlikte katıldığı Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda konuştu.
2: Toplam dış ticaret hacmi 145 milyar doları bulan Orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip bir Kazakistan vardır. Kazakistan 2025 yılında Türk dünyası içerisinde en fazla ticaret gerçekleştirdiğimiz ortağımız olmuştur. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 10 milyar dolara yaklaştı. Tabii ki bunlarla yetinmiyoruz. Hedefimiz olan 15 milyar dolara sürdürülebilir ve dengeli şekilde ulaşmak için çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Önemli atılım gösterdiğimiz savunma sanayi alanında Kazakistan'la geçmişe dayalı çok iyi bir işbirliğimiz var. Kıymetli kardeşimle birlikte ortak üretim dahil yeni projelerle bu alandaki işbirliğimizi daha da ilerletme noktasında irademizi teyit ettik.
1: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de ziyaretin Ankara-Astana ilişkileri açısından dönüm noktası olduğunu belirtti. Sarsılmaz dostluk, karşılıklı güven, yapıcı diyalog ilişkilerimizin temeli mesajını veren Tokayev, ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve işbirliğini güçlendirmeye yaptığı büyük katkılardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi ifade etmek isterim diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurallara dayalı uluslararası sistemin erozyona uğradığını, bunun en açık örneğinin ise Gazze'de yaşananlar olduğunu vurguladı. Kazakistan'da yayın yapan bir haber ajansı için kaleme aldığı makalede konuyla ilgili mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın en köklü haber ajanslarından Kazinform'da yayımlanan Avrasya'da Barışın Anahtarı Türk Dünyası başlıklı makalesinde Türkiye'nin bölgesinde ve küresel düzeyde kriz ve çatışmaların sona erdirilmesi için sorumluluk almaktan kaçınmadığını vurguladı. Erdoğan, küresel barış ve refah adına yürüttüğümüz ilkeli diplomasimizin dünya çapında tebarüz ettiğini görmekten

0: memnuniyet duyuyoruz sözlerine yer verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonun sadece bugünün krizlerine değil, geleceğin çok kutuplu dünyasına da güçlü bir perspektif sunduğunu ifade etti. Sosyal medyada açıklama yapan Duran, Türk dünyasının dayanışması, ortak tarih ve medeniyet bilinciyle büyürken, Türkiye barışın, hakkaniyetin ve ortak refahın öncüsü olmaya devam etmektedir, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında eczacıların sağlık sektöründe önemli bir rol oynadığını vurguladı. Eczacıların insan sağlığına hizmette bulunarak ulvi bir mesleği icra ettiğini belirten Erdoğan, tüm eczacılarımıza şükranlarımı sunuyor, her birine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde yayımladığı mesajla kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında çiftçilerin üretimiyle Türkiye'nin gücüne güç, sofrasına bereket kattığını belirtti. Çiftçiler gününü kutlayan Erdoğan, çiftçilerimizin bolluk ve bereketle dolu verimli bir yıl geçirmesini diliyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının tüm dünyada gübre arzı sıkıntısı oluşturduğunu söyledi. Cevdet Yılmaz, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nde düzenlenen toplantıda "Biz tedbirimizi aldık, ülkemiz arz problemi yaşamıyor," diye konuştu.
1: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla birlikte sadece doğal gaz ve petrol değil, gübre açısından da çok sıkıntılı bir tablonun oluştuğunu ifade etmek isterim. Savaşla birlikte özellikle amonyak tedariğinde ciddi sorunlar doğmuş durumda. Yine enerji maliyetlerinin artması mazot, sulama ve lojistik maliyetlerine yansıyor. Biz bu maliyetleri sınırlayıcı tedbirler aldık. Ülkemizde bir arz problemi yaşamıyoruz. Bundan sonra da süreci, bu savaşın gelişimini yakından izlemeye, özellikle bu maliyet boyutu itibariyle etkileri yakından takip etmeye ve sınırlayıcı tedbirler almaya devam edeceğiz. Gübreyle ilgili baktığımızda ülkemizde bir arz problemi yaşanmadığı gibi geçen yıla göre gübre kullanımının arttığını görüyoruz.
0: Yılın ikinci enflasyon raporu İstanbul'da açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, jeopolitik risklerin etkisiyle dünyada artan belirsizliğe dikkati çekti. Bu belirsizlikler nedeniyle enflasyonda tahmin aralığının kaldırıldığını duyuran Karahan, bu yılki ara hedefin %16'dan %24'e yükseltildiğini açıkladı.
2: Jeopolitik gerilimin bir sonucu olarak petrol fiyatlarında kuvvetli artışlar gözlendi. Geçen yılın 3. enflasyon raporu toplantısında ara hedeflerin değiştirilmesinin ancak rapor dönemleri arasında olağanüstü güncellemeler olması halinde mümkün olacağının iletişimini yapmıştık. Bu doğrultuda ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik. İçinden geçtiğimiz savaş ve yüksek belirsizlik ortamı ara hedeflerdeki güncellemelerin yanı sıra tahmin belirsizliğinin iletişimine dair yeniden gözden geçirmeleri de beraberinde getiriyor. İçinden geçtiğimiz yüksek belirsizlik ortamında tahmin aralığı iletişimine ara vermenin yerinde bir yaklaşım olduğunu değerlendiriyoruz.
0: Merkez Bankası rezervleri geçen hafta 6 milyar 45 milyon dolar yükselerek 172 milyar dolara yaklaştı. Merkez Bankası altın rezervleri geçen hafta 2 milyar 82 milyon dolar artışla 110 milyar 965 milyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde döviz rezervlerinde de 3 milyar 963 milyon dolar artış görüldü. Döviz rezervleri 60 milyar 564 milyon dolara ulaştı. Merkez Bankası geçen haftaya ilişkin menkul kıymet istatistiklerini de açıkladı. Buna göre yabancı yatırımcı 8 Mayıs haftasında Türk lirası varlıklarda alım yönlü pozisyon belirledi. Bu çerçevede 181,7 milyon dolar tahvil ve 214,5 milyon dolar hisse senedi alımı yapıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu şu anda hantavirüsle ilgili salgın riski bulunmadığını söyledi. Bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Memişoğlu, karantinadaki 5 kişinin durumunun takip edildiğini belirtti.
3: 5 kişiyle

0: ilgili yaklaşık 42 günlük karantina ve izolasyon süreçleri devam ediyor. Her gün onları klinik anlamında arıyoruz. Bulgusu olup olmadıklarını takip ediyor halk sağlığımız. Birebir alarm ediyoruz. Toplum bu konuda müşteri olsun. Yani şu anda böyle bir salgın riski veya bununla ilgili bilimsel dünyanın bize risklerin çok arttığı veya bu konuda risk olduğu konusunda bir bildirimi ve önerisi yok. Bizim bilimsel kurulumuz ve komisyonumuz da bu konuda bizlere bilgilendiriyorlar ve onların tavsiyeleri doğrultusunda hareket ediyoruz ama herkes bilsin ki şu anda böyle bir salgın riski yok.
1: Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının ilk duruşması sürüyor. Silivri'de görülen davanın 38. oturumunda tutuklu sanık Murat Kapki savunma yaptı. Geçen yıl yetkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadesinden vazgeçtiğini belirten Kapki, hakkındaki iddiaları reddederek belediyeyi kâra geçirdiğini öne sürdü. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı belirtiliyor. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaası açıklandı. Davanın 31. duruşmasında Aziz İhsan Aktaş hakkında 280, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında da 234 yıl hapis cezası talep edildi. Avcılar, Adana, Adıyaman, Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanları hakkında da 12 yıla kadar varan hapis cezaları istendi. Savcılık mütalaasında örgüt elebaşı Aktaş'ın kurduğu sistemle kamu kurumları ve belediyelerden çok sayıda ihale aldığı belirtildi. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasına devam edildi. Duruşmada belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanık son savunmalarını bugün yaptı. Mahkeme heyetinin kararını yarın açıklaması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve uyuşturucuya karşı mücadelede kararlılık mesajı verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürlek, "Bu bataklığı kurutmak istiyoruz," dedi. Akın Gürlek, başsavcılıklara hazırlanan dosyaların operasyona dönüşmesi talimatı verildiğini belirtti.
2: Tüm Türkiye'deki başsavcılarımıza yasa dışı bahis konusunda gerekli işlemleri yapmasını, hazırlanan dosyaları operasyona dönüşmesini söyledik. Sağ olsun başsavcılarımız da gerekli işlemleri yapıyorlar. Yasa dışı bahis, uyuşturucu, sanal kumar konusunda kararlılıkla mücadelemiz devam ediyor. Tamamen bunu, bataklığı kurutmak istiyoruz. Bu konuda arkadaşlarımızla MASAK raporları, emniyet, jandarma, kolluk görevlileriyle birlikte güzel çalışmalar yapıyorlar. Söz konusu bahisi de bitirip kamu kaynaklarına aktarıyorlar paraları. Biz özellikle gençlerimizin bu bataklıktan kurtulmasını istiyoruz.
1: Son iki haftada 77 kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 2 ton 103 kilogram uyuşturucu maddeyle geçirildi, 2284 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 1187 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan 337 kişi hakkındaysa adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemleri sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak amacıyla Çin'e gitti. Donald Trump, başkent Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. İki liderin gündeminde İran ve Ukrayna savaşlarıyla ticaret krizleri ve Tayvan meselesi öne çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Xi Jinping'e övgü dolu sözler söyledi. Trump, "Sizlerle birlikte olmak benim için bir onur, sizin dostunuz olmak benim için bir onur ve Çin'le ABD arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi olacak," dedi. Görüşmenin basına kapalı bölümünde ise Çin Devlet Başkanı Xi'nin Tayvan süreci iyi yönetilmezse Amerika Birleşik Devletleri ile çatışabilecekleri uyarısında bulunduğu kaydedildi. Toplantının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, gazetecilerin Tayvan konusundaki sorularını yanıtsız bıraktı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginlik sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Bölgedeki gemi trafiğinde hareketlilik dikkat çekiyor. İngiltere Denizcilik Ajansı bir geminin Birleşik Arap Emirlikleri yakınlarında ele geçirildiğini duyurdu. Geminin İran karasularına doğru ilerlediği bildirildi. Japonya ise tanker geçişleri konusunda

0: İran'la doğrudan temas kurdu. Japon enerji şirketi tarafından yönetilen bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçtiği açıklandı. İran Devlet Televizyonu da dün geceden bu yana Hürmüz Boğazı'ndan 30 geminin geçtiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hürmüz Boğazı tüm ticari gemileri açık dedi. Arakçı, gemilerin İran Deniz Kuvvetleri ile işbirliği yapmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Lübnan'la İsrail arasındaki geçici ateşkesin süresi 17 Mayıs Pazar günü doluyor. Ateşkes görüşmelerinin 3. turu ise Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da başladı. Görüşmeler çerçevesinde taraflar kalıcı anlaşma için uzlaşma arıyor. Lübnan yönetimi ateşkesin uzatılması ve saldırmazlık anlaşması talep ederken Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ise Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını istiyor. Ateşkese rağmen İsrail, Güney Lübnan ve başkent Beyrut'a saldırılara ara vermedi. Mart ayından bu yana devam eden çatışmalarda meydana gelen can kaybı 2900'ü aştı. Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkesin sona ermesinin ardından karşılıklı saldırılar arttı. Rusya, Ukrayna'ya insansız hava araçlarıyla yoğun hava saldırısı başlattı. Saldırılarda başkent Kiev'de 7 kişi öldü, 40'tan fazla kişi de yaralandı. Çok sayıda kişinin de kaybolduğu bildirildi. Moskova ise Ukrayna ordusunun Zaporijya nükleer santraline yönelik yeni saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu. Astrahan bölgesinde de bir doğal gaz işleme tesisinde yangın çıktığı kaydedildi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev'le bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurallara dayalı uluslararası sistemin erozyona uğradığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının tüm dünyada gübre arzı sıkıntısı oluşturduğunu söyledi. Merkez Bankası Başkanı Karahan, enflasyonda bu yılki ara hedefin %16'dan %24'e yükseltildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, resmi temaslarda bulunmak amacıyla Çin'e gitti. Spor. Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasında görev alacak hakemler açıklandı. İki maça kadın hakem atandı. Çaykur Rizespor Beşiktaş karşılaşmasını Asen Albayrak, Z Korner Kayserispor, Tümosan Konyaspor mücadelesini de Melek Bakan yönetecek. FIFA'dan 4 kulübe transfer yasağı. Natura Dünyası Gençler Birliği, Gaziantep Futbol Kulübü, MK Ankara Gücü ve Özbelsan Sivasspor 3 dönem transfer yapamayacak. Inter Lazio'yu 2-0 yenerek İtalya Kupası'nı müzesine götürdü. Lacivert Siyahlıların yıldız ismi ve milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu karşılaşma sonrası TRT Spor'a özel açıklamalar yaptı. Çalhanoğlu, sezonu 2 kupayla bitirdiğimiz için mutluyuz dedi.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında kalan yerlerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz'de Sakarya, Bursa, Çanakkale'nin doğusu, Isparta, Antalya, Konya, Sinop, Giresun, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak, doğu bölgelerde ise 3 ila 5 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle. Ankara, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, Kastamonu ve Malatya 9, İstanbul, Edirne, Kocaeli ve Nevşehir 10, İzmir, Adana ve Osmaniye 14, Aydın, Denizli, Konya ve Gaziantep 12, Muğla ve Sivas 8, Antalya, Hatay, Trabzon ve Kilis 16, Kahramanmaraş, Sinop, Samsun ve Diyarbakır 13, Bolu ve Erzurum 7, Giresun, Artvin, Mardin ve Adıyaman 15, Kars 6, Van, Elazığ ve Tunceli 11, Şanlıurfa 17 derece.
1: Yol durumu.
0: Van Bahçesaray yolunun 11 ila 40. kilometreleriyle Rize Ovid Dağı geçidinin ilk 18 kilometresi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı. Antalya Isparta yolunun ilk 3 kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Tokat-Sivas yolunun 19'da 22. kilometreleri arasında heyecanlı

0: Plan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 19 ana haber bültenini sunduk.
1: Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay, as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay, as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü, yedek subay, as subay adaylarıyla er, birinci grup. Sevk tarihi 6 Ağustos 2026. Yükümlü, er, ikinci grup. Sevk tarihi 3 Eylül 2026. Yükümlü, er, üçüncü grup. Sevk tarihi 1 Ekim 2026. 6. Yükümlüler sevk belgesini birinci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, ikinci ve üçüncü grupta sevke tabi olanlarsa sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu ve eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine

0: Bağışlarınızı bagis.tdv.org/tdv bağış mobil uygulaması tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Küçük ev aleti istersin, Vatan'da bulursun. 12-21 Mayıs tarihleri arasında seçili Ecovax küçük ev aletlerinde tarafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
11: Sağlamsa Lassa.
7: Telefon deyince Vatan.
12: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
13: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
14: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
15: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
16: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink Sat.
17: Orbus. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
18: Reklamlar. Soralım bakalım.
19: Uluslararası ilişkilerde güç projeksiyonu nedir? Stratejist ve siyaset bilimci Mehmet Bozkuş'a sorduk.
20: Güç projeksiyonu, uluslararası sistemde etki üretme mekanizması veya sınır ötesi etki kapasitesi olarak değerlendirdiğimizde, güç projeksiyonu, bir devletin sahip olduğu maddi ve maddi olmayan güç unsurlarını kendi ulusal sınırlarının ötesine taşıyarak diğer aktörlerin davranışlarını etkileme kapasitesidir. Dolayısıyla klasik realizmde askeri güç merkezi olarak ele alınmış olsa da, günümüz uluslararası ilişkilerinde çok daha geniş ve karmaşık bir içerik.

0: kazanmıştır. Artık güç projeksiyonu yalnızca silahlı kuvvetlerin kullanımı ya da askeri müdahale anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla modern bağlamda güç projeksiyonu askeri kapasite, ekonomik araçlar, diplomatik enstrümanlar ve yumuşak güç olarak sınıflandırdığımızda askeri kapasiteye deniz aşırı üsler, ileri konuşlanma, hızlı intikal yeteneği, ekonomik araçları değerlendirdiğimizde yaptırımlar, ticari rejimler, enerji politikaları ve finansal enstrümanlar dikkat çekmekte. Diplomatik anlamda da değerlendirdiğimizde ittifaklar süreci, çok taraflı platformlar, arabuluculuk rolleri ve sistem içinde masada olabilme yeteneğine sahip olmayı içermekte. Yumuşak güç unsurlarını değerlendirdiğimizde kültür, eğitim, medya, norm ve değer üretiminin hepsini kapsadığını görmekteyiz. Bu çok boyutlu yapı güç projeksiyonunu yalnızca zorlama değil, aynı zamanda ikna ve yönlendirme aracı haline getirmektedir. Stratejik açıdan güç projeksiyonunun temel amacı fiili bir çatışmaya girmeden caydırıcılık üretmek ve rakip aktörlerin stratejik seçeneklerini sınırlamaktır. Bu nedenle güç projeksiyonu modern uluslararası sistemde savaşın alternatifi değil, çoğu zaman savaşın önleyici bir uzantısı olarak işlev görmektedir.
1: Soralım bakalım.

0: Spor Servisi.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Herkese merhaba. Spor Servisi'ne hoş geldiniz. Bugün 14 Mayıs Perşembe. Ben Ahmet Füsunoğlu, program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ile beraber sizlerleyiz. Spor gündemi yine çok yoğun. Hız kesmeden başlayalım programımıza.
0: Spor'da son 24 saat.
1: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor Gençler Birliği'ni 2-1 yendi ve finalde Konyaspor'un rakibi oldu. FIFA Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençler Birliği ve Gaziantep Futbol Kulübü ile Nesine 2. Lig takımlarından MK Ankara Gücü'ne 3'er dönem transfer yasağı getirdi. Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasında görev alacak hakemler açıklandı. İki maça kadın hakem atandı. Çaykur Rizespor Beşiktaş maçını Asen Albayrak ve Zek Orner Kayseri Spor Tümason Konya Spor maçını Melek Takan yönetecek. Lig 1'de lider Paris Saint Germain deplasmanda Lens'i 2-0 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İtalya Kupası finalinde Inter Lazio'yu 2-0 yenerek kupayı kazandı. Türkiye Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Fenerbahçe'yi deplasmanda 85-72 yendi. Euroleague'de Valencia Panathinaikos'u 81-64 mağlup ederek Final Four'a kaldı. NBA'de Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland uzatmalarda Detroit Pistons'ı 117-113 yenerek seride 3-2 öne geçti. Bilek güreşi milli takımımız Macaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 23 altın, 22 gümüş, 16 bronz madalya elde etti.
2: Spor Servisi Futbol.
1: Evet ve biraz da futbol diyerek hemen programımıza başlayalım. Spor Servisi Futbol'da ilk konuğumuz Habertürk Spor Editörü Onur Nizamoğlu. Sevgili Onur, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilere de selamlar, sevgiler.
1: Teşekkürler sevgili Onur. Senle Trabzonspor'u konuşacağız. Trabzonspor Gençler Birliği'ni 2-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktı. Şimdi 24 Mayıs'ta Konyaspor Trabzonspor finalini seyredeceğiz ve bekleyeceğiz. Nasıl buldun dünkü maçı ve Trabzonspor'u?
3: Yani baktığımız zaman Trabzonspor hani ilk sezon başına bir döneceğim. Düşünüldüğü zaman hani yapılan transferler, rakiplerine göre aslında baktığımızda yapılan transferlerde beklentiler aslında çok düşüktü. Şayet sezon başında camianın geneline denilseydi ki Trabzonspor bu sezonu ilk 3'te tamamlayacak, 3. olacak ligde rakipleri bu kadar harcama yaparken ve Türkiye Kupası'nda da finale yükselecek. Ya yani birçok insan direkt tamam olurdu, yani hazır olurdu. Tamam, evet, kabul ediyoruz. Gelinen noktada Trabzonspor finale yükseldi, bunları yaptı. Ancak bir hoşnutsuzluk durumu da var. Yani tamamı bunu tabii ki camianın tamamına mal edemeyiz. Ama hani Gençler Birliği'nin kadrosu, dün yani Metin Diğer'in hocanın sahaya çıkarttığı kadro, onların çünkü beklentileri farklı. Daha rotasyonlu, daha genç bir kadroyla çıktı Metin Hoca. Çünkü hafta sonu yine Trabzonspor'la deplasmanda oynayacakları 42 maç var. Haliyle her iki tarafın kadrosuna maç önü bakıldığında kağıt üzerinde Trabzonspor ağır favoriydi. Ancak ilk yarıyı şut atamadan tamamladı. Yanlış hatırlamıyorsam 53. dakikaydı Trabzonspor'un ilk şut attığı dakika. O da isabetli oldu zaten. Muçin'in şutuydu.
1: Evet.
3: Bu noktada ister istemez hem Fatih Hoca hem oyuncu grubu eleştirildi. Çünkü hani böyle bir rakibe karşı elinizde birçok kozunuz varken bunu yapamamak, hani belli başlı tekrarları zaten Fatih Hoca her zaman tekrarları vurguluyor. Yani tekrarları yapa yapa hani bir yol kat edeceğiz vurgusu yapıyor ama gelinen noktada dün bunu çok fazla ilk yarıda göremedi taraftar, seyirci. Buradan dolayı bir hoşnutsuzluk var ama yani şöyle bir durum var. Trabzonspor geçtiğimiz ayda aslında Galatasaray galibiyeti ne kadar ligde çok güzel bir seri yakaladı.
1: Evet,
3: ama ondan
1: evet.
3: Sonra belli başlı futbolcularının...
1: Şampiyonluk konuşulmaya başlanmıştı o hafta sevgili
3: kesinlikle,
1: Onur.
3: Kesinlikle yani fark neredeyse çok düştü. Bir anda aslında potaya girebilir mi Trabzonspor diye düşündü ama daha sonrasında Alanya maçı öncesi ertesi hafta Onuachu'nun yokluğu orada bir eksik. Daha sonrasında yine bir sakatlık. Tabii ki aslında kaybetti Trabzonspor ki önde önce de Muçi'den yararlanamamıştı, olaydan yararlanamamıştı. Çünkü Muçi milli takımdan dönüşte bir bel sakatlığı yaşadı. Bir takımdan bir bilek ağrısıyla geldi ama ilk çıktığı antrenmanı tamamlayamadı bel rahatsızlığından dolayı. Aslında hala onun MR'lerini de Muçi'de zaman zaman görüyoruz. Onuachu da aynı şekilde. Yani Onuachu harika bir seriyi yakalamışken yanılmıyorsam Burak Yılmaz'ın rekorunu geçmiş Trabzonspor kariyerinde üst üste gol atma sayısı maç sayısında. Oradan bir isterseniz ivmesi aşağı düştü onun aslında. Çünkü bu sakatlıklar aslında bizim gördüğümüzden daha çok etkileyebiliyor futbolcuları.
1: Normalde doğru. Bu sene de Trabzonspor gerçekten sevgili Onur sözünü kestim kusura bakma. Birçok zaten Trabzonsporlu spor adamı da öyle yorumlarda bulundular. En büyük rakibi bu sene Trabzonspor aslında yaşadığı sakatlıklar oldu.
3: Çünkü
1: ideal kadroyla çıkamadı uzun süre.
3: Çünkü dar bir rotasyonu var. Yani bunu kabul etmek lazım. Özellikle rakiplerine göre çok daha dar bir rotasyonu var. Yani baktığımız zaman işte ona bizim hani sahada gördüğümüz futbolcular aslında son dönemlerde hani bu konsol oyunlarının artması yani isterseniz insanlar hani oradaki gibi düşünüyor ama işte belli başlı bir sakatlık, bir ağrı normalde iyi yapabildiği şeyi atıyorum hani normalde yapabileceği koşuyu daha böyle verimi düşük şekilde yapmasını sağlıyor. Kontrol edebileceği top sırtı dönükken, rakip sırtındayken top kontrolü daha da zayıflıyor. Yani son vuruşlar belki zayıflıyor. Çünkü bu sakatlıklar illaki etkiliyor. Gelinen noktada birçok futbolcuda bunun emaresini görüyoruz ama işte sahada bir arada olunca bu biraz zor oluyor. Yani üst üste aynı şekilde çünkü Trabzonspor'un bir oyun ezberi vardı. Özellikle Vivo'nun katılması sonrasında Batagol'la oluşturdukları tandem bozuldu bir kere. Batagol yani epeydir yok Trabzonspor'da ve bu oyunun Trabzonspor Fatih Hoca'nın oynamak istediği oyunun nereden baksanız %30'u Batagol. Çünkü çok iyi bir ayağa sahip. Oyun kurulumunda çok önemli. Keza attığı uzun paslarla çok kritik bir adam. Onun dışında Folcarelli mesela. Son haftalarda özellikle Folcarelli'nin birkaç maçtır olmaması orta sahada Trabzonspor'un hem rakibe karşı merkezden geçirgenliğini arttırdı. Çok daha rahat aslında. Olay Buçar ikilisi yani oyuncuları bireysel olarak aldığımız zaman ikisinin de ayrı ayrı meziyetleri var ancak ikisi de aynı tip aslında. Benzer tipte oyuncular.
1: Doğru.
3: Folcarelli'nin orada savunma güvenliğine hem katkısı hem geriden oyun kurulumunun etkisi onun yokluğu da etkiliyor aslında Trabzonspor'un

0: bölümünde düşündüğümüz zaman genellikle böyle maçlar oynayabilirsiniz. Normal stres yapabilirsiniz. Hı hı. Beşiktaş da benzer stresi yaptı. Kaldı ki Gençler Birliği ile oynuyorsunuz. Baktığınız zaman bir futbolcu gözünden aslında düşündüğümüz zaman Gençler Birliği ile ilk devrede oynamışsınız yine Metin Diyadi'nin takımıyken 4-3 mağlup olmuşsunuz. Aynı Gençler Birliği lig şampiyonluğunu saf dışı bıraktı Türkiye Kupası'nda.
1: Evet.
0: Baktığınızda ne olursa olsun sert bir deplasman, rakip hani kağıt üzerinde futbolcular ne kadar genç olursa olsun, tecrübesi olursa olsun bir reaksiyon bekleyebilirsiniz aslında. Yani bu da biraz etkiliyor. Biraz temkinlilik var. Genel olarak hem Fatih Hoca'nın bunu söylemlerinde de görüyoruz. Hem oyuncu grubuna da biraz sirayet etmiş durumda. Bunun da farkında insanlar ama futbolcularda şöyle bir haliyet ruhi oluşabiliyor, ortaya çıkabiliyor. Yani buraya kadar getirdik. Acaba biz de bir yol kazasına uğrar mıyız? İsterseniz onun temkinliği oluyor. İleride çoğalma, işte o ezber, dediğiniz ezberi gerçekleştirememe. Ama günün sonunda Trabzonspor öyle veya böyle Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Bir ufak düzeltme yapayım. İlk başta evet 24 Mayıs açıklanmıştı. Final ancak 22 Mayıs'a alındı.
1: Hayır, doğru. 22 Mayıs alındı. Evet.
0: 22 Mayıs.
1: Doğru. Ben de hata düzeltelim onu. 22 Mayıs'a alındı.
0: Çok normal. Çünkü ilk başta öyle açıklanmış.
1: Evet, evet. Biraz Dünya Kupası programı da göz önüne alınarak bazı takvimlerde değişiklikler yapıldı. Doğru.
0: Evet.
1: Peki sevgili Onur, evet. Trabzon şimdi Gençler Birliği'ni yendi, finale adını yazdırdı. Konya Spor'da finalde gene güçlü bir takım, o da tabii ki güçlü rakiplerini eleyerek hep geldi evet. buraya kadar. Bakıyorsun Fenerbahçe'yi eledi, Beşiktaş'ı eledi, öyle değil mi? Şimdi tam bir kapışma olacak. Trabzonspor tabii ki ligde üçüncü durumda ama Türkiye Kupası'nı kazanarak, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa Kupalarına gitmeyi isteyecektir doğal olarak. Hı-hı. Daha avantajlı Hı-hı. olacak. Evet. Bir yandan da Gençler Birliği ile son maça da çıkacak. Yani dün karşılaştı, şimdi hafta sonu bir kez daha oynayacak Gençler Birliği ile. Gençler Birliği'nde de küme düşme tehlikesi var.
0: Evet.
1: Bir çok puan çok yeter zor. Mi mesela? Merak ediyorum ben.
0: Yani Gençler Birliği'ne.
1: Ne dersin?
0: Zor bir maç olacak yani baktığım zaman son dönemlerde aslında son yıllarda ben hatırlamıyorum ya, sen daha tecrübelisin Ahmet abi. Yani böyle bir küme düşme hattı son hafta öncesi hatırlıyor.
1: Hiç böyle evet son haftalarda bu kadar çok takımın bir arada yarıştığını tabii evet. görmemiştik. Doğru diyorsun.
0: Yani ben okuyorum yeri geldiğinde biz de yayınlarımızda yer veriyoruz. Yani okuyorum içinden çıkamıyorum. O gün hani o maç günü nasıl olacak ben de heyecanlanıyorum. Mesela bizim için çok zor. Antalya'sı hani Eyüp. Yani çok zor bir dönem olacak, çok zor bir gün olacak onlar için.
1: Yani Metin Diyadi'ne de deselerdi ki mesela dünkü maçtan önce ya kupa mı, ligde kazanmayı mı? Ligde kazanmayı ister herhalde. Yani Süper Lig'de kalmayı ister takım.
0: Kesinlikle. Ya şuradan da dolayı Gençler Birliği uzun yıllar sonra tekrar çıktı. Yanılmıyorsam 4 ya da 5
1: evet.
0: yıl sonra tekrar çıktı. Ki bildiğimiz yani Gençler Birliği Süper Lig'in gedikli takımlarından hı-hı. biri. İlhan Cabral, rahmetli İlhan Başkan döneminden beri. Burada olmayı çok ister. Bir de şöyle bir durum var şimdi. Ekonomik şartlarda da düştüğünüz zaman çıkması çok zor.
1: Vallahi aşağısı ateşten gömlek birincilik. Çok zor çıkmak.
0: Hem öyle de hem ekonomik gideri var bunun. Yani baktığınız evet. zaman İngiltere'de diğer liglerde düşen takımların paraşüt yardımı dediğimiz bir yardım var. Yani onlar bir şekilde geri dönebilecek bir kaynağa sahip oluyorlar direkt ligde. Ama Süper Lig'deki o yardım onlara yetecek durumda değil. O yüzden çok zor. Kalmayı tabii ki tercih ederler. Dün aslında kadroda zaten bunun göstergesi. Ligi önemsiyoruz göstergesiydi. Yedeğin yedeği dedi yanılmıyorsam maç öncesi Metin Hoca. Allah kolaylık versin. Çok zor iş onlar için. Diğer tarafta evet. Konya. Yani Konya'ya çok parantezden çok daha fazlası açılması lazım. Özellikle hani bir hoca değişimi yaptılar gibi oldu Rize ile. Recep Hoca Rize'ye geçti. İlhan Hoca Konya'nın başına geldi.
1: İlhan Hoca'nın da tabii ilk finali olacak bu. Kazanmayı ister.
0: Ya baktığımız zaman ilk dönemi Konya Spor dönemi İlhan Hoca'nın yine başarılarla doluydu. Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezonda uzun bir süre ikinciydi ligde Konya Spor. Avrupa'ya evet. gitti. Ancak daha sonrasında işte ivme geri aşağı doğru düşünce orada ister istemez yol ayrımına gidildi ama İlhan Hoca ile Konya Spor'un hep bir bağı var. Sahaya baktığımızda da birçok futbolcusundan ekstra verim aldığını görüyoruz. İlhan Hoca'nın belli bir oyun şablonu tutmaya çalışıyor. Kesinlikle buraya da o mücadelenin karşılığını alarak geldiler. Kesinlikle yani ilk senin de söylediğin gibi abi ilk finali İlhan Hoca'nın kazanmak isteyecektir. Diğer taraftan Trabzonspor'un Avrupa denklemi var ki Bence o açıdan da çok kritik.
1: Evet.
0: Trabzonspor bir kupa özledi. Yani bir büyük takım özlediğinde o kupa uzun yıllar gelmeyince kulüplerde sıkıntı yaşanabiliyor. O unutmak, o kurumsal hafıza dediğim şeyi unutmaya doğru gidebiliyor. O açıdan bir kere ihtiyacı var. Diğer taraftan Fatih Tekin'in hocalığında ilk kupası olacak. Onun için çok kritik ki Trabzonspor'la oynadığı futbolculuk döneminde 2002-2003 sezonunda ve 2003-2004 sezonu üst üste iki kere aldı. O da Gençler Birliği'ne karşıydı finalde. Bu sefer hani o dönem futbolcuyken aldığı kupayı şimdi hoca olarak almak isteyecek ama yani kupanın kulüp için önemini geçiyorum. Diğer tarafa hani farklı açıları var çünkü Avrupa elemeleri. Yani nereden baksa Trabzonspor'un kupayı almadığı denklemde, Konyaspor'un aldığı denklemde Trabzonspor ligi bir ay erken açacak.
1: Tabii. Çok, bir sürü faktör var yani kupayı almanın ne kadar önemli olduğunu anlatacağımız. Ama sevgili Onur Nizamoğlu, maalesef sürem çok kısıtlı. Başka bağlantılar da var. Seninle aslında daha Trabzon hakkında konuşacağımız çok şey vardı. Fatih Hoca'nın bu seneki performansı, Muçi'nin ekstra performansı bu sene gösterdiği. Hatta transferler, Trabzonspor'da kimler gider, kimler gelir gibi konular konuşacaktık. Başka bir program için söz alalım senden. O programda da bunları konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar
1: diliyorum. İyi akşamlar diliyorum Onur Nizamoğlu. Evet, Habertürk spor editörü Onur Nizamoğlu bizlerleydi. Ona veda ettik. Reklama gideceğiz birazdan ama hemen bir mesaj da var. Onu da okuyalım. İyi yayınlar Ahmet abimiz demiş. Sevgili Berkay abimiz demiş. Ve Samet Başkan 58 numaralı formayı da giymiş. Hani Sivaslı olduğunu da hatırlatmış biraz. Beşiktaş forması 58 numara. Onur abiye de selam olsun demiş buradan. Onur kapatmamışsın inşallah. Duyuyordur şu anda sevgili Samet Başkan diyelim. Ve kısa bir reklam arası efendim. Bizden ayrılmayın.
2: Reklamlar.
3: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Reklamlar.
1: Spor servisi voleybol.
2: Evet efendim, yeşil sahalardan şimdi de parkelere geçelim. Voleybol konuşacağız. Konuğumuz kim? TRT Spor'dan tanıdığınız TRT Spor muhabiri Enes Yalınız bizlerle. İyi akşamlar sevgili Enes.
3: İyi akşamlar Ahmet abi. İyi yayınlar.
2: Evet Enes, senle kimi konuşacağız? Ziraat Bank Kartı konuşacağız. Gerçekten bu sene ligde, Efeler Ligi'nde diyelim. Esti resmen değil mi?
3: Evet.
2: Yani, ama şöyle bir baktım da Enes, sadece bu sene değil ya, yani son 6 sezonda 5. kez şampiyon olmuş.
3: Yani Ziraat Bankart erkek voleybolunda son dönemde

0: domine etti diyebiliriz Ahmet.
1: Evet. Doğru.
0: Son yıl ligde 25 maçta 23 galibiyet, 2 mağlubiyetle normal sezonu zirvede bitirdiler.
1: Hı hı.
0: Sonra Sport Toto'yu çok rahat geçtiler. Ardından final serisinde Galatasaray Hediye Sigorta'yı yendiler. Ligi şampiyon bitirdiler. Zaten ligi şampiyonluk kupasıyla açmışlardı. Fenerbahçe Medikana'yı yenerek. Bir de kupa voleyi aldılar. Şu anda ev şampiyonlar liginde dörtlü finale adeta çok formda geliyorlar. Burası için çok iddialılar. Umuyoruz ki bu kupa sonunda Türkiye'ye gelecek. Çünkü şu an
1: İnşallah.
0: Şampiyonlar Ligi'nde sadece bir ikinciliğimiz var. O da Halkbank'la gelmişti. Ama son yıllara baktığımızda da çok fazla yarı final oynayan bir Türk takımları görüyoruz. Halkbank bunu iki kez başardı.
1: Kupa böyle geliyor zaten değil mi? Önce bu finallerde adını duyuracaksın, oynayacaksın. Kesinlikle. Sonra şampiyonluk gelecek.
0: Kesinlikle. Yani Ziraat Bankart artık bu seviyeleri çok iyi biliyor. Çok iyi oynuyor. Çok tecrübeli oyunculara sahipler. Nimir gibi, Fornal gibi, Klebeno gibi. Önemli güçleri var. Önemli silahları var. Orta oyuncuları Bedirhan'la Vahitem'le Savaş zaten bu takımda, milli takımımızda da önemli katkı veriyor. Yani o yüzden ben bu dörtlü finalde Varta'ya karşı oynayacağız. Belki son finalist. Polonya Ligi şampiyonu. Onlar da çok formdalar.
1: Hı hı.
0: Belki onlara karşı oynayacağız ama Ziraat Bankart bu organizasyonda şampiyonluğa ulaşmak için favorilerden biri. Karşı tarafta da Varşova ile Perugia var. Biri Polonya, ikincisi.
1: Biri İtalyan.
0: Evet, diğeri İtalya Ligi şampiyonu.
1: Hı hı.
0: Açıkçası şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ziraat Bankart eğer Şampiyonlar Ligi şampiyon olmak istiyorsa önce Polonya Ligi şampiyonunu, ardından da muhtemelen İtalya Ligi şampiyonunu yenmesi gerekecek.
1: Evet, zorlu bir yarış tabii ki ama biz Ziraat Bankart'a güveniyoruz gerçekten. Bu sene niye güveniyoruz? Çünkü 41 maçta sadece 2 mağlubiyetleri var bu sezon.
0: Evet, kesinlikle. Yani rakiplerine çok büyük korku vererek geldiler buralara. A grubunda 6'da 6 yaparken sadece 3 set kaybeden bir Ziraat Bankart'dan bahsediyoruz.
1: Hı
0: hı. Çeyrek final serisinde Reşov'a karşı yine set kaybetmediler net bir şekilde. Adnan'ı 4'te finale yazdırdılar. Bu noktada az önce de bahsetmiştim. Nimir 161 sayıyla oynadı. Çok tecrübeli bir isim. Hatta hı-hı, takım içinde şöyle konuşmalar geçtiğini biliyorum. Nimir'in takım arkadaşlarına biz yarı finale geçelim. Ben finalleri oynamayı iyi biliyorum. Size gerekli desteği de vereceğim. Biz yarı finale geçtiğimiz takdirde bu kupayı Türkiye'ye getiririz dediğini biliyorum. Bu anlamda da aslında takıma iyi bir güven aşılıyor. Zaten takımda Murat Yenipazar gibi çok önemli bir milli pasörümüz var.
1: Hı hı.
0: Gerçekten çok farklı bir stili var. Yani normal pasörlerden daha farklı, kafa karıştıran, rakibin beklemediği hücumlar yapan, yeri geldi mi kendi hücum eden bir pasörden bahsediyoruz. Fornal demiştik. Fornal de çok tecrübeli bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde 2 tane gümüş, 2 tane de bronz madalyası bulunuyor. O da bu sezon 100 sayıyla oynadı. Set başına da 3,85'lik bir hücum puan şeyi var. Yüzde olarak da gayet iyiler. Bu anlamda baktığımızda bu iki isme Klevan ekleniyor. Dediğimiz gibi Bedirhan Vahit Emre ekleniyor. Sadece yani rakibimize karşı, Varsa'ya karşı biraz dikkat etmemiz gereken şeylerden biri az servis hatası yapmamız lazım. Erkek voleybolunda biliyorsun Ahmet abi, kadın voleyboluna göre biraz daha servislerde sert smaç,
1: evet,
0: servisler dediğimiz sert servisler kullanılıyor.
1: Mermi gibi gidiyor değil mi? Zımba gibi böyle.
0: Aynen öyle. Ya daha fazla hata olabiliyor ama rakibimize karşı biraz daha bu hata oranını azaltırsak, çünkü bizim Şampiyonlar Ligi'ndeki 8 maçlık serüvene baktığımızda Ziraat Bankart 564 serviste 109 hata yapmış. Rakibimiz 623 serviste 115 hata yapmış. Yani çok daha fazla servis kullanmışlar, çok daha fazla hata yapmışlar. Ziraat Bankart çünkü maçlarını çok daha hızlı bitirdi rakiplerine oranla. Bu yüzden daha az servis kullandılar. Biraz daha servis hatalarımızı azaltıp rakibi sistem dışı hücumlara itersek, zaten blok performansımız oldukça iyi. Gerek Nimir olsun, gerek Fornal olsun, gerek Bedirhan Vahit Emre olsun. Yani 58 blok da oynadık Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon. Ve %56 ile hücum ediyoruz. Çok da iyi bir hücum yüzdesine sahibiz. Yani bu anlamda bence yarı finali geçtiğimiz takdirde karşı taraftan Perugia'yı bekliyorum İtalya şampiyonunu. Ama Ziraat Bankart finale geldiğinde de tahminimce bu kupa Türkiye'ye gelecek.
1: Zavierci'yi elerse diyorsun Perugia'yı rahat rahat geçer.
0: Ya bana öyle geliyor. Çünkü ya herkes formda tabii ama yani Ziraat Bankart'ın sen de bahsettin. Yani hiç böyle sezon boyunca 2 mağlubiyet olan bir takımdan bahsediyoruz. Çok kendilerine özgüvenleri var. Bir de Mustafa Kavaz'a ayrı bir parantez açmak lazım. Yani Türk bir baş antrenör.
1: Hı hı.
0: Bu takımı bu noktalara getirdi.

0: Doğru.
1: kariyerinde. Yani Sev Kupası şampiyonluğu var. Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunda bronz madalya elde etmişti. O da çok önemli başarılarla buralara geliyor. Artık o da kariyerini taçlandırmak istiyor. Takım içinde çok iyi bir dayanışma da var. Arkadaş gibiler aslında. Yani
0: evet.
1: Kafasından bahsediyoruz ama oyuncularla kurduğu iletişim, yani ben baş antrenörüm, siz oyuncusunuz değil, biz abi kardeşiz, arkadaşız modunda. Bence bu da Ziraat Bankart'ı öne çıkartan bir durum.
0: Evet, şu anda TRT Spor muhabiri Enes Yalnız'la birlikteyiz ve voleybol konuşuyoruz. Siz de fark ettiniz mi bilmiyorum ama ben söyleyeceğim yayında. Sevgili Enes, inanılmaz hakimsin.
1: Abi teşekkür
0: yani
1: ediyorum.
0: Sadece voleybola değil, Ziraat Bankart'a da hakimsin. Belli ki yani bu ligi artık yemiş yutmuşsun, öyle söyleyeyim. Bir TRT'ci olarak, ben de TRT ailesinden biri olarak gurur duydum. Peki finaller şimdi nerede olacak?
1: Abi Torino'da,
0: Torino'da
1: olacak.
0: İtalya'da olacak. Rakip de diyorsun ki muhtemelen İtalyan rakibi olacak finale çıkarsak.
1: Yani muhtemelen yüksek ihtimalle Perugia orada hata yapmaz. Son şampiyon zaten. Yani onlar Varşova'yı rahat geçer diye düşünüyorum. Biz de son finalisti Varta'yı geçersek güzel bir final izleriz. Günün sonunda da umuyorum ki dediğim gibi o kupa Türkiye'de tarihimiz erkek voleybolunda ilk kez ülkemize gelmiş olacak. Gönlümüz bundan yana, maçları da heyecanla zaten TRT Spor Yıldız'da ve TRT Spor'da takip edeceğiz. Biz de maç önü maç sonu programlarımızı yapacağız. An be an bu duyguları voleybol.
0: Sen orada olacak mısın?
1: Ben oraya gitmeyeceğim ama cumartesi pazar günü bir stüdyodan maç önü ve maç sonu yayınları yapacağız.
0: Evet. Senin de orada olmanı gönül isterdi gerçekten. Bu kadar hakimsin, güzel olayı biliyorsun, voleybolu çok iyi biliyorsun. Keşke orada olsaydın, o tarihi ana sen de tanıklık etseydin isterdim ben.
1: Abi ben de isterdim ama bizde yine kıymetli ekibimizden arkadaşlar var.
0: Tabii ki başka arkadaşlarımız aynen, olacaktır. Sen de stüdyoda zaten bu işi yapacaksın.
1: Yani, Tamer İnan da oradan yerinden duyguları aktaracak. Biz buradan
0: evet, destek vermeyeceğiz. Herkesin bir yerde görevi var zaten. Yapacak bir şey yok.
1: Aynen öyle. Ya bir de gerçekten son dönemde voleybol özelinde Avrupa kupalarına damga vuran bir Türkiye var biliyorsun. Kadın
0: voleybol. Vallahi yavaş yavaş dünyaya damga vuruyoruz.
1: Aynen
0: öyle. Değil mi?
1: Tabii tabii, yani kadın voleybolunda Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali izledik. Eczacı Batı'da Vakıfbank'ta.
0: Evet.
1: Galatasaray Daikin Sev Kupası'nı ülkemize getirdi. Bu anlamda voleybolda Ziraat Bank karşı dörtlü final oynuyor. Milli takım.
0: Seneye bir bakmışsın, Ziraat Halkbank beraber gene Final Four'dalar.
1: Ya kesinlikle, hani her takımımızın artık seviyeyi öyle bir noktaya çıkarttılar ki Sayın Başkan Mehmet Akif'ten da dediği gibi biz ikincilikler için özür diler konuma geldik ifadesi var.
0: Doğru, doğru. O kadar yani büyük başarılar var ki maşallah diyelim tabii.
1: Aynen,
0: bir yandan da.
1: Gerçekten öyle. O yüzden artık bu erkek voleybolunda da Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp aslında voleybol, Türk voleybolu için bu koleksiyonu tamamlamamız gerekiyor.
0: Evet sevgili Enes Yalnız, çok teşekkür ederim, sana güzel bilgiler verdin bize. İçimizi de rahatlattın. Kupa sanki böyle, ben kupanın bir ucundan tuttum şu anda. O kadar bizi motive ettin ki. Çok teşekkürler, iyi akşamlar diliyoruz.
1: Diğer ucundan da ben tutuyorum, iyi akşamlar diliyorum.
0: Evet. Enes Yalnız'la birlikteydik efendim, spor servisi devam edecek.
2: Spor servisi devam ediyor.
0: Böyle olaya hakim, muhabirliğin hakkını veren insanları görünce gerçekten çok mutlu oluyorum. O kadar güzel anlattı ki bir an ben dedim ya Enes Yalnız acaba şu anda İtalya'da mı? Takımla beraber mi? O kadar güzel anlattı ki gerçekten hani ben sonda dediğim sözde hala ısrar ediyorum. Kupanın bir ucundan şöyle tuttum yani. O kadar ikna etti beni. Ziraat Bankart finale çıkar, bu kupayı alır diye. İnşallah da alacak. Gerçekten bu sene çok başarılılar, çok iyiler. Bu başarılarını da inşallah işte taçlandırırlar. Avrupa şampiyonluğuyla, Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla. Ki voleybolda en büyük kupa o. Evet, şimdi yeni bir konuğumuz var efendim. Spor yorumcusu Ömer Necati Albayrak'la birlikteyiz. Sevgili Ömer, iyi akşamlar.
3: Ahmet abi, iyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Öyle, kolay gelsin. Teşekkür ederim. İki adı olanlar da hep soruyorum. Sana bir kez daha soralım. Sormuşumdur ama. Ömer'i mi kullanıyorsun, Necati'yi mi daha çok?
3: Abi, Ömer'i daha çok seviyorum ama bir şekilde...

0: genelde herkes Necati'yi kullanıyor. O yüzden.
1: Genelde hep ilk isim söylenir. Benim oğlumda da iki ad var. İlk adı hep genelde söylerler. Hani evet. Ama tabii ki herkesin kullandığı da bir isim var. Peki Ömer diyelim, madem sen seviyorsun zaten.
0: Eyvallah.
1: Sevgili Ömer diye ben devam ediyorum. Ömer Necati Albarak çok da kafiyeli ve uyaklı ismim bu arada, onu da söyleyeyim. Hani bazı üç isimler tutmaz ya birbirine.
0: Evet.
1: Söylerken evet, zorlanırsın. Seninki çok uyaklı duruyor. Şimdi sevgili Necati ile ne konuşacağız? Trendyol Süper Lig'de bu sene düşme potası inanılmaz. Yani şampiyon zaten belli oldu. Ama şampiyonluk yarışı da son haftalarda biliyorsunuz 3 takım arasında geçiyordu. Sonra 2 takıma indi ve şampiyon belli oldu. Ama düşme hattı, bakın artık son maça geldik. Hala kimin düşeceğini bilmiyoruz. Yani 2 takım tamam gitti diyoruz ama düşecek 3. takım hangisi olacak? Antalyaspor mu? Gençlerbirliği mi? Kasımpaşa mı? Eyüp mü? Şimdi sevgili Necati ile onu konuşacağız. Ne dersin Necati? Gerçekten bu sene çok zevkli değil mi bu? Çekişmeli geçiyor düşme hattı.
0: Ahmet abi, gerçekten de bu sezon özellikle yani o potada yer alan takımların da ligdeki tarihleri göz önüne alındığında daha da ilgi çekici ve dikkat çekici bir süreç yaşanıyor. Karagümrük erken havlu atacağı belli olan takımlardan biriydi. Matematiksel olarak kesinleşmesi biraz uzun sürdü ama Kayseri Spor mesela yani ki 15 gün önce 2029'da ülkemizi dünya spor başkenti olarak temsil etmeye hak kazanmış bir ilimizin takımı lige veda etmek zorunda kaldı. Yani taraftar portföyü çok güçlü olan, uzun yıllardır Süper Lig'de yer alan bir takım olarak veda etmeleri tabii ki enteresan oldu. Ama işte bu konularda aslında ben hep benzer yorumu yapıyorum Ahmet abi. Nedir? Bence bir takım sezon başında küme düşüyor. Sezon sonundaki performansıyla değil, sezon başındaki planlama performansıyla evet, aslında belli oluyor. Karagümrük Süper Lig'e ait bir kadro yapamamıştı. Kayseri Spor'sa transferde çok agresif bir sezon başı geçirdiler. Çok oyuncu yolladılar, çok oyuncu aldılar. Hoca tercihlerinden umduklarını alamadılar ve veda ettiler. Şimdi yine o potada yer almaya aday 3. takım için yani o potadaki takımlara baktığımızda Gençlerbirliği, aynı şeyi söyleyebiliriz. Gençlerbirliği de sezon içerisinde yaşanan hoca değişiklikleri sadece zaten ligde kalabilmelerinin ne kadar zor olacağının göstergesiydi. Antalyaspor ekonomik anlamda sezon boyunca ciddi problemler yaşayan bir takımdı. Kasımpaşa her ne kadar ülke futbolunun en düzgün yönetilmeye aday takımlarından biri olsa da, imkanı olsa da bir türlü ne Turgay Ciner döneminde ne de devamında o doğru planı uygulayamıyor. Evet. Devre arasında bana göre ki isimler belki sükseli geliyordu ama bana göre çok yanlış bir transfer politikası izlendi. Ve buralarda gezineceği açıkçası aşikardı. Öyle de oldu. Yani buralarda bu sezon mesela bu takımları değerlendirdiğimizde hiçbiri için buralarda yer almasını sürpriz olarak değerlendiremiyoruz.
1: Evet.
0: O yüzden hafta sonunda tam böyle hani hak edenin gerçekten ligde kalmasını ve işte hafta sonundaki performansla da lige bir takımımızın veda etmesini izleyeceğiz. O açıdan biraz hakkaniyetli oldu. Geçmişte
1: evet,
0: mesela hakikaten böyle iyi planlamalar yapan, iyi kadrolar kuran bazı takımların yaşadığı şanssızlıklarla oraya düştüklerini görebiliyorduk. Ama bu sezon 3. takım hangisi olursa olsun düşmeyi açıkçası hak etmiş olacak.
1: Diğerlerinden diyorsun hak aynen etmiş öyle olarak düşecek, doğru diyorsun. Evet. Bunların içinde belki Eyüpspor biraz hani ayırabiliriz çünkü bir yönetim şeyi boşluğu oldu orada biliyorsun. Parasal sorun onunla beraber geldi ama buna rağmen iyi mücadele ettiler. Yani ya, hani Eyüpspor o olaydan sonra sonuncu sıraya yerleşse ve oradan hiç ayrılamasa kimse bir şey demezdi herhalde.
0: Kesinlikle. Ya Atilla Gerin benim çok uzun yıllardır tanıdığım, çok saygı duyduğum bir teknik adam. Aykut Kocaman'ın ekibindeydi. İbrahim Üzülmez'in uzun süre elde ettiği başarılarda görünmez kahramandı. Devamında Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez ayrıldıktan sonra o kaldı. Onu kulüp antrenörü yaptı. Arda Turan'ın ekibinde başladı. Arda Hoca'nın çok yine saygı duyduğu isimler.

0: isimlerden biriydi ve aslında çok uzun yıllar önce birinci adamda oynaması gerektiğini bu performansıyla izletti bize. Sana %100 katılıyorum abi. O potada bir tek Eyüpspor'u ayırabiliriz. Ben zaten hani Eyüpspor'un açıkçası sıkıntı yaşayacağını da düşünmüyorum. Tabii ihtimallere de istersen değinelim.
1: Evet, evet değinelim. Eyüpspor şimdi Fenerbahçe ile oynayacak deplasmanda.
0: Evet.
1: Ya Fenerbahçe tabii ki galibiyete yakın takım gibi duruyor şimdi baktığın zaman. Gerçi Fenerbahçe ikinciliği garantilemiş durumda. Futbolcular ne kadar asılır maça, ne yaparlar onu da bilmiyoruz.
0: Ya tabii burada Antalya Spor kilit takım sevgili Ahmet abi. Yani Antalya Spor puan kaybederse zaten hani beraberliğinde dahi küme düşmüş oluyor.
1: Evet doğru.
0: Diğer tarafta
1: galip gelmesi mutlaka şart Antalya Spor'un.
0: Evet, yani Antalya Spor Kocaeli Spor kesinlikle yenmesi gerekiyor. Antalya Spor Kocaeli Spor yenerse 32 puana çıkıyor. 32 puana çıktığı anda da işte Eyüp Spor'un...
1: Yenilen takım gider diğer takımlardan.
0: Evet. Orada Antalya Spor'la ilgili şöyle bir done var. Zaten Antalya Spor kazanırsa averajlarda rakiplerine göre çok iyi.
1: Evet.
0: Yani...
1: İkili averajlarda hepsinde üstünlüğü var.
0: Aynen öyle. Antalya Spor'un bu üstünlüğü direkt olarak onu ligde tutacak. Yani Antalya Spor kazanmak mecburiyetinde. Kazandığı takdirde ligde kalma ihtimali...
1: Galatasaray maçında da çok iyi oynadılar. Öyle değil mi sevgili Ömer?
0: Ya şöyle Sami Hoca tabii Süper Lig'de Kasımpaşa dışında şans bulamamıştı. Ama oynattığı agresif oyun bence ülke futbolu için kıymetli. Bu açıdan da hani Antalya Spor'un içinde bulunduğu mevcut şartları zaten çok zorlu ve sıkıntılıydı. Hani bir türlü aslında kendi ivmesini ortaya koyabileceği fırsatı yakalayamadı. Senin de söylediğin gibi Galatasaray maçı, yani maçın büyük bölümünde o eforu sarf ettiler. Tabii güçleri yetmedi şampiyonluk maçındaki rakiplerine karşı ama... Yani bu maç, Kocaeli maçı artık onlar için mutlaka ve mutlaka kazanmaları gereken bir müsabaka. Tabii işin diğer boyutunda Kasımpaşa'nın alacağı sonuç önemli. Hı hı. Kasımpaşa'nın oynayıp Gençler Birliği'nin Trabzonspor karşısındaki alacağı sonuç yine çok çok önemli. Hani Antalya
1: Kupa'da evinde yenildi Trabzonspor ama şimdi deplasmanda ne yapar bilmiyoruz.
0: Evet, yani... Trabzonspor'un da kupayı tamamen düşüneceği ve hani biraz daha rotasyonda yapma ihtimalinde ortaya çıkabileceği bir
1: senaryo. Gençler Birliği'ne bir puan yeter mi sence?
0: Gençler Birliği'ne tabii bu noktada bir puan 32 oluyor. Antalya Spor kazanırsa küme düşüyor ama Antalya Spor'a bağlı olacak. Gençler Birliği'nin ben yine de kazanmaya oynamak zorunda olduğunu
1: doğru
0: düşünüyorum. Burada Eyüp ve Kasımpaşa ikisine de birer puan. Yani onlar için birer puan oynamak ki oynayabilme becerileri de var bence. Eyüp Spor ve Kasımpaşa tamamen bir puana odaklı bir hafta sonu izletecek bence bize.
1: Ya maçlar da hepsi Kasımpaşa'da Galatasaray'la oynayacak. Yani
0: evet.
1: Baktığın zaman her biri de bir büyük takımla değil mi? Biri Fenerbahçe'yle, biri Trabzon'la, biri Galatasaray'la. Bir tek Antalya Spor, Kocaeli Spor'la karşılaşacak. Evet. Ama o da geçen hafta Galatasaray'la oynadı.
0: Aynen öyle. Yani fikstür azizliği de oldu bu açıdan. Tabii Kasımpaşa açısından Galatasaray'ın şampiyonluğunu garantilemiş olması büyük bir konfor alanı. Galatasaray'ın yarınki kutlamalardan sonra birçok oyuncusuna izin vereceğini biliyoruz. Ya da o kutlamaların yorgunluğuyla zaten sahaya çıkacak olan oyuncuların da nedenle sahaya mental bir güç koyabileceğini düşünmek zaten.
1: Kasımpaşa'nın daha şanslı olduğunu düşünüyorum ben de öyle bakınca.
0: Kesinlikle. Evet. Kasımpaşa o açıdan en kötü ihtimalle haftayı bir puanla tamamlamaya ve rahatlamaya aday. Ya açıkçası Kasımpaşa kulübünün ben her zaman şunu söylüyorum yani gidip gezdin mi bilmiyorum Ahmet abi ama
1: gezdim.
0: En iyi
1: tesisleri evet. Yani bak Galatasaray'ın tesisleri en son yapıldı ama yine evet. De hala en iyisi Kasımpaşa'nın diyebilirim.
0: 2013'te yapıldı o tesis ve ben gidip tesisi haber yapmıştım Fanatik Gazetesi'nde o dönem. Yani o tesisten böyle oyuncu fışkırması lazım. O kadar çok oyuncu yetiştirme imkanı var ki aslında orada. Sadece bir Yasin Özcan'ı konuşabildik. O 2013'ten bu yana. O yüzden ben Kasımpaşa Kulübü'nki Sayın Cem Kazancı da bunu söylüyor. Buradan bir güçlü bir akademi de kuracağız diyor. İnşallah o proje hayata geçer. Tabii ki bu tarz projeleri desteklemek

0: gitmek, Süper Lig'de yer alabilmek, o vitrini kullanabilmek önemli. Yani Kasımpaşa'nın açıkçası ligde kalması, en azından bence devam etmesi Türk futbolu için de kıymetli olur diye düşünüyorum.
1: Evet, şöyle bir düşme hattındaki takımların attığı yediğine de bakıyorum da sevgili Ömer, Eyüp Spor 30-60 45 yemiş.
0: Evet.
1: Kasımpaşa 32-49. Gençlerbirliği 33-47. Antalya Spor'da 32-55. Antalya Spor çok gol yemiş.
0: Evet,
1: yani, zaten Spor sezon başından beri defansını konuşuyoruz Antalya Spor'un.
0: Aynen öyle. Ön bölgede hakikaten Süper Lig'de kalmaya aday bir takım. Ama kalması gereken bir takım, ama arka hattı üzerinden değerlendirirsek de bence birincilik seviyesi bir takım.
1: Evet.
0: Yani ve o aradaki kopukluğun sıkıntısını sezon boyunca yaşadılar. Yine hani aslında sezon başına gitmek lazım. Sezon başında çok çalkantılı bir dönem geçirdiler. Yönetim değişti, işte Emre Belözoğlu gitti geldi. Devamında transfer yasağı vardı, kalktı. Transferler yapıldı ama çok hazırlıksız bir başlangıca imza attılar. Ve sezon boyunca da zaten bu şekilde ekonomik sıkıntılarla da birlikte devam etti. İşleri gerçekten kolay değil ki. Bu sezon ligde kalmak o kadar değerli ki. Yani bundan da bence bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü gelecek sezon birincilik Süper Lig'i aratmayacak seviyede bir lig olacak. Ve çıkabilmek çok zor olacak. Zaten düşenlerin ciddi borç yüküyle düştüklerine tanıklık ediyoruz. Yani hiç kolay olmayacak.
1: Tabii o yabancı futbolcuları bütün takımda çok fazla aşağıda o kadarını oynatamıyorsun. Göndermen lazım. Çok mali külfeti var bu işin.
0: Ve bu yani gerçekten de çok ciddi manada zor bir sezon.
1: Acaba federasyon mesela bu düşen takımlara senin bahsettiğin hani Premier Lig'de falan verilen
0: evet,
1: paraşüt uygulaması var ya, mesela en azından evet, düşen takımların bu yabancı kontenjanına bir el atması gerekmez mi federasyonun yardım yani etmesi?
0: Böyle bir uygulama yapılabilir. Yani sözleşmeler sonuçta devam ettiği için kulüpler de oyuncularla devam etmek istediği takdirde kontratlarını sürdürebilmelerine izin vermeleri gerekir. Devamındaysa müsabaka listesine gene uygulama aynen devam edebilir, ama kontratlarını feshetmek zorunda kalmak birçok kulübü de bu anlamda
1: tabii zor durumda bırakıyor.
0: Zor durumda bırakıyor. Yani kasalarından daha fazla para çıkmasına neden oluyor. Bunun örneğini yani bir önceki sene mesela yaşadık. Süper Lig'de Emre Belözoğlu'yla düşen Ankara Gücü'nü hatırlıyorsun Ahmet abi.
1: Tabii.
0: O kadro o yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle aynı sezonda birincilikten de düştü. Süper Lig'den dahi düşmemesi.
1: Yine transfer yasağı cezası aldı 3 dönem daha.
0: Aynen öyle.
1: Bakalım ya, bu önümüzdeki sene de çok zor Ankara Gücü için.
0: Kesinlikle. Yani bu sezon Recep Karatepe saha içini toparladı ama saha dışındaki problemler çok toparlanabilecek gibi değil.
1: Evet.
0: Yani ben Ankara Gücü'nün de biraz böyle Samsunspor yolundan gideceğini açıkçası öngörüyorum. Yani Samsunspor'da nasıl ki kulüp uçuruma doğru giderken bir iş insanı çıktı ve bambaşka bir organizasyon ortaya koydu kendi kişisel imkanlarıyla. Ankara Gücü için de bence hani ilerleyen süreçte bir muhtemelen ortaya çıkacak senaryo bu yönde olacak.
1: Evet, inşallah bütün o takımlar, şehir takımları tekrar bir Süper Lig'e gelirler diye de temenniyle bitireyim, ne diyeyim. Sevgili Ömer Necati Albayrak, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık, iyi akşamlar diliyorum.
0: İyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin.
1: Evet efendim, Spor Servis'inde konuğumuz Ömer Necati Albayrak'tı. Spor Servisi devam ediyor. Son bir konuğumuz daha var, bizden ayrılmayın.
2: Spor Servisi Basketbol.
1: Evet, şimdi basketbol konuşacağız. Gene futbol sahalardan, yeşil sahalardan geliyoruz parkelere. Bu sefer de konuğumuz basketbol olacak. Konuğumuz da tabii ki bir basketbol yazarı olacak. Hürriyet Gazetesi spor yazarı sevgili Ünal Özoğak şu anda konuğumuz ve telefonda. İyi akşamlar.
3: İyi akşamlar. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz sevgili Ünal Özoğak. Euroleague konuşacağız sizle. Artık Euroleague'de finalistler belli oldu. Ve tabii ki çok büyük bir sürpriz de sonuçlandı. Panathinaikos 2-0'dan Valencia'ya seriyi verdi. Evet. Hiç beklemezdim yani, değil mi?
3: Evet, ve de yani esas sıkıntı kendi evinde, kendi yaptığı salonda bu Final Four'u oynamak için yaptıkları yeni salonlarında.
1: Evet, finaller de orada oynanacak. Yani ev sahipliği yapacaklar.
3: Valencia'daki son maçta tabii sıkıntılı bir mağlubiyete uğradılar. Panathinaikos ve bizim Ergin Ataman yok artık.
1: Yani muhtemelen kendi evlerinde de şampiyon olacaklardı. İnanılmaz da bir taraftarları var çünkü orada.
3: Tabii, yani...
1: Euroleague ev sahipliği yaptıkları sene Final Four'a kalamamak gerçekten enteresan oldu.
3: Tabii bir de Ergin Ataman'ın 4 kere bu 5. maçta kurtarmış olduğunu yaşamıştık daha önce. Hı-hı. Ama bu sefer başaramadı maalesef.
1: Evet, neden sizce başaramadı? Yani ne oldu da bu kadar, bir de bu sene inanılmaz para harcadılar. Çünkü finaller kendi evlerinde, ne kadar neredeyse boşta kalan basketbolcu varsa önemli, hemen talip olup aldılar. Çok ciddi para harcadı.
3: Tabii. Hatta Amerika'ya gidip dönen Nigel Hayes Davis'i
1: evet, aldılar. Onu da hemen aldılar.
3: Son dakikada aldılar. O da zaten takımı taşıyan oyuncu oldu. Yani yıldızlar karmasından bir netice alamadılar. Tabii arada sakatlanmaları da oldu ise de Çetin Ceviz'e çattılar. Yani Valencia'da muhteşem bir takım olduğu ortaya çıktı. Yeni oyuncular, Jean Montero, Barrio gibi yepyeni oyuncular, yıldızlar çıktı bir anda önümüze. Hı hı. Ve de Valencia'da tabii İspanya'nın 3. büyük şehrinin takımı. Endülüs Emevilerinden beri kültürel ve sportif yönden de ağırlığı olan bir takım. Bu sene Paris Basketbol'un geçtiğimiz yıllarda gösterdiği gibi sürümden kazanan, hızlı basketbol oynayarak çok sayı atan bir basketboluna Avrupa Basketbolu'nun gerektirdiği ağırlığı da koçları Hernandez'de vererek çok güzel bir takım yapmışlar Valencia. Valencia tabii ben de Mayıs ayında olduğumuz için heyecanla peş peşe anlatıyorum. Valencia Real Madrid'le eşleşti.
1: Evet.
3: İlk gün Real Madrid'le oynayacak. Real Madrid'in de iki oyuncusu Tavares'le ve Yen'le sakat oldukları için, uzun oyuncuları sakat oldukları için Valencia'nın orada da bir avantajı oluştu. Dolayısıyla Valencia büyük bir ihtimalle final oynayacak. Çok enteresan bir şey yani, Valencia'nın final oynaması tabii biraz Ergin Ataman'ı kurtarır çünkü performansı bakımından ona yenilmiş bir vaziyette.
1: Evet.
3: Ama yani Ergin Ataman'ı kurtarır dememizin sebebi de Ergin Ataman günün sonunda basketbol milli takımımızın koçudur.
1: Koçu.
3: Dolayısıyla biz onun yanındayız, yani onun tarafındayız. Ve de onun başarısını istiyoruz ama ligi bu sene olumsuz kapattı. Dolayısıyla da onların çok delişmen bir sahibi var biliyorsun.
1: Hı hı.
3: Ben bu kulübü satacağım dedi. Ergin Ataman da ben Final Four'a kalamazsam istifa ederim beyanatları verdi. Bunların başına ne geliyorsa zaten geldiyse çok fazla konuşmalarından geldi. Yani saha içi performansları yerine saha dışındaki konuşmalarından.
1: Aslında Ergin Hoca gene saha içinde de her şeyi yaptı. Hani o oyuna müdahaleleri vardır. Hatırlayın şeyde, evindeki seride o ilk yenildiği maçta evet. Teknik direkt şeyle, diğer takım koçuyla kavga bile etti yani.
3: Evet,
1: yani takımı tekrar geri maçı çevirmek için yapıyor bunları. Seviyor. Evet. Ve bence hala ben tamam burada bir talihsizlik yaşadı ama bence Euroleague'in en iyi koçlarından biri kesinlikle Ergin Ataman.
3: Tabii son yenildiği maçta mesela T.J. Shorts'un baktı ki T.J. Shorts'tan bir netice alamıyor. Kaliopoulos'u sokarak maçı çevirme noktasına kadar getirdi. Yani dediğim gibi Ergin Ataman elinden gelen her şeyi yaptı ama Valencia büyük takım. Yani
1: çok değişik basket oynuyorlar. Aslında Ergin Ataman'ın oynatmayı sevdiği

0: tarz bir basket oynuyorlar. Yani dış şutu çok arayan bir takım. Hızlı hücum ve
1: Evet.
0: dış şutu. Şey de seviyor. Ergin Hoca da bunu çok sever oynatırken yani. Hızlı hücum dış şutlarla sonuca gitmeyi sever. Ama işte eli sıcak olan takım kazanır derler ya.
1: Evet. Şimdi Ergin Ataman'ı zaten yıllardan beri biliriz ki biz
0: Evet.
1: yıldız basketbolcuya, yani playmaker oynayan yıldız basketbolcuya yaslanarak basketbolunu oynatır. Ta Beşiktaş'taki Arayo döneminden
0: O da ne basketbolcuydu Ünal Özak ya.
1: Ya evet ya.
0: Arayo değil mi?
1: Yani öyle bir Arayo
0: Seyretmesi
1: gelmedi.
0: çok zevkliydi gerçekten öyle.
1: Öyle bir Arayo gelmedi. Mesela o Arayo Beşiktaş'ta olsa Beşiktaş şu anda süper
0: Kupayı almıştı değil mi Avrupa'da? Evet.
1: almıştı ve de EuroLeague'deki üçüncü takımımız olmuştu
0: Doğru.
1: mesela. Ama bu maçlarda da tabii ki hiç atlamayalım. Kostas Sloukas'ın olmayışı ve de maçı çevirecek yıldızının olmayışı, yani ne kadar parlak bir oyuncu olsa da Kostas
0: O
1: aslında
0: son topu oynayacak adam önemli tabii.
1: evet, Sloukas o olmayınca Ergin Ataman maalesef bu çaresizlikler içine düştü.
0: Bir Efes yapar mı buradan hoca?
1: Efes büyük bir ihtimalle yapar gibi gözüküyor. Yani orada artık dişiş tutturamaz gibi geliyor bana bu tüm bu
0: Belki
1: beyanatlardan
0: şey de
1: sonra.
0: olabilir tabii. Ben hocadan mesela bir Barcelona, Real Madrid'de yapabilir diye bekliyorum.
1: Yani
0: Çıkmışken.
1: onlar
0: Eğer
1: da
0: Efes o bütçeyi ayırmazsa hoca çünkü hani iddialı takıma gitmeyi seviyor.
1: evet. Yani onlar da tabii talepkar olmaları gerekir. Her birinden de bazı problemleri oldu tabii.
0: Oluyor tabii.
1: Ergin Ataman'ın
0: Ama
1: ondan sonra.
0: Panathinaikos'ta da problemleri vardı. Gitti yani neticede.
1: Tabii. Ve de Ergin Ataman zaten Alper Yılmaz'ı genel menajerliğini getirdi. Efes'e tekrar Alper işe başladı menajer olarak. Dolayısıyla milli takımdaki beraberlikleri de olan Alper'le beraber Efes'te yeniden bir yapılanma içine girebilirler. Tabii ki burada Tuncay Bey'in, patronun düşüncelerini de almak gerekecektir. Ama dediğim gibi biz Ergin Ataman basketbol milli takımımızın koçudur. Bütün bu sıkıntıları atlatarak basketbol milli takımının da önünde çok önemli bir program var Temmuz ayından itibaren. Dolayısıyla Ergin Ataman'ın biraz evvel kafasını toparlayıp milli takıma konsantre olması gerekir.
0: Fenerbahçe ne yapar peki Final Four'da? Fenerbahçe şu anda 8. kez Final Four'da adını yazdırdı. Bu da büyük başarıdı bu arada. Kutlarız Fenerbahçe'yi.
1: Tabii.
0: İlk rakip Olympiakos.
1: Evet, yani Zalgiris'i geçerken çok başarılı davrandı. Fenerbahçe çok güzel sezonu başladıktan
0: Hocanın
1: sonra.
0: avucun içi gibi bildiği bir takım.
1: Tabii
0: Sarasın
1: yani
0: değil mi?
1: tabii ki zaten oranın çocuğu olduğu için Desikavicius olayları çevirdi. Zalgiris'in başındaki zaten Fenerbahçe'nin koçuydu. Az evvel konuştuğumuz gibi onlar da aynı basketbolu
0: Evet.
1: oynuyorlar zaten. Dolayısıyla basketbolları ve de satrançları karşılıklı geliştikten sonra Descovicius Fenerbahçe'yi finalin ilk ayağına Olympiakos'a taşımış oldu. Şimdi
0: Evet.
1: burada tabii Olympiakos'un bir totemini hiç aklımızdan çıkartmayalım ki normal sezonu birinci bitirmiş takım hiçbir zaman için şampiyon olamamış bugüne kadar. Dolayısıyla Olympiakos'u bu sıkıntı bekliyor. Bizim avantajımız olmuş.
0: Anadolu Efes olacaktı. O sene de pandemi girdi biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet. Yani bu 20 senedir falan süren bir
0: Doğru,
1: şeymiş.
0: doğru.
1: Lanet.
0: Gene olsun yani bu sürsün,
1: Bu
0: bu
1: sene de
0: lanet sürsün.
1: olsun lütfen. Yani o artı birle başlayalım hiç olmazsa.
0: Doğru.
1: Doğru.
0: Yani bir de Fenerbahçe benim hatırladığım kadarıyla Ünal Özak siz daha hakimsiniz konuya. Genelde hep Obradoviç dönemlerinde de yüksek formla gider böyle tam Final Four öncesinde takımda bir sakatlık olur form düşüklüğü yaşanırdı. Yani o
1: Evet,
0: sakatlığa
1: evet.
0: bağlı eksikliklere bağlı ilk defa Fenerbahçe'de bu sakatlıkları iyileşti ve tam tersine bir formsuz dönemin arkasından takım yukarıya doğru kendini taşıdı ve Final Four'a daha formda olarak gidiyor. Bir ay öncesine göre.
1: Tabii ki gidiyor. Tabii bu arada aşağı yukarı

0: Basketbol karşı yaka tabii. Türkiye'de basketbol konuşunca o karşı yaka konuşmadan olmaz. Son saniye basketiyle ligde kaldı. Onu da konuşalım. Program bitmek üzere. Sevgili Ünal Özvak.
1: Tamamdır. Karşı yaka bize lazım. Yani basketbol
0: kesinlikle
1: lazım.
0: Ekol.
1: Ve de her sene bu sıkıntıları yaşıyor karşı yaka. Dolayısıyla
0: maalesef.
1: Yapılanmasını tamamlayarak Kan Demir'le beraber güzel günlere doğru karşı yakanın gitmesini de diliyoruz doğrusunu istersen.
0: Evet, hepimiz diliyoruz. Yine o şampiyonluğu kovaladıkları günlere döner inşallah. Karşıyaka buralarda olmaması gereken bir takım. Çok
1: tabii,
0: teşekkür
1: tabii.
0: ederim. Ağzınıza sağlık sevgili Ünal Özak. İnşallah Final Four'da 22-24 Mayıs'ta oynanacak. Fenerbahçe bu sene de şampiyon olsun istiyoruz tabii ki.
1: Aynen
0: tüm
1: öyle.
0: Dileğimiz o. Son şampiyon bu sene de şampiyon olsun gelsin.
1: Tamamdır.
0: Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar.
1: Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, Hürriyet Gazetesi spor yazarı Ünal Özak son konuğumuz efendim. Bizden de bu akşamlık bu kadar diyeceğiz. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Berkay Küçük, teknik öğretmenimiz Yusuf Çağdaş efendim. Herkese iyi akşamlar dileyelim. Yarın 19.30'da spor servisi yine burada. Bizden ayrılmayın. TRT Radyo 1'de kalın.
2: Spor servisi.

0: Reklam.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org/tdv bağış mobil uygulaması tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
0: Reklam.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo 1.
1: Hafta boyunca 7 kıtadan derlediğimiz haberlerimizi TRT Radyo 1'de siz değerli dinleyicilerimizle buluşturuyoruz. Ülkemizdeki ve mavi küredeki gelişmeleri yakından takip ederek dünyaya birlikte mercek tutuyor ve gözlerimizi insanlığın en büyük ortak noktası gezegenimize çeviriyoruz. Perşembe günleri 20.30'da Dünyanın Z raporuna sizleri bekliyoruz.

0: Dünyanın Z raporu başlıyor.
1: Efendim 208 ülke 7 kıta tek dünya. Hafta boyunca derlediğimiz dünyadan güncel haberleri az sonra siz değerli dinleyicilerimizle buluşturacağız. Program yapımcımız Sümeyra Zengin, teknik ekipte Yusuf Çağdaş ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Dünyanın Z raporu başlıyor.
0: Mavi Küre'den derlemeler.
1: Efendim yine birbirinden güzel haberler derledi yapımcımız Sümeyra Zengin. Sizler için ilk defa duyacağınız haberler bunlar. Birçoğumuzun ilk defa duyacağı haberler. İşte birincisi, 500 ekmekten yapılan elbise ilgi odağı oldu. Hemen detaylarına bakalım. Afrika'nın en büyük film ve moda gecesi olarak tanımlanan Afrika Magic izleyici ödüllerinin 12.si düzenlendi. Geceye televizyon yıldızı Queen Mercy Atang'ın giydiği ve yaklaşık 500 ekmekle yapılan altın rengi elbise damga vurdu. Muhabirlere konuşan Atang, kıyafetin ekmek fırını işini tanıtmak için tasarlandığını ve şok etkisi yaratmaktan ziyade kasıtlı bir pazarlama yöntemi olduğunu belirtti. 500 ekmekten yapılan elbise ilgi odağı oldu efendim. Bir sonraki haberimiz İngiltere'den. Ruh sağlığı hastalarına yardımcı olması için robot fok balığı geliştirildi. Çok ilginç bir habermiş bu da. İngiltere'de ruh sağlığı hastalarının deneyimini iyileştirmek adına robotik fok balığı denemesi hayata geçti. Semi adındaki beyaz tüylü robot bir ruh sağlığı merkezinde hastaların rahatlamasına ve tedaviye daha sıcak bakmalarına yardımcı olmak için kullanılacak. Robot fok balığının 6000 sterline mal olduğunu söyleyen Dr. Sharna Bennett, insanların klinik ortamları bunaltıcı bulduğunu ve bu robotun hastaların rahatlamasına ve aynı zamanda daha paylaşımcı olmalarına yardımcı olabileceğini düşünüyor. Ruh sağlığı hastalarına yardımcı olması için efendim robot fok balığı İngiltere'de geliştirildi. Ve akşamın son haberi. Neandertallerin 59 bin yıl önce diş tedavisi uyguladığı ortaya çıktı. Bu akşam az sonra ilerleyen dakikalarda konuğumuzla da bir sağlıkçı olan konuğumuzla da sağlığa ilgin haberleri konuşacağız. Bu iki haberimiz de sağlıktandı. Bu haberimiz de çok ilginç efendim. Neandertallerin 59 bin yıl önce diş tedavisi uyguladığı ortaya çıkmış. Hemen detaylarına bakalım. Güney Sibirya'da bir mağarada bulunan tek azı dişini inceleyen araştırmacılar, Neandertallerin yaklaşık 59 bin yıl önce diş çürüğünü tedavi etme amacıyla taş matkap kullandıklarını ortaya çıkardı. Dişte derin ve kasti yapılan bir delik bulan arkeologlar, kök kanal tedavisi uygulanmış olabileceğini ve bunun bilinen en eski diş tedavi yöntemi olabileceğini vurguladı. Her ne kadar acı verici bir yöntem olsa da bu işlemin Neandertallerin yaşamına ve gelişmiş davranışlarına daha iyi ışık tuttuğu savunuluyor. Tam 59 bin yıl önce kök tedavisi, özellikle diş tedavisinde, diş çürüğü tedavisinde efendim taş matkap kullanılmış ve arkeologlar bir kök kanal tedavisi uygulandığına dair belirtileri buldular. Neandertallerin 59 bin yıl önce diş tedavisi uyguladığı ortaya çıktı.
0: Gündemden perspektifler.
1: Efendim akşamın değerli konuğu ve önemli konusuyla huzurlarınızdayız. Gündemden perspektifler bölümündeyiz. Teknoloji artık yalnızca telefonlarımızda ya da bilgisayarlarımızda değil, sağlık alanında da büyük bir dönüşüm yaratıyor. Özellikle yapay zeka sistemleri doktorlara hastalıkları daha erken fark etme konusunda destek olmaya başladı. Bazı durumlarda henüz belirti ortaya çıkmadan riskleri analiz edebilmek

0: Yani bu teknolojiler kanserden kalp hastalıklarına kadar birçok alanda umut verici sonuçlar sunabiliyor. Peki, yapay zeka gerçekten bir hastalığı erkenden anlayabilir mi? Doktorlarla birlikte nasıl çalışıyor? İnsan hayatını kolaylaştırırken hangi soru işaretlerini de beraberinde getiriyor? İşte bunları konuşacağız. Erken tanıda yapay zeka desteğini konuşacağız. Konuğumuz, çok değerli konuğumuz operatör doktor Ahmet Batkı. Şu an stüdyomuzda efendim. Ahmet Bey, hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim bu nazik davetiniz için. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür
1: Umarım her
0: ediyoruz.
1: şey çok güzel
0: Güzel olacak.
1: olacak, iyi gidecek.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Özellikle bu konu başlığı da bana gönderdiğinizde ben çok mutlu oldum. Çok da ilginç bir konu ve programımızın da konseptine çok uygun bir konu. Çünkü yapay zeka ve sizin alanınızla ilgili, sadece sizin alanınızla ilgili değil, gerçekten hastalıkların erken teşhisiyle yapay zekanın arasında kurulan ilişki ve insanların tabii kafasında doğal olarak birçok da soru olacaktır. Erken tanıyı geliştirirken yapay zeka işin neresinde ile ilgili. İşte bunları konuşacağız bu akşam. Bu arada az önce derlenen haberler, özellikle yabancı medya kuruluşlarında derlenen haberler, sevgili Hümeyra, o güzel İngilizcesi sayesinde bu haberleri Türkçe'ye çevirip bizim beynimize sunuyor. Ruh sağlığı hastalarına yardımcı olmak için robot fok geliştirilmesi. İşte Neandertallerin 59 bin yıl önce kök kanal tedavisi uygulamış olmaları. Bu da sağlığa dair farklı zaman dilimleri. Şimdi biz yapay zekayı konuşacağız.
1: Evet.
0: Ama 59 bin yıl önce kanal tedavisi yapan Neandertaller var.
1: Evet.
0: Çok ilginç değil mi ama?
1: Kesinlikle çok ilginç.
0: Teknoloji her zaman işin içinde.
1: Evet.
0: Öyle ya da böyle.
1: Evet.
0: Evet.
1: Tabii son yıllarda bu yapay zekanın gelişimiyle birlikte tıpta da çok ciddi anlamda
0: Evet.
1: değişiklikler söz konusu. Artık
0: Evet.
1: bundan sonra doktorlara ihtiyaç kalmayacak mı acaba
0: Evet.
1: diye bir endişe
0: Allah
1: doğmaya
0: sizi başımızdan
1: başladı.
0: eksik etmesin. O ayrı.
1: Evet.
0: O işin başka bir tarafı.
1: Ve ciddi anlamda dünyada yaklaşık 2030 yıllarında 10 milyona yakın bir doktor açığı olacağı söyleniyor.
0: Evet.
1: Tabii bu açığın belki yapay zekayla bir kısmının kapatılabileceği düşüncesi var. Yapay zekanın tıpta kullanımı son 5-6 yıl içerisinde ciddi anlamda bir gelişme kaydetti.
0: Evet.
1: Özellikle bazı hastalıkların taranmasında ve bazı görüntüleme cihazlarının yorumlanmasında, filmlerin özellikle MR, tomografi veya röntgen cihazıyla çekilen filmlerin değerlendirilmesinde, tanı konmasında, özellikle kadınlarda meme kanseri taramasında, mamografide
0: Evet.
1: bazı gözle görülebilecek veya gözden kaçabilecek küçük küçük odakların veya kanser odaklarının gözden kaçmasından dolayı bu yapay zekanın tanı doğruluğu giderek %90'ların üzerine çıkmakta. Yani insanların yorgunluğu, göz yorgunluğundan dolayı kaçabilecek olan bazı kanser hücreleri yapay zeka tarafından tespit edilebilecek. Bu da
0: Evet.
1: hem tanı ve teşhis anlamında çok çok önemli bir mesafe kat etmekte, hem de insanların daha hasta olmadan önce tespit edilip tedavileri de yapılabilmekte ve insan yaşamı bu vesileyle daha da uzayabilmektedir.
0: Evet. Görüntüleri de teşhis edip yorumlayabilecek. Öyle değil mi
1: Evet,
0: yapay zeka?
1: evet, evet. En önemli
0: Sadece
1: şey
0: bilgi üzerinden bir yorum
1: değil.
0: yapmayacak. Görüntü de
1: Yani
0: olacak işin
1: en
0: içinde.
1: önemli şey şu an en büyük gelişim de zaten görüntülemede, özellikle radyolojide, yani MR'larda, tomografide ve röntgende, mamografide. Şimdi birçok ülkede mamografi taramalarında yapay zekayı ciddi anlamda kullanıyorlar. Almanya, İngiltere. Ve tanı doğruluğu neredeyse hani doktorlardan çok daha yüksek bir doğrulukla kanser hücresi olup olmadığını tespit edebilecek bir düzeye gelmiş durumda. Dolayısıyla bu da hem hekimin işini kolaylaştırıyor, hem de taramalarda kanserleri erken teşhis edip tedavisini çok daha önceden yapabilme şansını artırıyor.
0: Evet. Hata yapma ihtimali de var tabii, öyle değil mi Ahmet Bey?
1: Tabii yani sonuç
0: Evet.
1: itibariyle bu,
0: Yanlış bir yorumda bulunma, çünkü sonuçta insan
1: evet,
0: hayatı ve
1: tabii.
0: oradan gelecek olan bilgi bizim ruh sağlığımız için de çok önemli.
1: Kesinlikle çok çok önemli. Tabii bu
0: Evet.
1: bilgiyi sonuçta biz bu cihazlara yüklüyoruz. Bir
0: Evet.
1: algoritma oluşturuyor cihazlar. Sizin yüklediğiniz bilgiler yanlış olursa tabii ona göre teşhis de yanlış olur.
0: Hı hı. Yani algoritma doğru olsa da yanlış yorum da yapabilir.
1: Evet. Yine de bir insan faktörü, bir doktor faktörü işin içinde olmak durumunda tek başına şu an hukuki anlamda da etik anlamda da bu işin sorumluluğunu yüklenebilecek bir cihaz, algoritma söz konusu değil tabii ki.
0: O etik anlamda, hukuki anlamda söylediniz ya, onun bir hukuki sistemi de oluşturuldu mu özellikle Batı devletlerinde?
1: Evet, Avrupa'da oluşturulmaya başlandı ama hukuk biliyorsunuz her zaman teknolojinin çok gerisinde gider. Yani teknoloji ilerler, ilerleme süreci içerisinde doğabilecek aksaklıkları hukuk görerek bir şekilde yasal düzenlemeleri yapar. Hukuk daha sonra gelir bu tip durumlarda. Ama şu an Avrupa'da böyle bir yasal düzenleme yapılmaya başlanmış durumda. Evet.
0: Ama biz daha önceki teknoloji programlarımızda da şunu söylemiştik Ahmet Bey. Çok geriden geliyor. Özellikle ya da şey çok hızlı gidiyor. Yapay zeka, artificial intelligence o çok hızlı gittiğinden dolayı problemleri de beraberinde getiriyor doğal olarak, ama bir hukuk sistemine de tabi ve de uluslararası bir hukuk sistemine de tabi olmadıklarından dolayı açıklar da çok fazla
1: tabii
0: olabiliyor.
1: Veri güvenliği de var. Yani şu an Türkiye'de mesela Türkiye'nin çok büyük bir avantajı var. Yani Amerika'da mesela bir sürü eyaletler var. Oradaki sağlık verileri her biri bir farklı yerlerde depolanıyor, ama Türkiye'de bu sağlık sistemi tek elden yürütüldüğü için Sağlık Bakanlığı tarafından bu veriler verilerin güvenliği çok önemli. Tabii bu verilerin çok iyi korunması gerekiyor. Aynı zamanda yapay zekanın bir algoritma oluşması bakımından da büyük bir avantaj. Verilerin tek elde olması, bu verilerin derlenip incelenip bir şekilde yüklenmesi de çok büyük bir avantaj teşkil ediyor.
0: Evet. Özellikle kullanacaklar, hastalar için az önce söylediğiniz veri güvenliği çok önemli. Çünkü bunlar insanların kendi özel bilgileri. İnternet üzerinden ya da yapay zekanın internette bağlantısı üzerinden o bilgilerin sızıp da başka kişilere ya da kamuoyunda başka taraflarda duyulması da insanları tabii çok tedirgin ediyor. Yani ilk akla gelecek soru, evet ben doktoruma güveniyorum ama yapay zekaya ne kadar analizleri kuvvetli de olsa ben o bilgilerimi vermek istemiyorum diyebilir de insanlar
1: tabii.
0: Öyle değil mi?
1: Tabii.
0: O tarafı da var
1: tabii.
0: İşin. Evet.
1: Yani şöyle bir şey, yani bizim aslında burada istifade ettiğimiz, faydalandığımız şey özellikle bazı kanserleri önceden tespit etmek için çok ciddi anlamda bu yapay zekadan istifade edebiliriz. Özellikle her 6 ölümden biri kanserden olabilmekte.
0: Evet, evet.
1: Dünyada en sık ölüm nedenlerinden biri hastalıkların geç fark edilmesidir.
0: Evet.
1: Erken yakalanırsa tedavi şansı da yükselir.
0: Evet,
1: birçok hastalık erken evrede %90'ın üzerinde tedavi edilebilir.
0: Evet.
1: Teknoloji gerçekten hayat kurtarabilir. Yapay zeka doktorların gözünde kaçabilecek bulguları tespit edebilir.
0: Evet, evet. Özellikle görüntülemedeki son gelişmelerden sonra ve bunun yapay zeka yorumundan sonra dedikleriniz hakikaten çok daha anlam ifade ediyor. Mesela çok güzel sorular da geliyor. Sevgili yapımcım Sümeyra'nın da çok güzel soruları var. Mesela bir yapay zeka sisteminin doğru çalışabilmesi için ne kadar veri gerekiyor? Hastalık neye bakılarak yapay zeka tarafından şüpheli olarak işaretleniyor? Bunlar da aslında akla ilk gelen sorular. Neler söylersiniz Ahmet
1: Bey? Yani tabii ki yine de bu doktorların diyelim mamografi taraması diye meme kanserini tarıyorlar. İşte oradaki kanser olan görüntüleri bu yapay zekaya yüklüyorlar ve bir algoritma oluşuyor.
0: Evet.
1: Yapay zeka oradaki o noktaları, kanser hücrelerinin nasıl olduğunu, nasıl dizildiğini, nasıl yayıldığını görüntüyü hafızasına kaydediyor. Dolayısıyla bazı yerlerde 13 milyona yakın bu tip yüklemeler yapılıyor. Tabii yurt dışında çok daha büyük rakamlar var şu an.
0: Evet.
1: Dolayısıyla onu tararken yani bir doktorun saatlerce uğraşıp karar verdiği bir durumda saniyeler içerisinde bütün o bilgileri tarayarak size bir netice verebiliyor ve bu neticelerin %90'ın üzerinde bir doğruluk payıyla verebiliyor.
0: Evet.
1: Bu da çok çok önemli gerçekten.
0: Çok önemli. Ahmet Bey, siz aynı zamanda kadın doğum uzmanısınız. Kadın doğumunda, kadın hastalıklarında da yapay zekanın yanında teknoloji de çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Yani özellikle görüntüleme sistemleri üzerinden teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Şu an dünyanın kadın doğum ve kadın hastalıklarında en ileri teknolojilerinde bebeğe ya da işte başka çeşit hastalıklara yapılan müdahaleler, dış müdahaleler bu görüntüleme sistemlerinin gelişmesinden dolayı arttı mı? Yani olumlu anlamda bir artış var mı? Veya
1: Evet.
0: neler çok

0: böyle göz önünde artık wow be diyeceğimiz gelişmeler neler oldu?
1: Ya tabii eskiden biz bir anne karnındaki bebeğin bir Down sendromu veya herhangi bir genetik hastalığı olup olmadığını tespit etmemiz bayağı zor, zahmetliydi. Cihazlar çok gelişmiş değildi. Ama
0: Hatta çok da değil değil mi? 20-30 sene önce bunlar yoktu.
1: Evet, bunlar yoktu. Hatta belki 10 sene önce mesela şu an yani ben İstanbul Üsküdar'da Zeynep Kamil Hastanesi'nde kadın doğum ihtisasımı yaptım. Eğitimimi orada aldım. Bizim ihtisas yaptığımız dönemlerde bu kadar çok gelişmiş cihazlarımız yoktu. Tabii bebeğin bütün detayını gösterecek olan cihazlar çok çok fazla elimizin altında bulunmuyordu. Tabii 4 boyutlu cihazlar çıktı. Şu an bu mevcut cihazları aynı zamanda yapay zeka ile destekleniyor. Ve bu cihazlar otomatik bir anormal bir durum gördüğünde size bilgi verebiliyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda anne kanından, yani hamile olan bir annenin kanını alıyorsunuz. Bebeğe ait olan hücreleri ayrıştırıyorsunuz ve o hücrelerden DNA dizimini sağlıyorsunuz. Bir sakatlık var mı yok mu, genetik bir hastalık var mı, kromozomal hastalık var mı?
0: Belli bir büyüme aşamasına gelmeden önce
1: bunu yapabiliyorsunuz. 10-11 hafta içerisinde bu anneden sadece bir tüp kan alıp 10 cc'lik, 10 mililitrelik bir kan alıp bebeğin hücrelerini ayrıştırıp bebeğin DNA dizilimini yapabiliyorsunuz.
0: Evet, çok büyük bir atılım.
1: Çok büyük bir yer. Yani bebekte herhangi bir sakatlık var mı yok mu, kromozomal hastalık var mı yok mu, ailesel geçiş bir hastalık var mı yok mu, bunları önceden tespit edebilme şansınız oluyor. Ona göre tedbir alabiliyorsunuz.
0: Müdahale edilebiliyor mu o hastalıklara?
1: Hayır, henüz yani anne karnında ki diyelim ki bir genetik kromozom hastalığını düzeltebilme şansımız yok. Ama bazı ekstrem hastalıkları, hani diyelim ki fıtık var, işte diyafram fıtığı var. Onların tedavisi yapılabiliyor ama onlar da çok yüz güldürücü olmayabiliyor.
0: Yani yine de alacak çok yol var.
1: Evet, kesinlikle.
0: Yani ilmin alması gereken çok yol var.
1: Evet, yani ne kadar çok gelişirse gelişsin anne karnındaki anormal bir duruma müdahale edebilecek veya onu anne karnındayken düzeltebilecek bir şansımız yok. Maalesef yok henüz. Bazı hastalıklar var. Hani böyle işte idrar torbasında bir tıkanıklık var, onu açmak için veya
0: onu
1: işte
0: da görebiliyorsunuz. Onu da anlayabiliyorsunuz.
1: Ona müdahale edebiliyorsunuz anne karnında veya işte ikizden ikize kan transfüzyonu oluyordur. Bir bebek gelişemiyordur. Onu da lazerle falan müdahale edip tersine dönüştürebiliyorsunuz. Veya işte diyafram hernesi dediğimiz bir fıtıklaşma varsa, bebeğin iç organları göğüs boşluğuna doğru geçiyorsa onun da tedavisi olabilme şansı var. Ama tabii çok çok yüz güldürücü olmayabiliyor her zaman.
0: Hani olumsuz sonuçlar da olabiliyor.
1: Tabii. Olumsuz sonuçlar da olabiliyor. Çünkü anne karnını, rahmini kesiyorsun veya bebeğin o fıtıklaşan bölgesini dikiyorsun. Yani sonuç itibariyle her zaman çok iyi sonuçlar vermeyebilir ama iyi sonuçlar veren vakalar da olmuyor değil açıkçası.
0: İnsanlığın var olduğu, yaratıldığı zaman diliminden itibaren doğum kadınlar için en önemli faktörlerin başında geliyor. Siz de bir kadın doğum uzmanı olarak, kadın hastalıkları uzmanı olarak hani o kendiliğinden yaşanan bir süreçten artık ameliyatla veya bir hekimin gözetiminde yaşanan bir sürece doğru bir evrimleşme hikayesi var. Belki de en uzun hikaye de kadın doğumunun hikayesidir. Öyle değil mi hastalıklar? Hastalık olarak addedilebilir mi onu da bilmiyorum tabii de.
1: Ya gebelik hastalık olarak değil tabii.
0: Addedilemez. Yani
1: doğal bir süreç olarak düşünülebilir ama tabii ki çok da kolay bir süreç değil. Anne adayları için ciddi anlamda 9 ay süren, çoğu zaman değişik kazalarla sonuçlanabilen, işte anne karnında bebeği kaybedebilme durumu, annenin tansiyonunun çıkabilme durumu, annenin zehirlenme durumu gibi gibi bir sürü hastalıkları da beraberinde getirebilir. Yani normal gebe olmayan bir kadında olmayan birçok hastalıklara annemiz maruz kalabilir. Tabii o anlamda hani çok da doğal bir süreç beklemeyebilir her anneyi. Tabii yani tıbbın gelişmesi de bu gelişebilecek olan kazaları önceden öngörüp anneye müdahale edip, şimdi tabii bu yapay zekanın şöyle bir avantajı olacak. Çok büyük bir ihtimalle anne karnındaki bebeklerin gidişatını, işte onların DNA analizini yaparak olabilecek bazı problemleri önceden öngörmek, ona göre işte annede daha sonra doğuma yakın tansiyonu mu çıkacak veya işte şeker hastası mı olacak, o gibi durumları tespit ederek gerekli önlemleri, tedbirleri almaya yönelik bize yardımcı olacaktır çok büyük bir ihtimalle.
0: çok geçmişte de değil. Hani anneannelerimizden, dedelerimizden, babaannelerimizden duyduk bu hikayeleri. 40'lı yıllarda, 50'li yıllarda çok kaybediliyordu doğum sırasında. İnsanlar bebeklerini kaybediyorlardı. Hijyen şartları çok kötüydü. Hijyene ulaşamıyorlardı, temiz çevreye ulaşamıyorlardı. Hani dünyada da oran, kendi çocuğunu kaybetme oranı çok yüksekti. Son belki 10 yıl, son 20 yıl içerisinde artık ülkemizde zaten böyledir ama artık çocuklar kolay kolay kaybedilmiyor, öyle değil mi?
1: Evet, yani eskiden bizim Zeynep Kamile hocamız şey derdi, yani akşam bir günde 100 tane doğum yaptığımızda sabah gelirdik 5-10 tane bebek kaybedilmiş durumda oluyordu. Ölü bebekler vardı falan.
0: Daha da eskiden daha da yoğundu, daha fazla.
1: Daha da yoğundu falan. İşte ben çalıştığım dönemde günde bazı günler 60 tane doğum olurdu falan. Bebek kaybı çok çok çok azdı. Yani şu anki Türkiye'deki bebek ölüm oranları biliyorsun ülkelerin gelişmişliğiyle çok orantılı,
0: çok orantılı
1: bir olay.
0: Evet.
1: Türkiye'de bu anlamda çok büyük bir gelişim gösterdi. Hı-hı. Özellikle yeni doğan yoğun bakımları çok arttı.
0: Evet.
1: Hem kamuda hem de özel sektörde.
0: Evet.
1: Bu çocukların, yeni doğan bebeklerin hepsi sigortalı olarak devlet tarafından karşılandı ve masrafları karşılandı. Dolayısıyla bizde de tıp gerçekten Avrupa ve Amerika'ya göre çok çok iyiyiz.
0: Evet.
1: Sağlık turizmi bakımından da Türkiye'de çok ciddi anlamda bir gelişim söz konusu. Bebek ölümleri bakımından da bizler şu an Avrupa standartlarını yakalamış durumdayız.
0: Evet.
1: O açıdan da çok çok iyiyiz yani.
0: Hem yetişmiş elemanlarımız,
1: kesinlikle,
0: doktorlarımız var, hem teknolojik altyapımız var, hem fiziksel mekanlarımız gayet sağlıklı.
1: Evet.
0: Avrupa ortalamalarının çok üstündeyiz. O konuda ben de ve bu bölgede özellikle ülkemizde yaşayanlar da sağlık hizmetleri konusunda kendilerini şanslı hissediyorlardır diye düşünüyorum. Önümüzdeki 5-10 yılda sağlık alanında yapay zeka etkilerini nasıl daha net bir şekilde görebileceğiz? Direkt bize yansıyacak mı, ya da biz doktorumuz sayesinde ikisi eş güdümlü bir şekilde mi bu bilgilerden faydalanabileceğiz Ahmet
1: Evet,
0: Bey?
1: çok büyük bir ihtimalle yapay zeka doktorun yerini tutmayabilir. Doktora yardımcı olmak anlamında,
0: tutmasın
1: doktorun
0: da ama
1: işini
0: siz,
1: kolaylaştırmak anlamında
0: siz,
1: öyle bir tartışmalar var. Evet.
0: Evet. Ama siz o kadar yıl okudunuz, staj yaptınız, yani sizin de emeğiniz çok fazla burada ve bizim duyguları olan bir sisteme ihtiyacımız
1: onu
0: var.
1: Söylüyorlar
0: O da
1: yani.
0: sizsiniz
1: Evet,
0: zaten.
1: yapay zeka sonuç itibariyle duygularınıza hitap etmeyebilir.
0: Etmiyor. Evet. Hele ki
1: size
0: doğum
1: dokunamayabilir,
0: dönemi.
1: Sizin gözlerinizin içine bakamayabilir. O açıdan yapay zeka doktorun yerini tutmayabilir ama doktorun işini de inanılmaz kolaylaştıracaktır. Zaten Türkiye'de de ve dünyada ilk etapta böyle bir teleradyoloji diye bir şey çıktı. Radyoloji doktorları her zaman 7/24 bulundurulamıyordu. Dolayısıyla filmler çekiliyordu. Filmler işte internet kanalıyla bir başka bölgede bulunan doktora gönderiliyordu. Doktor o raporları okuyup bize rapor sonuçlarını gönderiyorlardı. Ama şu an bu yapay zekanın gelişimiyle birlikte hem hastanelerin iş yükü büyük bir ihtimalle çok çok azalacak, hem doktorun iş yükü çok çok azalacak. Çünkü yapay zeka doktordan önce bütün o tomografileri, MR'ları tarayacak. Diyecek ki hatta ilk 10 tane filmi öncelikli incele. Çünkü bunlarda kanama var, bunda tümör var, bunda pıhtı var diyecek.
0: Evet.
1: Ve dolayısıyla acil olan filmleri doktorun önüne çok daha erken çıkaracak ve doktor onları öncelikle inceleyecek ve hastalıkları çok daha erken tespit edip müdahale etme şansını da yakalamış olacağız.
0: Yakalamış olacağız.
1: Evet.
0: Hakikaten konu çok güzel. Sizin verdiğiniz bilgiler çok değerli. Biz teknoloji programımızın teknoloji tarafı da var. Ve bu teknolojiyle sağlık bilimi kesişiyor. Çok önemli gelişmeler var. Ama bu kadar detaylı uzun zamandır sizin gibi bir uzmanla bu kadar detaylı bir şekilde konuşmamıştık ki kadın hastalıkları, kadın doğum bir uzmanı olarak da bu kadar işin içinde olmanız, teknoloji tarafının içinde olmanız da bence ayrıca çok güzel oldu. Bizim için de çok güzel oldu. Ahmet Bey, son olarak eklemek istediğiniz var mı? Son cümlelerinizi de alacağım.
1: Evet, bizim bir de tüp bebek boyutumuz var.
0: Evet.
1: Tüp bebekte de inanılmaz bir başarı oranını yakalama konusunda bize çok yardımcı oldu. Eskiden yumurta seçiminde, sperm seçiminde veya embriyo seçiminde tamamen insanın görsel, gözle gördüğü veya mikroskop altında incelediği embriyoları transfer ediyorduk. Şimdi yapay zeka bu konuda da çok inanılmaz bir gelişme gösterdi. Artık hangi yumurtayı seçeceğimize, hangi spermi seçeceğimize ve oluşan embriyoların hangisinin çok kaliteli olduğunu ve hangisini rahim içerisine transfer etmemiz gerekiyor.

0: gerektiğine dair bize çok iyi bilgiler vermekte. Bu da gebelik başarı şansımızı artırmakta.
1: Ağzınıza sağlık, ayağınıza
0: sağlık. Çok teşekkür
1: sağlık,
0: ederim.
1: Yüreğinize sağlık,
0: çok
1: gönlünüze sağlık. Ben
0: İyi
1: teşekkür
0: yayınlar
1: ediyorum.
0: Diliyorum.
1: Çok
0: İyi günler. Sağ olun.
1: Çok sağ olun efendim. Çok önemli, çok değerli bir konuğumuz vardı. Operatör Doktor Ahmet Batkı bizlerle beraberdi. Geldik sona. Yusuf Çağdaş sesimizi sizlere iletti. Hümeyra Zengin bu güzel programı hazırladı. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Önümüzdeki perşembe akşamı Z raporunda yine beraberiz. TRT ile kalın, radyo ile kalın. Ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.
2: Dünyanın Z raporu sona erdi.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ben Mustafa Yalın. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya geldi. Erdoğan ortak basın toplantısında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığında izledi. Tokayev'de bu sözlere hedefimiz birdir, istikametimiz nettir ifadesiyle karşılık verdi. Türkiye'nin Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarının yüksek bir devlet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip olduğunu söyledi. Kazakistan, 2025'te Türk dünyasında en fazla ticaret gerçekleştirdiğimiz ortağımız dedi. Erdoğan, ortak ticaret hacminde hedefin 15 milyar dolar olarak belirlendiğini açıkladı. Bu kapsamda savunma ve enerji alanları başta olmak üzere 13 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan temasları sırasında bir ilk yaşandı. Hoca Ahmet Yesevi nişanı ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tevcih edildi. Kazakistan'ın Türkiye'ye deprem desteği olarak Gaziantep Nur Dağı'nda inşa ettiği okulun açılışı da Astana'daki törende gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki tansiyon sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Bölgede gemi trafiğine ilişkin hareketlilik dikkati çekiyor. Birleşik Krallık bir geminin ele geçirildiğini duyururken Japonya ise tanker geçişleri için İran'la doğrudan temas kurdu. İran Devlet Televizyonu Hürmüz Boğazı'ndan dün geceden bu yana 30 geminin geçiş yaptığını duyurdu. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 38. oturumda tutuklu sanık Murat Kapki savunmasını yaptı. Geçen yıl etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadesinden vazgeçtiğini söyledi. Hakkındaki iddiaları reddeden Kapki, belediyeyi kâra geçirdiğini öne sürdü. 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 31. duruşmasında Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Aziz İhsan Aktaş için 280 yıl, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için 234 yıl hapis cezası talep edildi. Avcılar, Adana, Adıyaman, Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanları içinse 12 yıla kadar hapis cezaları istendi. Mahkeme ara kararını açıkladı. Davada tutuklu yargılanan 4 sanık için tahliye, 7 sanık için de tutukluluğun devamına hükmedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gazi Osman Paşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe ile 8 kişi hakkında iddianame hazırladı. Şüpheliler hakkında rüşvet ve haksız mal edinme suçlamalarına yer verilen iddianamede TEM otoyolu üzerinde faaliyet gösteren bir şirketten kazı izni karşılığında 300 bin dolar talep edildiği öne sürüldü. Ankara, Manisa ve Uşak'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtınanın etkisiyle ağaçlar kökünden söküldü. Birçok noktada çatılar uçtu, park halindeki araçlar zarar gördü. Kayseri'de etkili olan yağış yerini doluya bıraktı. Aniden bastıran dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Lübnan'la İsrail arasındaki geçici ateşkesin süresi 17 Mayıs pazar günü doluyor. Ateşkesin devam edip etmeyeceğine ilişkin Washington'daki 3. tur görüşmeleri başladı. İsrail ise Lübnan'a yeni saldırı dalgası başlattı. Soykırımcı İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te provokatif eylemlerini sürdürüyor. İsrailli işgalciler büyük felaket olarak bilinen Nekbe'nin yıl dönümü öncesinde bayrak yürüyüşü adı altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Haberleri sunduk.

0: Hayat akıp giderken.
1: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri. Ben bu programı hazırlayıp sunan Cengiz Tünay. Hepinize güzellikler yolluyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yerli yerinde mi? Mutlu musunuz? Küçük şeylerden bile mutlu olmaya çalışın lütfen. Benim için bugünler değişik bir mutluluk kaynağı. Çünkü mensup olduğum İstanbul Radyosu'nun 99. yılını kutluyoruz. TRT İstanbul Radyosu bir hayattır. İstanbul Radyosu Türkiye'nin hafızasıdır. 6 Mayıs'ta radyo yayıncılığının 99. yılını kutladık. Bu yolculuğun son 11 yılında siz dinleyenler sayesinde ne mutlu ki ben de varım. Çok katmanlı kültürel birikimiyle İstanbul Radyosu'nun hafızası hala renkli bir hayatı barındırmaya devam ediyor. Devinim halindeki İstanbul Radyosu belleğindeki geçmişin ve şimdinin izlerini saklıyor. İlham verici bir derinlik. İstanbul Radyosu ile yaşamak coşkuların en güzeli. Radyonun zaman tünelinde girdiğim anda hemen fark ediyorum bu coşkuyu. Zaman, kavramlar, fikirler bugün de aynı dün gibi taptaze duruyor. Evet, duruyor. Geçmişin ve bugünün sesleri birbirine karışıyor. Dünle bugün tek oluyor. Ve ben geçmişi her programda kucaklarken geçmişin izinde bugünü sizlerle paylaşıyorum. İyi ki varsınız. Bu yolculuğu beraber sürdürüyoruz. Ne mutlu bana, ne mutlu hepimize. İstanbul Radyosu İlk yayınını 6 Mayıs 1927'de Sirkeci'deki Büyük Postane binasının bodrum katında başladı. Tam 99 yıl evvel postane binasının kapısının üzerine yerleştirilen hoparlörler yardımıyla her akşam yayın yapılıyor ve böylece etrafa duyuruluyor. Amaç halkın radyo yayınlarını dinleyip tanıması, kendi çevrelerini anlatarak radyo kavramının yayılmasını sağlamaktır. İlk yayınlar akşam saatleri yapılmakta ve 5 saatle sınırlı. Dünya radyo yayınlarının başladığı 1900'lü yılları hatırlarsak, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı yıllarıdır bu yıllar. İstanbul İtilaf Devletleri'nce işgal edilmiştir ve 1923 yılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi geldikleri gibi giderler. Evet, gittiler. Giderlerken de Fransız İşgal Kuvvetleri Komutanı General Charpy bir telsiz telefon hediye etti Türklere. İşte bu telsiz telefonla İstanbul'daki öğretmen okulunun kimya öğretmeni Rüştü Özel başkanlığında bir öğrenci grubu deneme yayını yapmak için hazırlıklara giriştiler ve bunu başardılar. 19 Mart 1923 tarihinde Türkiye'de deneme olarak yapılan ilk radyo yayını İstanbul'da öğretmen okulunun bodrumunda davetliler ve basın huzurunda kimya öğretmeni Rüştü Özel başkanlığında bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor. Muazzam bir iş. Muazzam. İstanbul Radyosu'nun ilk naklen yayını Atatürk'ün isteğiyle 3 Şubat 1932 tarihinde Ayasofya Camii'nden yapılmıştır. Bu olayı Mesut Cemil şöyle anlatır. O devirdeki radyoya dair en canlı hatıralarımdan biri de Atatürk'ün Ayasofya Camii'nde yapılmasını emrettiği bir Kadir Gecesi yayını idi. Bu yayın Türkiye'de stüdyo dışında yapılan ilk nakildi. Ayasofya'yı doldurup taşıran çok büyük bir cemaat kalabalığının ortasında memleketin en tanınmış hafızlarından mürekkep 50-60 kişilik bir grubun mihrap ve minberden sesleriyle o mahşeri kalabalığın imandan tüten inilti halindeki ses dalgaları Ayasofya'nın kubbelerini çınlatıyordu. Emektar Mesut Cemil, İstanbul Radyosu'nun her şeyidir o. Gerçi bütün sanatçıların ilk durağı İstanbul Radyosu'dur. Bunu siz de benden iyi biliyorsunuz. Münir Nurettin'den Hafız Burhan'a, Safiye Ayla'dan Müzeyyen Senar'a, Zeki Müren'e, İnci Çayırlı'ya, Orhan Boran'a, daha nicelerine burada saymaya kalksam, inanın programımın süresine sığdıramam. Adı bilinen kim varsa radyo programlarına çıktı. Radyonun ilk spikeri Sadullah Gazi'den, sonra Eşref Şefik ve ardından da Muhittin Sadak da spikerlik yaptı. Bu kişileri de burada saygıyla anıyorum. Ama bütün bu konudaki emektar isim Mesut Cemil'dir. Kuruluşunun ardından kadroya katılan ve çok daha sonraları İstanbul Radyosu'nun başına geçecek olan Mesut Cemil, tambur, kemençe, labda, violansiyel çalmasının yanı sıra spikerlik, program şefliği, stüdyo memurluğu, idarecilik, notacılık, kütüphanecilik gibi birçok işi tek başına götürmüştür ve başarmıştır. Dediğim gibi çok katmanlı kültürel birikimiyle İstanbul Radyosu'nun hafızası bugün de renkli bir hayatı barındırmaya devam ediyor. Radyo tiyatrosu ile sanat, kültür, sağlık ve eğitim programlarıyla, yurttan ve dünyadan haberleriyle devinim halinde İstanbul Radyosu. Belleğindeki geçmişin izlerini ve tecrübesini bugünlere aktararak yolunu sağlam adımlarla devam ediyor. İlham verici bir derinlikle nice yıllar diliyorum İstanbul Radyosu'na. Gündelik hayatımızdan kopmadan bir ses olarak var oluyor İstanbul Radyosu. Ne mutlu ki radyomuzun 99 yaşını kutluyoruz. Ben bu akşam programımda radyomuzun kuruluşunu kutlarken bir usta, bir duayenle bu kutsal güzelliği paylaşacağım. Sizin de çok iyi tanıdığınız bu kişi halen TRT kadrolarında programlarını sürdüren 88 yaşında işinin başında Orhan Ayhan olacak. Evet, Orhan Ayhan bu akşamki konuğum. Ustamız 1962'de girdiği İstanbul Radyosu'nda yaşayan son şahidi. Hala daha TRT Spor programlarında sizinle beraber. Bugün TRT Spor programından sonra programa katılarak güzel bir zarafet örneği verdi Sayın Orhan Ayhan. Merhaba Sayın Orhan Ayhan. Hoş geldiniz.
2: Çok çok

0: Teşekkürler değerli Cengiz Tümay.
1: Ne güzel sizi görmek. Sizi hep buralarda, koridorlarda, tepeden tırnağa çok şık görüyorum. Her zaman kravatınız, takım elbiseniz de kusursuz bir şıklık içindesiniz. Ama bugün nedense farklısınız. Sizi ilk defa spor kıyafetle görüyorum. Vefa forması ile gelmişsiniz. Vefa ile ilişkiniz ve mutlaka böyle giyinmenizin bir anlamı olmalı, değil mi?
0: 1872'de kurulan Vefa Lisesi şu anda 553 veya 554 yılını kutluyor. Ben Vefa Lisesi'nde okumadım. İstanbul Lisesi'ndeyim ben. Fakat Vefa'da ailece vefalıyız. Neden? Babam Vefa Kulübü'nde başkanlık yaptı.
1: Konu buradan geliyor.
0: Tabii ben de vefalı olmamama rağmen babam kulüpten ayrıldıktan sonra bu defa bir süre ben başkanlık ve sonra da divan başkanlığı yaptım. Kulübü
1: Mükemmel.
0: yönettim. Sağlam ellere bıraktıktan sonra özellikle İstanbul Radyosu ve TRT'deki yayınlarımız beni fena halde kuşattı. Çünkü o devirde yepyeni bir servis kurulmuştu.
1: Sayın Orhan Ayhan, TRT İstanbul Radyosu'nun 99. yılını kutlarken benimle beraber olmanızın şerefini ve mutluluğunu yaşıyorum şu an. Siz 1962 yılında İstanbul Radyosu'na adımınızı attınız. O günden beri ve halen TRT camiasında çalışan tek insansınız. Şimdi İstanbul Radyosu'na girişinizi anlatır mısınız? Herkes öğrensin.
0: Şimdi önce yılı bir düzeltmek isterim. 63 yılında ilk yayın.
1: 63 mü? Ha, ben 62 dedim.
0: Şimdi 62 dediniz. 62'de oldu zaten. 62'de ilk profesyonel çalışmalar, imtihanlar. 62 yılın sonbaharında 165 kişi arasında Orhan Ayhan'ın birinci seçilişi. 63 Ocağında 23 Ocak 1963'te Galatasaray Milan maçını radyodan anlatışı.
1: Sayın Orhan Ayhan, ilk gazetecilik günlerinizde ve İstanbul Radyosu'ndaki çalışmalarınızda mutlaka enteresan anılarınız vardır. Biraz bahseder misiniz?
0: Şimdi heyecan dolu bir olay benim birinci maçı anlatmam. Daha doğrusu birinci maça gidiş de var. Ben bir Sovyetler Birliği Türkiye milli maçı için Avrupa Kupaları ile ilgili Rusların milli takım kampına gittim sabah. Kilyos'a. Şeylerle, kamyonlarla, otobüslerle filan. Yılı artık söylediğim için biliyorsunuz. Bir
1: Evet.
0: doğru düz vasıta filan yok. Yollarda bizi alıyorlar. Eskiden şimdi basın kardeşlerimiz atlarında arabalarla istedikleri yerde röportajları yapıyorlar. Önlerinde fevkalade güzel aletler. Hemen orada basıyor, pat pat pat pat pat yazısını yazıyor, resmini gönderiyor ve işini bitiriyor. Biz öyle değil. Biz gidiyoruz efendim nereye? Son Posta gazetesinde çalışıyorum.
1: O dönemde.
0: O dönemde Son Posta gazetesinden Çağlayan'da çıkar yürüyerek aşağı iniyorum. Vapura biniyorum. Vapurla Sarıyer'e gidiyorum. Sarıyer'de Kilyos'a doğru giden yolların başında bekleyip bir kamyona alınabilir miyim diye böyle çok güler yüzle herkese sempati dağıtarak sonra bir adamın birisi duruyor sağ olsun Kilyos'a gidiyor beni bırakıyor. Bıraktıktan sonra ben de ne yapıyorum oranın en büyük otelidir diye orada bir otele giriyorum. Bütün bizim milli takım orada. Hepsiyle röportajlar şunlar bunlar yapılıyor. Röportaj dediğim zaten kamera falan değil.
1: Ha,
0: Not ve
1: kağıda yazıyorsunuz.
0: kağıt ve beyin. O zaman öyle çalışıyor o beyin. Maşallah. Ondan sonra yine aynı şekilde dönüş. Sarıyer'den vapurla gazeteye geliş. Öğleden sonra saat işte 2:30-3 gibi filan başlıyorsunuz yazıyı yazmaya. Mürettip başınızda bekliyor. Çünkü gazete akşamüstü satışa çıkacak. Bütün gazeteler o zamanlar akşamüstü çıkarlardı. Her gün gazete

0: kendisine rakip olsunlar diye. Her gün gazetesi güreş tefrikalarıyla meşhurdu. Bütün güreş hastaları 15 bin her gün gazetesi alırlardı.
1: Dolayısıyla, ben çok net hatırlıyorum bunları.
0: Tabii. Dolayısıyla bütün gazete başındakiler her gün alırken patronlar da uyanık, sabah gazetesi yerine akşamüstü çıkartırlardı gazetelerini. Son Posta olsun, Yeni Sabah olsun, Milliyet olsun ve adı da meyhane baskısıydı.
1: İlk gençlik günlerimi hatırlıyorum bu sözlerinizde. O zaman buharlı trenle Yeşilköy'den Sirkeci'ye gelirdim. Özellikle Sirkeci istasyonunda elinde gazeteler olan çocuklar bağıra bağıra akşam gazetelerini satarlardı. Koltuklarının altında bir demet gazeteyle bağıra bağıra dolaşırdı ve herkes de kapış kapış alırdı.
0: Ya zaten gündüz gazetesiydi, akşam satılıyor tabii. Bir an önceden, şimdiki o zaman televizyon falan yok. Bir an önceden ertesi günün yazılarını okuyorlar. Ertesi gün isterlerse yeniden basılmış, yeniden düzeltilmiş gazeteleri okuyabilirler. Maddi durumlarına bağlı. İşte dediğim gibi başımda da ser mürettip dediğimiz, yani baş mürettip, eski tabiri bilsin yeniler. Siz biliyorsunuz eski tabir ser, baş demek.
1: Evet.
0: Ser mürettip bekliyor, ben motor gibi tık tık tık tık yazıyorum elle.
1: Ser mürettip, doğru.
0: Tabii elle motor gibi yazıyorum. O zaman Tercüman Gazetesi'nde
1: elle mi diziyorlar harfleri?
0: Elle diziyorlar. İki tane filan daktilo var. Daktilo bize gelmez. Biz elle yazarız. Parmaklarımız şişer hep böyle röportaj yazmaktan. Adam devamlı sayfayı alıyor gidiyor. Alıyor gidiyor. O esnada bir arkadaş telefon etti. Orhan, ben arıyorum. Hayrola ne? Halit abi şeye gidiyormuş. İngiltere'ye gidiyormuş. Spor spikerliği imtihanı hazırlanacakmış. Biz seni çok seviyoruz. Senin de ismini yazıyoruz.
1: Halit Kıvanç'tan bahsediyoruz değil mi? Tamam. Buyurun.
0: Ondan sonra sakın diyorum, sakın, benim başımı kaşıyacak vaktim yok. Ayrıca benim böyle bir işle de hiç ilişkim yok. Sakın dememe rağmen telefonuna yağıyor. Röportaj için adam da beynimde bekliyor. En sonunda Halit Kıvanç çıkmaz mı telefona? Severiz birbirimizi. Aynı semtteniz, aynı gazetedeniz. Ama onun spikerliğiyle, ya ben aklımdan bile geçmiyor spikerlik. Orhan, tam böyle taklidini yapıyorum. Orhan, Emret abi, böyle böyle ben Londra'ya gidiyorum kursa. Ben senin de ismini yazdım. Diğer arkadaşlara hayır demişsin, beni kırmazsın. Abicim rica ederim, olur mu? O zaman emir demiri keser. Halit abi seni arayacak, sen ona hayır diyeceksiniz. Öyle bir şey yok.
1: Yok, evet.
0: Kanun. Emret abicim, emrin olur, tamamdır abicim. Ve biz de kursa katılıyoruz. 165 kişi. Ondan sonra İstanbul Radyosu'na, ihtilalden sonra tabii, 60 ihtilali, bir adam getirirler. Spor ve diğer haberlerin başında. Naci Serez diye bir adam. Enteresan bir tip, böyle ufak tefek ama dinamik, yedi lisan biliyor. Yunanca dahil. Meğer MİT mensubuymuş. Onu sonra öğreniyorum ben.
1: Sizi kurslardan sonra imtihan ettiler değil mi?
0: Kurslardan sonra değil şimdi. En başında o imtihanla işte siz kimsiniz diyor, şuyum buyum filan. Derhal diyor şeye iniyorsunuz şimdi. Aşağıda bir haber okuyacaksınız diyor. Haber de Amerika'nın Vietnam Savaşı. Okudum haberi gayet güzel şekilde, çünkü sınıfta da bütün kitaplar her zaman bana okutulurdu öğrenciler tarafından. Ben okurum dersi, ondan sonra bitiririm. Gayet güzel şekilde haberi okudum. Hatta birkaç yerine Anadolu Ajansı veya bir başka ajans eksik de, ya, yani bir iki virgülünü, şusunu, busunu ekledim yani. Süsledim yani yazıyı. Adam onu okumuş. 165 kişi okunmuş. 165 kişiden sonra bizi bir toplantıya çağırdı Naci Bey. Toplantıda oturanlar Orhan Ayhan, İhsan Biricik. İhsan Biricik Tercüman Gazetesi'nde Orhan Ayhan'ın spor istihbarat şefi. Alp Sürek kim? Orhan Ayhan'ın Tercüman Gazetesi'ndeki spor müdürü. Bir de Orhan Ayhan. Başlıyor işte Alp Sürek için şunlar şunlar şöyle şöyle, ikinci hafta maç anlatmaya başlayabilir. İhsan Biricik için ise Beşiktaş yerine Beştaş diyor. Bilmem ne bilmem ne.

0: 4 hafta sonra maç anlatmaya başlayabilir. Ondan sonra bir adama sıra geçiyor. Diyor ki, bir Amerikalı diyor bu. Amerikalı spor spikeri gibi diyor. Olağanüstü bir anlatım diyor. Topu orta alandan alıyor diyor. Rakip ceza alanına kadar giriyor. O ceza alanına kadar binlerce insanı çekiyor. Binlerce insanın radyo kulağına adeta yapıştırıyor. Olağanüstü bir adam diyor. Tebrik ederim diyor. İhsan Biricik'in elini sıkıyor.
1: Mükemmel.
0: Şimdi İhsan Biricik de neden adamın gözüne gelmiş Naci Bey rahmetli? Boylu poslu İhsan abi dev gibi. E tam işte ona yakışır diye. İhsan Biricik böyle. Beni de çok sever. Ama bir kıskanç ifade var yüzünde. Ben de böyle bakıyorum, haberim yok. Orhan Ayhan yanınızda oturuyor efendim dedi. Ben adamın yanında oturuyormuşum. Adam şöyle bir baktı. Siz misiniz dedi. Evet dedim.
2: Peki, yıllarca maç anlattınız. Bugün maçları anlatanları beğeniyor musunuz? Onları nasıl yorumluyorsunuz?
0: Şimdi ben bugünkü maçları hepsini, yani bizim devrimizden buraya kadar hepsi üstüne koyarak geldiler. Fakat son sıralarda yani öyle bir gürültü, öyle bir çılgınlık, gökyüzünde bombalar patlıyor sanki. Sanki 7. Dünya Savaşı çıktı.
1: Anlatırlarken.
0: Evet yani artık
1: Maç değil orası, bir savaş alanı sanki.
0: Olamaz yani. Çocuklar çok da kabiliyetli. Bunları bilerek yapıyorlar. Yani tamam, profesyonellikte her şey yapılır. Yapılırken bir de en önemli olay bu. Nedir? Kulak. Kulak ve göz. Kulağı şişirmeyeceksin. Gözü bozmayacaksın. Yapmasınlar. Hepsi de kabiliyetli çocuklar. Hepsi de biliyor. Neden biliyor? Çünkü biz çok çalışırdık. Canımız çıkardı. Hele ben bütün İtalyan kulüplerine mektuplar yazdırırdım İtalyanca. Arkadaşlara, İtalyanca bilenlere bana rozetler gönderirlerdi. Yazılar gönderirlerdi. Okuyacağın, çalışacağın bir şey yok. Öyle bir devirde yaşadık. Şimdi artık hepsi önlerinde makineler. O makinelerde her türlü yardım hazır. Artık bir de değişiklik yapalım, yapalım, yapalım derken bu kadar yükselmeyin, bu kadar çıkmayın. Biraz tiyatral. Bu bir oyundur aynı zamanda. Bu sesle yapılan bir oyundur. Bunları güzelleştireceksiniz. Bağırarak, çağırarak ürkütmeyeceksiniz.
2: Birincilikle girdiğiniz İstanbul Radyosu'nda 1962'den bu yana mikrofon başında ve ekranlarda konuşuyorsunuz. Mikrofonlarda ve ekranlarda sürdürdüğünüz bu yolculuk kaç yılını doldurdu toplam olarak?
0: Valla şimdi nasıl hesabını burada yapsam?
1: Ama 62 yıl oldu herhalde.
0: 63'ten başladık. Ha, bakın ne enteresan, şükürler olsun. Dünya şampiyonu diyorum ben, biliyor musunuz?
1: Evet.
0: Guinness Dünya Rekorları bende. 61 yıl 345 gün program yapmak ve içinde de tabii ki anlatmak da var. Çok uzun
1: Peki,
0: yıllar anlatmak
1: çok
0: var.
1: güzel anlatıyorsunuz. Dedim ya, bana ışık saçıyorsunuz.
0: Bakın, sadece ondan sonra maç yapmak, bir şey anlatmak falan değil. Ben şu anda maç anlatmıyorum. Eğer zorlasalar istediğim gibi maç anlatırım. Benim için zor değil bu. Fakat hayatımı artık devamlı bu futbolcuları ezberlemekle şununla bununla geçiremem. Çünkü hayatımda çok başka olaylar var. 88 yaşının bir büyüklüğü var. Bir aile reisliği var. Bir aileden kopuşlar var. Eşimi kaybetmişim. Önemli olaylar illaki mikrofona giriş önemli. Guinness buna dikkat ediyor. Adam mikrofona girmiş. Anlatmış, anlatmış, anlatmış. 40 yıl, 45 yıl şu kadar anlatmış. Ondan sonra 10 yıl, 15 yılda program yapmış ve hala yapıyor.
1: Evet.
0: Anlatabildim mi? Böylece Guinness rekorları Orhan Ayhan'ın. Şu
1: Evet.
0: anda 63 sene.
1: Peki biz dinleyenlerimize ne anlatalım? Hayatı aktif nasıl yaşadınız? Nasıl yaşanmalı? Hayata hangi bakış açısından bakmalı?
0: Nasıl olmalı bu kadar gitmek için? Şimdi bazı olaylar var. Vücutla ilgili, beyinle ilgili, her şeyle ilgili. Gıdalarınız, uykularınız. Mesela o iğrenç sigara diye bir şey var. Amerika'nın dünyaya saçtığı her zehirden bir adedi. En kötü, en kötü zehir. Ağzıma

0: Bakın ne oldu anlatayım size bir gün. Dolmabahçe'deyiz. Yeni radyolar çıkmış böyle. Transistörlü radyolar. Ben maçı anlatıyorum. Herkesin elinde de radyo. Transistörlü radyo. Zaman zaman bir bakıyorsunuz. Çok da saygı duyuyorlar bana. Sevgi de şöyle birdenbire yarım dönerek orada bir hata yapmışım ben. Ne hatası mesela? Radyolar bana dönüyor. Hayran olduğu insanı sever seyirci. Sadece büyük bir zarafet bu. Radyoyu bana göstererek hata yaptın Orhan Efendi demek.
1: İstanbul Radyosu hayatınıza ne kattı?
0: Vallahi İstanbul Radyosu hayatıma şöhret kattı. En önemlisi bu. Disiplin kattı. Çünkü insanın ertesi gün yapacak hiçbir şey olmazsa veyahut da basit bir işi olursa şişirir. İş ahlakı zaten vardı. Onun da katılması duble oldu. Çünkü ben çok sıkı bir gazeteciyim. Benim basın şeref kartım var. Yani basın şeref kartını ilk alanlardan birisiyim.
1: Size bir fotoğraf göstermek istiyorum. Bu fotoğrafı hatırlıyor musunuz?
0: Hiç yabancı gelmiyor. Dur bakayım şimdi. Bu evet bu.
1: Tuğlalardan derme çatma yapılan küçücük bir ses kulübesi ve içine sıkışmış Orhan
0: Efendim tuğlalardan sesleniyorum. Ben buna şey böyle bir köpek kulübesi falan diyorum. İlgi getirmişler tuğlalardan. Bu 1967 Eskişehir'de. Eskişehir Spor
1: Köpek
0: Fenerbahçe.
1: kulübesinden maç
0: Köpek
1: anlatıyorsunuz.
0: kulübesinden maç atıyor. Eskişehir Fenerbahçe maçı. Eskişehir Spor. Eskişehir'den ilk canlı yayın bu. Kitabımda da vardı.
1: Unutulmaz bir fotoğraf. Hayatı seviyor musunuz?
0: Vallahi herhalde seviyorum yani. Sevmesen çünkü bu yaşlarda buralarda böyle bulunmam ne bileyim. Evimde otururum. Evinde oturursun o zaman.
1: Ama siz hayatı bırakmazsanız hayat sizi bırakmaz. Ben bunu öğrendim.
0: O çok iyi bir şey öğrenmişsiniz. Ben de sayenizde öğrendim. Sağ olun, var olun.
1: Size çok teşekkür ediyorum. Radyomuzun 99. yılında beni yalnız bırakmadınız. Gerçekten çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz programıma.
0: Estağfurullah. 99 yaşında 88'lik bir adam. Yani son 10 yılında hariç hep radyonun içindeymiş yani.
1: Şeref verdiniz programıma.
0: Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Nice uzun yıllara.
1: Sayın Orhan Ayhan'a bir kere daha teşekkür ediyorum büyük usta. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Teknik yapımda Gülşen Kızıler ve program yapımcımız Özlem Demir'le birlikte hepinize güzel günler yolluyoruz. Hepinizin hayatı İstanbul Radyosu gibi uzun ve sıhhatli olsun. Bana sorarsanız kararlıyım. 91 yaşıma kadar karşınızdayım. Hayatı bırakmayın. Hayat da sizi bırakmayacaktır. Örneğini dinlediniz. Orhan Ayhan, büyük usta. Bugün 88 yaşında ve aslanlar gibi mikrofon başında ve ekranlarda karşınızda dimdik, güzel diksiyonu ile hepimize kendini dinletiyor. Ben onun yanında sadece çırakım. Ama olsun, çırak ustasını geçmelidir. Öyle değil mi? Evet, öyledir. Bu akşamlık da bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Yolunuz açık olsun.
2: Hayat akıp giderken.

0: Konuşuyoruz ama nasıl?
1: Türkçe'de yalın biçimleri iki heceli olan. Asıl, beyin, hasım, meyil, nehir, resim, sabır, şehir, vakit gibi Doğu dillerinden, özellikle Arapçadan geçmiş bazı alıntı sözcüklerin ünlüyle başlayan bir çekim eki aldıklarında veya etmek olmak yardımcı fiilleriyle birleştiklerinde ikinci hecedeki dar ünlü düşer. Şimdi uygulamayı sen bize göster.
0: Aslında birlikte gösterelim. Özellikle bazı sözcükler bunu çok net olarak ortaya koyuyor. Konuşurken yanlış konuşmamak için dikkat edilmesi gereken sözcük grupları arasında yer alıyor.
1: Asıl sözcüğü, buna ek geldi, asılı değil, böyle olmaması gerekiyor. Nasıl olması lazım?
0: Aslı.
1: Peki beynim değil.
0: Beynim.
1: Hasımı değil.
0: Hasmı.
1: Meyili değil.
0: Meyli.
1: Resimi değil.
0: Resmi.
1: Sabırın değil.
0: Sabrın.
1: Şehire değil.
0: Şehre.
1: Vakitim değil.
0: Vaktim.
1: Bunların yazılışının da böyle olması gerekiyor.
0: Evet, yani sadece sesletirken değil, yazarken de bu kurala uymak gerekiyor. Beynimde bir sıkıntı var diye konuşamayız. Ya da hasımım var benim demeyiz.
1: Evet,
0: hasmım
1: var.
0: Evet.
1: Evet,
0: dolayısıyla bunları yazarken de bu kurala uyarak yazmamız gerekiyor.
1: Evet, dikkatli olmaya ihtiyacımız var. Şimdi yalın biçimleri iki heceli olan ve ikinci hecelerinde dar ünlü bulunan ağız, şimdi tabi böyle okunmaması gerekiyor ama ben dinleyicilerimize net olarak aktarmak üzere söylüyorum bunu. Ağız, boyun, burun, göz, gönül, karın gibi bazı Türkçe sözcüklerde ünlüyle başlayan çekim eki aldıklarında hece kaybına uğruyor. Ağızı değil.
0: Ağzı.
1: Boyunu değil.
0: Boynu.
1: Burunu değil.
0: Burnu.
1: Göğüsü değil.
0: Göğsü.
1: Gönülü değil.
0: Gönlü.
1: Karını değil.
0: Karnı.
1: Az önce çok teknik bir
0: Evet.
1: açıklama oldu. Bizim de zaten bazen problemli durum ortaya çıkması öğrencilerimiz açısından da algılamakta zorluk çekmeleri belki bu teknik tabirlerle ilgili olabilir. Aslında Türkçe ile ilgili bir öğrenim sürecine girdiğimizde, örnekler üzerinden yola çıktığımızda her şey daha rayına oturmuş bir biçimde gidiyor.
0: Evet, yani teorik kısmını her zaman her kitaptan öğrenebilir, her isteyen, merak eden. Ama örnekler günlük konuşmada eğer zihnimize iyice yerleşmişse çok kolayca buradan aldığımız bilgileri günlük konuşmamızda biz de uygulayabiliriz. Bütün bunlar bizim aslında her zaman için doğru konuşabilmemiz, doğru anlaşabilmemiz, kendimizi doğru anlatabilmemiz, yani doğru iletişim için.
2: Konuşuyoruz.

0: Mesafeler dert değil. Yeter ki gönüller bir olsun. Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye. Detaylar için Kızılay.org.tr.
1: Her şey sağlık için.
2: TRT Radyo 1'de yayımlanan Her Şey Sağlık İçin programına hoş geldiniz. Ben Yeşim Sert Karaaslan. Günlerden Perşembe. Yeni bir haftada yeni bir konu ve konukla sizler için mikrofondayız. Bugün burun ameliyatlarını ama özellikle travma ya da daha önce yapılan ameliyatlar sonrası yaşanan sorunlara bağlı revizyon ameliyatlarını, kaburga ve kulaktan alınan kıkırdakla gerçekleştirilen komplike operasyonları konuşacağız. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Melih Şahin. Sayın Şahin, hoş

0: geldiniz efendim.
1: Merhaba, çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk.
0: Değerli hocam, kimi estetik kaygılarla, kimi sağlık sebebiyle burun ameliyatı yaptırmak istiyor. Öncelikle nefes almada burunun önemi nedir?
1: Şöyle anlatayım. Fizyolojik olan burundan nefes almaktır esasında. Ağızdan aldığımız, ağızdan yaptığımız solunum fizyolojik olmayan, kaba tabirle canlı kalabilmek adına lazım olan bir solunum şekli. Fizyolojik olan, sağlıklı olan, vücudumuz için gerekli olan burundan yaptığımız solunum. Çünkü burnun solunum üzerinde çok önemli fonksiyonları bulunmakta. O nedenle burun solunumunu biz çok önemsiyoruz. Vücut ve sağlık için çok önemli bir yer tutmakta.
0: Sayın hocam, nefes almak gerçekten çok değerli ve vücut sağlığının korunması açısından da büyük önem taşıdığını vurguladınız siz de. Peki sağlıklı nefes alamazsak, burnumuzda böyle bir sıkıntı olduğunda ne gibi sorunlarla karşılaşabiliriz?
1: Şöyle anlatayım, burun solunumu olmadığı zaman kişilerde sağlık problemleri baş göstermeye başlar. Özellikle akciğerde ve kalpte yorulmaya bağlı, özellikle gece uykuda uyurken burundan yapılamayan solunum, ağızdan yapılan solunum neticesinde ilerleyen dönemlerde bazen geri dönüşü bile mümkün olmayan akciğer ve kalp problemleri oluşabilir. Kişiler kendini kalktığında çok yorgun hissederler. Kişiler kalktığında boğazlarında inanılmaz bir kuruluk, yapışma hissi hissederler. Kişinin dikkatinden tutun da güncel bütün sağlığıyla alakalı problemler yaşar. Çünkü burun solunumu, burundan nefes almak çok önemli. Birçok kültürde burun solunumunun birçok hastalıkla alakalı olduğunu, birçok hastalığı yenmekte nefes egzersizleri, günümüzde de çok görüyoruz bunları, işte nefes egzersizleri, nefes koçları tamamen bunun üzerine yoğunlaşmışlar. Yani vücutta hemen hemen her organ için söyleyebiliriz bunu. Sağlık nefesle başlar, burun nefesiyle, burun solunumuyla başlar.
0: O yüzden çok büyük önem taşıyor. Herhangi
1: Kesinlikle.
0: bir sıkıntı varsa mutlaka hekime başvurulması lazım.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Değerli hocam, burun ameliyatlarında hem sağlığın korunması hem de estetiğin sağlanması mümkün mü? Kimler burun ameliyatı için uygun hastalardır?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Estetik ameliyatlarda nefes alamamak gibi bir durum söz konusu değil aslında. Hani mümkün mü derken zaten ikisi birbirinden kesinlikle ayrışmayan şeyler. Yani bir estetik ameliyat yapıldı ve burun solunumu ile ilgili sıkıntı yaşıyor hasta. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Hani sorunuzun, yani şöyle düşünürsek, size nefes, sağlıklı nefes almak da mümkün mü derken mutlak olmak zorunda zaten. Sağlıklı nefes alamayan bir burunda estetikten bahsetmek zaten mümkün değil. Çünkü bu bir organ. Burnumuzun alelade bir karaciğerle, akciğerle, böbrekle bir farkı yok. Çok fonksiyonel bir organ. Sonuç itibariyle bir böbrek gibi düşünürsek burnu, o kadar önemli fonksiyonlara sahip olan bir organa estetik müdahale yapılıyorsa fonksiyonla ilgili hiçbir kayıp olmamalı. Bu bir şarttır.
0: Peki şimdi çağımız artık dijitalleşmiş olan bir dünya ve son özellikle 10 yılı ele alırsak sosyal medya çok hakim olmaya başladı. Özellikle çocuklar ve gençlerde sosyal medya kullanımı da çok fazla ve maalesef iyi yönleri olabildiği gibi kötü yönleri de var. Bunlardan bir tanesi de mükemmel olma arzusu.
1: Evet.
0: Çünkü çeşitli yapay zeka programları, filtreler var ve insanlar artık olduklarının çok daha dışında bir profil göstermeye başlıyorlar. Ve özellikle ergenlik çağındaki gençlerimizde ben çok güzel olmalıyım, ben mükemmel olmalıyım. Oysa ki bir sağlık tanımı yapılırken standart diye bir şey yoktur, değil mi hocam?
1: Kesinlikle yok.
0: Kişiye özeldir.
1: Kişiye özel.
0: Böyle bir şey gelişti. Örneğin sizlere bir hekim olarak danışanlarınız geldiğinde bir fotoğraf göstererek, hocam ben bu burnu istiyorum, ne olursa olsun benim burnum böyle küçük olmalı, işte Barbie burnu olmalı gibi bir takım kriterler gösteriyorlar mı ve bu ne derece doğru bir yaklaşımdır?
1: Günümüzde bunlar çok fazla. En önemli sorunlardan bir tanesi de bu zaten. Şöyle anlatayım. Ben bir üniversite hocasıyım. Sonuçta asistanlar yetiştiriyoruz, öğrenciler yetiştiriyoruz. Hastalarımız bize geldiğinde, bana geldiğinde ben hastamı burun ameliyatı olacak bir kişi, yani sadece burun odaklı bakmıyorum. Sonuçta biz doktoruz. İnsan psikolojisinden ne anlamamız gerekiyor? Böyle durumlarla çok karşılaşıyoruz. Hatta bazen özellikle aynı kişinin çeşitli durumlarda, ki bu kişiler genelde ünlü kişiler, böyle çok sayıda fotoğrafıyla geliyor hasta. Aslında hasta o kişinin burnundan ziyade yaşantısını beğeniyor olabilir. Bunu fark etmiyor olabilir veya kendine bunu söyleyemiyor da olabilir, fark etmiyor da olabilir.
0: Aslında sosyolojik ve psikolojik de bir sorun bu.
1: Kesinlikle. Yani zaten şöyle Yeşim Hanım, biz hastayla konuştuğumuzda, örneğin bir 20 dakika hastayla bu görüşmeyi ayırdığımızda bunun yaklaşık 13-14 dakikası yani

0: Çoğunluğu hastayı psikolojik olarak doğru bir yere oturtmamız gerekiyor. Çünkü biz hekimiz, hastayı bu yönüyle de anlamamız gerekiyor. Hastanın sadece burnuna odaklanmak doğru olmuyor. Hasta bir kişinin fotoğraflarını gösteriyor, o kişinin hayatını beğeniyor olabilir. Bazen öyle fotoğraflar geliyor, işte bir ünlü yatta uzaktan bir fotoğraf çekilmiş, burnu neredeyse görünmüyor hastanın. Yani dolayısıyla o kişinin yaşantısını da beğeniyor olabilir veya o kişinin tarzını, tavrını, enerjisini de beğeniyor olabilir. Bizim bir burun ameliyatıyla buralara ulaşma şansımız mümkün değil.
1: Peki o
0: Dolayısıyla
1: fotoğrafa bakarak o burnu yapmak mümkün müdür
0: mümkün
1: hocam?
0: değil. Kişisel bir şey bu. Bu bir değişim ameliyatı zaten. Yani yaptığımız şey şu değil. Yani burnu buradan söküp raftan istediğimiz bir burnu seçip oraya yeri vidalamıyoruz. Neticede bir değişim ameliyatı. Kişiye ait kemik, kıkırdak ve cilt yapısını yine aynı şekilde kullanarak biçimlendiriyoruz aslında.
1: Yani herkese aynı burun yapılamaz.
0: Mümkün
1: Kişiye
0: değil.
1: özeldir.
0: Mümkün değil. Biz hastalara hep bunu söylüyoruz. Sizin en iyinizi yapacağız. Bu bir karşılaştırma cerrahisi değil. Burada bir yarış söz konusu değil ki zaten. Yani dolayısıyla hastaları psikolojik olarak doğru yere oturtmamız gerekiyor ve hastaya şunu söylememiz gerekiyor. Size ait olabilecek en iyi şeyi yapmak için uğraşacağız. En iyi nefes alan, en güzel şekilde sağlıkla nefes alan ve size en çok yakışan burnu yapmak istiyoruz. Hedefimiz budur. Değişim sizin esasınızda olan bir şey.
1: Ve şöyle bir bilgi var galiba değil mi hocam? Yani burunun boyutunu küçültmek istediğinde bir kişi, bu ancak bir beden küçülebilir.
0: Kesinlikle.
1: Yani büyük bir burnu olan bir kişiye small bir burun
0: Evet.
1: yapılamaz değil
0: Şimdi
1: mi?
0: bahsettiğim değişim dediğim şey bu aslında. Yani kişinin burnunun değişebileceği belli limitler vardır. İşte bu limitler zorlandığında belki biraz sonra da konuşuruz. Komplikasyon dediğimiz şeyler daha ameliyata girmeden masada başlıyor hastayla görüşürken. Bu limitleri zorladığınız anda vücut size bir tepki veriyor. Doğa gibi, farklı bir şey değil. Dolayısıyla bu limitleri zorlamadan, örneğin kişinin çok kalın bir derisi varsa, ip ince, çok böyle sivri, hatları çok belli olan, definasyonlu bir burun istediğinde bunun olamayacağını güzel bir dille anlatmamız gerekiyor. Hastamızın da kırılmadan bunu kabullenmesi gerekiyor. Çünkü bu böyle bir süreç. Çünkü bununla ameliyattan sonra yüzleştiği zaman bunu atlatması çok daha zor oluyor. Dolayısıyla değişimin sınırlarını çok net çizmemiz gerekiyor.
1: Sayın hocam, siz de biraz önce altını çizdiniz. Burun ameliyatları olan kişilere baktığımızda genellikle birden fazla operasyon öyküsünü duyuyoruz. Tek seferde başarı elde edilemiyor mu, yoksa genellikle böyle bir takım komplikasyonlarla karşı karşıya kalınıyor mu?
0: Evet. Şimdi şöyle Yeşim Hanım, ameliyatlarda her zaman, yani tıpta her zaman komplikasyon veya tekrarlayıcı cerrahi her zaman vardır. Bu bir apandisit ameliyatında belki çok olmuyordur ama fonksiyonel birçok ameliyatlarda, örneğin kalp ameliyatında, karaciğer ameliyatında, ne bileyim mide ameliyatında hastaların tekrar revizyon olması, işlerin yolunda gitmediği durumlar gibi, yani orada da oluyor, her yerde oluyor aslında ama burun popüler bir konu olduğu için ve de dışarıdan da görülebildiği için alelade bir komşunuz bile, akrabanız bile sizin bütün sürecinizi takip edebiliyor. Ne zaman hastaneye gittiniz,
1: Maalesef evet.
0: burnunuza yeniden bant yapıştırılmış, ne oldu falan şeklinde. Dolayısıyla biraz orada bir popülerlik var. Aslında genel komplikasyonlar, tekrarlayan ameliyatlar genel tıp literatürüyle bağdaşan oranlarda. Fakat böyle durumlar söz konusu. Bunlar üç şeye bağlı oluyor. Biraz önce söylediğim gibi ameliyat öncesi, ameliyat esnası ve ameliyat sonrasında bazı durumlar gelişebiliyor. Başarısızlık demek, yani bu sadece cerraha ve ameliyat sürecine ait olmuyor. Şöyle söyleyeyim, biraz önce de konuştuk. Ameliyattan önce bile bazı komplikasyonlar başlayabiliyor. Hastalar belli konularda direttiğinde hekim bunu görmezse, gözünden kaçırırsa, olamayacak bir şeye veya olabilir gibi bir pozisyona soktuğunda zaten orada bir takım komplikasyonlar yavaş yavaş başlıyor. O yüzden hastaların psikolojisini iyi anlayıp bu değişim limitlerini hastaya çok iyi tariflemek lazım. Gerekirse ameliyat olmayabilir hasta. Bu bir sorun değil. Ameliyat esnasında da tabii teknikle alakalı bazı problemler olabiliyor. Buna bağlı tekrarlayan komplikasyonlar olup buna bağlı tekrarlayan ameliyatlar olabiliyor. Bir de tabii her şey çok güzel geçse bile hastanın kendine ait iyileşme süreci var. Bu ne demek? Hastanın elinde olan ve elinde olmayan bazı iyileşme prosedürleri var. Hasta ameliyattan çıktığı gibi, örneğin sigara kullanırsa, bu hastanın iyileşmesini çok olumsuz yönde etkiler ve komplikasyon kaçınılmaz hale gelir. Veya bizim de göremediğimiz, iyileşmeyi etkileyen bazı problemleri vardır hastanın. Bunlar da bir takım komplikasyonlara sebep olabilir. Bir de en önemli komplikasyon sebeplerinden biri de enfeksiyon. Enfeksiyon kapması durumunda da hastalarda tekrarlayıcı ameliyatlar gerekebilir.
1: Sayın hocam, bir yaş sınırı var mıdır burun ameliyatı olmak için?
0: Burun ameliyatında şöyle, yaş sınırı yoktur aslında ama burada göreceli bir cevap bu. Bazen bize öyle geliyor. İşte 58-60 yaşlarında bir hanımefendi kızıyla beraber gelebiliyor. İkisi de burun ameliyatı olmak
1: Biri
0: istiyor.
1: 15 yaşında
0: Evet.
1: örneğin.
0: Ya 15 yaşında çok yapmıyoruz da genelde 18 yaşından sonra yapıyoruz. Birazcık da, çünkü bu ameliyatın biraz psikolojik yükü de var. Kişinin kendini birazcık da

0: tanımasına müsaade ediyoruz. Hatta böyle 19 yaşlara doğru. Annesiyle beraber gelebiliyor. Biri 20 yaşında, hani biri 58-60 yaşında
1: Yaptı
0: diyelim.
1: mısın böyle
0: Yaptım.
1: ameliyatlar
0: Çok
1: hocam?
0: fazla var. Genelde kızdan ameliyat ettikten sonra
1: Analı kızlı
0: anneler...
1: ameliyat değil mi?
0: Evet, aynen öyle. Genelde kızları ameliyat ettikten sonra anneler de böyle, acaba bizde mi hani böyle bir şey olsak? Ya, tabii ki yaş sınırı yok ama ameliyatta uygulamanız gereken şeylerin sınırları var. Yani şimdi yaşlanma diye bir şey var. Yaş almak diye bir şey var. Vücudun buna karşı bir takım tepkileri var. Yani kemik erimesinden tutun da kıkırdak kemikleşmesine kadar. Eğer aynı agresiflik derken ameliyatta uyguladığınız o teknikleri çok benzer agresiflikte uygularsanız ikisini de aynı şekilde çalışmaz. Tabii ki yaş almış birine daha doğru tekniklerle, daha koruyucu şekilde, daha agresif olmayan yöntemlerle ameliyat yapmak lazım. Daha genç olduğunda iyileşmesi, performansının iyi olacağını bilerek, malzeme kalitesinin çok iyi olduğunu görerek daha böyle zorlayıcı bir takım bir işlemler yapılabilir. Tabii ki yine de limitleri aşmadan her yaşta yapılabilir bu ameliyat ama ne ameliyatı yapacağımızı hastaya güzellikle anlatmak lazım. Ama orada şöyle bir kolaylık yaşıyoruz. Anne kız geldiklerinde tabii annesi kendi konumunu, kızı kendi konumunu rahatça görebildiği için, bir statü oluştuğu için aralarında, anneye bunu anlatmak sizde daha böyle yüzünüze yakışan, yaşınızla uyumlu, daha böyle koruyucu şekilde yaklaşacağız dediğinde annesi tabii hani
1: Daha uyumlu
0: kızımı
1: yaklaşıyor
0: evet
1: değil mi?
0: kesinlikle kesinlikle.
1: Sayın hocam, komplikasyonlardan bahsetmiştik. Aslında en korkulan şeylerden birisi işte bir travma gelişmesi.
0: Evet.
1: Travmatik bir burun ameliyatıyla karşı karşıya kalma durumu. Travmatik burun ameliyatını diğer ameliyatlardan ayıran özellikler nelerdir?
0: Onu da şöyle, ileri yaşta olmuş bir travmada aynı onu revizyon ameliyat gibi düşünebiliriz. Anatomiyi tahmin edemiyoruz girdiğimiz zaman. Çünkü bir doğalın dışında bir anatomik yapıyla karşılaşıyoruz. İşte kemik kıkırdaktan ayrılmış mı? Kemikte bir çökme mi var? Yani gibi.
1: Genelde kaza gibi durumlarda söz konusu
0: Kesinlikle,
1: oluyor değil
0: evet
1: mi?
0: kesinlikle daha böyle ağır travmalarda oluyor. Dolayısıyla böyle biraz revizyon gibi, onun da böyle ağırlıklı o işlerle uğraşan kişilerin ameliyat etmesi gerekiyor. Çünkü normal anatomiyi biz genelde kendi asistanlarımıza da ameliyat öğretirken her şeyden önce normali öğretiyoruz, normal anatomiyi. Tabii ki revizyon ameliyatlar, böyle travmatik ameliyatları ameliyat edebilmek için belli bir hasta tecrübesine ulaşmak gerekiyor ve ağırlıklı olarak bu konuda uğraşmak gerekiyor. Benim neredeyse ameliyat ettiğim hastalarımın çoğunluğu artık revizyon olmuş durumda. Çünkü artık oraya evriliyoruz ve hastalar da bunu biliyor. O nedenle bu işte uğraşan hekimleri tercih ediyor. Ama travmanın şöyle bir farklılığı var. Çok küçük yaşlarda alınmış travmalarda burun ve yüzün büyüme eğrileri değişiyor. Yani küçücük bir yaşta alınmış bir travmaya bağlı eğri bir burnu düzeltmek çok kolay olmuyor. Çünkü burnun bir soketi var. O da yüz. Yüzün o boşluğu, apertura piriformis dediğimiz, bu iskeletlerde görürsünüz ortadaki büyük boşluk. Orası burnun soketidir. Burun oraya oturur. Küçük yaşta travma almış kişilerde büyüme eğrileri de bozulacağı için bu aperturanın formasyonu da bozuluyor. Siz ameliyattan ne kadar dümdüz bir burunla çıksanız da burun sonuç itibariyle yüze, o soketine oturacaktır zamanla. Onlar da kabul edilebilir, makul, eskisine göre çok daha iyi seviyede algısal eğrilikler olacaktır.
1: Sayın hocam, revizyon dediğimizde ne anlamamız lazım? Aslında programın başından bu
0: Evet.
1: yana dinleyen dinleyicilerimiz de 3 aşağı 5 yukarı tahmin etmişlerdir. Yani başarısız ya da daha sonrasında enfeksiyon ya da çeşitli nedenlere bağlı gelişmiş olan bir takım komplikasyonlar sonucu yeni bir ameliyat değil mi
0: Evet,
1: revizyon?
0: yeni bir
1: Öncelikle
0: ameliyat.
1: revizyon olarak dediğimizde neyi anlamamız lazım ve revizyon ameliyatlarında hangi durumda kaburgadan ya da kulaktan bir kıkırdak alınarak işlem yapılır?
0: Evet, revizyon dediğimiz şey şu: daha önce ameliyat veya ameliyatlar geçirmiş kişilerde bir takım sorunların devam ediyor olması anlamına gelir. Bunlar fonksiyonel veya görsel problemler olabilir. Bu programı dinleyenler şunu unutmasın: görsel ve fonksiyonel problemler birbirinden çok ayrışan şeyler değildir. Burundan nefes alabilmek, yani fonksiyon, bir altyapıdır. Ama altyapı üst yapıyı belirler. Emin olun, nefes alma problemleriniz ileride görsel problemlerle de kendini gösterecektir. Ha, bazen şöyle oluyor. Buzdağının görünen kısmı gibi oluyor. Hastanın burnunda ufacık bir problem görünüyor. Belki bir çökme. Ama biz ameliyata girdiğinizde bütün iskeletin çok kötü durumda olduğunu görebiliyoruz. Hasta ya belki 4-5 saat detaylı bir ameliyat yapılıyor çok. Ama dışarıdan bakıldığında çok küçük bir değişiklik yapılmış gibi hissedebiliyor bu konuyu bilmeyen bir komşu, akraba veya bir arkadaş.
1: Ya da ne gerek var?
0: Ne gerek vardı kısmına geliyor. Bu iş öyle değil. Burnun içerisindeki o fonksiyonel üniti korumak, o çatıyı kurmak gerçekten işin en zor kısmı. O nedenle daha önce ameliyat olmuş kişilerde bu ameliyatları yaparken bir takım konularda hem cerrahın hem de

0: Pastanın hazır olması lazım. Çünkü burun içerisindeki bakiye, kıkırdak bizim bu ameliyat için kullandığımız malzememiz. Daha önceki geçirilen ameliyatlarda, travmalarda, bu kıkırdaklarda deformasyon ve kayıplar olacağı için bizim bir yerlerden kıkırdak bulmamız gerekiyor. Ve bunlar en iyi kişiye ait dokulardır. Farklı dokularda kullanılabilir ama en güzeli, en iyisi kişiye ait
1: Çünkü
0: dokulardır.
1: vücut dışlamayacak bu dokuyu
0: Kesinlikle,
1: değil mi?
0: kesinlikle. Dolayısıyla burada kullanabileceğimiz iki ana materyal söz konusu. Birisi kaburga, diğeri de kulak. Kaburga kıkırdağını şöyle düşünebiliriz. Genel iskeleti oluşturmak amacıyla kullanıyoruz bunu. Bir binanın restorasyonunda kiriş kolon gibi düşünebilirsiniz bunu. Genel restorasyonu yapabilmek adına böyle daha sağlam, daha uzun segmentler halinde kıkırdaklar kullanmamız gerektiğinde kaburga kullanıyoruz. Daha yüzey onarımları yaptığımız, kimi zaman daha kıvrımlı kıkırdaklara ihtiyaç olduğumuz, ki burun biliyorsunuz üç boyutlu ve kıvrımlı yapıları da olan bir yapı, o tip durumlarda kulak tercih edebiliyoruz. Ama burada en önemli şeylerden bir tanesi şu, unutulmaması gereken: eğer bir revizyon ameliyata ihtiyacınız varsa daha fazla yaş almayı beklemeyin. Çünkü neden? Kaburga kıkırdağı önemli ölçüde kemikleşiyor yaşla beraber. Bu da hastanın kullanılacak malzemenin kalitesini düşürüyor, iyileşme performansını düşürüyor. O yüzden eğer bir revizyon ameliyata ihtiyacımız varsa olabildiğince erken yaşta.
1: O zaman şu ifade yanlış değil mi hocam? Örneğin birden fazla kez operasyon olmuş ama bir takım sıkıntılar yaşıyor. Nefes
0: Evet.
1: alamıyor, uyuyamıyor. Ama etrafından şöyle sözler söyleniyor. Ya bu yaşa kadar 2-3 kere ameliyat olmuşsun zaten, bundan sonra da idare et.
0: Evet, kesinlikle
1: İfadesi
0: yanlış.
1: yanlış. Mutlaka sağlık için ameliyat olması lazım.
0: Kesinlikle yanlış. Bir çözüm mutlaka vardır. Nefes alamamak diye bir şey söz konusu değil. Nefes, yani burun bir fonksiyonel organ. Böbreğinizden lütfen farklı düşünmeyin. O yüzden eğer böyle bir problem varsa hastalara mutlak en erken zamanda, en erken yaşta ameliyat öneriyoruz. Ben daha önce 13 kere ameliyat olmuş, farklı merkezlerde 13 kere ameliyat olmuş bir hastaya en fazla revizyon yaptığım budur. Hani en çok sayıda 14. ameliyatını yaptım ve hasta çok teşekkür etti. Çok şeyin değiştiğini söyledi
1: Peki
0: hayatında.
1: riskli mi hocam bu
0: Kesinlikle
1: ameliyatlar?
0: riskli. Her zaman risk vardır. Ama riski düşürmenin yöntemleri vardır. Sonuçta herkesin, her cerrah, her doktor aynı şeyle uğraşmıyor. Kulak burun boğazcı bile olsa kulakla uğraşan hekimler var, burunla uğraşan hekimler var, baş boyun kanserleriyle uğraşan hekimler var. Dolayısıyla bu konuyla ilgili burun ameliyatlarıyla spesifiye olmuş, özellikle de revizyon ameliyatları spesifiye olmuş kişilere giderek bu riskleri minimalize etmek gerekiyor.
1: Sayın hocam, birazcık araştırma yaptığımda bu konuda en çok merak edilen sorulardan bir tanesi, kaburgamdan bir parça alındığında ya da kulağımdan kıkırdak alındığında o organlarda, o dokularda bir hasar gelişiyor mu ya da kendini tamamlıyor mu, bir sıkıntı yaşayacağım mı şeklinde. Nasıl
0: Şimdi
1: değerlendirirsiniz?
0: şöyle söyleyeyim, böyle bir durum söz konusu değil. Kıkırdakları aldıktan sonra yer yer kıkırdak zarlarını koruyoruz. Bunlar da ufak tefek yeni kıkırdak oluşumlarına olabiliyor. Fakat vücutta bir harç malzemesi vardır. Vücut her boşluğu doldurur. Buna fibrozis dediğimiz, granülasyon dokusu dediğimiz. Yani sonuç itibariyle deforme bir durum olmuyor. Kaba tabirle, kısaca anlaşılacak şekilde söyleyecek olursam, kaburga alındığında hastanın göğsünün altında bir 3 santimlik bir kesi hattı ve burası da güzel iyileşiyor. 3-4 santimlik bir kesi hattı oluyor. Kulaktan alındığında da kulağın arkasından yapılıyor bu kesi. Kulağın deformasyonunu hiçbir şekilde bozmayacak şekilde, ki biz bu limitlerini biliyoruz sonuçta bunun, bozmayacak şekilde anlayamazsınız bile. Yani bir hastanın kulağından kıkırdak alındığını baktığınızda anlayamazsınız bile.
1: Sayın hocam, komplikasyonla bir burun ameliyatı sonrasında kişinin peki sosyal yaşama dönme hızı nedir? Hani genelde 10 gün sonra açılıyordu ilk ameliyatlarda. Herkes hayatına devam ediyordu. Ama bu kadar komplike bir operasyon sonrası ne kadar süre sonra yaşamına dönebilir?
0: Hastanın, tabii şöyle söyleyeyim, yaşadığı komplikasyonun derinliği çok önemli. Çok çeşitli komplikasyonlar var. Hastanın mesleği burada önemli. Hastanın işine dönmesinin gerekliliği, az gerekliliği de önemli. Dolayısıyla bu soruya çok net bir cevap vermek
1: Duruma
0: çok,
1: göre
0: duruma
1: değişiklik
0: göre
1: gösterebilir.
0: değişiklik gösterir. Fakat şunu söyleyeyim, revizyon ameliyatlar yapıldığında başınıza öyle sandığınız gibi böyle çok ağır şeyler gelmiyor. Onlar da primer ameliyatlar gibi, yani ilk ameliyatlar gibi benzer süreçlerde iyileşiyor. Benzer sorunlarla, yani aynı şekilde diyebilirim yaklaşık.
1: Sayın hocam, peki yeni bir burun çatısı yapılıyor dediniz, evet, revizyon ameliyatlarında. Ameliyat sonrası herhangi bir duruma bağlı düşme, kırılma gibi bir sıkıntı var mıdır? Çünkü bir çatı tekrar yeniden bir kolon inşa ediliyor oraya. Hı-hı. Sanırım o dikiliyor galiba, değil mi? Böyle bir risk var mı?
0: Tabii ki var. Dedim ya, hani her şey, bütün cerrahi operasyonlar kendi içinde kendine ait riskler barındırır. Bu dönemlerde biz hastalarımıza şunu söylüyoruz: lütfen travmalara karşı kendinizi koruyun. İyileşmenizi bozacak, iyileşmeyi zorlayacak şeylerden, alışkanlıklarınızdan lütfen kaçının. Tabii biz hastalara ameliyat olduktan sonra 2-3 sayfa uzunluğunda bir öneri notu veriyoruz. Hastanın bunu dikkatlice okuması gerektiğini, tüm bunları kaçırmayacak şekilde, hastanın da atlamayacağı şekilde yazılı olarak veriyoruz. Hastanın tabii ki dikkat etmesi gereken, özellikle hani ilk 6 ay gibi diyelim süreçte, burnunu koruması gerekiyor. Yani biraz hastanın da dikkat etmesi gereken şeyler var. Her şey cerrahta bitmiyor, ameliyatta bitmiyor.
1: Değerli hocam, programımızın sonuna geldik. Çok merak edilen bir konuydu. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunuz.
1: Değerli dinleyiciler, bugün nefes sağlığı için büyük önem taşıyan burun ameliyatlarını ve özellikle travma ya da komplikasyonlara bağlı gelişen sorunlar sonrası revizyon operasyonlarını konuştuk. Özellikle kaburgadan alınan kıkırdakla gerçekleştirilen ameliyatlara imza atan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Melih Şahin konuğumuz oldu. Ben Yeşim Sert Karaaslan, yapımda Ayla Sert, ses almada Seval Köksal ve kurguda Mehmet Müyesseroğlu'nun yer aldığı Her Şey Sağlık İçin programında haftaya yeni bir konuyla tekrar birlikte olmak dileğiyle sağlıcakla kalın.
2: Her Şey Sağlık İçin.

UNESCO'nun Dünya Mirası Sözleşmesi internet sayfasında Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Kayalık Alanları ile ilgili maddede kısaca şu bilgiler yer alıyor. Anadolu Platosu'nun merkezinde erozyonla şekillenmiş ve peri bacaları olarak bilinen bir dizi dağ sırası, vadi ve sivri kayalardan oluşan volkanik bir manzara içinde yer alan Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Kayalık Alanları, Nevşehir, Ürgüp ve Avanos şehirleri ile Karayın, Karlık, Yeşilöz, Soğanlı ve Kaymaklı, Derinkuyu yeraltı kentleri arasındaki bölgeyi kapsar. Bölge, güney ve doğuda bir ucunda Erciyes Dağı, diğer ucunda Hasan Dağı bulunan sönmüş volkan sıralarıyla çevrilidir. Kayalık oluşumlar içindeki oyma hücreler, kiliseler, mağara köyleri ve yeraltı kentlerinin yoğunluğu, jeolojik ve etnolojik açıdan ilgi çekici olmasının yanı sıra, mabetlerin eşsiz güzelliği, Kapadokya'yı Bizans sanat döneminin önde gelen örneklerinden biri yapmaktadır. 1985 yılında Dünya Mirası listesine dahil edilen Kapadokya'mızın tarihi 60 milyon yıl öncesine kadar gider. Erciyes ve Hasan Dağı'nın püskürttüğü lavlar, Göreme Vadisi'nin zeminini oluştururken yağış, sel ve rüzgarlar binlerce yıl boyu farklı şekiller kazandırır tüf kayalara. Bölgede ilk yerleşim M.Ö. 5000 yıllarında başlar. 4. yüzyıldan 13. yüzyıla dek bu yumuşak kayalar oyularak kiliselere, şapellere ve yaşam alanlarına dönüştürülür. Hristiyanlığın henüz kabul görmediği zamanlarda Hristiyanların ilk vatanı olur Kapadokya. Mağaraların ve peri bacalarının saklı köşelerinde gözlerden ırak yerlerde yaşarlar inançlarını. Kayalara evler de oyup burada yaşamaya başlar halk. Düşmanlardan korunmak için yeraltı şehirleri kurarlar. Hititler, Asur, Firik, Pers, Bizans, Selçuk, Karamanlı ve Osmanlı dönemlerinde kesintisiz yerleşim yeri olmayı sürdürür bölge. Tarım ve hayvancılıkla uğraşır burada yaşayan halklar, bir de dokumacılık ve at yetiştiriciliğiyle. Persler bölgeye güzel atlar ülkesi anlamına gelen Katbatuka adını verir. Zamanla bu ad değişerek Kapadokya'ya dönüşür. Milattan önce 300 yıllarında Kapadokya Krallığı kurulur bu topraklarda. Merkezi Mazaka yani Kayseri olan krallığın sınırları Yeşilırmak Havzası'na kadar genişler. Ardından Roma ve Bizans dönemi başlar. Bölge Hristiyanlar açısından önemli bir inanç merkezi haline gelir. Selçuklular döneminde han ve kervansaraylarla donatılan ticaret yolu üzerinde önemli bir durak olur. Moğol istilasını görür, Karamanoğulları egemenliğine girer. 1397'de Yıldırım Beyazıt Karaman ilini, Nevşehir ve Kapadokya'yı Osmanlı Devleti'ne dahil eder. 1400'lerin sonunda Nevşehir, Muşkara adıyla Osmanlı sınırlarında bir şehirdir artık. Yaşar Kemal Budyar baştan başa gezi ve röportaj serisinin ikinci kitabı olan Peri Bacaları'nda Kapadokya'nın büyüleyiciliğini ne güzel anlatır. Ürgüp'ten az çıkınca çukurdan yükseklere bir yaylamsı yere varıyorsunuz. Yol ne toprak, ne asfalt, ne de döşeli yol. Kayaları, daha doğrusu arazinin yumuşak taşlarını kesip bir yol açmışlar. Peynir gibi kesilmiş iki taş duvar arasından ilerledik bir zaman. Sonra bir köye geldik. O köyden sonradır ki peri bacaları başladı. Dünya başkalaştı. Biz kendi dünyamızdan, bildiğimiz taştan, topraktan koptuk. Gökyüzü başkalaştı. Bağlar, ağaçlar başkalaştı. Bağların beyaz, ufalmış gibi duran topraktan bir yeşilliği var, fışkırmış gibi. Beyazlıktan dumanlanarak terü taze, su gibi yapışmış bir yeşillik tütüyor. Bu kurakta, bu yangında, bu çölümsü belalı dünyada bu seriliş, bu yeşillik bir büyü gibi. Ortahisar'ın 40 pencereli yekpare kayadan oyulmuş kalesini görünce ben dondum kaldım. Bir şeyler uçuşmaya başladı bir yerlerden. Kalenin burçlarından kanat sesleri geldi. Bembeyaz. Alacakaranlık silindi, köy silindi. Bir ben kaldım, bir de kale. De pay edin kozunuzu dediler sanki. Buralara bir peri eli dokunmamış diyemezsiniz. Ne gelir insanın aklına? İnsan neler düşünür bu diyarda bilemezsiniz. Kafana bir peridir takılmışsa,
aklından en olmaz şeyler geçer. Sen de o düşünceyi sonuna kadar kovalayamazsın. Dersin ki Asya'nın bozkırından çadırlarını alıp atlarına binip devesini, koyununu, keçisini, malını toplayıp Anadolu'ya bir periler kavmi geldi. Her biri bir taşa dokundu, nakış oldu. Tuttuğu taş nakış oldu. Sonra kümbet oldu, cami, kervansaray, han oldu. Kafan bir an periler üstüne çalışmışsa bu böyledir çaresiz. Güzel atlar ülkesine bu akşam için veda edelim. Kim bilir periler çağırır, döner geliriz yeniden. Mercan Dede'nin Kapadokya adlı bestesinden bir bölümle veda ediyoruz bu akşam. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Coğrafyadan vatana. Saniye Öztürk'ün hazırladığı programımız başlıyor.
1: Efendim merhaba. Bugün coğrafyadan vatana yolculuğumuzda durağımız Anadolu'ya özgü bir kültür olan köy odaları. Hepimizin malumudur ki Anadolu irfanı pek çok kültürel özellik taşısa da ana unsur Türk kültürüdür ve Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar taşınmıştır. Köy odaları da aslında eski Türklerdeki bey otağlarının fethedilen coğrafyalarda aldığı yeni bir biçim. Özenle yapılan bu mekanlar pek çok fonksiyonu barındırdığı için köyün ileri gelenlerince kurulur, himaye edilir ve masrafları karşılanırdı. Değerli dinleyenler, milli kültürümüzün önemli unsurlarından birisi de ahilik, imece ve tanrı misafiri üçlüsünü oluşturan sacayağının köylerden şehirlere kadar uzanan dayanışmanın, paylaşmanın ortak mekanlarından birisi olan köy odalarıdır. Efendim, köy odasını yapan ustalar çeşitli yerlerine adlarını yazar ya da bir işaret koyarlarmış. Odayı yaptıkları tarihte tavana ya da duvarlara işlemeyi unutmazlarmış. Dayanıklı taşlardan ve ardıç ağacından sağlam bir temel üzerine yapılmıştır. Genellikle estetik bir yapı özelliği vardır. Günümüzde çeşitli köylerde ve kasabalarda tarihi 200 yıla kadar dayanan köy odalarını görmek mümkün. Yolcunun, misafirin, yoksulun teklifsiz yararlanabildiği sosyal tesisler hüviyetine taşırlar. Bu odalarda tanrı misafiri kapısını çalan herkese ikramda kusur edilmez, hayvanına yem verilir, kendisinin karnı doyurulup yatak açılırdı. Köy odaları her şeyden evvel birer eğitim kurumu vazifesi de görmüştür. Bu odalarda bilhassa kış geceleri düzenlenen sohbetler, anlatılan veya okunan hikayelerden çıkarılan hisselerle kültürel değerler kuşaktan kuşağa taşınmıştır. Belirli bir yaşa gelmiş çocukların da katılımına izin verilerek onların sosyalleşmesi, sözlü ve fiili geleneği kavraması sağlanmış. Özellikle uzun kış gecelerinde odalarda toplanılır, uzun ve doyumsuz sohbetler yapılır, kitaplar okunur, oyunlar oynanarak genci yaşlısıyla toplumun kaynaşması sağlanırmış. Aslında buralar birer halk okulu gibi. Odalarda oturma düzeni de öyle gelişigüzel.

Güzel olmazdı. Misafir yaşına bakılmaksızın baş köşeye oturtulur. Ondan sonra yaşlılar oturur. Çocuklarsa yaş gruplarına göre edeplice otururlardı. Odalarda hizmeti de çocuklar ve delikanlılar yapardı. Gençler kapı yanında bardaklık denilen yerde oturur. Çay ve su servisinin yanı sıra abdest alacak olanların abdest suyunu dökerlerdi. Gençler ve yaşlılar bir araya gelir, birbirlerine heyecanlarını, tecrübe ve deneyimlerini aktarırlardı. Efendim, köy odalarını genellikle hali vakti yerinde olanlar açık tutardı. Bununla birlikte odanın yakacak ve diğer giderlerinin karşılanmasına gönüllü olarak köy halkının iştiraki de söz konusu. Mesela kış günlerinde köy odasına gidenler ellerine birer parça odun ve tezek alır, ceplerine de semaverde demlenecek olan çay için kesme şeker koyarlarmış. Evlerde hazırlatılan hedik ve kavurga gibi çerezler birlikte yenirmiş. Köy odaları seyirlik oyunlarının sergilendiği doğal sanat kurumlarıdır aynı zamanda. Uzun kış geceleri meddahlık yeteneği olanların anlattıkları kahramanlık öykülerinin duygu yoğunluğunda geçirilirdi. Aşıklar geleneğinin ürünü olan halk öykülerindeki deyişler sesi güzel olanlarca terennüm edilir. Böylece bu toplantılar bir musiki meclisine de dönüşürdü. Yine anlatılanlara göre efendim okuma bilenler Siyer-i Nebi, Hazreti Ali Cenkleri, Köroğlu Destanı, Battal Gazi Destanı, Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun gibi kitapları okurdu. Şiir ise önemli terennümlerin arasındaydı. Osmanlı halkının eğitim öğretim kitapları Muhammediye, Bostan ve Gülistan benzeri şiir diliyle yazılmış eserler okunur, hatta ezberlenir, nesilden nesile aktarılırdı. Kurban ve Ramazan bayramlarında bütün köy halkına köyün varlıklı aileleri tarafından yemek ikramı yapılır ve toplu bayramlaşma töreni düzenlenirdi. Düğünlerde zaman zaman sadıç evi olarak bazen de düğüne katılan misafirlerin ağırlandığı bir mekan olarak kullanılırdı. Efendim bu odalarda nöbetçilik

Sonra diğer insanlar birer ikişer odada toplanmaya başlar. Nöbetçi o gün odanın hemen her ihtiyacıyla ilgilenir. Sohbetin bir esnasında kalkar, çayı demler ve herkesi ikram eder. Çayı dağıtırken yaşça kendisinden küçük olanlar kalkarlar ve nöbetçiye yardım ederler. Nöbetçi yine sohbetin bir esnasında diğerlerini rahatsız etmeden çayın bulaşığını yıkar. Köy odalarının köylerin meclisi ve mahkemesi olarak kullanıldığı da anlatılmakta değerli dinleyenler. Önemli kararların alınması gerektiğinde toplantı yeri olarak kullanılır. Köyün meseleleri, diğer köylerde ihtilaflar, yapılacak imeceler buralarda karara bağlanırdı. Bir olay anında tarafların karşılıklı dinlenip yatıştırılması, küskünlerin barıştırılması, arazi ihtilaflarının halledilmesi hep bu odalarda yapılan görüşmelerin sonucu olarak ortaya çıkardı. Efendim, tarihsel aktarımıyla bazı değişiklikler geçiren ve yörelere göre çeşitli biçimde adlandırılan odalar, hem düzenini korumak bağlamında kendi iç hukuku hem de toplumdan bağımsız olmadığı için yerel hukuk bağlamında önemli toplumsal kurumlar olmuştur. Toplantılar düzenleme, yemek verme, oyunlar için kapalı mekan olma ve misafir ağırlama gibi pek çok faktörü bünyesinde taşıyan odalar aynı zamanda hukuki uygulamalarıyla da dikkat çeker. Yaren mahkemeleri denebilecek uygulamalarıyla köy odaları geleneksel oda hukukunun canlı örnekleridir. Sohbette uyum, düzen, disiplin, dürüstlük gibi değerlerin korunması için bunları ihlal edenleri cezalandırmak gerekir. Bu cezalandırma işlemi de gelişigüzel olmaz. Bunu bir sisteme, bir usule göre yapmak gerek. İşte yaren sohbetleri kendi içlerinde bu tür durumlarda mahkeme kurulmasını, suçluların yargılanmasını öngörür. Adab ve erkana uymayanlar sorguya çekilir, cezası verilir. Mahkemede baş ağa hakim, küçük baş ağa savcı, köylüler ise jüri olarak görev yaparlar. Meclislerde uyumu bozan, istenmeyen kuralları çiğneyen davranışlar cezalandırılarak düzen sürdürülmüş olur. Yaren hukukunun kaynağını eski Türk töresi ve geleneklerimiz oluşturmuştur. Büyük baş ağa her mecliste yolumuz yolsuzumuz var mı diye sorar. Bu düzensizlik yapan var mı demektir. Eğer o hafta suç işlemiş kimse yoksa sesi güzel olan bir yaren Kur'an okur. Geçen hafta içinde suçlu durumları görülmüş olanlar sohbetin başlama saatinden sonra gelme, sarhoşluk, dışarıdan yarenlere selam vermeme, kavga etme, sır saklamama, başka bir yaren sohbetine gitme, yaren hakkında dışarıda ileri geri konuşma, yemeklerin fena yapılmasındaki dikkatsizlikler, hakaret etme gibi suçları olan yaren varsa cezalandırılır, cezalar da suçun şiddetine göre değişirmiş. Yaren meclislerinin en ağır cezası ise meclisten kovulmak. Değerli dinleyenler, Anadolu halkının sıkı bağlarının, kültürlerini canlı ve diri tutabilmelerinin arkasında köy odalarının yeri önemli. Elbette çağlar değişip toplum farklılaştıkça değerler dünyası da değişmiş, gıpta edilen ve nesilden nesile aktarılan güzel ahlak, dayanışma, eğitim ve öğretim yerini yeni toplumun aktardıklarına bırakmıştır. Efendim, köy odalarının yaşadığı bu tarihi süreci, kültür kodlarımızdaki yerini konuşmaya kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Şimdi bizi biz yapan değerlerimizi şarkılarıyla bugüne ve geleceğe taşıyan merhum Barış Manço'ya kulak verelim. Buyurun Halil İbrahim sofrasına.

araştırmacı Osman Ülkümen köy odalarıyla ilgili yazdığı makalesinde şunları söylüyor. Eskiden yolculuk araba, at, eşekle yapıldığı için yolculuk uzun sürüyor ve mutlaka konaklamak gerekiyordu. Hatta bazı köylerde oda sahipleri yarışır, gelen misafiri odasında ağırlamak için önce davet etme yarışına girerlerdi. Çünkü bilirlerdi ki yolcu ağırlamak çok sevap kazandıracak bir işti. Köye gelen misafir, garip, yolcu, çerçi, satıcı, tüccar, çoban gibi insanlar hiç çekinmeden Allah rızası için yiyip içerler, misafir edilirler, bütün ihtiyaçları köylü tarafından karşılanırdı. Hatta kış günlerinde ve işi olduğu zaman çevre köylerden de gezmeye gelirler, bu odalarda kalırlardı. Türk misafirperverliğinin birer simgesiydi. Odalar, köylüler ve halk arasında sosyal dayanışma ve yardımlaşma sağlardı. Düğünlerde düğün evi görevi de görürlerdi. Odalarımızın asıl işlevi ise kültürümüzün devam ettirildiği, örf, adet ve geleneklerin aktarıldığı yerlerdi. Köylere televizyon girinceye kadar, yani 1970'li yıllara kadar her köyün asgari bir köy odası bulunur ve köylüler burada sosyalleşirdi. İhtiyaca göre birden çok köy odası da vardı. Her köy odasının gelen yolcuların atları ve katırları için bir de ahırı bulunurdu. Televizyonla birlikte herkes evine çekildi ve ne yazık ki köy odaları birer birer kapandı. Kapanıncaya kadar köy odaları birer sohbet yeri, toplantı yeri, bir eğlence yeri, eğitim yeri, bir jandarma karakolu ve mahkeme olarak görev yaptı. Köy odalarının işletilmesini muhtar, ihtiyar heyeti, delikanlı başı, köy hocası ve bekçiyle birlikte düşünmek gerekiyor. Numan Göktaş'ın Murtazabat'tan Kazana adlı kitabında şu bilgiler de yer alıyor. Köy odaları genellikle bağ bahçe, tarla işlerinin olmadığı kış aylarında kullanılırdı. Gündüz yaşlılar, akşam gençler toplanır, sohbetler edilir. Ferfene denilen bir tür yemekli ve müzikli toplantılar tertip edilir. Burada yemekler yenir, folklorik oyunlar oynanır, ayrıca yüzük oyunu oynanır ve pişmaniye çekilirdi, diyor. Efendim, zaman içinde işlevini yitiren köy odalarının ve delikanlı örgütlerinin yerini köy konakları almaya başlamıştır. Bu amaca yönelik olarak genellikle iki katlı inşa edilen köy konakları, kına gecesi, nişan, düğün, cenaze, hac uğurlama ve mevlid gibi sosyal hayatta önemli yeri olan birçok faaliyetin gerçekleştirildiği yerlerdir. Günümüzde her köyün bir köy derneği bulunmakta ve köy konakları bu köy dernekleri tarafından işletilmekte. Köy konağı köylerdeki sosyal hayatın canlanmasına önemli katkılar sağlar. İçerisinde yemekhane, kütüphane, mutfak, dernek odası, abdesthane, mescit, çay ocağı ve tuvaletler bulunmaktadır. Bahsedilen merasimlere iştirak etmek için uzaktan yakından gelen misafirler burada ağırlanır. Ancak köy odalarındaki sıcaklık ve samimiyetin köy konaklarında da olduğunu söylemek mümkün değil elbette. Değerli dinleyenler, bir ahilik uzmanı olan Neşet Çağatay, ahilerin kurduğu zaviyelerin bir toplantı odası, konuk evi ve köy odası olduğunu belirtir. Ahilik örgütü sadece şehirlerde kalmayıp şehirlerden köylere, ülkenin en ücra köşelerine, dağ başlarına kadar yayılan bir zaviye, yani toplantı ve konuk evleriyle köy odaları örgütü kurmuştur ki Orta Asya'dan Anadolu'nun en uzak köşelerine dek yüzyıllar boyu süren Türk göçüyle gelenlere İbni Batuta'nın yazdığı gibi her türlü konağa sıkıntılı günlerinde kucak açan bu konuk evlerinin yolların güvensiz, taşıma araçlarının ilkel, han ve başka konaklama yerlerinin nadir bulunduğu bir devirde ne büyük bir sosyal fonksiyon yerine getirdiklerini söylemeye gerek yok. Evet, ahiliğin Anadolu köylerinde uzantısı yaren odalarıdır. Köylerde bu yardım ve konaklama işi köy yaren odaları ve köy konuk odaları işbirliğiyle yapılmaktaydı. Mesela bu odalarda oturma, konuşma, terbiye ve nezaketin korunması ahi zaviyelerinde olduğu gibi

Yarenbaşı ve onun yardımcısınca sağlanıyordu. Köy odalarının esinlendiği, onların atası olan ahi zaviyeleri, ahilerin hem kendilerinin hem de gelip giden yolcuların, misafirlerin yemek yediği, eğlendiği ve dinlendiği yerlerdi. Ayrıca ahi zaviyeleri kötü hava şartlarında yolcular ve kervanlar için bir sığınak yeriydi. Adeta günümüzde karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesislerinin gördüğü işlevi görmekteydi. Kaynak

beklentilerden birisidir. Yemek yeme, türkü söyleme ve oyun oynamayı kapsayan bu eğlentiler hem birlik ve beraberliği hem de akşama kadar çalışan ahi gençlerinin eğlenmesini, dinlenmesini ve morallerinin yüksek olmasını sağlıyordu. Yine köy odalarının bir jandarma karakolu ve bir mahkeme gibi görev yapması da yaren odaları ve ahi zaviyeleriyle birebir benzeşmekte. Ahi zaviyelerinde suç işleyen esnaf yolsuz ilan edilir, onunla kimse konuşmaz ve çeşitli cezalarla cezalandırılırdı. Görüleceği üzere yaren odaları ahi zaviyelerini, köy odaları da yaren odalarını örnek alarak her köyde oluşturulmuş. Köy odalarının çalışma düzeni, oturma düzeni ve fonksiyonları tamamen yaren odaları ve ahi zaviyelerine benzemekte. Delikanlı teşkilatınca yapılan ferfeneler de ahi zaviyelerinden köylere aktarılan geleneklerden. Efendim, köy odalarını tekrar canlandırmamız artık mümkün gözükmüyor. Ancak onların yerini alan köy konaklarının fonksiyonları arasına bazı adetlerimizi, geleneklerimizi dahil ederek yaşatmak mümkün ki Anadolu'nun çeşitli köy ve kasabalarında bu anlamda güzel örneklere de rastlıyoruz. Devam edeceğiz efendim. Burada yine bir müzik arası verelim. 1800'lü yıllarda Erzurum'da yaşamış Badeli aşıklardan Sümani'ye ait bir eser dinleyelim. Ervah-ı Ezel'de, levh-i kalemde, bu benim bahtımı kara yazdılar. Gönül perişandır devre alemde, bir günümü 100.000 zahre yazdılar. Buyurun.

Efendim, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi köy odalarında yolcular, kimsesizler, gurbette kalanlar kaldığı gibi gezgin ozanların, aşıkların da konakladığı yerlerdir. Anadolu topraklarına Asya'dan göçüp gelenler bastıkları her karış toprağı hikmetleriyle sulamış aşıklardır. Aşıkların piri Ahmet Yesevi Hazretleri hikmetlerinde der ki: "Sabahları kulağıma nida geldi. Zikret, zikrine deyip yürüdüm işte. Aşksızları gördüm yolda kaldı. O sebepten aşk dükkanını kurdum işte." Evet, aşıklık Anadolu'da hem ahlak hem de sıfattır. Öyle sinmiştir ki insanımızın diline, geleneğine. Hemen herkes az biraz şairdir, aşıktır bu topraklarda. En güzel hikayeleri Mevla'yı bulduran mecazi aşklar üzerine kurulmuştur. Sözlerin çoğu mecazdır ama aslı hakiki aşk arayanların yanık türküleridir, şiirleridir. Tasavvufi ahlak çerçevesinde ortaya çıkan eserler tekke tasavvuf edebiyatı çatısı altında toplanarak incelenir. Aşık kelimesi önceleri 12. ve 13. yüzyılda Türk memleketlerinde büyük gelişme gösteren medreseler, tekkeler, asker ocakları ve diğer kültür mekanlarında çoğunluğu tasavvuf kültürüyle yetişip bir kısmının okuma yazma dahi bilmeyen şairler için kullanılan sıfattır. Anadolu'daki ilk büyük temsilcisi olarak da Yunus Emre'yi görürüz. Önceleri Yunus Emre tarzında ilahiler ve tasavvufi şiirler söyleyen şairler için kullanılan bu sıfat zamanla daha geniş bir anlam kazanmış. Halk arasında hakiki mecazi aşktan bahseden herkes aşık olmuş. Sonra gönül sazını eline alıp çalanlara isim diye verilmiştir. Anadolu ve Balkanların Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli rolleri olan Yesevi, Kalenderi, Bektaşi, Mevlevi gibi aşıklar sayesinde en ücra yerlere kadar girmişlerdir. Halk edebiyatının temel kaynağı İslam dini ve tasavvuftur. Bunun sebebi de Türk milletinin İslam'ı imanı gibi İslam tasavvufunu da yine Türk'ün inanma üslubuyla birleştirmiş olmasıdır. Ve efendim, aşık hareket halindedir. Söyleyeceği, öğreneceği tükenince kalkıp gidecek, yerini duyulmadık şeyler getirecek olan başka bir aşığa bırakacaktır. Kendisi başka yerlerde şiirlerini, hikayelerini duyuracak, yepyeni dinleyicilerle buluşacak, değişik bir hava içerisinde yeni ilhamlar arayacak, yürek sesini başka yerlere, şehirlere, insanlara ulaştıracaktır. Velhasıl efendim, Türklerin İslamiyet'ten önceki toplum hayatında önemli bir yere sahip olan Ozan Baksı geleneği, Osmanlı döneminde tasavvufi düşüncenin yaygınlaşmasıyla yerini aşıklık geleneğine bırakmıştır. Sırtında sazıyla diyar diyar dolaşan bazı aşıklar, aşıklığa dervişlik misyonu yüklemişler, böylece tasavvufi neşeyi aşıklık geleneğine taşımışlardır. Efendim, Aşık Ruhsati'ye ait olan eseri Nida Ateş'in sesinden dinleyerek veda ediyoruz sizlere. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın ey deli gönül? Hele düşün devri Adem'den beri neler gelmiş geçmiş, say deli gönül.

0: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun.
1: Milyonlarca Balkan göçmeninin kalbinden kopup gelen bir hikaye. Geçmişin kokusu TRT ortak yapımıyla. Hasret kaldığınız her şeyle sinemalarda. Gelecek bazen geçmişte saklıdır.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Bir roman, bir hikaye.
1: Sevgili dinleyenler, Abdülhak Şinasi Hisar'ın kaleme aldığı Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabı seslendiren Beyti Engin.

0: Eniştemizin eski zengin manalarından boşalan köşküne muhabbeti, bağlılığı azalmış, gevşemiş ve nihayet göçmüştü. Artık onu kendine, kendini ona yabancı buluyordu. Köşkünü artık kendisi için lüzumundan fazla büyük, nafile yere yorucu, gidip gelmesi zahmetli, bakılık idaresi masraflı ve isteğini tedarik edecek çarşı bakımından yoksul buluyor, onda eski kolaylıkları, rahatlıkları artık bulamadığı gibi, hatta bunlar evvelce nasıl temin edilirdi, iyice hatırlayıp bilemiyor, artık eski cüzi maaşlı hizmetçilerin yerine yenilerini tedarik edemiyor, eskiden alıştığı yenecek şeylerin şimdi el altından kaça satıldığına şaşıyor, istediğini bulamıyor, bulsa da alamıyor ve
1: "Bu koca berhanede bir başıma ne yapacağım?"
0: diye bunalarak köşkünden adam akıllı soğuyor, bıkıyor, artık onu satmak istiyordu. Vaktiyle bu köşk vücudunun bir uzvu yahut ruhunun içine çekildiği kabuğu gibi bir şey olmuştu. Onu böylece kendi vücudu gibi bütün kanıyla ve hülyasıyla, imanıyla ve hayatıyla beslemişti. Bunun içindir ki onun şimdi hastalandığını, sancısını kendi vücudunda duyarak anlıyor, onu tedavi etmek istiyordu. Hayalinin bu kadar beslemiş ve büyütmüş olduğu bu köşkü, o şimdi vücudunda bir şiş gibi duyuyor, artık onu ömrüyle besleyemediğini görerek bir ameliyatla kendisinden bir uğur gibi aldırmak istiyor, ondan ayrılınca duyacağı hafifliği şimdiden bir kurtuluş gibi tahayyül ediyordu. Çamlıca'daki eniştemiz bu sefer köşkünü hakikaten satılığa çıkararak tellallarla yeniden münasebetlere girişmişti. Fakat bu defaki tellallar aylarca aynı ümidi besleyerek Çamlıca'ya taşınmış olan Engserciyan Efendi'ye benzemiyorlardı. Bir kere uzak yerlere gelmeye vakitleri yoktu. Onları görmek için Galata'nın Sirkeci ve Bahçekapı civarının kirli hanlarına gitmek lazım geliyordu. Fakat daha fenası müşterileri de bu uzak ve harap köşke kendisinin umduğu ve vaktiyle müteveffa Engserciyan Efendi'nin bulduğu fiyatları vermiyorlar ve köşkü hemen yok pahasına almak istiyorlardı. Böylece aradan zaman bir hayli

Belli zaman geçmişti. Bazen Çamlıca'daki eniştemizin hastalandığını duyar, ziyaretine giderdim. Bir şehrin mahalleleri de rağbet denilen ve daima yer değiştiren bir modaya tabi olduklarından, o günlerde o civardaki bütün köşkleri de hep terk edilmiş, ihtiyarlamış, hastalanmış bulurdum. Artık Çamlıca'nın bütün renkleri ve manzaraları solmuş, sararmış, tozlanmış gibiydi. Buradaki hayli ihtiyarlamış eniştemizin hali de garipti. O da rahatını hiçbir zaman bulmuş değildi. Fakat kendi söylediğine ve odasında asılı duran La Rahate Fi Dünya levhasının dediğine kanmayarak rahatı daima başka bir yerde bulacağını ummuştu. Bu kadar uzun bir müddet hayalinde tüten Çamlıca Köşkü daha tamir görüp bezenip dilediği kıvama gelmeden evvel böyle manen ve maddeten iflas etmiş olduğu halde o hala ummaktan geri kalmıyor, yine hepimizi her zaman yaşatan hayale dönüyor, gönlünde yavaş yavaş başka bir hayal açılıyor, o şimdi daha ufak, daha yumuşak ve daha sıcak bir başka yuva tahayyül ediyor ve onun içinde kendisine bütün bir saadet alemi kuruyordu. Şimdi İstanbul'da küçük bir eve çekilip orada yorgun vücudunu ve ruhunu dinlendirmek ve ibadetle meşgul olmak sevdasına düşmüştü. ...23. Deli eniştemiz kadın delisi oluyor. Zamana dair ve zamanla geçen şeylerin çabukluğu yahut yavaşlığı hakkında doğru bir fikir edinmemiz pek güçtür. Zira zamanın hep iç içe geçen hudutları bildiğimiz diğer hudutların hiçbirine benzemez. Birçok şeyler vardır ki pek eski zamanlardan kalmış sanırız. Halbuki bunların bir isim verilmeyen tesirleri yeni zamanlar içinde duyulur. Birçok şeyler de vardır ki dünya kadar eskiyecek sanırız ve günün birinde bunlardan hiçbir eser kalmaz. Adetler ve nizamlar bazen o kadar yavaş, bazen de o kadar çabuk değişir ki çok kere uzakta sanılan ve sayılan bir tarih ve mazi hala içimizdedir. Çok kere de pek yakında zannolulan bir mazi hafsalamızın dışında kalır. Filan senenin filanca ayının filanca gün veya gecesi genç, orta, yaşlı ve ihtiyar bir kadın veya bir erkek ölür. Onun ölüm tarihi hakkında yabancıların kanaatleri kati ve sağlamdır. Fakat biz ki kendisinin kanımızla hayatımızdan, hatıralarımızla rüyalarımızdan çekilinceye kadar nice senelerle daha gizli gizli bizimle birlikte yaşadıklarını biliriz. Biz bunların ne vakit içimizde yavaş yavaş çekilerek bizi bıraktıklarını ve büsbütün silinerek yok olduklarını, hatta bunun gerçekten vaki olup olmadığını, böylece annemizin, babamızın, sevgilimizin, eğer ölmüşlerse hangi tarihte, ne zaman ölmüş olduklarını iyice bilemeyiz. Çamlıca'daki eniştemizin doğumundan belki ancak 2-3 yıl evveline, 19. asrın yarısına, 1850 senesine kadar Amerika'da bile esir ticareti kalkmış değildi. Kendisi daha 5 yaşlarında bulunduğu sırada, yani 1858'de devlet zenci esaretini ferman-ı âli ile men etmeye başlıyor ve bunu yıllarca emr-i âli, emirname-i samilerle, dahiliyeden valiliklere tamimlerle tekit ediyor ve kendisinin gençliğinde, yani 1880'de yine bu zenci esaretinin Afrika'da men'i hakkında İngiltere ile bir mukavele akdediyor. Fakat bunlara rağmen bu ferman-ı alilerin ısrar olunduğu saraylarla bu emirname-i samilerin ve bu tamimlerin yazıldığı konakları harem ağalarıyla cariyeler dolduruyordu. Çamlıca'daki eniştemizin ikide bir gidip geldiği Arabistan'ın nice köşesinde, bucağında köle ve cariye alım satımı hala devam ediyor. Yemen iskelelerine gidip gelen vapurlarla orada ucuz satın alınan Sudanlı ve Habeşistanlı zenci kızları ve çocukları getiriliyor. İstanbul'da büyük makamlarda bulunanlara hediye ediliyor veya satılıyordu. Hatta bu memnu ticaret zencilere inhisar etmeyerek esirciler tarafından çalınmış küçük Çerkes kızlarının da alınıp satıldığı ve hatta çoğu öksüz muhacir veya Anadolu kızların da bir nevi höccetle, güya kimsesizlermiş de uzaktan akrabalarının rızasıyla bir nevi satış mukavelesiyle sahip olunuyordu. Bütün bunlar için evlatlık, ahiretlik, besleme, halayık, kalfa gibi tabirler kullanılır. Bu kelimeler herkesin kolayca anladığı ve kabul ettiği manalara gelirdi. Padişah, şehzade ve sultan saraylarında ancak esir olan halayıklar, kalfalar, hizmet ettikleri gibi orta halle

Evlerde bile hala ahiretlikler, beslemeler bulunur. Bunların bazısı evladı manevi olur. Bazen de bunun manası nedir biliriz diyenler bulunur ve evladı maneviler bazen yine pek müstemel bir tabirle evlatlık olurlar. Sonra azat edilir, çırak edilir, evlendirilir ve yine bazen de nikah edilirdi. Hala bazı evlerde gözde odalık hikayeleri duyulur. Hizmetçi odalarında türeyen odalıklar, hanımlarına rakip kesilen halayıklar olur. Bazı kalfalar bazen çocuk düşürür yahut doğururlar ve o zaman bazen de kendilerine izdivaç kapıları açılır. Onlar hanımlarına ortak olarak ikinci hanım olurlardı. Ve böylece nice fecaatli ortaklık hikayeleri duyulurdu. Eniştemiz bu eski usullere itiraz eden vicdanlarımızın ilk yükselen seslerinden olan Sergüzeşt romanını vaktinde şüphesiz okumuş olmalıydı. Fakat bütün bu usullerin tatbik edildiğini de ömrü boyunca görmüştü. Zira bu adetler bütün o resmi yasaklara rağmen konaklar, yalılar ve köşklerden büsbütün kalkmış değil, men olunduğundan yarım asır sonrasına ta meşrutiyetin ikinci ilanına yani 1908 senesine kadar üstü yarı kapalı bir surette devam etmişti. Hatta Çamlıca'daki kendi köşkünde bile halam da böyle nice esir halayık hikayeleri duymuş, odalık rezaletleri görmüştü. Bütün bunlar ortadan kalkalı, adetlerden geçeli daha çok zaman olmamıştı. Esir ticareti yapanların birçokları hala yaşıyor, bunların çocukları da gençliklerinde bu hikayeleri duymuş bulunuyorlardı. Çamlıca'daki eniştemizin komşularından biri olan Şahin Paşa, getirip saraya sattığı genç kızlar yüzünden zengin olmuş, kendisininkine yakın büyük bir köşk yaptırmış, kendisininkine yakın bir rütbeye sahip olmuş, hatta cilve-i talih olarak nice defalar ona sırf komşuluk hatırı için gitmişti de. O musahabelerinde kendisine kafa tutmuştu. İşte böylece Çamlıca'daki eniştemizin mevkiinde bulunan bir adam, o zamanki göreneklere göre bütün bu adetleri hayatına girmiş alelade tabii şeyler diye telakki etmeye, yadırgamamaya ve münasebette bulunmak istediği kadınları da evlatlık, besleme, hizmetçi vesaire diye evine getirtmeye alışkın olurdu. Kendisi de bütün hayatını doldurmuş olan şehvet hislerini tatmin için hep bu eskimiş usullere müracaat etmeye alışıktı. O zamanlar daha çoğalmamış olan randevu evlerine gitmeye ise hiç alışmamıştı. Belki böyle bir yerde görünmeyi ayıp sayacak, belki de baskın vermekten korkacaktı. Kendisince zevk kapılarının açılması, rahat, emniyet ve bir de eski Türk evlerinin el sürülmemiş istikbal ve saltanatına sahip olan kendi evinin muhiti ve havası gibi ruhunun alışkın olduğu şartlara tabiydi. Bu gibi şeyleri evimiz dışında bırakmak ve evimizi onlardan masum bulundurmak içtimai bir terakki sayılabilir. Lakin bunu deli eniştemize anlatıp kabul ettiremezdiniz. İşte bu esnada onun başından hayli karışık, dağdağlı ve bastırılıp savuşturulması hayli güç ve sıkıntılı 2-3 macera daha geçmişti. Eniştemiz bunları da yatıştırması için halamın yanında bulunmasını kim bilir ne kadar istemişti. Vaktiyle hepimizin rabıtalı bulduğumuz ve ahlakından şüphelenmeyi hiçbirimiz hatırımıza getirmediğimiz yarı eski kalfa, yarı bacı, dul bir Şerife Hanım ve onun da Leyla isminde küçük bir kızı vardı. Zaman değişince bu Şerife Hanım'ın tabiatında da bizim harikulade bulduğumuz bir değişiklik hasıl oldu. Kızı haberimiz olmadan geçen bir zaman içerisinde büyüyüvermişti. Biz onu hala çocuk sanırken o güzellik şöhreti etrafını saran bir genç kız olmuş, ara sıra kendisine misafir gelen bu Şerife Hanım'a halam, bahşiş, yol parası diye yarımşar birer lira verdikçe biz onu hala eskisi gibi memnun oluyor sanarken, o güzel Leyla'sını zengin biriyle evlendirmek, kendisi de bu sayede devamlı bir rahata konmak emelini beslenmiş. Böylece vaktiyle o kadar iyiliğini gördüğü zavallı halamın kocasından ayrılmasından sonra bir kere bile yanına uğramayan Şerife Hanım, kızını Çamlıca'daki eniştemizle evlendirmeyi münasip görmüş. Onun huyunu bildiği için evvela Leyla'sını kendisine uzun uzun methetmiş, sonra bir gelin gibi hazırlamış, süslemiş ve bir gün Çamlıca'daki köşküne götürmüş.

Sevgili dinleyenler, Abdülhak Şinasi Hisar'ın kaleme aldığı Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kitabı seslendiren Beyti Engin.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 23 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben Mustafa Yalın. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Kazakistan'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan enerjide işbirliğinin önemine dikkat çekti. İki ülke arasında savunma ve enerji alanları başta olmak üzere 13 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. ABD Başkanı Trump Çin'de resmi temaslarda bulunuyor. Pekin'de Çin Devlet Başkanı ile baş başa görüşen Trump, Şii'nin İran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini söyledi. Lübnan'la İsrail arasındaki geçici ateşkesin süresi 17 Mayıs Pazar günü doluyor. Ateşkes görüşmelerinin 3. turu ABD'nin başkenti Washington'da başladı. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığındayız dedi. Tokayev de bu sözlere hedefimiz birdir, istikametimiz nettir sözleriyle karşılık verdi. Tokayev, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarı yüksek bir devlet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Astana'daki bağımsızlık sarayına gelişinde resmi törenle karşılandı. Daha sonra baş başa görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ortak basın toplantısı düzenledi. Liderlerin karşılıklı kardeşlik mesajları verdiği toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Astana münasebetlerini gönül bağı olarak nitelendirdi. Erdoğan, Türkiye ile Kazakistan arasında enerji alanındaki ilişkileri geliştirme vurgusu yaptı.
2: Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız. Enerjide kaynak çeşitliliği konusunda son yıllarda attığımız adımlarımızda Kazakistan özel bir yere sahip. Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz.
1: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ata yurdunuza hoş geldiniz sözleriyle seslendi. Kasım Cömert Tokayev, bizler birbirimize gönülden destek veren kardeş ülkeleriz. Hedefimiz birdir, istikametimiz nettir diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kazakistan arasında düzenlenen yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısına da başkanlık etti. Toplantıda Türkiye ile Kazakistan arasında sanayi, eğitim, dışişleri, ulaşım, enerji, ekonomi, inşaat ve iletişim alanlarında 13 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili ilişkilerin güçlendirilmesine dikkat çekti.

0: Türkiye-Kazakistan ilişkileri geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ediyor. Kıymetli kardeşimle görüşmemizde ticaretten enerjiye, savunma sanayi işbirliğinden ulaştırmaya ve küresel meselelere pek çok konuda verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Teşkilatımızı kurumsal olarak güçlendirecek imkanları sağlama noktasında değerli kardeşimle mutabıkız. İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip olduğunu belirtti. Kazakistan 2025'te Türk dünyasında en fazla ticaret gerçekleştirdiğimiz ortağımız dedi. Ortak ticaret hacminde hedefin 15 milyar dolar olarak belirlendiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayindeki işbirliğinin daha da gelişeceği mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'le birlikte katıldığı Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda konuştu.
0: Toplam dış ticaret hacmi 145 milyar doları bulan Orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip bir Kazakistan vardır. Kazakistan 2025 yılında Türk dünyası içerisinde en fazla ticaret gerçekleştirdiğimiz ortağımız olmuştur. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 10 milyar dolara yaklaştı. Tabii ki bunlarla yetinmiyoruz. Hedefimiz olan 15 milyar dolara sürdürülebilir ve dengeli şekilde ulaşmak için çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Önemli atılım gösterdiğimiz savunma sanayi alanında Kazakistan'la geçmişe dayalı çok iyi bir işbirliğimiz var. Kıymetli kardeşimle birlikte ortak üretim dahil yeni projelerle bu alandaki işbirliğimizi daha da ilerletme noktasında irademizi teyit ettik.
1: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de ziyaretin Ankara-Astana ilişkileri açısından dönüm noktası olduğunu belirtti. Sarsılmaz dostluk, karşılıklı güven, yapıcı diyalog ilişkilerimizin temeli mesajını veren Tokayev, ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve işbirliğini güçlendirmeye yaptığı büyük katkılardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi ifade etmek isterim diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurallara dayalı uluslararası sistemin erozyona uğradığını, bunun en açık örneğinin ise Gazze'de yaşananlar olduğunu vurguladı. Kazakistan'da yayın yapan bir haber ajansı için kaleme aldığı makalede konuyla ilgili mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın en köklü haber ajanslarından Kazinform'da yayımlanan Avrasya'da Barışın Anahtarı Türk Dünyası başlıklı makalesinde Türkiye'nin bölgesinde ve küresel düzeyde kriz ve çatışmaların sona erdirilmesi için sorumluluk almaktan kaçınmadığını vurguladı. Erdoğan, küresel barış ve refah adına yürüttüğümüz ilkeli diplomasimizin dünya çapında tebarüz ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz sözlerine yer verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonun sadece bugünün krizlerine değil, geleceğin çok kutuplu dünyasına da güçlü bir perspektif sunduğunu ifade etti. Sosyal medyada açıklama yapan Duran, Türk dünyasının dayanışması ortak tarih ve medeniyet bilinciyle büyürken, Türkiye barışın, hakkaniyetin ve ortak refahın öncüsü olmaya devam etmektedir, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Çin'de resmi temaslarda bulunuyor. Trump, başkent Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. İki liderin gündeminde İran ve Ukrayna savaşlarıyla ticaret krizleri ve Tayvan meselesi öne çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump

0: Trump, Xi Jinping'e övgü dolu sözler söyledi. Trump, sizinle birlikte olmak benim için bir onur. Sizin dostunuz olmak benim için bir onur. Çin ile ABD arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi olacak dedi. Görüşmenin basına kapalı bölümünde ise Çin Devlet Başkanı Xi'nin Tayvan süreci iyi yönetilmezse Amerika Birleşik Devletleri ile çatışabilecekleri uyarısında bulunduğu kaydedildi. Toplantının ardından Trump, gazetecilerin Tayvan konusundaki sorularını cevapsız bıraktı. Beyaz Saray'a göre görüşme olumlu geçti. Trump ve Xi, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gerektiği konusunda anlaştı. İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda mutabık kaldı. Ancak Beyaz Saray açıklamasında Tayvan konusuna değinilmedi. İki lider daha sonra Trump için verilen resepsiyonda da bir araya geldi. Trump, Xi'yi 24 Eylül'de Beyaz Saray'a davet etti. Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada Xi'nin İran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini söyledi. Çin Devlet Başkanı'nın kendisine İran'a askeri destek sağlamayacağı konusunda güvence verdiğini ifade etti. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki tansiyon sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Bölgede gemi trafiğine ilişkin hareketlilik dikkat çekiyor. Birleşik Krallık bir geminin ele geçirildiğini duyururken Japonya ise tanker geçişleri için İran'la doğrudan temas kurdu. İran Devlet Televizyonu da Hürmüz Boğazı'ndan dün geceden bu yana 30 geminin geçiş yaptığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının tüm dünyada gübre arz sıkıntısı oluşturduğunu söyledi. Biz tedbirimizi aldık, ülkemiz arz problemi yaşamıyor dedi. Cevdet Yılmaz, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nde düzenlenen toplantıda konuştu.
1: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla birlikte sadece doğal gaz ve petrol değil, gübre açısından da çok sıkıntılı bir tablonun oluştuğunu ifade etmek isterim. Savaşla birlikte özellikle amonyak tedariğinde ciddi sorunlar doğmuş durumda. Yine enerji maliyetlerinin artması mazot, sulama ve lojistik maliyetlerine yansıyor. Biz bu maliyetleri sınırlayıcı tedbirler aldık. Ülkemizde bir arz problemi yaşamıyoruz. Bundan sonra da süreci, bu savaşın gelişimini yakından izlemeye, özellikle bu maliyet boyutu itibariyle etkileri yakından takip etmeye ve sınırlayıcı tedbirler almaya devam edeceğiz. Gübre ile ilgili baktığımızda ülkemizde bir arz problemi yaşanmadığı gibi geçen yıla göre gübre kullanımının arttığını görüyoruz.
0: Yılın ikinci enflasyon raporu İstanbul'da açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, jeopolitik risklerin etkisiyle dünyada artan belirsizliğe dikkati çekti. Bu belirsizlikler nedeniyle enflasyonda tahmin aralığının kaldırıldığını duyuran Karahan, bu yılki ara hedefin %16'dan %24'e yükseltildiğini açıkladı.
2: Jeopolitik gerilimin bir sonucu olarak petrol fiyatlarında kuvvetli artışlar gözlendi. Geçen yılın 3. enflasyon raporu toplantısında ara hedeflerin değiştirilmesinin ancak rapor dönemleri arasında olağanüstü güncellemeler olması halinde mümkün olacağının iletişimini yapmıştık. Bu doğrultuda ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik. İçinden geçtiğimiz savaş ve yüksek belirsizlik ortamı ara hedeflerdeki güncellemelerin yanı sıra tahmin belirsizliğinin iletişimine dair yeniden gözden geçirmeleri de beraberinde getiriyor. İçinden geçtiğimiz yüksek belirsizlik ortamında tahmin aralığı iletişimine ara vermenin yerinde bir yaklaşım olduğunu değerlendiriyoruz.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu şu anda hantavirüsle ilgili salgın riski bulunmadığını söyledi. Bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Memişoğlu, karantinadaki 5 kişinin durumunun takip edildiğini belirtti. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının ilk duruşması yapıldı. Silivri'de görülen davanın 38. oturumunda tutuklu sanık Murat Kapçı savunma yaptı. Geçen yıl yetkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadesinden vazgeçtiğini belirten Kapçı, hakkındaki iddiaları reddederek belediyeyi kâra geçirdiğini öne sürdü. 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 31. duruşmasında Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Aziz İhsan Aktaş için 280 yıl, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için 234 yıl hapis cezası talep edildi. Avcılar, Adana, Adıyaman, Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanları içinse 12 yıla kadar hapis cezaları istendi. Mahkeme ara kararını açıkladı. Davada tutuklu yargılanan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da olduğu 4 sanık için tahliye, 7 sanık içinse tutukluluğun devamına karar verildi. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasına devam edildi. Duruşmada belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanık son savunmalarını bugün yaptı. Mahkeme heyetinin kararını yarın açıklaması bekleniyor. Son 2 haftada 77 kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 2 ton 103 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2284 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 1187 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan 337 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemleri ise sürüyor. Halk sağlığını hiçe sayanlarla mücadele aralıksız devam ediyor. Ankara'da jandarma tarafından 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda halk sağlığını tehdit eden 40 ton et ürünü ve 1,5 ton kaçak zeytinyağı ele geçirildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine Kızılcahamam'da faaliyet gösteren bir et entegre tesisinde arama yaptı. Tesiste halk sağlığını tehdit ettiği belirlenen 40 ton et ürünü tespit edildi. İmha edilmek üzere ürünlere el konuldu, 2 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı. Öte yandan Yeni Mahalle ilçe Demet Evler mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde de arama yapıldı. Aramalarda 1,5 ton kaçak zeytinyağı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Isparta ve Manisa'da sağanak ve dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklar beyaza büründü. Hava sıcaklığının 21 dereceye kadar çıktığı İzmir'de de yerel yağış görüldü. Menemen ilçesinde kısa süreli dolu etkili oldu, hortum meydana geldi. Kastamonu, Konya, Çorum ve Kayseri'de de dolu etkili oldu. Ekili tarım arazileri ve meyve bahçeleri zarar gördü. Türkiye, Irak'ta Ali Zeydi riyasetindeki yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Zeydi'ye görevinde başarılar diledi. Yapılan açıklamada, Irak'la işbirliğini yeni dönemde de her alanda ilerletme yönündeki kararlılık bir kez daha teyit edildi. Lübnan'la İsrail arasındaki geçici ateşkesin süresi 17 Mayıs Pazar günü doluyor. Ateşkes görüşmelerinin 3. turu ise Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da başladı. Görüşmeler çerçevesinde taraflar kalıcı anlaşma için uzlaşma arıyor. Öte yandan ateşkese rağmen İsrail, Güney Lübnan ve başkent Beyrut'a saldırılarını ara vermedi. Mart ayından bu yana devam eden çatışmalarda meydana gelen can kaybı 2900'ü aştı. Sayın dinleyiciler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Kazakistan'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerjide işbirliğinin önemine dikkat çekti. İki ülke arasında savunma ve enerji alanları başta olmak üzere 13 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. ABD Başkanı Trump, Çin'de resmi temaslarda bulunuyor. Pekin'de Çin Devlet Başkanı ile baş başa görüşen Trump, Şii'nin İran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini söyledi. Lübnan'la İsrail arasındaki geçici ateşkesin süresi 17 Mayıs Pazar günü doluyor. Ateşkes görüşmelerinin 3. turu ABD'nin başkenti Washington'da başladı. Spor. Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasında görev alacak hakemler açıklandı. 2 maça kadın hakem atandı. Çaykur Rizespor Beşiktaş karşılaşmasını Asen Albayrak, Zekorner Kayserispor Tümosan Konyaspor mücadelesini ise Melek Dakan yönetecek. Trendyol 1. Lig'de playoff 2. turu rövanş maçı yarın oynanacak. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan
Sipahi Bodrum Futbol

0: Kulübü Arca Çorum Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Türk tekvandosu Avrupa'nın zirvesinde. Milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nı genel klasmanda ve kadınlarda ilk sırada tamamladı. Ay Yıldızlı para tekvandocularımız da takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında kalan yerlerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz'de Sakarya, Bursa, Çanakkale'nin doğusu, Isparta, Antalya, Konya, Sinop, Giresun, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak, doğu bölgelerde ise 3 ila 5 derece artacak. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, Kastamonu ve Malatya 9, İstanbul, Edirne, Kocaeli ve Nevşehir 10, İzmir, Adana ve Osmaniye 14, Aydın, Denizli, Konya ve Gaziantep 12, Muğla ve Sivas 8, Antalya, Hatay, Trabzon ve Kilis 16, Kahramanmaraş, Sinop, Samsun ve Diyarbakır 13, Bolu ve Erzurum 7, Giresun, Artvin, Mardin ve Adıyaman 15, Kars 6, Van, Elazığ ve Tunceli 11, Şanlıurfa 17 derece.
1: Yol durumu.
0: Antalya-Isparta yolunun ilk 3 kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak devam ediyor. Tokat-Sivas yolunun 19'da 22. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 23 ana haber bültenini sunduk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 401 sayılı bildiri. Marmara Denizi. Yat ve yelken yarışları 16 Mayıs 2026 saat 10'dan saat 19'a kadar Tuzla, Adalar, Kalamış Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere 492 sayılı bildiri. Ege Denizi. 36 derece 38 dakika 53 saniye kuzey, 28 derece 40 düzeltiyorum. 28 derece 3 dakika 41 saniye doğu mevkiindeki Zeytin Adası, Sığlık, Işıklı Şamandırası geçici olarak kaldırılmıştır. Denizcilere 493 sayılı bildiri. Saros Körfezi. Atış eğitimi 14-23 Mayıs 2026 tarihleri arasında saat 8'den saat 23'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 34 dakika kuzey, 26 derece 20 dakika 2 saniye doğu, 40 derece 43 dakika 27 saniye kuzey, 26 derece 45 dakika 48 saniye doğu, 40 derece 35 dakika 7 saniye kuzey, 26 derece 50 dakika 21 saniye doğu, 40 derece 24 dakika 48 saniye kuzey, 26 derece 23 dakika 50 saniye doğu. Denizcilere 494 sayılı bildiri. Karadeniz. Atış denemeleri 16 Mayıs 2026 tarihinde saat 10'dan saat 19'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 40 dakika 56 saniye kuzey, 34 derece 21 dakika 21 saniye doğu. 42 derece 42 dakika 2 saniye kuzey, 34 derece 31 dakika 48 saniye doğu. 42 derece 43 dakika 27 saniye kuzey, 34 derece 48 dakika 48 saniye doğu. 42 derece 43 dakika 22 saniye kuzey, 36 derece 47 dakika doğu. 42 derece 40 dakika 39 saniye kuzey, 36 derece 54 dakika 27 saniye doğu. 42 derece 24 dakika 42 saniye kuzey, 37 derece 31 dakika 5 saniye doğu. 41 derece 47 dakika 26 saniye kuzey, 37 derece 32 dakika 17 saniye doğu. 41 derece 27 dakika 5 saniye.

Kuzey 37 derece 6 dakika 35 saniye doğum. 41 derece 29 dakika 55 saniye kuzey, 36 derece 9 dakika 45 saniye doğu. 41 derece 39 dakika 5 saniye kuzey, 35 derece 26 dakika 31 saniye doğu. 41 derece 57 dakika 38 saniye kuzey, 34 derece 17 dakika 52 saniye doğu. 42 derece 25 dakika 8 saniye kuzey, 34 derece 17 dakika 54 saniye doğu. Denizcilere 496 sayılı bildiri. İzmit Körfezi. Atış eğitimi 15 Mayıs 2026 tarihi saat 01'den 22 Mayıs 2026 tarihi saat 23.59'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. Düzeltiyorum. Saat 01'den 22 Mayıs 2026 tarihi saat 23.59'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 44 dakika 10 saniye kuzey, 29 derece 34 dakika 3 saniye doğu. 40 derece 41 dakika 56 saniye kuzey, 29 derece 34 dakika 23 saniye doğu. 40 derece 42 dakika 56 saniye kuzey, 29 derece 43 dakika 39 saniye doğu. 40 derece 43 dakika 23 saniye kuzey, 29 derece 43 dakika 46 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

İyi geceler sevgili dinleyenler. Gecenin içinden ekibi olarak hepinizi en derin saygı ve sevgilerimizle selamlıyoruz. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sesleniyoruz size. Konu konuk ve müziklerimizle saat 1'e kadar sizlerle beraber olacağız. An itibariyle saatimiz 23.27'yi gösteriyor kıymetli dinleyenlerimiz. Programı Berivan Erin, Betül Altuntaş'la birlikte hazırladı. Ben Tayfun Yönlü. Teknik yönetmenimiz bu gece Özcan Öztoklu. Bu gece programımıza 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri haftasıyla başlayacağız sevgili dinleyenlerimiz. Konuğumuz Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Gavgalı olacak. Telefonla katılacak kıymetli konuğumuz programımıza. İlerleyen dakikalarda programımızda müzik olacak. Ses sanatçısı Damla Göl ve gitar sanatçısı Murat Togay gecemize birbirinden güzel şarkılarıyla ve sohbetleriyle eşlik edecekler. Gecemize bir şarkıyla başlayalım. Dinleyeceğimiz şarkının ardından da ilk konuğumuzu ağırlayalım. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Gavgalı bizlerle olacak birazdan. Gecenin içinden programının bu geceki ilk konuğu olarak. Bu gece programımızın ilk şarkısını Barış Akarsu'dan dinliyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Sözlerini Yunus Emre'nin yazdığı eski bir eser. Gel gör beni, aşk neyledi?

Sevgili dinleyenler, 13 Mayıs 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla dünyanın en köklü ve zengin dillerinden biri olan Türkçenin Anadolu'da ilk kez devlet dili olarak kabul edilmesinin 749. yıl dönümü. Türk Dil Bayramı'nı konuşacağız bu gece programımızda. Ayrıca buna ek olarak insan sevgisi ve hoşgörü anlayışıyla tüm dünyaya örnek olan büyük Türk düşünürü mutasavvur

0: Konuğumuz Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Gavgalı. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi geceler.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz de size iyi bir gece diliyoruz. Sayın Gavgalı, sohbetimizin başında sizi kısaca tanıyabilir miyiz efendim mümkünse?
1: Tabii ki de. Öncelikle beni yayına davet ettiğiniz için, bu naz davet için çok teşekkür ediyorum. Karaman'dan sevgi, saygı ve selamlar. Ben Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörü Mehmet Gavgalı. Biraz önce de ismimi zikretmişsiniz. 1986 yılında Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Yüksek lisansımı ve doktoramı peş peşe yine aynı üniversitede ve aynı ana bilim dalında tamamladım. Aslında lisanstan sonra akademik hayata da atıldım ve Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak akademisyen olarak hayata atıldım ve işe başladım. Tabii bu arada idari görevlerimiz de oldu. Bölüm başkanlığı, meslek yüksekokulu müdürlüğü, dekanlık ve rektör yardımcılığı gibi çeşitli idari görevlerde bulundum. Tabii bunların hepsini Atatürk Üniversitesi'nde değil, hem Erzurum Teknik Üniversitesi'nde hem Bayburt Üniversitesi'nde idari görevlerim oldu. Daha sonra 2019 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne geçiş yaptım ve burada dekanlık görevine atandım. Yaklaşık 3 yıl önce Cumhurbaşkanımız tarafından Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ne rektör olarak atandım ve halen görevimin başındayım, görevimi sürdürüyorum.
0: Sizi tanıdığımıza çok mutlu olduk Sayın Rektörüm. Programımıza katılma zarafetini gösterdiğiniz için de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sayın Gavgalı, öncelikle sohbetimizin ana konusu bugün. Söze girerken biraz dilimiz döndüğünce ifade etmeye de çalıştık, bir giriş yapmaya çalıştık. Öncelikle bizlere Türk Dil Bayramı'nı biraz anlatır mısınız efendim? Türk Dil Bayramı'nın tarihsel kökeni nedir? Ortaya çıkış süreci nasıl olmuştur?
1: Tabii ki de biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi bu 1277, 13 Mayıs 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey'in bir ferman yayınlamasıyla başlıyor. Fakat bu fermanın asıl nedenleri var. Tabii ki de Karamanoğlu Mehmet Bey askerleriyle birlikte işte Toros Dağı'nın tepesinde ve bölgede duruyor. Fakat öyle bir hal alıyor ki artık saray Türkçeden başka hep Farsça konuşmaya başlıyor. Tabii burada Moğolların da etkisi var. Bunun üzerine dayanamayan Karamanoğlu Mehmet Bey artık şehre iniyor ve fermanı yayınlıyor. Şimdiden görü hiç kimsenin kimesine divanda, dergahta, bargahta, mecliste ve meydanda Türkçeden gayri dil kullanmaya şeklinde fermanı yayınlıyor ve Türk Dil Bayramı'nın da temeli aslında veya kaynağı buradan kaynaklanıyor. Tabii ki bu o zaman önemliydi fakat daha sonraki yıllarda da önemini korumaya devam etti. Çünkü gerçekten Türkçe'yi artık devlet dili haline getirdi veya devlet dili olmasını sağladı. Ve dilimiz halen ve o günden bugüne kadar devletimizin tek yegane dili haline gelmiştir. Tabii eğitimde, toplum hayatında etkin bir şekilde kullanılması da Türkçemizin daha zengin hale gelmesini sağlamıştır. Bu yönüyle sadece bir dil kararı değil, aynı zamanda bir medeniyet veya bir kimlik manifestosu olarak kabul etmekteyiz. Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanını.
0: Evet efendim. Karamanoğlu Mehmet Bey'in bu fermanı yayınlamasına gerekçe olan davranış biçimi, yani o dönem sizin de anlattığınız, az önce ifade ettiğiniz, artık sarayda ve çevresinde Farsçanın, Türkçeden ziyade Farsçanın ağırlıklı olarak konuşuluyor olması problemi, tarihin her döneminde Türk milletinin, Türkiye'nin ya da Osmanlı'nın bir problemi olmamış mıdır? Günümüzde de aslında hala öyle. Bir dönem Fransızca, Osmanlı döneminde, Cumhuriyet'in ilk yıllarında, günümüzde daha çok İngilizce, yine...

0: Dinimizin etkisiyle, Kur'an-ı Kerim'in Arapça olmasının da getirdiği bir etkiyle Arapça ve biraz da Farsça, Türkçe'ye çok giriş yapmamış mı? Hala bir özenti yok mu kendi öz dilimizden başka dilleri kullanmak yönünde? Hani Türk Dil Bayramı'nı kutlamak neden önemlidir? Bunu bir taraftan da vurgulamak istiyoruz.
1: Evet. Tabii zaman zaman belli küçük gruplar belki Türkçeden başka dilleri ön plana çıkartmaya çalışmışlardır. Bu gerek Batı dilleri gerekse Arap dilleri fark etmiyor. Fakat Türkçe hep baskın halde gelmiştir. Yani nasıl ki şu anda Türkçe ana dil veya birinci dilse, bundan önceki dönemlerde, Osmanlı döneminde de yine Türkçedir. Yani tamam Osmanlı Türkçesi diyoruz ama yine Türkçedir yani nihayetinde. Türkçe yine ana dil halindedir. Tabii ki küçük gruplar veya aydınlar farklı dillerde konuştukları zaman veya şiir, yazı, kitabı ürettikleri zaman kendilerini biraz farklı hissetmeye çalışmışlardır. Ama bu hiçbir zaman kalıcı olmamıştır. Dil bir milletin hafızasıdır. Tarihini, kültürünü, düşünce biçimini ve dünyaya bakışını dil aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarmıştır. Ve aşağı yukarı işte 1277'den bu yana Türkçe hiçbir zaman vazgeçilmemiştir. Yani o konuda benim şahsi görüşüm Türkçe hep ana dil olarak kalmıştır. Ve biz bunu geliştirmeye devam ediyoruz veya devam edeceğiz. Tabii ki burada biz Türk Dil Bayramı'nı kutluyoruz. Ve bunu kutlarken de aslında kimliğimize, kültürümüze ve medeniyet birikimimize aslında sahip çıkıyoruz. Yani biz medeniyetimizi geliştirmeye

0: kültürel bağımsızlığını da o kadar güçlü koruyabilir. Bu nedenle Türk bayramı sadece geçmişi anma günü değildir. Geleceğe dair bir bilinç tazelenmesidir. Kendi dilini güçlü bir şekilde yaşatamayan toplumlar düşünsel üretim kabiliyetlerini yitirirler. Biz hiçbir zaman kendi dilimizi kaybetmemişiz. Dolayısıyla tabii ki zaman zaman bazı gruplar, biraz önce söyledim, kendilerini ön plana çıkartmaya çalışmışlar fakat hiçbir zaman etkili olamamışlar. Dolayısıyla şu anda bizim kutlamış olduğumuz bu Türk Dil Bayramı geçmişe bir vefa olduğu kadar geleceğimize dair bir bilinç aktarımıdır. Biz bu bilinçle her yıl bir hafta, ilk hafta veya bu sene 11 Mayıs'ta başladık, 16 Mayıs'ta inşallah bu kutlamaları bitireceğiz. Bir hafta boyunca dilimizi ön plana çıkartmaya, dilimizle zenginleştirmeye, dilimizle yapabileceğimiz faaliyetleri artırmaya çalışıyoruz.
1: Kesinlikle,
0: etkinlikler yapıyoruz.
1: Kesinlikle. Buyurun. Bu faaliyetler son derece büyük önem taşıyor. Bunun bilincinde olmak lazım. Türk dilinin korunması ve geliştirilmesi önemli değil mi hocam?
0: Kesinlikle. Biz inanıyoruz. Özellikle ismimiz de Karamanoğlu Mehmet Bey'den veyahut da bu Türkçe fermanını yayınlayan büyük Türk dilinden kaynaklanması nedeniyle biz önemsiyoruz.
1: Evet.
0: Çok önemlidir. Devam edeyim mi?
1: Buyurunuz efendim, dinliyoruz.
0: Tabii ki de, kusura bakmayın.
1: Estağfurullah.
0: Dil yalnızca bir iletişim aracı olarak görmüyoruz biz. Dolayısıyla bir düşünce evi olarak da görüyoruz. Yani bizim dilimizle ancak düşünce evini oluşturuyoruz. Bir dili zayıfladığında o toplumun düşünce üretme kapasitesini de zarar gördüğüne inanıyoruz. Türkçe tarih boyunca bilim, sanat, edebiyat ve devlet dili olarak büyük bir birikim oluşturmuştur. Bizim görevimiz de bu birikimi, bu mirası korurken aynı zamanda çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirmektir. Türkçenin bilim dili, teknoloji dili, hatta son zamanlarda önemli hale gelen dijital dünyanın etkin dillerinden biri olarak güçlenmesi büyük önem taşımaktadır. Biliyorsun artık dijitalleşme adım adım yaklaşmakta, hatta hayatımıza girmekte. Öyleyse biz de dilimizi dijital dünyaya uygun hale getirmemiz gerekiyor. Öbür türlü işte gelişmesi belki de daha hızlı olmayacak. Onun için dijital dünyada, hatta biraz önce belki oraya da, biraz sonra oraya da geliriz. Dijital çağda Türkçe ile ilgili 2 günlük bir sempozyum veya bilgi şöleni gerçekleştirdik. Buyurun.
1: Fevkalade. Estağfurullah hocam. Peki dilimize yeterince sahip çıkıyor muyuz sizce? Mesela üniversiteler gençlerin Türkçeyi doğru ve etkili kullanması konusunda yeterince sorumluluk alabiliyorlar mı?
0: Aslında haklısınız. Üniversitelerin yani Türk dilini korunması konusunda çok büyük sorumluluğu var. Gençlerimizin yalnızca üniversitelerde mesleki bilgi değil, doğru, etkili ve estetik bir Türkçe kullanmayı da öğretmemiz gerekiyor veya kullanabilen gençler yetiştirmemiz gerekiyor. Biz tabii Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi olarak, ismi dediğim gibi büyük bir komutanın da adını taşıyan bir üniversite olarak bu konuda özel hassasiyet taşıyorum. Türkçeyi devlet dili yapan bir şahsiyetten esinlenerek üniversitemize konmuş. Bu nedenle öğrencilerimizin Türkçeyi bilinçli kullanması için akademik çalışmalar, sempozyumlar, söyleşiler ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Bu noktada üniversitemiz ve Türk Dil Kurumu işbirliğiyle dün başladı ve bugün akşam üzeri son buldu. 2 gün süren dijital çağda Türkçe bilgi şöleni programını sıcak bir örnek olarak verebiliriz. Bu etkinliğe ülkemizin farklı üniversitelerinden gelen 40 tane akademisyenimiz katıldı ve her birisi acaba dijital anlamda Türk diline ne yapabiliriz bu konularda bildiriler sundular, açıklamalar sundular. Yakın zamanda Türk Dil Kurumu tarafından burada sunulan bildiriler kitapçık olarak da yine basılıp ve yayın hayatımıza

0: katılacak veya katılacak.
1: Bu
0: Yine aslında sadece
1: bahsettiğiniz toplantıyı aslında önemsiyoruz hocam. Sosyal medya dili var. Günümüzde dijital dünyanın etkisiyle yabancı kelimelerin kullanımı artıyor. Bu Türkçe kullanımını olumsuz yönde etkiliyor olmalı ya da etkiliyor mu? Ve yapay zeka hayatımıza dahil oluyor teknoloji çağında. Biraz önce siz de biraz girdiniz. 2 gün süren de bir sempozyum yapmışsınız bu konuda. Sempozyumla ilgili belki biraz açmak istersiniz. Bir şeyler söylemek ister misiniz kıymetli hocam?
0: Tabii ki yani şu anda dijital dünyada özellikle kelimelerin kısaldığı, hatta sesli harflerin yok edildiği veya simgelerle anlaşmaların sağlandığı, yani belki dil daha dar çerçeveye getirilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla biz şu andaki sunularla biraz daha dijital dünyada İşte edebiyatın, teknolojinin, ahlakın, her şeyin ön plana çıkarıldığı ve dilimizin korunması üzerine bildiriler sunuldu. Bunların uygulamalarını da tabii ki Türk Dil Kurumu Başkanımız Osman Hocam, Osman Mert Hocam da toplantıların hiçbirinden süre de vermedi. Bunları acaba biz Türkçemize, hayatımıza nasıl uygulayabiliriz'in şu anda reçetesini hazırlıyorlar. O konuyla ilgili de gerçekten duyarlı bir üniversite ve duyarlı bir Türk Dil Kurumu yönetimi vardı. Hepsi buradaydı. Hatta ben bu arada şunu da söyleyeyim. Türk Dil Kurumu ile birlikte bu üçüncü etkinliğimiz. Onun için Türk Dil Kurumu yönetimine de çok teşekkür ediyorum özellikle. Mesela ilk kez diksiyon eğitimi üniversitemizde gerçekleştirdi. Ve yine Türkiye'deki 40 tane öğretmeni üniversitemize davet etti ve Türk Dil Kurumu ilkini bizim üniversitemizde gerçekleştirdi ve Türkçe konusunda hem dil kurum, Türk Dil Kurumu hem de üniversite olarak acaba ne yapabiliriz diye araştırıyoruz. Bundan sonra da yeni ve daha büyük etkinlikler, şimdiye kadar hep ulusal yaptık. Önümüzdeki yıl inşallah uluslararası bir etkinliği de planlıyoruz Osman Hocam'la birlikte. Evet.
1: Evet hocam.
0: Dijital çağda, dijital dediğim gibi biraz önce bu kısaltmalar gerçekten dilin zayıflamasına neden ediyor. Dolayısıyla bunların kaldırılması veya da bunların yok edilmesi, bunun için de bizim gençler arasındaki veya da bu yazışmalardaki, internet sosyal alandaki yazışmalardaki bu kısaltmaları veya olumsuzlukları gidermemiz gerekiyor. İşte teknolojiyi biz Türkçe'yi daha geliştirmek için, daha geniş kitlelere ulaştırmak için kullanıyoruz veya fırsatları yakalamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla biz teknolojiyi kullanırken dil bilincimizi kaybetmemek ve gençlere doğru dil kullanımını özendirici içerikler sunabilmeyi hedefliyoruz. Yani bu alanda çalışmalar yapıyoruz.
1: Evet, biraz önce vurguladınız üniversitenizde diksiyon dersi meselesini. Hı hı. Bırakın diğer fakülteleri, pek çok üniversitenin iletişim fakültesinden dahi çocuklar, gençlerimiz diksiyon dersi görmeden, güzel konuşma, etkili iletişim dersi göremeden, diksiyon dersi göremeden mezun olup gidiyorlar. Bu konunun altını çizmek lazım özellikle. Peki, Türkçemize dönelim tekrar. Sadece bir iletişim aracı ya da az önce sizin de vurguladığınız gibi bir düşünme aracı değil dilimiz. Aynı zamanda sanıyoruz binlerce yıllık geçmişiyle bir medeniyet dili sanıyoruz değil mi Türkçe? Türkçe'yi bir medeniyet dili yapan unsurlar nelerdir efendim?
0: Tabii ki bunu bizim geçmişimizdeki bilim adamlarına, işte şairlerimize, ediplerimize borçluyuz. Çünkü onlar gerçekten Türkçemizi bilimsel veya da ilmi açıdan kullanmışlar ve Türkçemizin daha güzel ifade etme yeteneğini artırmışlar. Belki ona borçluyuz aslında. Yani bizim işte sayabiliriz Kaşgarlı Mahmut'tan da günümüze gelene kadar, Mehmet Akif'e kadar, Yunus Emre'ye kadar birçok bilim insanımız bu konuda Türkçemizin gelişmesine, Türkçemizin bilim dili olmasına katkı sunmuşlar.
1: Evet. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Gavgalı ile sohbetimiz devam ediyor. Türk Dil Bayramı ve Karamanoğlu

0: Oğlu Mehmet Bey'in fermanı hakkında dilimiz döndüğünce konuşmaya çalıştık. Biraz da Türk Dil Bayramı'nı Yunus Emre'ye bağlamak istiyoruz. Aynı zamanda Yunus Emre'yi anma haftası. Sizce ortak özellikleri nelerdir Türk Dil Bayramı'yla Yunus Emre'yi anma haftasının efendim?
1: Tabii ki biz her iki büyüğümüze de saygımız, sevgimiz sonsuz. Karamanoğlu Mehmet Bey bu fermanı yayınlayarak aslında Türkçeyi devlet dili haline getirmiş. Fakat Yunus Emre Türkçemizi çok sade, hatta yıllar önce yazmış olduğu beyitleri şu anda okuduğumuz zaman hepimiz anlayabiliyoruz. Bu Türkçenin ne kadar sade olduğunu veya da ne kadar sade kullanıldığını gösteriyor ve gönüllere hitap etmiş. Dolayısıyla birisi Türkçenin siyasi ve toplumsal gücünü temsil ederken, diğerisi de onun manevi ve insani derinliğini temsil etmiş. Dolayısıyla aslında her iki büyüğümüz de Türkçeyi esas almış, birisi Türkçeyi devlet dili haline getirmiş, diğerisi de gönüllerin dili haline getirmiş. Bizlerin yani halkın gönlünde yaşayan dil haline getirmiş. Dolayısıyla ikisinin ortak noktası nedir? Yine Türkçedir diyoruz.
0: Evet.
1: İkisi birbirini tamamlıyor.
0: Evet efendim, hiç şüphesiz. Büyük Türk düşünürü, mutasavvıf, şair Yunus Emre, şiirlerini okuyoruz ya da adını biliyoruz ama kim olduğunu acaba biliyor muyuz yeterince? Biraz kimdir Yunus Emre? Bahsedebilir misiniz efendim?
1: Tabii
0: Bizim
1: ki de
0: için
1: çok kısa
0: ne
1: bahsedebilirim.
0: ifade eder? Neden önemlidir Yunus Emre? Biraz Yunus Emre'yi anlatın hadi bize efendim.
1: Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Yunus Emre biraz önce bahsettiğiniz gibi sadece bir şair değildir. Anadolu'nun gönül mimarlarından birisidir. Sevgiyi, hoşgörüyü, kardeşliği ve insan merkezli düşünmeyi sade ama son derece derin bir Türkçe ile ifade etmiş ve halkın, o zamanki ve şimdiki halkın gönüllerine taht kurmuştur. Onun en büyük başarısı aslında halkın anlayabileceği bir dille evrensel hakikatleri anlatabilmesidir. Şu anda sevilmesinin nedeni de sadece Türkiye'de veya Türkler tarafından değil, tüm dünyadaki insanlar tarafından sevilmesinin de esas maksadı budur. Çünkü gerçekler, yani bu biliyorsunuz artık dünya küçüldü, öyle diyelim. Sadece Türkiye veya bu özellikle sizin de içinde olduğunuz yayınlar veya radyolar veya bu sosyal medya dünyayı küçülttü diyebiliriz. Herhangi bir noktada yapılan bir yayın dünyanın diğer uçlarına da dinleniyor veya onunla ilgili yorumlar yapılabiliyor. Dolayısıyla bu insani değerler Yunus Emre'yi büyüttü. Bu nedenle sadece Türk dünyasında değil, bütün insanlık için önemli bir düşünürdür. Çünkü olaylara evrensel bakıyordu. Sevgi esaslı bakıyordu. Hoşgörüye dayalı olarak bakıyordu. Ve insanların birbirlerini anlamalarına veya anlaşılmaya yönelik bakıyordu diyebiliriz. Nitekim hepimizin çok iyi bildiği, ben de çok severim bunu, İlim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsin ya nice okumaktır. Dolayısıyla ilmin bile aslında kendimizi öğrenmeye yönelik olduğunu. Eğer ki biz kendimizi bilmezsek bu öğrendiğimiz ilimlerin çok da işe yaramadığını yine kim? Yunus Emre bizlere öğretmiştir. Bu düzeler insanın önce kendisi tanıması gerektiğini anlatan, sade ama felsefi derinliği olan düşünce sistemine işaret eden bir beyittir ki bundan böyle onlarcası zaten Yunus Emre'nin yazmış olduğu şiirler arasında bulunmaktadır.
0: Yunus Emre bize 700 yıl öncesinden sesleniyor. Türkçeyi öyle arı duru, öyle güzel kullanmış ki bugün hala hiçbir çeviriye ihtiyaç duymadan Yunus Emre'yi çok büyük ölçüde anlayabiliyoruz. Ondan sonraki pek çok şairi okuyabilmemiz, anlayabilmemiz için sözlüğe ihtiyacımız var.
1: Evet.
0: Yunus Emre'nin Türkçeyi kullanma biçimi, dili, üslubu Anadolu Türkçesine önemli katkılar da sağlamış mıdır efendim?
1: Kesinlikle, kesinlikle doğru söylüyorsun. Yunus Emre, Anadolu Türkçesinin gelişmesinde çok önemli bir rol üstlenmiştir. Belki biraz önce bahsettiğiniz gibi Farsça'nın, Arapça'nın etkin olduğu dönemlerde belki Yunus anlaşılamamış. Fakat şu anda bile biraz önce söyledim. Biz hepimiz okuduğumuz zaman Yunus'u anlıyoruz artık. Bizlere hitap ediyor artık.
0: Hı hı.
1: Dolayısıyla o dönemde belki ağır, belki yabancıların etkin yoğun olduğu dönemde dil anlayışı yerini halkın konuştuğu sade Türkçeyi tercih etmiş ve bu Türkçeyi tercih etmesi günümüze kadar da gelmiştir. Yani şu anda bizlerin çok seviyor olması, Türkçemizin kalıcı olması, günümüze kadar anlaşılır şekilde kalmasını belki de Yunus Emre bizlere hediye bıraktı, öyle diyebiliriz. Bu sayede Türkçe sadece sarayında belli çevrelerin dili olmaktan çıkıp halkın duygu ve düşünce dünyasını ifade eden güçlü bir edebiyat diline haline geldi. Onun için biz Yunus'u seviyoruz. Yarın da yine Yunus'un dedesinin İsmail Hacı Tekkesi'ni ziyaret edeceğiz. Bu ziyaret etmenin sebebi de bu. Tüm protokol olarak, yani buradaki ziyarette kastım o. Protokol olarak, çünkü gerçekten bize sevgiyi, hoşgörüyü, Türkçeyi, sade Türkçeyi bırakan bu yüce insanın kabrini veya onun soyunu ziyaret edeceğiz inşallah.
0: Yunus Emre aynı zamanda büyük bir Türk düşünürü dedik, mutasavvıf dedik. Onun insan sevgisi ve hoşgörü anlayışını nasıl kavramalıyız, nasıl anlamalıyız sizce?
1: Evet. Yunus Emre'nin temel yaklaşımı insanı yaratandan ötürü sevmektir. Yani burada Allah-u Teala'yı ön plana çıkarıyoruz. Yaratanı sevdiğimiz için veyahut da insanı o yarattığı için sevmek. Onun düşüncesinde dil kırıcı değil, birleştiricidir. Yani insanları bir arada tutan şey yine dilimizdir. İnsan arasında ayrım yapan değil, gönülleri buluşturan bir anlayış vardır. Bugün özellikle toplumsal kutuplaşmaların arttığı bir dönemde Yunus Emre'nin dili bize daha yumuşak, daha merhametli ve daha anlayışlı bir iletişim biçimini öneriyor. Hatta bu ifadeyi Yunus Emre şu dizeleriyle çok daha etkili bir şekilde anlatır. Gelin tanış olalım. İşi solay kılalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Evet.
0: Evet.
1: Yunus Emre burada hayatın geçiciliğini hatırlatarak sevdiği ve hoşgörüyü insanlığın önemli, en önemli değeri olarak çok arı bir Türkçeyle bizlere gösteriyor.
0: Evet. Onun öğretilerinden en çok öne çıkan, bugünkü dünya koşullarında rehberliğine en çok ihtiyaç duyduğumuz sizce hangisidir efendim?
1: Evet, doğru. Bence bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şey tevazu, empati ve gönül dilidir. Gerçekten empati duyarsak karşıdakilerin hatalarını rahat görürüz. Biz de bunu yapabiliriz. Tevazu, yani yumuşak başlık veya her şeyi anlayışla karşılamak, ki hele hele gönül dili, gönülden onu kabul edersek. Dolayısıyla benim için bu üç kelime veya üç hal önemlidir. Modern çağın insanı çok hızlı yaşıyor ama aynı zamanda yalnızlaşıyor.
0: Evet.
1: Ben biraz önce eve geldiğimde hanıma da söyledim. Öyle yoğun, öyle yoğundu ki gerçekten toplantıdan toplantıya gittik. Ya kimle gittik? Gerçekten belki idareci olmaktan da kaynaklandı ama yalnızlaşıyoruz. Ama çok hızlı yaşıyoruz. Yani bir günde bakıyoruz ki 10 tane toplantı yapmışız. Her birinden birine yetişmişiz. Fakat yalnızlaştığımızın farkında değiliz. Bazen hanım bile diyor, sen beni unutuyorsun diyor. Gerçekten doğru söylüyor. Yunus Emre ise bize insanın insanla bağ kurmasının önemini hatırlatıyor. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalma. Dolayısıyla sevgiyi ön plana çıkaralım diyor. Bu söz aslında bugün de insanlığın ihtiyaç duyduğu evrensel bir çağrıdır. Belki bunun için Yunus büyüktür.
0: Evet.
1: Bu tür insan sevgisi, insana hoşgörüyle bakması ve tevazusu, değil mi?
0: Evet.
1: Bizlerin gönlünden hiçbir zaman çıkmadı.
0: Kalabalıklar içinde yalnızlaşmayı, kalabalıklar içinde yalnız olmayı ne güzel ifade ettiniz biraz önce Sayın Mehmet
1: Evet.
0: Gavgalı. Anadolu'nun manevi iklimini şekillendiren en önemli düşünürlerin başında

0: biliyor Yunus Emre. Sevgi ve hoşgörü anlayışı, artık hız çağında yaşadığımız modern toplumların kültürel çatışmalarına, kırıcı dile, yıpratıcı üsluba bir çözüm önerisi olabilir mi Yunus Emre'nin kendisi?
1: Kesinlikle, kesinlikle olabilir. Çünkü bugün dünyanın en büyük sorunlarından biri iletişim eksikliği değil. Sağlıklı iletişim kuramamak. İnsanlar birbirlerini dinlemiyor, birbirlerini anlamıyor ve ortak bir dil oluşturmakta zorlanıyor. Yunus Emre'nin dili ise ötekileştirmeyen, insanı merkeze alan ve gönüller arasında köprü kuran bir dildir. Bu yönüyle modern dünyanın sert ve kırıcı diline karşı güçlü ve manevi alternatifler sunuyor. Yani gerçekten Yunus'un diliyle konuşmak lazım. İnsanların gönlünü almak istiyorsa onlara kırmadan, dökmeden, sevgiyle, hoşgörüyle yaklaşabilirsek, ki Yunus bunu tavsiye ediyor bize, şu andaki problemlerin hiçbirisi kalmaz. Mutlu ve sakin bir hayatla yaşamımızı sürdürebiliriz.
0: Yunus Emre'nin düşünce dünyası, dili, hoşgörüsü, insan sevgisi, ahlakı tüm dünyaya ve insanlığa bir mesaj olarak algılanabilir o zaman, değil mi kıymetli hocam?
1: Evet, kesinlikle. Bence Yunus Emre'nin bütün insanlığa verdiği temel bir mesaj var. O da insan sevgisi olmadan gerçek medeniyet kurulamaz. Dolayısıyla biz öncelikle insanı seveceğiz. Yaradan'dan ötürü seveceğiz. İnsan olduğu için seveceğiz. Yani insanı sevmek başta, yani birinci şeyimiz, kaidemiz o olmalı. Bilgi, teknoloji ve güç ancak ahlakla birleştiğinde anlam kazanır. Yunus Emre bize sevgiyi, merhameti, paylaşmayı ve insanı anlamayı öğretiyor. Bu nedenle onun düşünceleri bugün de evrensel değerlerini koruyor. Öyle ki onun şu dizeleri yüzyıllar öncesinden bize sesleniyor. Ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için, dostun eli gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Bu dizeden anlıyoruz ki onun düşünce dünyasında insanı kırmak değil, gönül yapmak esastır. Gerçekten gönül yapabilirsek, insanların gönlünü fethedebilirsek bu çok önemli. Dolayısıyla bu sözde insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu anlayışı da bizlere özetliyoruz. Dolayısıyla biz gönül adamı, gönül ehli olmalıyız. Gönül yapan insanlar olmalıyız hayatta. Yunus'un felsefesi, temel felsefesi.
0: Yunus Emre'yi daha çok okumalı, daha çok anlamalıyız belki de. Çok
1: kesinlikle
0: önemli. Bu arada sizinle konuşurken 14 Mayıs Perşembe gününden 15 Mayıs Cuma gününe de geçmiş olduk. Hatta Cuma gününün ilk 3 dakikasını da geride bıraktık bile kıymetli hocam. Sohbetiniz çok güzeldi. Programa katılımınız çok kıymetliydi. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Mehmet Kavgalı?
1: Evet, son olarak şunu söyleyeyim. Türkçe bizi millet yapan en güçlü bağlardan biridir. Dolayısıyla dilimizi korumak sadece akademisyenlerin ya da kurumların değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Yani sokakta yaşayan da, üniversitede okuyan da, devlet dairesinde çalışan da, biz hepimiz dilimizi öncelikle korumamız gerekir. Bu vesileyle 749. Türk Dil Bayramı'nı kutluyor. Türkçemize devlet dili kimliği kazandıran Karamanoğlu Mehmet Bey'i, Türkçeyi gönül dili haline getiren Yunus Emre'yi ve dilimize emek veren tüm kıymetli isimleri rahmet ve minnetle anıyorum. Ayrıca nazik davetiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum.
0: Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Gavgalı çok kıymetliydi. Yayınımıza katıldığınız için asıl biz size çok teşekkür ediyoruz. Efendim iyi geceler diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. İyi geceler, iyi yayınlar. Sağlıcakla kalın. İnsanları sevelim inşallah.
0: Sağ olun, sağ olunuz efendim. Hoşça kalınız. Sevgili dinleyenler, Gecenin İçinden programı sizlere Antalya'dan, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sesleniyor. Profesör Doktor Sayın Mehmet Gavgalı'ya bir kez daha teşekkür ediyoruz. Türk Dil Bayramı'nı, Türk Dil Haftası'nı ve büyük Türk düşünürü, mutasavvı.

Şair Yunus Emre'yi konuşmaya çalıştık kendisiyle dilimiz döndüğünce. Şimdi bir eser daha dinleyeceğiz. Ardından Gecenin İçinden programına ses sanatçısı Damla Göl ve gitar sanatçısı Murat Toga'yla devam edeceğiz. Sohbetleriyle ve birbirinden güzel şarkılarıyla programımıza renk katacak kıymetli konuklarımız. Murat Malay'ı dinleyelim şimdi Yunus.

Gece yarısına 13 dakika geçti. TRT Antalya Radyosu'ndan sizlere canlı olarak sesleniyoruz. Gecenin içinden programıyla sevgili dinleyenlerimiz. Az önce duyurduğumuz gibi

0: hazırlıklarını da tamamladılar. Onlara hoş geldiniz diyelim. Damla Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Çok güzel sizinle buluşmak. Ve Sayın Murat Togay.
2: Merhaba.
0: Aynı zamanda sizinle buluşmak. Her ikinizle
2: merhaba,
0: de.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz. Sizleri tanıyacağız. Sohbet edeceğiz uzun uzun ama önce kulaklarımızın pasını bir silin istiyoruz. Bize bir şarkıyla seslenir misiniz öncelikle?
1: Tabii, olur.
0: Ne var aklınızda? Ne söyleyeceksiniz?
1: Atom Lips
2: yapalım, okay. Tamam.
1: Yavaş yavaş.
0: Buyurunuz.

0: Mevsim ilkbahar ama sonbahar yapraklarını her mevsimde dinlemek güzel. Autumn Leaves 1945 yılında bestelenmiş bir caz standardı. Söylemeyen caz şarkıcısı da kalmadı galiba, değil mi? Bugüne kadar geçen süre içinde. Çok da güzel söylediniz. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkürler, sağ olun.
0: Autumn Leaves ile başladınız. Bakalım neler gelecek gecenin ilerleyen dakikalarında, ama çok hoş. Gerçekten çok güzel. Ağzınıza sağlık bir kez daha. Ses sanatçısı Damla Göl ve gitar sanatçısı Murat Togay ilk şarkılarıyla repertuarlarına başladılar. Şimdi sizleri tanımak isteriz biraz. Ladies first. Hanımlarla
1: first.
0: Başlayalım. Always. Damla Hanım, biraz bahseder misiniz kendinizden?
1: Tabii, ben daha önce de katılma şerefine nail olmuştum.
0: O şeref
1: diyeyim.
0: Bize ait.
1: Aynen.
0: Estağfurullah.
1: 12 yıldır sahne alıyorum, müzikle uğraşıyorum.
0: Hı-hı.
1: Bunun 6 yılını profesyonel olarak diyebileceğim bir noktasındayım artık. 3 yıldır Antalya'da otellerde daha çok müzik yapıyorum. Performans sahneler, duo, trio, quartet, quintet şeklinde müzisyen arkadaşlarımla sahneler paylaşıyorum.
0: Tavrınız, tarzınız genellikle caz mıdır? Bunun üzerinde mi yürürsünüz?
1: Yok, hiç yani belirli bir tavır benimseyebilecek kadar kendi rüştümü ispatladığımı düşündüğüm bir yerde değilim.
0: Estağfurullah.
1: Sadece bir yorumcuyum, şarkıcıyım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Alaylıyım.
0: Tam onu soracaktım. Alaylı mı, mektepli mi diyecektim
1: aynen.
0: size. Alaylı.
1: Alaylıyım.

0: sahnede çalıştıkça kendi kendime öğrenmeye çalışıyorum bir şeyleri diyelim.
1: Bu gelişmeye açık olmak, öğrenmeye açık olmak ömür boyu bir sanatçı için en önemli hususlardan bir tanesi, hiç tartışmasız. Ben oldum dediğiniz yerde bitiyorsunuz. O bittiğiniz gün o
0: Kesinlikle.
1: gün oluyor. Ben öğrendim, ben biliyorum. Dediğiniz gün yok oluyorsunuz, bitiyorsunuz. O kötü bir şey. Öğrenmeye, her an gelişmeye açık olmak bir sanatçı için olmazsa olmaz. Bu anlamda takdir edilecek bir tavrınız var bu anlamda.
0: Teşekkürler, sağ olun.
1: Evet, müzik yolculuğunuz çocukluk yıllarından başladı. Nasıl oldu? Yani bu yola çıkışınız nasıl başladı?
0: Ya aslında evin içerisinde hep müzik vardı. Annem radyo dinlerdi, çok fazla sanat müziği. İşte babam, abim bağlama çalarlardı. Ben de küçük yaşta gitar çalmaya başladım, heves ettim. Birkaç ders aldım, kendi kendime öğrendim daha sonradan. Daha sonra da koroya gittim annem vasıtasıyla. Birçok sesli koroya katıldım. Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası çocuk korosuna.
1: Aa, çok güzel.
0: Aynen. Oradan sonra zaten çıkmadı yani hayatımdan. Aslında hep böyle bir heyecanlandığım, işte meraklandığım, kendi kendime söylemeye çalıştığım, dans ettiğim, beni alıp başka bir yere götüren bir şeydi müzik benim için.
1: Sanatkarlarda genelde öyle oluyor. Çocukluk yıllarında damara giriyor o zehir ve bir daha çıkmak bilmiyor ölünceye kadar. Ne mutlu.
0: Ya hatırlıyorum böyle kendi kendime şarkı söyleyip dans ettiğim zamanların bayağı hatırlıyorum yani. Çok küçük yaşlardaki anılarını insan pek hatırlamaz. Ama ben hatırladığım bazı net anılar var o şekilde aynen.
1: Fevkalade. Murat Bey'i de tanıyacağız ama araya bir şarkı daha dinleyelim mi?
0: Tabii ki.
1: Lütfeder misiniz bize?
0: Tabii ki.
1: Bir şarkı daha dinleyelim.
0: Tabii ki.
1: Sonra Murat Tokay Bey ile devam ederiz sohbetimize. Ne var
0: Keyifle.
1: aklınızda?
0: Hadi aç kapıyı gir içeri yapalım.
1: Tamam. Özdemir Erdoğan mıydı?
0: Evet.
1: Evet.

0: Özdemir Erdoğan ne kadar önemli bir müzisyen. 1970'li yıllardan beri, 60'lı yılların ortalarından beri Türkiye'de önemli işler yapmış bir müzisyen. Bu da çok güzel bir bestesidir. 74 yılından bir kaydı var bu şarkının, yaklaşık 6 dakikalık bir kayıt.
1: Doğrudur.
0: İçinde böyle davulların ve doğaçlamaların, çeşitli enstrümanların doğaçlamalarıyla süslediği uzun uzun bir sürüm. Çok güzel bir kayıttır o. Dinlemeyi çok severim ama siz de çok değişik ve güzel yorumladınız hakikaten.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Elinize, ağzınıza, gönlünüze sağlık.
1: Çok sağ olun.
0: Şimdi gecenin içinden programı Antalya'dan devam ediyor canlı olarak. 25 dakikasını yedik Cuma gününün. Sevgili dinleyenlerimiz, konuklarımız Damla Göl, ses sanatçısı ve gitar sanatçısı Murat Togay. Damla Hanım'la biraz önce konuştuk biraz. Şimdi Murat Bey, Sayın Murat Togay, biraz sizi tanımak, sizden bahsetmek isteriz.
1: Uludağ Üniversitesi Müzik Bölümü mezunuyum. Klasik gitar bölümü bitirdim.
0: Siz mekteplisiniz.
1: Evet. Ya, ama yani bu mektepsiz olanın
0: daha kötü olduğu anlamına
1: gelmez. Daha kötü
0: olduğu
1: anlamına, evet, gelmiyor.
0: Asla.
1: Kesinlikle gelmiyor.
0: Asla.
1: Yani
0: müzik yetenek okul, işi. Müzik yetenek işi.
1: Yetenek
0: ve çalışma.
1: Evet,
0: yetenek yani, ve çalışma. Yani ne kadar emek o kadar gelişme, ama bence, yetenek tartışmasız çok büyük etken.
1: Ya yetenek şöyle, mesela %20 ise bence %80 çalışmak. Yani hiç olmasa, yetenek hiç olmasa tabii ki imkansız, ama yetenekle her şey bitmiyor.
0: Evet. Okuldan önce var mıydı sizin gitarla ilişkiniz?
1: Okuldan önce de vardı. Kendim bildim bile müzikle ilgili hep ilişkim var zaten. Kasetler, Blue Jean dergileri falan, o eski zamanlar tabii canım.
0: Tevellüt kaç?
1: Sezen Cumhur Ünal falan.
0: Doğum
1: müzik
0: kaç?
1: Müzik yelpazesi 75.
0: 75. Yaşıtız sizinle.
1: Evet.
0: Aşağı yukarı.
1: Evet.
0: O yılları çok iyi biliyorum. 15-16 yaşlarındayken Blue Jean dergisi vardı ve müzikle ilgili her şey,
1: tabii,
0: bütün gelişmeleri. O zaman sosyal medya yok, internet yok.
1: Pop Saati.
0: YouTube
1: Erkan
0: falan, hiçbir şey yok. Pop Saati vardı.
1: Erhan Konuk vardı. Sezen Cumhur Ünal müzik yelpazesi tabii. Yani böyle işte keyifli zamanlardı.
0: Evet, kesinlikle. O dergilerden çok şey öğrendik hakikaten.
1: Evet,
0: yeni çıkan
1: evet.
0: albümleri, sanatçılarla ilgili gelişmeleri.
1: Tabii.
0: Yani Blue Jean dergisinden çok albüm öğrenip aldığımı hatırlarım.
1: Karışık kaset doldurmalar falan.
0: Tabii o.
1: Beklemeler onları tabii. Hemen olmuyordu onlar.
0: Tabii.
1: Sipariş veriyorsun.
0: Çok sevdiğim grupların CD'leri çıkardı. Ve müzik dükkanlarının önünde kuyruğa girdiğimi hatırlıyorum ben. Yani.
1: Tabii.
0: Kutularla, kolilerle gelirdi. Onları tek tek satarlardı. Millet kuyruğa girerdi falan. Yani CD'nin çıkmasını, gelmesini. Bir koli biterse yenisinin gelmesini falan. Birkaç gün beklediğimizi hatırlıyorum ben. Heyecanla beklerdik böyle. Bir an önce taksak da dinlesek diye. Onun kapağını açıp okumak falan. Bizim zevkimiz evet. Oydu o zaman. Şimdi ne kadar kolaylaştı değil mi Damla Hanım?
2: Ben biraz daha gencim sizden. Onun için hani o kadar hakim miyim? Bizim okula gittiğimiz dönemlerde MP3'ler işte mailden birbirine şarkı atmalar. MSN'den falan öyle şeyler vardı. Şu an çok
0: MP3 paylaşım siteleri çıkmıştı ondan sonra. Hatta bazı müzisyen Lars Ulrich falan hatırlıyorum, dava açmışlardı, bayağı mahkemelik olmuşlardı, kazanmışlardı da o davayı. MP3'lerin birbiriyle paylaşılmasını yasaklamışlardı bir dönem.
2: Şu an çok fazla
0: dijitalleştiği.
2: Dijital. Bir de çok fazla yer var yani. Hani şu an söyleyebilir miyim bilmiyorum.
0: Reklamını vermeyelim.
2: Aynen.
0: Reklamını yapmayalım sitelerin
2: yani,
0: ama.
2: Yani çok fazla ulaşılabilecek yer var. Çok fazla, bir de çok fazla içerik var. Yani hani belki içerik daha azken insanların üretimi daha mı acaba unikti? Bunu bilemiyorum.
0: Ya da daha mı kıymetli geliyordu bize
2: bilmiyorum.
0: Az olduğu zaman?
2: Aynen.
0: Evet.
2: Belki öyleydi. Fakat yani şu an içerik o kadar fazla ki, hani her birimizin yaptığının nasıl bir yeri var tam olarak algılayabildiğimi söyleyemeyeceğim yani aslına bakarsanız. Çünkü AI diye de bir durum var aynı zamanda.
0: Çok fazla arttı. Ama ben dinleyecek bir şey bulmakta zorlanıyorum diyebilirim yeni çıkanlar arasından. Yani müziğin 70'lerdeki tadı acaba yok mu günümüzde? Ne diyorsunuz Murat Bey siz buna?
1: Ya tamamen ben katılmıyorum. Yani popüler müzik olarak baktığımızda belki olabilir yurt dışındaki, ama caz da underground müzikler, çok iyi müzisyenler var.
0: Hala çok iyi şeyler
1: çok
0: çıkıyor.
1: Çok iyi müzisyenler var. Çok iyi gitaristler, davulcular. yeni yeni teknikler, yeni yeni çalım stilleri, çok iyi müzisyenler var. İnanılmaz derecede küçücük çocuklar görüyoruz yani sosyal platformlarda. İnanılır gibi değil yani 8-9 yaşında, 7 yaşında.
0: Neredeyse virtüöz gibi çalıyorlar.
1: Yani evet, ne zamana sıkıştırdın, hangi var öğrendin bu kadar şeyi falan.
0: Doğru.
1: Şaşırtıcı durumlar var gerçekten.
0: Doğru. O zaman o kalabalık içinden, o çok fazla üretim içinden cımbızla neyi dinleyeceğini iyi seçebilmen gerekiyor. O kalabalık içinden iyi seçmek mi zorlaştı? Ne bileyim.
2: Bence insanın hissettiğini dinlemesi gerekiyor. Ben öyle olduğunu düşünüyorum
0: tartışmasız
2: artık.
0: Her şeyi
2: yani,
0: dinledim.
2: Çünkü herkes çok farklı jernelerde işte müzikler yapıyor.
0: Tarzlar da birbirine karıştı.
2: Evet, aynen. Evet,
0: artık keskin sınırlar yok. Şu tarz, bu tarz, işte rock, pop, jazz falan diye ayıramıyorsunuz. Birbirinin içine çok girdi şeylerde.
2: Evet, tarz, öyle.
0: Tarzlarda.
2: Bence de. Ve yani çok da fazla aslında bir arada olanların daha güzel tınladığını öğrendik belki de zamanla. Ondan
0: Evet.
2: dolayı da olabilir. Bilmiyorum.
0: Geçenlerde yine biriyle

0: günümüzde. Teknoloji götürdü mü getirdi mi tartışması, sabaha kadar tartışabiliriz.
1: Yani evet, bu konuda aslında getirmiş gibi de görünüyor. Yani mesela bir müzik yapıp da dünyanın bir ucunda birinin kalbine dokunabiliyorsun aslında.
0: Tabii.
1: Yani bir platformda sana ulaşabilip senin müziğini dinleyebiliyor ve etkilenebiliyor.
0: Doğru.
1: Önceden yoktu.
2: Ama bir yandan da sanırım şeyi de unutturdu. Onun ne kadar değerli olduğunu da unutturdu bir yandan da. Hani o uzaktakine dokunabilmenin değerini yitirerek ona dokunabilmeye başladık gibi oldu.
0: Sanki. Çok kolaylaştı ya, çok bedavaymış gibi geliyor ama aslında o kadar da ucuz değil. Yani çok çok kıymetli bir şey bu. Onun bilincinde olmak lazım. Biz bu arada Murat Bey'i tanıyorduk değil mi? Belki sohbet nereden nereye evrildi.
1: Yani
0: söyleyeceğiniz
1: işte,
0: bir şey var mı başka kendinizle ilgili?
1: Bu şekilde gitarla uğraşıyorum. Yıllardır hala öğrenmeye çalışıyorum yani. 30 yıldır falan.
0: Son 30 yıldır.
1: Hala öğrenmeye çalışıyoruz. Bildikçe,
0: çok güzel.
1: Bildikçe bilmediğin çıkıyor ortaya falan. Bir sürü şeyler çıkıyor.
0: Doğru.
1: Hep böyledir. Hayat da böyle zaten.
0: Doğru. Çok müzisyen var. Dünyaca meşhur olup milyonları kazanıp hala günde 7-8 saat enstrümanın başında ya da işte bestelerinin başında mesai yapan insanlar. Hatta yetinmeyip gidip kendisi kadar iyi olan başka birinden ders alan müzisyenler.
1: Kesinlikle.
0: Şunu da bir göster bakalım bana, sen ne yapıyorsun gibi. Para verip ders alan müzisyenler var birbirlerinden.
1: Aynen öyle.
0: O gelişmenin sonu yok. Ne mutlu.
1: Ne mutlu.
0: Sözü fazla uzattınız diyor sevgili dinleyenlerimiz. Hadi bir şarkı daha çalsın Murat Bey ve bir şarkı daha söylesin Damla Hanım diyorlar. Ne söyleyelim? Şimdi ne varsa aklınızda sırada.
2: Türkçe bir, yine aynen Türkçe bir şey söyleyelim.

0: Teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu'dan bir alkış geldi bu icraya. Teşekkür ederiz, ağzınıza sağlık. Bizimle yaşıt bir şarkı bu değil mi? Ayten Alpman, Ben Böyleyim. 76'da söylemiş bu şarkıyı. Önce üzgünüm gidenler için falan diye başlayınca şeyle karıştırdım ben. Dargın değilim. Fahir Atakoğlu'nun bir bestesi vardır. Sertab Erener'in söylediği. Önce o zannettim, sonra Ben Böyleyim deyince tamam dedim, farklı bir şarkıydı bu. Önce oraya gitti aklım.
1: Çok güzel bir şarkıdır.
0: O da çok güzeldir. Fahir Atakoğlu ne yapıyor acaba son zamanlarda? Onu takip etmek lazım. Ayten Altman'ın da bir Memleketin Plağı vardır. Günümüzde o ilk basımları servet değerine gidiyor hakikaten o plağın. Çok güzel bir kayıttır o da. Ayten Altman'ın Memleketin Plağı. Siz de çok güzel söylediniz, ağzınıza sağlık.
2: Teşekkürler.
0: Ne yapıyorsunuz günümüzde? Çalışmalar nasıl devam ediyor?
2: Yani Antalya'da bir sezon muhabbeti var, biliyorsunuzdur, aşinayız hepimiz.
0: Şu Antalya'da olan, şu sıralar başladı.
2: Aynen, şu sıralar başlayan, Antalya'da olan bütün müzisyenlerin de bildiği.
0: Müzikten hayatını kazananlar için, kazananlar için tam ekmek yeme zamanı Antalya'da şu sıra. Evet.
2: Ve birçok otel var tabii ki, çalışma imkanımızın olduğu. Otellerde müzik yapmaya devam ediyoruz.
0: Binlerce otel canlı müzik talep etmeye başlıyorlar.
2: Tabii, aynen.
0: Sezon geldiği zaman ve müzisyenler de oradan oraya koşturmaya başlıyorlar hakikaten. Haftanın her günü iş var mı? Çalışıyor musunuz?
2: Yani tercihe göre değişir tabii ki. Bu, siz nasıl bir iş yapmak istiyorsunuz? Kimlerle çalışmak istiyorsunuz? Nasıl bir ortamda yer almak istiyorsunuz? Ne kadar ücret almak istiyorsunuz? Her şeye göre değişen bir durumu var. Hı hı. Onun için tercih ediyoruz diyelim, yani bize uyanları tercih ediyoruz.
0: Turizm sezonu dışında ne yapıyorsunuz kışın?
2: Ben aynı zamanda çok yeni bir zamanda kurumsal bir işe başladım. Hı hı. Çünkü biliyorsunuz geçim biraz zor.
0: Öyle.
2: Evet, yapacak öyle bir şey yok. Şu an yani iki işte çalışıyorum. Gönül isterdi ki sadece işte müziğe odaklanabilmek.
0: Ama pek
2: fakat
0: öyle olmuyor.
2: Fakat yani evet, Antalya
0: sezonda Ağustos böceği ama kışın karınca olmak lazım. Biraz evet, çalışmak gerekiyor.
2: Evet.
0: Hayatı kazanmak gerekiyor, doğru.
2: Aynen öyle. Onun için de ikisini birlikte ilerletmek istiyorum. Bilmiyorum nereye kadar bu şekilde gidebilir. Fakat herkesin hayatında nereye kadar gidebiliyorsa bende de herhalde o kadar gider umarım. Herkes çünkü biliyorum ki zorlanıyor ekonomik olarak.
0: Öyle tabii.
2: Olduğumuz dönemde.
0: Öyle tabii.
2: Onun için biz de okumadığımız bölümlerin işlerini yaparak hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz diyelim.
0: Üniversitede ne okumuştunuz?
2: İletişim bilimleri mezunuyum.
0: İletişim bilimleri. Aynen. Çok güzel. Siz neler yapıyorsunuz Murat Bey?
1: Otel müziği, otel grubun, birkaç tane otel grubuna dahilim. Hı hı. Onlarla müzik yapıyoruz. Bar müzisyenliği de yapıyorum. Hı hı. O yazın, kışın devam ediyor yani.
0: Devam ediyor. Hı hı. Tek başınıza çıktığınız oluyor mu gitarla?
1: Yok.
0: Yani hey, yanınızda hep bir solist ya da eşlikçi, evet, orkestra, evet, orkestra oluyor.
1: Evet, ben eşlikçiyim zaten yani. Gitarla eşlik ediyorum. Damla'yla işte bazen program yapıyoruz. Aynen.
0: Sürekli beraber misiniz işlerde, iş hayatında?
1: Sürekli değiliz.
2: Ama bir sürekli programımız olacak gibi görünüyor bu aralar.
0: Çok uyumlu gidiyorsunuz çünkü.
1: Teşekkür ederim.
0: Yani gerçekten çok güzel. Bu gece çok güzel bir müzik dinliyoruz sayenizde.
2: Çok teşekkürler. Çok
0: tartışmasız.
2: Sağ olun.
0: Hadi bir tane daha dinleyelim şimdi. Eğer lütfederseniz.
1: Estağfurullah.
2: Tabii.
0: Keyifle dinleyelim.

0: Fly me to the moon. Beni aya uçur. Bart Howard diye bir müzisyen tarafından yazılmış 1954 yılında. Bu da caz standartlarından bir tanesi.
1: Bunu da söylemeye kalmamıştır muhtemelen.
0: Bunu da söylemeye kalmamıştır, evet. Çok çok önemli bir caz standardı çünkü, yani evet. Önemli bir şarkı bu da. Evet. Onlarca yıldır her ikiniz de sahne alıyorsunuz, müzikle iç içesiniz. Bu sahne etkinlikleri, verdiğiniz konserler ya da iş hayatınız sırasında unutmadığınız, unutamadığınız bir olay, bir anınız, komik olabilir, dokunaklı olabilir, her şey olabilir. Unutamadığınız şeyler oldu mu?
2: Benim çok yakın zamanda bir anım oldu. Hatta buraya geldiğimde de işte hatırladım tabii ki. İşte aklıma geldi yani. Çok yakın olduğum birini kaybettim. Ondan sonra da kaybettiğim gün sahneye çıktım. Hmm. Hatta kaybettiğim gün haberini aldıktan sonra 3 gün üst üste sahne yaptım. Ve ilk gün sahnede böyle çok küçük bir dans, böyle çok küçük, sadece böyle ellerimi çırptım mı diyeyim, alkışladım mı, işte artık küçücük bir hareket yaptım ve böyle bugün hala onunla ilgili böyle pişmanlık duyuyorum. Onu yaptığım için pişmanlık mı duyuyorum artık, yani o anı hiç herhalde hayatım boyunca unutmayacağım.
0: Yani. Sanatçılar için zor bir durum. Biz yayıncılar için de öyle. Çok yakın bir aile büyüğümü ve bir çok yakın dostumu aynı hafta içinde kaybedip o hafta içinde ben de bir yayına girdiğimi ve o yayında çok zorlandığımı hatırlıyorum. Çok çok zor değil mi bu tür işlerde? Adile Naşit'in öyle bir anısı vardır. Oğlunu kaybettiği, evladını kaybettiği gün tiyatro sahnesine çıkıp o oyunu oynadığını anlatırdı bir anısında. Video paylaşım sitelerinde hala bulunabilir onunla ilgili sohbet. Zor değil mi?
1: Zor bir durum.
2: Evet, yani buraya geldiğimde de yanımdaydı o kişi ve onun için birazcık hani bu programda da böyle biraz ben duygusal ve biraz etkilenmiş hissediyorum.
0: Daha önce ne zaman gelmiştiniz radyomuza?
2: Bir yıl oldu ya zannediyorum, evet, bir yıl oldu.
0: Yaşadığınız kayıp çok taze o
2: evet,
0: zaman
2: çok
0: hala.
2: Yeni. Aha, çok yeni. Maalesef.
0: Başınız sağ olsun.
2: Sağ olun, teşekkürler.
0: Detaya girmeyeceğim, kim olduğunu sormayacağım ama başınız sağ olsun.
2: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Sizin Murat Bey?
1: Benim dramatik, üzücü bir anım olmadı.
0: Ya da komik olay, yani komik, her şey olabilir.
2: Aynen, güzel bir şey anlattım.
0: Unutamadığınız bir şey.
1: Yani ya genelde böyle şeyler olabiliyor. Mesela şimdi düğün orkestrası olarak çıkıyorsun, çalıyorsun.
0: Düğün bambaşka bir hadise değil mi?
1: Tabii, yani evet tabii.
0: Yani evlenen tarafların memleketi neresi? Oraya kadar. Tabii, yani tabii. Onların memleketinin şarkılarına, türkülerine kadar,
1: tabii, oraya kadar gidiyor.
0: Detaya girmek lazım.
1: Aynen. Yani atıyorum Ankara'nın bağları çalıyorsun. Gelip de senden ya Ankara havası yok mu diyor mesela. Çifte telli çalıyorsun. Ya Kadife'den kesesi yok mu sizde falan, çifte telli falan zaten çalıyoruz yani. Böyle enteresan hikayeler herkesin başına da geliyordur aslında.
0: Muhakkak, muhakkak. Çok yakın bir müzisyen dostum anlatmıştı. Sahnedeyken gitar çalıyor o da. Gitarını çalarken yanına bir adam yaklaşıyor. Senin diyor akordun bozuk.
1: Vay
0: be. Ya değil diyor, akordun bozuk değil. Hayır, bozuk diyor. Sonra gitarının burguları var ya. Burguların hepsini aynı hizaya getirip ve onları simetrik bir hale getirip tamam diyor, şimdi akordun oldu.
1: Çok iyi.
0: Çok güzeldi bu. İlk duyduğumda, ilk dinlediğimde çok gülmüştüm buna.
1: Çok
0: bu müzisyenlerin, sanatçıların çalışma hayatında çok yaşadıkları ilginç şeyler oluyor. Hadi bir şarkı daha söyleyeyim bize.
1: Yapalım.
2: Hadi Ain't Nobody yapalım.
0: Ses sanatçısı Damla Göl ve gitarist Murat Togay bir şarkıyla daha bizlerle.

0: Aa, çok güzel. Chaka Khan, Rufus, 1980'li yılların başından bu sefer. Bu gece fark ettim, seslendirdiğiniz şarkıların pek çoğu en az 40 yaşında, 50 yaşında, hatta çok daha eski şarkılar. Yani nostaljik bir repertuarınız var. Çoğunlukla bunlar mı söylemeyi sevdiğiniz şeyler, keyif aldığınız? Ya da şöyle sorayım, soruyu değiştireyim. Keyif için oturup evde müzik dinlemek bizim gibi insanlar için, ben çok yaparım, oradan biliyorum. Eminim siz de yapıyorsunuzdur, evde oturup müzik dinliyorsunuzdur. Son zamanlarda oturup ne dinliyorsunuz mesela?
1: Ben Liparis diye bir grup var. Doğru mu telaffuz ediyorum bilmiyorum ama Fransız bir grup. Onların ilk albümlerini falan dinliyorum. Onun dışında bu aralar yavaş yavaş repertuardaki bazı, artık böyle repertuardan sıkıldığım bir döneme girdim. Ben
0: sürekli tekrar edince aynı şey.
1: Oluyormuş.
0: Yabancı,
1: evet,
0: yabancılaşıyor insan değil mi?
1: Yapacak bir şey yok. Aynen.
0: Doğru.
1: Yani artık hani mesela yanlış yaptığım bazı yerleri düzeltmek için bile dinleyecek hevesin kalmıyor. Yani bazı şarkıları o kadar söylemişsin yanlış bir
0: Doğru.
1: Hani artık neresini nasıl dinleyeyim de nereyi düzeltecek, ne yapıyordum?
0: Kanıksıyorsun.
1: Bir de çok farklı müzisyenlerle sürekli enstrümanistler değiştiği için devamlı olarak birilerine entegre olma halinden kaynaklı ve o sahneyi iyi götürme, o insanlara, işte seni dinleyen insanlara o enerjiyi geçirebilmek, onları eğlendirebilmek sorumluluğunu yüklenerek o sahneyi yapmak durumundasın. Ve işte az önce de konuştuğumuz gibi durum ne olursa olsun ve herkesle uyumlu olmak durumundasın. Yani hani uyumlu olmadığın takdirde frontman sensin. Öndeki adam,
0: Bir de
1: öndeki
0: bitmek
1: kadın
0: bilmeyen,
1: sensin.
0: bir de
1: Onun
0: bitmek
1: için
0: bilmeyen beklentiler var.
1: Tabii ki öyle. Herkes eleştirmeye çok açık bir yerde ve sen görünensin.
0: 10 bin
1: sen
0: tane
1: duyun.
0: Şarkı bilirsin. 10 bin birinciyi isterler. Bilmediğin için suçlanırsın. Yani,
1: yani bilmiyorum. Şu an
0: müzik kutusu gibi davranmamak lazım değil mi müzisyenlere? Yani?
1: Yani şu an bile mesela büyük ihtimal hani şunu biliyorum artık. Hani bizim bir de toplumumuzda eleştirel taraf çok fazla. Yani bir şeylere ulaşmamız çok zor olduğu için o zor olmanın bastırılmış yapısıyla uğraşmak için de başkasını iğnelemeye başladığımız bir yere geçmişiz herhalde bir yerden sonra, bilmiyorum. Birazcık şöyle oluyor. Herkesin kendince bir yorumu oluyor. Fakat işte tecrübeyle stabil. Hani vardır bizim de bir bildiğimiz diye düşünüyorum yani artık. Birazcık hani onun güveniyle rahat bir yerden. Duygu paylaşımı ya müzik. Yani hani neyi nasıl söylediğin, aslında nerede nasıl çaldığın, nerede hata yaptığın, kimin beğendiği, kimin beğenmediği, o gün ne kadar güzel göründüğün, işte elbisen ne kadar güzel ya da başka bir şeyin ne kadar güzel görünüyorsa falan çok önemli değil bence artık. Yani bence önemli olan şey şu. Ben bu şarkıyı söylerken şu an karşımda oturuyorsunuz. Sizi hiç tanımıyorum. İlk defa bir araya geldik değil mi? Herhangi bir hissi size hissettirebiliyorsam, bir anınıza gidip düşünebiliyorsanız, bilmiyorum, ya da barda sahne yaparken o an birileri birbirine aşık oluyorsa, ya da işte bilemem yani kimin aklına ne geleceğini, ne hissedeceğini, ne yaşayacağını. Ama gözümüzün önünde bir sürü insan, bir sürü şey yaşıyor.
0: Doğru.
1: Ve biz vesileyiz aslında.
0: Ben sizi dinlerken vokal tekniğinize ve sesinizin güzelliğine odaklandım daha çok.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Teknik bir dinleme yaptım. Hakikaten çok güçlü ve güzel bir sesiniz var. Var mı etkilendiğiniz, yolundan yürümeye çalıştığınız birisi? En azından başlangıçta.
1: Ya ben aslında Edith Piaf'ı çok çok bayıla bayıla çok uzun zamanlar dinledim. Fakat böyle o kadar hani ne herhangi bir şarkısını söylemeye cesaret edebilmiş bir pozisyondayım. Hatta böyle şey, yüzük parmağımda dövmesi var, La Vie en Rose. Böyle gül falan. Birazcık hapishaneden kalma bir dövmeye benziyor ama öv geçmiş olmamasına rağmen, yani benim öyle bir geçmişim olmamasına rağmen, görsel olarak hani öyle bir şaka vardır ya arkadaşlar arasında, aa ne kadar eski dövme vesaire falan diye. Hani o kadar hani artık bedenime kazıdığım bir noktada, çünkü çok başka bir hisse olduğunu, çok farklı bir aurada olduğunu
0: beslenmişsiniz Edith Piaf'tan
1: düşünüyorum.
0: yani.
1: Evet,
0: Evet.
1: Aynen.
0: Evet.
1: Yani beslenebildiysem ne mutlu bana. Anlayabildiysem onun
0: Ne mutlu.
1: yaptığı sanatı.
0: Murat Bey, sizde var mı etkilendiğiniz biri?
2: Olmaz olur mu? Var tabii. Yani çalışmalarını hep takip ettiğim isimler var. Yani ne yaparsa yapsın.
0: Birkaç
2: Mesela
0: örnek.
2: Erkan Oğur.
0: Oo.
2: Aynen. Ortaçgil. Bunlar hep böyle başucunda olan şeyler bende. Tüm külliyatlarını bilirim yani.
0: Evet.
2: Evet, onların. Flamenco müziğiyle alakalı böyle bir ilgim vardı, çalışmalarım vardı. Vicente Amigo, Paco de Lucía duymuşsunuzdur.
0: Elbette.
2: Yani Paco de Lucía'dan sonraki jenerasyonda Vicente Amigo diye ondan sonra gelen ciddi bir gitarist mesela. Onun da çalışmalarını
0: Aynı
2: yakından
0: ekolden mi?
2: takip ediyorum. Aynı ekolden. Şimdi Flamenco'da hep böyle bir kırılma noktaları, bir gelişme. Paco de Lucía böyle bir çıtayı bir yere getirdi. Ondan sonra da Vicente Amigo'da da öyle bir kırılma noktası falan. Tamamen aynı olmamasına rağmen otantik flamenco'da da ciddi bir isim Vicente Amigo.
0: Evet. Evet,
2: Ama
0: fevkalade.
2: dünya müziğine de yakın bir adam yani.
0: Bu arada sohbet ederken şimdi gözüm saate ilişti de son Ankara'ya teslim etmemiz gerekiyor yayını merkeze. 2,5 dakikamız kaldı. Ben müsaade ederseniz sizinle vedalaşıp yayını da kapatayım. Ondan sonra size verelim müziği. Son bir şarkıyla ve fade out'la çıkalım en son
2: Keyifle.
0: yayından. Olur mu?
1: Olur tabii ki.
2: Ne yapalım
0: Ses
2: istersen.
0: sanatçısı Damla Göl ve gitar sanatçısı Murat Togay bizlerle beraber oldular. Her ikinize de çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Ağzınıza sağlık.
2: Çok
0: Sağ
2: teşekkür
0: olun,
2: ederim
0: var
2: Sinan.
0: olun. Gecenin İçinden programı TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak seslendi size. Programı hazırlayanlar Berivan Erin ve Betül Altuntaş. Teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu ve ben Tayfun Yönlü huzurlarınızdaydık. Sizi son olarak Damla Göl ve Murat Togay'la baş başa bırakıyoruz. Programımızın sonuna onların sesiyle ulaşalım. Hoşça kalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'da mevkidaşı Kazım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Erdoğan ortak basın toplantısında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığındayız dedi. Tokayev de bu sözlere hedefimiz birdir, istikametimiz nettir ifadesiyle karşılık verdi. Türkiye'nin Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarının yüksek bir devlet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip olduğunu söyledi.

Kazakistan 2025'te Türk dünyasında en fazla ticaret gerçekleştirdiğimiz ortağımız dedi. Erdoğan ortak ticaret hacminde hedefin 15 milyar dolar olarak belirlendiğini açıkladı. Bu kapsamda savunma ve enerji alanları başta olmak üzere 13 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan temasları sırasında bir ilk yaşandı. Hoca Ahmet Yesevi nişanı ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tevcih edildi. Kazakistan'ın Türkiye'ye deprem desteği olarak Gaziantep Nurdağ'da inşa ettiği okulun açılışı da Astana'daki törende gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler zirvesine katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. ABD Başkanı Donald Trump Çin'de resmi temaslarda bulunuyor. Trump Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le baş başa görüştü. İki liderin gündeminde İran ve Ukrayna savaşları, ticaret krizleri ve Tayvan meselesi öne çıktı. Trump ABD basınına yaptığı açıklamada Xi'nin İran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini söyledi. Çin Devlet Başkanı'nın kendisine İran'a askeri destek sağlamayacağı konusunda güvence verdiğini ifade etti. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 38. oturumda tutuklu sanık Murat Kapki savunmasını yaptı. Geçtiğimiz yıl etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadesinden vazgeçtiğini söyledi. Hakkındaki iddiaları reddeden Kapki, belediyeyi kâra geçirdiğini öne sürdü. 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 31. duruşmasında Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalasını açıkladı. Aziz İhsan Aktaş için 280 yıl, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için 234 yıl hapis cezası talep edildi. Avcılar, Adana, Adıyaman, Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanları içinse 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme ara kararını da açıkladı. Davada tutuklu yargılanan 4 sanık için tahliye, 7 sanık için de tutukluluğun devamına hükmedildi. Lübnan ile İsrail arasındaki geçici ateşkesin süresi 17 Mayıs Pazar günü doluyor. Ateşkesin devam edip etmeyeceğine ilişkin Washington'daki 3. tur görüşmeleri başladı. İsrail ise Lübnan'a yeni saldırı dalgası başlattı. Haberleri sunduk.

Anadolu'nun her köşesinden derlenen nameler birer sevgi mektubu gibidir. Bu gece o mektupları hep birlikte türkü tadında okuyacağız. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Gece ezgilerine hoş geldiniz. Programımıza Nida Tüfekçi'nin Metin Pala'dan derlediği türkümüzle başlıyoruz. Gülseren Tatlıpınar söylüyor. Aşağıdan gelir aldıramadım, kolları boynuma sardıramadım.

Ahmet Yamacı'nın İsmet Yeşilgül'den derlediği Zonguldak türküsüyle Yavuz Değirmenci sizlerle. Karadır kaşların ferman yazdırır.

Eda Tüfekçi'nin Neşet Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsü var sırada. Neşet Ertaş sizlerle. Seher vakti çaldım yarın kapısını, baktım yarın kapıları sürmeli.

0: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudumuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
8: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
9: Merhaba değerli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün hayatımızın merkezi haline gelen o dijital evreni, ekranların ardında unuttuğumuz o kadim zarafeti, yani sosyal medyada nezaket ve üslup konusunu konuşacağız. Teknoloji bize hız ve mesafe kazandırdı, ancak çoğu zaman nezaketimizi bu hızın içinde kaybetmeye başladık. Karşımızdakinin gözlerinin içine bakmıyor oluşumuz, sanki kelimelerimizin birer ruhu yokmuş gibi davranmamıza neden oluyor. Oysa bir yorumun, bir paylaşımın veya bir mesajın ağırlığı yüz yüze söylenmiş bir sözden daha az değildir. Sosyal medya nezaketin askıya alındığı bir özgürlük alanı değil, aksine kimsenin bizi görmediği anlarda bile karakterimizin ne kadar sağlam olduğunu gösteren bir samimiyet aynasıdır. Günümüzün etkili düşünürleri dijital dünyayı saygı kaybının başladığı, yaşandığı bir yer olarak tanımlıyorlar. Onlara göre dijital mecralar mesafeyi yok ederken o mesafenin getirdiği saygınlığı da aşındırmaktadır. Nezaket bu dijital gürültülerin içinde bile üslup disiplinini koruyabilmektir. Hiç tanımadığımız birine yorum yaparken, bir tartışmaya dahil olurken veya bir fikri eleştirirken kullandığımız dil, bizim kime hitap ettiğimizden çok aslında bizim kim olduğumuzu anlatır. Zarafet sahibi bir ruh, klavyenin arkasında anonimliğe sığınarak kabalaşmaz. Bauman, sosyal medyadaki iletişimi yankı odaları olarak nitelendirir. Sadece kendi sesimizi duymak istediğimiz bu odalarda farklı fikirlere tahammülümüzü azalttığımızı söyler. Oysa nezaket, sosyal medyada dinleme ve anlama çabasını sürdürebilmektir. Birini engellemek, susturmak veya linç kültürüne ortak olmak yerine fikre fikirle ama mutlaka nezaketle karşılık vermek bir entelektüel asalet göstergesidir. Immanuel Levinas'ın felsefesi dijital dünyada da geçerlidir. Ekrandaki o profil fotoğrafının ardında incinebilir bir insan olduğunu unutmamak en etik sorumluluklarımızdan biridir. Sosyal medyada nezaket sadece yazdıklarımızda değil, aslında paylaştıklarımızda da gizlidir sevgili dinleyenler. Başkalarının özel anlarını rızasız paylaşmamak, gösterişin o soğuk cazibesine kapılıp muhataplarımızın mahrumiyetlerini tetiklememek bir inceliktir. Paylaştığımız her içerik dijital dünyada bıraktığımız birer izdir. Bu izin zarafet mi yoksa hoyratlık mı taşıyacağı da tamamen bizim tercihimizdir. Marshall McLuhan'ın da dediği gibi araç mesajdır. Kullandığımız mecra ne kadar modern olursa olsun, taşıdığımız mesajın kökleri o kadim nezaket kurallarına bağlı kalmalıdır. Eski bilgelerin edep bir tacimiş nuru hüdadan sözü dijital dünyanın pikselleri arasında da yankılanabilmelidir. Bugün sosyal medyada bir yorum yazmadan önce kendimize şu soruyu soralım. Karşımda otursaydı bu cümleyi ona aynı bu tonda söyleyebilir miyim?

0: miydim? Eğer cevabımız hayırsa o cümleyi hemen silelim ve nezaketin sükunetine sığınalım. Unutmayalım, dijital dünyada yazdığımız her harf bizim ruhumuzun okyanusundan bir damladır. Lütfen o damlayı kirletmeyelim. Albert Einstein'ın bir uyarısını hatırlayalım. Korkarım bir gün teknoloji insani etkileşimin önüne geçecek. İşte bu öngörüye karşı tek siperimiz teknolojiyi nezaketle, ekranı ise insan onuruyla harmanlamaktır. Yapımda Aziz Zegür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, hepinize klavyelerin nezaketle tuşlandığı, ekranların zarafetle aydınlandığı, huzur dolu ömürler diliyoruz. Dijital dünyada da zarafet ile kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak, yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, Teknik Yönetim'de Gülden Acar ve Speaker'ınız ben Sıla Koç. Bugün Dünya Çiftçiler Günü. Kutlu olsun. Çiftçilik sektörünü çağa uygun şekilde konuşacağız. Sektöre ivme kazandıracak teknolojik gelişmeler konumuz olacak. Tarımda dijital uygulamalar ve yapay zeka. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Mehmet Metin Özgüven konuğumuz olacak. Ve bugün aynı zamanda eczacılık günü. Sağlığımızı emanet ediyoruz. Eczacılarımızı kutluyoruz. Onların elinde şekil buluyoruz. Sağlığımız en önemli yol göstericilerimiz. Bugün de ilaçları konuşacağız ama bitkiler yoluyla ilaçları. Doğruluğu bilimsel olarak da kanıtlanmış aromaterapiyi konuşacağız. Eczacı Meral Uludağ konuğumuz olacak. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, Dünya Çiftçilik Günü'nde bakalım durum nedir? Bu teknoloji akıllı tarımda neler sağlıyor? Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doçent Mehmet Metin Özgüven bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza Sayın Özgüven.
1: Hoş bulduk Sıla Hanım.
0: Efendim, dijital çağdayız. Her şey hızlı değişiyor, çok gelişiyor. Tarım sektörü bundan bağımsız değil, hatta en çok etkilenen sektörlerden biri. Ama tabii nasıl olacak diye de aklımızda sorular var. Dijital çağın imkanları tarım için neler getiriyor? Bambaşka bir boyuta mı taşıyor?
1: Tabii ki.

0: tüm alanlarda olduğu gibi tarımda da dijitalleşme öncelikli konular. Tarım bildiğiniz gibi tarım olmadan insanlık olmaz. Bütün gıda ve evin içinde böyle günlük hayatta kıyafetlerimizden tutun birçok alanda bizim tarım olmadan hiç bu imkanları kullanma imkanımız yok.
1: Evet.
0: Çok çeşitli tarımsal üretimler var.
1: Hı.
0: 80-90 meyve, 50-60 sebze türü gibi birçok şey sayabiliriz böyle. Şimdi küresel ısınma gibi konularla günlük hayatta bazı zorluklar yaşayabiliyoruz. Mesela bu savaşlar var, işte gübre sıkıntıları var gibi
1: Evet.
0: sorunlar olabiliyor.
1: Hı.
0: Dijitalleşme bize bu konularda çözüm ürünü getirebiliyor. Mesela
1: Hı.
0: neler yapılabiliyor? Bu zorlukların üzerinden gelinmesi için verimliliğin
1: Hı.
0: artırılması, kalite artışı, maliyet azaltma gibi yöntemlerde işte gıda güvenliğini sağlanması için dijitalleşme bize hem donanım olarak hem yazılım olarak imkanlar sağlıyor.
1: Evet. Şimdi şöyle bir özet yapabilir miyiz Sayın Özgüven? Bir tarımda neler önemlidir? Şimdi verimliliğin artırılması gerekiyor. İşte çevreye uygun yapılması gerekiyor vesaire vesaire. Aslında tarımda yapılan dijital uygulamalarla hangi sorunlara çözüm bulunmaya çalışılıyor?
0: Şimdi çok güzel söylediniz. Dijitalleşmede şöyle, biz bitki veya bitkisel üretim veya hayvansal üretimle ilgileniyoruz.
1: Evet.
0: Bitkisel üretimde bitkinin gelişiminin takip edilmesi gerekiyor ve yapılacak uygulamalar var. Bu dijitalleşmenin sağladığı imkanlar bize çeşitli sensörler ve kameralar imkanıyla bu bitkilerin ve hayvanların bütün aşamalarında bize lazım olan bütün bilgilerin toplanmasını otomatik olarak sağlayacak donanım ve yazılımlar sağlıyor. Bu
1: Hı.
0: şekilde de yapılacak uygulamalar anında vakit geçirmeden yapılması sağlanıyor. Mesela bitkisel üretimin yapılması için bitkinin gelişim durumu olduğu gibi toprak ve su kaynaklarının takibi ve sulamanın yapılması, toprak
1: Hı.
0: özelliklerinin belirlenmesi gibi ayrıntılı konularda bize bilgi sağlıyor. Örneğin mesela bitkinin hastalık ve zararlılarının takibi veya gelişimlerinin takibi, sulama zamanlarının belirlenmesi gibi tarımda çok kritik bilgiler var. Bunların
1: Evet.
0: zamanında yapılması gerekiyor. Şöyle küresel ısınmayla su kaynaklarımız azaldı. Özellikle ben çok kritik olduğu için sulamayı ayrı söylemek istiyorum.
1: Hı.
0: Su kaynakları azaldı. Bu su kaynaklarını bitkisel üretimin devamlılığını sağlayacak ve su kaynaklarının azalmamasını sağlayacak şekilde doğru şekilde yapılması lazım. Bunun yapılması için zamanın doğru belirlenmesi ve işte damlama sulama yöntemleri gibi yöntemler var.
1: Hı.
0: Bunlarla su kaynaklarının da yani çevresel olarak da korunmasını sağlayacak, bitkisel üretimin doğru yapılmasını sağlayacak.
1: Hı.
0: Hatta sulama yapılırken termal kameralarla sulamanın doğru yapılıp yapılmadığı gibi böyle ayrıntılı konular var. Bu
1: Hı.
0: konularda, bu alanlarda
1: Peki
0: bize
1: metrekare
0: çok
1: bazında
0: önemli
1: bile
0: imkanlar sağlıyor.
1: evet.
0: Özellikle otonom araçlar, robotik, işte drone kullanımı gibi konularda
1: Hı.
0: ayrı ayrı böyle çalışma içerisinde tarımsal üretimde çok fazla uygulama var.
1: Hı.
0: Bu uygulamaların kolaylaştırılmasını ve ekonomik olarak yapılmasını sağlayacak uygulamalar sağlıyor bize.
1: Hı. Bu arada tabii yapay zeka hayatımıza girdi. Tarımda bu bambaşka bir boyut açacak diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
0: Evet, yapay zeka günlük hayatımıza girmesiyle de herkesin konuştuğu bir konu. Yapay zeka hesaplama imkanlarıyla ve bu söylemiş olduğumuz sensör ve kameralarla kullanımların artmasıyla bunlar geniş alanda insanlar tarafından kullanılabilir hale gelmeye başladı.
1: Hı.
0: Özellikle mesela geçen ay günlük hayatımıza giren böyle yeni şeyler oluyor, 5G gibi.
1: Evet.
0: Bu konular yapay zekanın kullanım imkanlarını artırıyor. Bunlar

0: sensörle kameralardan gelen verilerin anlamlı hale getirilmesi ve uygulamaların anında yapılmasını sağlayacak teknik imkanlar sağlıyor bize. Bu şekilde de verimlilik sağlanıyor ve yapılacak işlemler hatasız bir şekilde yapılması sağlanmış oluyor.
1: Verimliliğe böyle bir katkısı var. Yani hiçbir kayıp olmamasını sağlıyor. Aslında daha başında değil mi, planlama aşamasında bile, nereye neyin ekileceği aşamasında bile yapay zekanın kullanım alanları vardır diye tahmin ediyorum.
0: Şöyle yapay zeka böyle yaygınlaşmadan önce otomasyon uygulamalarımız vardı. Otomasyonda devamlılık sağlayan mesela sensör verilerinden mesela seramızda sıcaklık verisi alarak ortamın bitkilerin yaşamasına uygun hale gelmesini sağlıyordu. Yapay zeka otomasyonda olmayan imkanlar sağlıyor. Farklı kaynaklardan gelen verilerin işlenerek hepsinin bir arada değerlendirildiği ve uygulamaların daha geniş kapsamlı yapılır hale gelmesini sağlıyor. Mesela iklim istasyonları uzun zamandır kullanılıyor. Bu iklim istasyonlarından gelen verileri, diğer sensör verileri, kamera verileri hepsini bir arada değerlendirebilir hale gelerek bu dediğimiz gibi gübreleme durumları, sulama durumları, toprağın nem durumunun tespit edilmesi gibi böyle bize lazım olan bilgilerin sağlanması ve uygulamaların yapılması ile ilgili hesaplamalar ve uyarılar gelmesi, hatta otomatik olarak işlemlerin yapılmasını sağlayacak durumda. Yapay zeka bize çok onun için bu alanda fayda sağlıyor.
1: Evet. Şimdi akıllı tarım diyoruz, bir de akıllı hayvancılık var. Bu nedir acaba Sayın Özgüven?
0: Şöyle akıllı dememizin sebebi her işlemi ayrı ayrı tespit etme imkanına sahibiz. Şöyle oluyor, mesela 1000 tane büyükbaş hayvanımız var. Bütün hayvanları tek tek ayrı ayrı takip edebiliyoruz. Bu akıllı olması bütün hayvanların tek tek takip edilir olmasını sağlıyor. Hatta bazı hastalıklar var. Mesela mastitis gibi hastalıklar var. Hayvan içerisinde hayvan içinde ayrıntılı tespit edilmesini de sağlıyor. Yani hayvanları tek tek takip edebildiğimiz gibi hayvanlar içerisinde ayrıntılı bilgi sahibi de olunabiliyor.
1: Evet.
0: Bu mastitis hastalığı yaygın görülen hastalıklardan. Mesela bunların takip edilmesi
1: yapılıyor bu? Nasıl araçlarla yapılıyor?
0: Şöyle mesela süt sağım yapılırken mastitis olan sütler sağılırken oradan gelen sütte elektriksel iletkenlik yüksek oluyor. Çok basit sensörlerle bu gelen sütteki elektriksel iletkenlik yükseldiği zaman bu sütün ayrılması sağlanıyor. Yani normal sütün içine katılmayacak hale getirilebiliyor. Bu şekilde teknolojinin gelişmesiyle akademik çalışmalar yapılıyor. Aynı zamanda bunlar ticari

0: ticari ürünlere de dönüyor. Bunlar ticari ürüne döndükten sonra çiftçimizin, üretimcimizin kullanılır hale geliyor. Yani böyle tekniklerin ve yöntemlerin gelişmesiyle uygulama alanları da genişliyor. Genişlediği için de bu verimlilik, maliyet azaltımı gibi konular bu şekilde sağlanıyor. Süt içerisinde mastitis olan sütün olmaması, sütün daha kaliteli olmasını sağlıyor ve daha sağlıklı şekilde toplanmasını ve kullanıcıya gitmesi sağlanmış oluyor.
1: Hı hı. Sayın Özgüven, şimdi otonom araçlardan bahsediyorsunuz. Tarım robotları, insansız hava araçları, bunların tarımda yer alması ne anlama geliyor?
0: Şöyle, şimdi tarımda yaşadığımız sorunlardan birisi de kırsal alanda çiftçilerimizin ortalama yaşı 58 yaşına geldi. Gençlerimiz tarımda uğraşmak istemiyor.
1: Evet.
0: Son dönemde bu bizim sıkıntılarımız. Bu otonom araçlar, işte robotlar, dünyada bu alanda yarış var. Böyle uluslararası raporlar var. Şu an 10 kat artacağı ile ilgili günümüzdeki yani toplam böyle 10 yıl içerisinde çok hızlı artacağı ile ilgili önemli raporlar var. Bu otonom araçlar bize şunu sağlayacak. İnsan kullanımı olmadan, mesela düşünün, hasat yapacak robotlar geliştiriliyor. Mesela elma bahçeniz var. Bu hasat robotu kendi başına gidip o elmaları toplayacak. Veya böyle uygulama alanlarında farklı uygulamalar var. Mesela ilaçlama makinanız kendi başına gidip bahçenizi ilaçlayacak. Veya hastalık tespiti için dronlar uçacak. Hastalık tespitini yapacak ve ilaçlama dronları gidip o alanları ilaçlayacak. Yani böyle ayrıntılı kullanımı olan çok farklı çeşitli otonom araçlar. İnsan operatörü olmadan kendi başına gidip bu alanlarda uygulama yapacak halde çalışmalar var. Tarımda da bildiğiniz gibi birçok alanda uygulama yapıyoruz. Bu alanlar için ayrı ayrı geliştirilmiş uygulamalar var. Bu alanlardaki çalışmalar bize hem işin daha hızlı ve uygun şekilde yapılmasını da sağlayacak hale gelmesi sağlanıyor. Mesela ilaçlama yapacak insanlar o ilaçtan etkilenmeyecek ve otonom olarak yapılması, kendi başına yapılması şöyle de olabiliyor. Çok konu var, nasıl anlatacağım da bazen
1: bilemiyorum. Haklısınız.
0: Şöyle, mesela bir bahçeniz var. Hastalık sadece belli bölümlerde. Bu otonom araçlar sadece o alanların ilaçlanmasını sağlayabiliyor. Evet. Yani tüm alanları yapılmadan, mesela bu son dönemin çok önemli bir uygulaması var. Şunu hemen söylemiş olayım. Yabancı ot uygulaması yapan, sadece yabancı otu görüp ilaçlama yapan makineler geliştirildi.
1: Müthiş,
0: bunlar
1: evet.
0: O yabancı otları tespit ediyor ve sadece orayı ilaçlıyor. Bu şekilde ilaç kullanımı %90 oranında azaltılmış.
1: Evet.
0: İşte, otonom araçlar ve akıllı tarım uygulamaları bizlere uygulamaların doğru şekilde ve çevreyi koruyacak şekilde ve tam olması gerektiği şekilde de yapılmasını sağlıyor.
1: Sayın Özgüven, dünyada ne gibi örnekler var? Yani en gelişmiş şekilde tarım yapan ülkeler ya da denemeler, belki pilot bölgeler. Türkiye'de durum nasıl? Bize bir özetleyebilir misiniz acaba?
0: Şöyle, Türkiye'de de dünyada uygulamalar otonom tarım robotları konusu, özellikle hasat robotları gibi konularda çok uygulamalar ticarileşmiş ürünler olmakla birlikte otonom traktör konusunda bildiğim kadarıyla 10-15 tane firmanın otonom traktörü var. Türkiye'de de bu konuda otonom halde çalışacak çalışmalar var. Otonomun haricinde

0: akademik çalışmalar var. Tabii bunlar şöyle bir puzzle gibi düşünelim. Bu puzzle gibi ürünler, yapay zekanın da şöyle bir şeyi var. Büyük veri diye bir kavram var. Büyük veriyi oluşturup daha böyle akıllı hale gelmesini sağlayacak çalışmalar var. Bu mesela hastalık tespiti yapılan çalışmalar var. Bunlar otonom araçlara entegre edilecek ve bunlar birlikte çalışacak. Dünya şu an bu aşamada.
1: Evet.
0: Yani ürünler kullanıcının yapacağı, kullanılabileceği ürünler çıkmak üzere ama daha da gelişmeye uygun. Mesela otonom araçlar için kırsal alanda bu 5G'nin olması verilerin kayıpsız aktarılmasını sağlayacak ve çok sayıda aracın internete bağlanmasını sağlamış oldu. Yani bu gelişme bu otonom araçların daha kolay çalışabilmesini sağlayacak. Bunun gibi geliştirilen bilgisayarlar var. Böyle uç bilişim denen kavramlar var. Bu verilerin buluta gitmeden verinin alındığı yerde işlem yapılmasını sağlayacak çalışmalar var. İşte bunlar hepsi bir alanda devam ediyor ve ürünler çıkmaya başladı. Türkiye'de de bu alanda girişimciler var ve bu ürünleri uluslararası piyasada da ihraç konuları da başladı. Yani bu alan gelişmeye açık bir konu. Ama en son ulaşacağımız yere daha vakitimiz var. Yapılacak işler var. İşte bu alanda dünyada yarış var. Biz de ülke olarak bu yarışın içerisindeyiz.
1: Peki şimdi tarım değişiyor. Tarım değişince bu çiftçiliğin de değişmesi anlamına geliyor. Çiftçiler için durum ne olacak? İşleri kolaylaşacak bir yandan ama bu kadar insan gücüne ihtiyaç olmayacak sanırım. İnsan emeğine yer kalmayacak mı? Nasıl bir gelecek öngörülüyor?
0: Şöyle, teknolojinin gelişmesiyle mesela özellikle yapay zekanın olmasıyla uluslararası şirketlerde işçi çıkartımı gibi konular oldu. Bunlar olumsuz tarafları. Ama bu teknolojinin gelişmesi insanların daha faydalı, daha farklı işlere yönelmesini sağlayacak. Yani bu şekilde önceleri mesela tarımda makinelaşma ülkemizde yaşandığı zaman bu tarz konular olmuştu. Ama zamanla o insanlar daha farklı alanlarda iş imkanları sağlandı. Bu teknolojinin gelişmesi, otonom araçlar da aynı şekilde. Yani şu an insanların yapmadığı farklı alanlarda iş imkanları sağlanacak bu şekilde. Yani biz bu şeyin dışına çıkamıyoruz. Yani mutlaka yapmamız gerekiyor. Teknolojiyi geliştirmemiz gerekiyor. Dönem dönem dünyada bunlar yaşanıyor. Makineleşmeyle olmuştu, otomasyonla olmuştu. Şimdi dijitalleşmeyle aynı şekilde bir iş bulma sorunu bir dönem yaşanabilir ama bu farklı alanlarda işlere imkan sağlayacak uygulamalara geçecek. Yani insanlar farklı uygulama alanları ve çalışma alanları olacak ve teknolojinin gelişmesi kırsal alandaki yaşamın kalitesini de artıracak. Bu şekilde bize faydaları olacak. Yani olumsuzluklarından bahsediyoruz ama olumlu tarafları daha fazla olacağını düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim bize
0: Ben de
1: katıldığınız
0: çok
1: için.
0: teşekkür
1: İyi
0: ederim.
1: günler, kolaylıklar diliyoruz.
0: İyi günler.
1: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doçent Mehmet Metin Özgüven konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, bugün aynı zamanda Dünya Eczacılık Günü ve konuğumuz da eczacı Meral Uludağ. Telefon attığımızda kendisi. Gününüz kutlu olsun Sayın Uludağ, hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar. Sizin vesilenizle ben de tüm meslektaşlarımın Eczacılık Günü'nü kutluyorum.
0: Hepsine sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Sayın Uludağ, tabii eczacılık deyince konuşacak o kadar çok şey var ki, ama bugün biz programımızı aromaterapiye ayırmak istedik. Nedir? Öncelikle bunu soralım. Aromaterapi ne anlama geliyor?
1: Aromaterapi, evet, son yıllarda çok konuşulan bir alan. Ama baktığımızda sanayi devrimi olmadan önce kadim dönemlerden beri gelen bir tedavi yöntemi esasında ve bu binlerce yıllık bir bilgi birikiminin bugün bilimsel çalışmalarla yeniden karşımıza çıkıyor. Aromaterapi, bitkilerden elde edilen uçucu yağların gerek fiziksel, gerek zihinsel, gerek duygusal iyilik halini desteklemek amacıyla kullandığımız bir tedavi yöntemi. Alternatif bir tedavi yöntemi. Burada biz uçucu yağları kullanıyoruz ve yanında tabii seyahat etmek ve güvenli alanda kalmak için sabit ve taşıyıcı yağlar kullanıyoruz. Ama uçucu yağ dediğimizde esasında biz bitkinin ruhunu konuşuyoruz. Bitkinin ruhunu elde ediyoruz. Özellikle distilasyon yöntemi süresinde bitkinin ölümüne şahit oluyoruz. Bu bitki özleri su buharıyla işleniyor. Bu uçucu yağlardaki aromatik moleküller, bitkilerdeki aromatik moleküller buharı geçiyor. Ardından soğutuluyor ve yeniden bir sıvı forma dönüşüyor. Yani bitkinin ruhunu sıvıya çevirmiş oluyoruz ve uçucu yağ elde ediyoruz. Ve bunlarla destekleyici tedavilerde kullanıyoruz.
0: Şimdi bitkiler diyorsunuz, bütün bitkilerle yapılabiliyor mu bu, yoksa belli bitkiler mi var, belli özellikleri mi var?
1: Her bitkiden elde edilmiyor. Mesela sarı kantrondan bir uçucu yağ elde edemiyorsun ama sabit yağ elde edebiliyorsun. Ama herkesin bildiği birkaç böyle bitkiler var. Mesela lavantadan, biberiyeden, naneden, ekoliptus, limon, bergamot gibi sitrus türevi bitkiler, şeyden, meyvelerden elde ediliyor. Gül gibi, yaseminin yapraklarından uçucu yağ elde edilebiliyor. Ama her bilgiden değil, çoğu yapraklardan, meyvelerden, reçinelerden biz uçucu yağ eldesi sağlıyoruz.
0: Ama bir süreç işliyor sanıyorum. Bir kere bitkinin seçilmesiyle herhalde o bitkinin hangi özelliklere sahip olması gerektiği, sonra nasıl bir süreçten geçiriliyor ve hangi amaca yönelik olacaksa ona uygun farklı yöntemler mi, ya da her bitkiye ayrı yöntemler mi, bize biraz anlatabilir misiniz bu süreci?
1: Tabii, yani şimdi bitkinin bir çiçeği var, meyvesi var ve kökü var. Biz genelde

0: bitkilerin çiçeklerinden elde ediliyor genelde diyorum. Hı hı. Biz bunu da distilasyon, buhar distilasyonu yöntemiyle elde ediyoruz. Hı hı. Bazı meyveler var ki, narenciye meyveleri mesela, limon gibi, bergamot gibi, portakal gibi, mandalina gibi meyveleri de soğuk sıkım yöntemle elde ederiz. Hı hı. Yani sıkma yöntemi, ısı işlem görmeden yöntemlerle elde edilir. Bitkinin neresinden elde edilecekse ona göre yöntem seçilir. Bir de yani çok onaylamadım ama maliyeti düşürmek ve verimliliği arttırmak için kullanılan bir yöntem var. Süperkritik karbondioksit ekstraksiyonu dediğimiz bir yöntem. Günümüzde kullanılıyor ama geleneksel yöntem olarak kullanılan yöntem buhar distilasyonu ve soğuk sıkımdır. Daha çok tercih ediyorum. Diğer yöntem de verimliliği artırmak için olduğundan dolayı ve karbondioksit gazıyla elde edildiğinden dolayı çok tavsiye etmiyorum onu. Zaten şöyle bir durum var. Bir bitkiden uçucuya elde edebilmek için gerçekten bazen kilolarca, bazen tonlarca bitki gerekiyor.
1: Evet.
0: Mesela gül yağından örnek vereyim. Bir kilo gül yağını elde edebilmeniz için 10 ton gülün çiçeğinin yaprakları gerekiyor. Evet. Yani soğuk sıkımla elde ettiğimiz limon uçucu yağı olsun, portakal uçucu yağı olsun, kilolarca meyveyi sıkıyorsunuz, atıyorum 1 litre elde edebiliyorsunuz gibi. Hı-hı. Böyle süreçleri var.
1: Tabii bunları anlatınca siz şimdi saf bir uçucu yağdan bahsediyoruz ama farklı şeyler de olabilir. Bunun hazırlanma aşaması çok önemli. Burada neye dikkat etmeli bunları kullanacak kişiler? Nasıl hazırlandığını nasıl bilebilir?
0: Şimdi uçucu yağ alırken dikkat edilmesi gereken, etiketlerin üzerinde dikkat edilmesi gereken birkaç şeyler var. Bir kere uçucu yağ alırken üzerinde sadece nane yağı yazması yeterli değil. O nane yağının birçok kemotipi var ya da biberiye yağının birçok kemotipi var. Birincisi orada Latince ismi, yani menta piperita nane için, evet. Ya da menta spicata ya da biberiye için farklı kemotipleri var. Onların Latince isimlerini yazması gerekiyor bir. İkincisi distilasyonla mı elde edildi, %100 saf mı, onlar yazılı olması gerekiyor. Gibi gibi birçok detaylar var. Koyu şişe olması gerekiyor, kapak açılmış olmaması gerekiyor, son kullanım tarihi yazması gerekiyor. Yani orada distilasyon mu, soğuk sıkım mı olduğu etikette yazması gerekiyor. Çok piyasada karşımıza çıkmıyor ama mesela limonun uçucu yağı genellikle soğuk sıkımla elde edilir. Buhar distilasyonuyla da elde ediliyor ama verimliliği az olduğu için hiçbir firma buhar distilasyonunu yapmaz.
1: Evet.
0: Zaten buhar distilasyonuyla yapılanla soğuk sıkımla yapılan arasında içerisindeki bileşen farklılıkları olur. Ondan dolayı üzerinde soğuk sıkımı buhar distilasyonuyla ya da distilasyonla yapılmış dediği ibaresinin olması gerekiyor. Bunları dikkat etmeli lazım tüketicinin.
1: Şimdi tabii terapi bu, aromaterapi. Nasıl kullanılıyor? Dediniz ki hem fiziksel yola hem zihinsel olarak etkileri var. Koklamak çok önemli herhalde, koku. Masajda evet. Kullanılabiliyor. Siz bize yollarını aktarabilir misiniz rica etsek?
0: Tabii ki ya, aromaterapiyi sadece masaj olarak indirgemek yanlış olur. Masaj da dahil buna ama klinik aromaterapide biz çok kullanıyoruz aromaterapiyi. Uçucu yağları çok kullanıyoruz. Şimdi koklama, en çok kullandığımız yollardan birisi koklama. Nasıl etkisi var? Yani ben hayran oluyorum.
1: Öyle mi? Ne güzel.
0: Şimdi koku molekülleri sadece aromaterapi olarak düşünmeyin. Yani bir yemeğin kokusu, bir parfümün kokusu, ne bileyim ya.

0: salgının kokusu.
1: Tabii.
0: Yani o molekül burnumuzdaki reseptörlere bağlanıyor. Ve reseptörlere ulaştığında o molekül sinyaller doğrudan, ama bak burası çok önemli, doğrudan hiçbir farklı bir mekanizma yok burada. Doğrudan beynin limbik sistemine gidiyor.
1: Evet.
0: Bu limbik sistem dediğimiz şey de esasında şu, ne yapıyor bu limbik sistemde, ne var? Limbik sistem duygu durumumuzu düzenliyor. Hafızamızı düzenleyen, stres yanıtımızı düzenleyen ve en önemli konulardan bir tanesi hormonal dengemizi düzenleyen bir bölge. Şimdi kokladık, o direkt limbik sisteme gitti. Biz duygu durumumuzu düzenleyebiliriz, hafızamızı kuvvetlendirebiliriz, stres yanıtımızı düzenleriz ve hormonları da düzenliyoruz. Yani bunlar üzerinde etkili. Koklayarak, soluyarak, solunum yolları üzerindeki etkilerini de görebiliyoruz bunları. Masaj yoluna gelince de yani harican kullanım diyelim biz bunları. Uçucu yağların içerisindeki moleküller deriden çok küçük yapılara sahip oldukları için cilt bariyerini çok kolay geçiyorlar. Tabii ki bileşenlere, içindeki bileşenleri özelliğine göre çoğu bileşen geçiyor diyeyim. Dolaşıma katılabiliyor. Bu sayede ne yapıyor? Bir masaj yaptırıyorsanız ki sadece masaj değil ama masaj da yaptırabilirsiniz bununla. Rahatlarsınız.
1: Evet.
0: İki, haricen kullanımda ağrı kesici etkilerinden faydalanabilirsiniz. Kas gevşetici etkilerinden faydalanabilirsiniz. Cilt rahatsızlıklarında kullanabilirsiniz gibi farklı farklı tedavi yöntemlerini de destekler.
1: Evet, evet.
0: Kokuyla, sadece koku bileşeni olarak düşünmek aromaterapiyi çok küçük bir alanda kalır. Ama içerisindeki biyokimyasal içerik gerçekten tedavi destekleyici içerikler bunlar.
1: Peki ne gibi rahatsızlıklarda mesela, örnekler verebilir misiniz? Hangi hastalıklarda ne gibi faydası olabiliyor?
0: Veririm ama burada ilk başta diyeceğim şey şu, bilimsel altyapısı olan uçucu yağlarla ilerlemeniz. Yani geleneksel tarafı da var, evet kabul ediyorum, ama günümüzde artık uçucu yağlarda çok fazla bilimsel çalışma var. O bilimsel çalışmalar eşliğinde gitmek çok önemli. Örnek stres yönetiminde çok fazla kullanıyoruz koklama yoluyla.
1: Evet.
0: Dedim ya, limbik sistem üzerinde stresi azaltıyor, duygu durumunu düzenliyor, hafızayı kuvvetlendiriyor dedik. Stres yönetiminde kullanabiliriz. Mesela çok sıralarda artık sınavlar arttı. Gençlerimizde odaklanmayı arttırmak için, zihinsel performansı arttırmak için kullanabiliriz. Yaşlılarda da demans da destekleyici olarak, Alzheimer'da destekleyici olarak kullanabiliriz mesela. Baş ağrısında kullanabiliriz, kas gevşetici olarak kullanabiliriz, çoğu cilt rahatsızlıklarında kullanabiliriz. Cilt bakımında da kullanabiliriz.
1: Evet.
0: Çok güzel cilt bakımında çok güzel etkileri var. Uyku kalitesini arttırmada kullanabiliriz. Anksiyete durumlarında kullanabiliriz vesaire vesaire, çok fazla
1: çok kullanım alanı var.
0: Alanda var, kullanım alanı var, arttırabiliriz. Ama dediğim gibi bilimsel altyapı olması ve bu konuda eğitim alan kişilerle ilerlenmesi önemli.
1: Sayın Uludağ, şimdi biliyoruz ki fiziksel hastalıklarla zihin, duygular, bunlar çok iç içe, çok bağlantılı birbiriyle. Bu nasıl bir döngü ve bu dengeyi nasıl kurabiliriz acaba, zihin beden dengesini?
0: Şöyle söyleyeyim, artık şunu biliyoruz, yani tıp bunu kabul ediyor. Hastalıkları sadece fiziksel ya da biyokimyasal düzeyde değerlendirmek yeterli değil. Sadece semptomu baskılamak kişinin gerçekten iyileştiği anlamına gelmiyor. Çünkü insan sadece bedenden oluşmuyor. Duygularımız, zihinsel yükümüz, stres düzeyimiz, yaşam biçimimiz, hepsi bedenimizi etkiliyor. Yani bu yüzden hastalık iyileşsin değil de, hı hı, kişi iyileşsin bakış açısı artık önem kazandı.
1: Evet.
0: Burada denge çok önemli. Sadece biyokimyasal süreçlere odaklanıp zihni ve duyguları yok saymak eksik kalır. Ama şu da var. Sadece zihinsel çalışmalara yönelik de her şey zihinden kaynaklanıyor. Ben zihni düzeltince beden de düzelir. Evet, düzelir. Sadece buna odaklanmak da sağlıklı değil. Bedeni ihmal etmek de sağlıklı değil. Hepsini, evet, dengede tutmak gerekiyor. Çünkü hepsi bir bütün çalışıyor. Yani kronik stres bağışıklık sistemimizi düşürüyor mesela. Hı-hı. Stres dediğimiz şey zihinsel bir boyut ama bağışıklık sistemimizi düşürüyor. Ya da bir uyku bozukluğu varsa, yani uyku bozukluğunun zihinsel boyutunu çözmeden sadece biyokimyasal sürecini desteklemek de yeterli kalmıyor. Hepsini bir düşünmek gerekiyor ve biz buna artık günümüzde bütüncül sağlık ya da holistik sağlık dediğimiz yere doğru gidiyoruz ki iyi ki gidiyoruz.
1: Evet.
0: İnsanları parça halinde değil, bir bütün halinde değerlendirmek gerekiyor. Ama hepsini bir anda değerlendirmek gerekiyor. Hepsiyle ilgili çalışmak gerekiyor. Hem zihni, hem duyguyu, hem ruhu, hem de bedeni.
1: Sayın Uludağ, sohbetin sonuna geldik ama sizden birkaç ipucu rica edeceğim. Yani herkesin evinde olması gereken, mesela stres artık hepimizin sorunu, dikkat dağınıklığı öyle, belki uyku sorunları, hepimizin evinde olması gereken birkaç uçucu yağ, aromaterapiyi nasıl kullanacağımıza dair çok temel birkaç ipucu paylaşabilir misiniz?
0: Stres yönetiminde en çok kullandığım ve deneyimlediğim ve bilimsel altyapısı olan mesela misk adaçayı.
1: Hı hı.
0: Anadolu adaçayı değil.
1: Misk
0: adaçayı. Salvia siclara dediğimiz, Latince ismi bu. Misk adaçayı kortizol düzeyini düşüren yağlardan bir tanesi mesela.
1: Evet.
0: Lavanta uçucu yağı. Herkesin bildiği uçucu yağlarla gitmek istiyorum. Sakinleştirici özelliği olan bir yağdır. Akşam uykuyu da düzenler kullanıldığında. Tabii ki burada çocuklar ve bebekler, hamileler için kullanımlarıyla ilgili sağlık personellerine danışılmasını öneriyorum.
1: Evet.
0: Doz çok önemli. Mesela sabah canlı kalkmıyorsunuz. Enerjiniz yok gibi durumlarda kullandığımız yağlarda genelde sitrus türevi yağlar, yani limon uçucu yağı, portakal uçucu yağı, bergamot uçucu yağı, kokladığınızda, bakın kokladığınızda bu, canlılık hissi gelir, tonik hissi, evet, yaratır, cilti, evet, de tonik hissi yaratır. Bu tarz yağlarla destekleyebilirsiniz hayatınıza.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bize
0: rica
1: katıldığınız
0: ederim,
1: için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kolaylıklar, iyi günler diliyoruz. Eczacılık günü tekrar kutlu olsun. Sağ olun.
0: Çok sağ olun. Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Eczacı Meral Uludağ konuğumuz oldu ve bugün de yaşamın ritminin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Yarın aynı saatte buluşmayı umuyoruz. Hoşçakalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Hepinize merhabalar diyoruz. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı gönderiyoruz. Sanırım dünyada en çok tüketilen sebze soğan. Soğan tabii ki yemeklere lezzet katıyor. Aynı zamanda çok faydalı. Ama soğanın kabukları da faydalı. Şöyle ki, soğan kabuklarını kaynatın, buz suyu ile balkonunuzu yıkayın, cam kenarlarını silin, hatta mutfakta böyle böcek çıkan, karınca çıkan yerler varsa oraları özellikle soğan suyuyla silin. Çünkü sivrisineklerin ve böceklerin, hatta karıncaların hiç gelmediğini göreceksiniz. Onun kokusunu sanıyorum sevmiyorlar. Evet, soğan kabuğu suyu bunun için çok önemli. Başka neye yararlı? Efendim, soğanın kabuklarını suya ıslatıp bekletirseniz, bu suyla da bitkilerinizi sularsanız bitkileri beslediği söyleniyor. Muz kabuklarını yine aynı şekilde suda bekletip bu su ile saksı bitkilerinizi, bahçedeki bitkilerinizi sulayabilirsiniz diyor uzmanlar. Günde 5-6 diş közlenmiş sarımsak yerseniz metabolizmanız hızlanır, vücudunuzdaki depolanmış yağlar yavaş yavaş yakılır. Kolesteroliniz varsa dengeye girer, yüksek tansiyonunuz varsa normale dönmesine yardımcı olur. Üstelik damarlarınızın iç yüzeyi temizlenir, kemikleriniz güçlenir. Kendinizi çok daha zinde, çok daha enerjik hissedersiniz. Gayet basit. Sabahları böyle 5-6 tane sarımsağı alüminyum folyonun üzerine koyup birazcık böyle közlememiz gerekiyor. Ondan sonra kabuklarını soyup tüketebiliriz. Ama sarımsak kokuyor biliyorsunuz. Ağzım kokar mı diye sakın yememezlik yapmayın. Çünkü közlenen sarımsak ağız kokusu yapmaz. Üstelik yemeklerin içinde bütün halde pişen sarımsaklar da ağız kokusu yapmazlar ama besin değerlerinden hiçbir şey kaybetmezler. Besin değerinden en ufak bir kayba uğramayan tek sebze sarımsaktır. Sarımsak demişken benim çok sevdiğim bir deyim var. Onu paylaşmak istiyorum. Sarımsağı gelin etmişler, 40 gün kokusu çıkmamış. Yani insanlar 40 gün kendilerini gayet güzel kamufle edebiliyorlar. Ama ondan sonrasında illaki kokuları çıkıyor. Onun için insanlarla dostluk kurmadan önce biraz tanıma süresi belirleyin. Ondan sonra dost olun ya da olmayın. Sarımsak yetiştirmek gayet basit. Eğer balkonunuz varsa ya da pencere kenarınız müsaitse saksının içine diş diş ayırdığınız sarımsakları gömün. Sadece uç kısmı biraz açıkta kalsın. Arada bir sulayın. Sonrasında çıkan o sarımsak filizlerinin yeşil halini makasla keserek sarımsak gibi tüketebilirsiniz. Sizlerle yeniden görüşmek isteriz. Hoşça kalın. Sağlıkla, afiyetle kalın.
0: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler zirvesine katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Türkiye, Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Türk Boğazları ifadesine itiraz etmesine Birleşmiş Milletler'e mektup yazarak tepki gösterdi. Mektupta Yunanistan'ın itirazının iç siyasi çıkarlara hizmet etmeyi amaçladığı vurgulandı. Türkiye, Irak'ta Ali Zeydi riyasetindeki yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Zeydi'ye görevinde başarılar diledi. Üretim ve ihracat artırmak amacıyla yaklaşık 30 milyar liralık vergi gelirinden feragat edilecek yeni teşvik paketi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Borç yapılandırma sınırının güncellenmesiyle artık şirketler 1 milyon liraya kadar teminatsız taksit avantajından yararlanabilecek. Devlete borcu olan şirketlerin kullanabileceği azami taksit 72 aya çıkarılacak. Kısa adı İAR olan İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri hakkında hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü şekilde kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. 44 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede sistemli olarak devletin 12 milyon 537 bin 560 dolar zararı uğratıldığı tespitine yer verildi. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasına devam edildi. Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanık son savunmalarını yaptı. Mahkeme heyetinin kararı bugün açıklaması bekleniyor. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. İncelemelerde ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve karşılığı olmayan faturalarla haksız kazanç elde edildiği belirlendi. 33'ü belediye görevlisi 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca belediye başkanı özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü bir odada 9 gümrük kaçağı, kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi. ABD Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Trump, Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. İki liderin gündeminde İran ve Ukrayna savaşları, ticaret krizleri ve Tayvan meselesi öne çıktı. Çin Devlet Başkanı Xi, Tayvan süreci iyi yönetilmezse ABD ile çatışabilecekleri uyarısında bulundu. Soykırımcı İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'te provokatif eylemlerini sürdürüyor. İsrail'li işgalciler büyük felaket olarak bilinen Nekbe'nin yıl dönümü öncesinde bayrak yürüyüşü adı altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Hamas baskına tepki gösterdi. Türk tekvandosu Avrupa'nın zirvesinde milli takımımız Avrupa şampiyonasını genel klasmanda ve kadınlarda ilk sırada tamamladı. Ay yıldızlı para tekvandocularımız da takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.